0: Alırsam. Hayır. Hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
1: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
2: Neden bahsediyorsunuz?
1: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye 50 bin dolar değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
2: Hangi kitaplarmış?
1: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
3: Merhaba.
2: Hayır.
3: Ben Elis.
1: Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
3: Kitapları kargoya verdim ama eni mi yakında elinize ulaşırlar?
1: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
3: tabii
1: isteriz.
3: Tabii ki. Bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
2: Ne yapıyorsun burada?
3: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
2: Annie James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindi bağış şarabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
3: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
2: Asansörde bundan bahsedebilirdin.
3: Daha yüksek bir binada tanışmış olsaydık bunu konuşmaya vaktimiz olabilirdi. Seni bilmem ama ben biraz bağış yapmaya hazırım.
2: Harika. Ben burada olacağım.
3: Olmaz. Hayır, kütüphane adına kitapları senin kabul etmeni istiyorum.
2: Hayır, bunu yapamam.
3: Evet, yapabilirsin.
2: Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum.
3: Merak etme, harika görünüyorsun.
2: Mesele bu değil. İnsanların fotoğrafımı çekmesinden hoşlanmıyorum.
3: Sen bilirsin. Eğer alan kişi sen olmazsan kitapları bağışlamayacağım.
2: Böyle bir şey yapmazsın.
3: Yaparım. Kitapları yakarım bile.
2: Ben sadece fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum.
3: Pekala, tamam. Başka bir seçenek sunuyorum. Yarın seni dışarı çıkarmama izin ver.
2: Pekala. Bu mümkün değil.
3: Pekala, tamam. Kitapları topluyorum o zaman. Sorun değil.
2: Nereye?
3: Hiç gitmediğin bir yere.
2: Bu şehirde ise bu pek olası değil.
3: Bana bir şans ver.
4: İşiniz bitince çizmelerinizi ön tarafta bırakabilirsiniz. Ben hemen dışarıda
3: tamam.
4: Olacağım.
3: Teşekkürler Tom.
4: Pekala.
2: Pekala. Pes ediyorum.
3: Altına hücum döneminin ilk yılında 60 bin kişi San Francisco'ya gemiyle geldi. Ve bunlardan çoğu gemilerini geride bırakarak doğruca tepelere tırmandı. Böylece sahilde yüzlerce gemi kaldı. San Francisco şehir merkezi bunların üzerinde kuruldu.
2: Bunu bilmiyordum.
3: Şimdi şehir görevlileri kablo yerleştirmek için kazı yaparken bunu buldu.
2: Aman tanrım.
3: Çok ilginç, öyle değil mi?
2: Bu şey mi?
3: Evet, bu bir gemi.
2: Vay canına. Bu inanılmaz.
3: Tabii kazıyı hemen durdurduk çünkü halkın bunu görebilmesini istedik.
2: Biz derken?
3: Biz derken San Francisco Tarih Koruma Derneği.
2: Tahmin edeyim, kurulda sen de varsın.
3: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
2: Peki servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
3: Şans. Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama oda arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
2: Yani mesleğin para vermek.
3: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sen Jenny?

0: Benim bir köpeğim var.
1: Tamam.
0: Ben dönsem iyi olacak.
1: Ama öğle yemeği yiyecektik.
0: Geç oldu Alice. Sadece bir saat molam var.
1: Tamam. En azından dönüşte eşlik etmeme izin ver.
0: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
1: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
0: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
1: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
0: Evet, muhtemelen.
1: Beyzbol sever misin?
0: Evet, severim.
1: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadında Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
0: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
1: Ne? Evet. O Ted Williams. Her neyse. Evet. Ted Henry'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona saks takımında oynamak istiyor.
0: Gerçek bir at
1: gerçek
0: mı?
1: Bir at. Ted demiş ki tamam ne yapabilirsin? Hatta aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sopa almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay. Başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
0: Elektrikli süpürge gibiymiş.
1: Evet sonra Ted vay canına top fırlatabilir misin demiş. Hatta ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim bir atın top fırlattığını görmüş ki? Evet, bayanlar ve baylar.
0: Hayır.
1: Bu kadını fethettim.
0: Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu bir iltifat değildi.
1: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
0: Peki.
2: Günaydın Bayan Larson. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
2: Nedenini sorabilir miyim?
0: Bir süre seyahat edeceğim.
2: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Haloid Fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Aa, bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F, L, A.
1: Y, Ş, I, R. Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakma gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah, işte böyle. Evet.

Merhaba. Elis. Bölmüyorum değil mi?

0: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
1: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
0: Hoş geldin.
1: Merhaba.
0: Paltonu alabilir miyim?
1: Aa, tamam. Aa, şey, evin biraz şey...
0: Tamamlanmamış gibi mi?
1: Evet. Öyle gibi. Bu estetik bir tercihim oluyor.
0: Hayır. Sıva ve boya yapmam, tesisatı yerleştirmem falan lazım ama hepsini kendim yapıyorum. İşte o yüzden biraz zaman alacak.
1: Aa, Elis, sanırım yemeğin yanıyor.
0: Geçsene. Rahatına bak. Otur, rahatla.
1: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
0: Şey, dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
1: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà.
0: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığımı söyle.
1: Aa, ben bunu gerçekten de çok beğendim.
0: Evet. Yumul bakalım.
1: Tamam.
0: Nasıl?
1: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
0: Caz sevmez misin?
1: Caz severim ama bu başka bir şey.
0: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New Englandlı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa... aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'tan yine emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
1: Ne bakımdan olağan dışı?
0: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
1: Geçti mi?
0: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
1: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Aa, hayır, hayır. Teşekkür ederim lütfen.
0: Aa, hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è contento mai.
1: Yıllar, aşıklar... İçki kadehleri.
0: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
1: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
0: Teşekkürler. Kitap okuyuşumu seviyorum.
1: Ne?
0: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
1: Ne kadar zaman seyrettin?
0: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
1: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
0: Dalga geçiyorsun.
1: Aa, tabii ki.
0: Dalga
1: evet.
0: Mı geçiyorsun?
1: Evet evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
0: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
1: Böylesi daha iyi.
0: Hayır. Değil.

0: Merhaba. Günaydın. Kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın, değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta, comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle, bekle, bekle. Un momento, por favor. Bana bir saniye ver, olur mu? Lütfen Portekizce iş halletmeye çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur Ormanı fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5.000 acres, tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 hanımefendi. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Reis. Reis.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?
2: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
2: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
2: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi ama... nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim, onu uyutmam gerekti.
0: Aa, hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny, ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten, ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duygular hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum. Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birinin olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum.

0: Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
1: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
0: Çok kez.
1: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
0: Biriyle tanıştım.
1: Ne?
0: Yılbaşı gecesi asansörümü atladı ve...
1: Neden anlatmadın?
0: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
1: Ona üzgün olduğunu söyle, bir hata yaptığını söyle.
0: Yapamam ki, gidiyorum.
1: Oregon'a gidiyorsun, Timbuktu'ya değil. Hadi ama, bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen.

0: Merhaba.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
1: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
0: Fazlasıyla üzgün.
1: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
0: Jennifer Larson.
1: Tamam.
0: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
1: Tamam.
0: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
1: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyorum. Demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
0: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: Merhaba.
1: Merhaba Jenny.
0: Hadi gel.
2: Pekala, bunun geldiğim ilk tamirhane olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
0: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
2: Sinema salonu mu?
0: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası herkesle birlikte olurmuş. Herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse. Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
2: Tabii.
0: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
2: Evet.
1: Ne yapıyorsun?
0: Gel hadi.

0: Şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Elis.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman tanrım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, tanrım. Tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap. Durup şu kadını al.
0: Bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi. Merhaba.
2: Çekil şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet. Seni görmek de güzel. Kiki bu Jenny. Jenny bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüse geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Demek yeni kızım bu öyle mi? Yattınız mı?
0: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
3: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
4: Elis ne dediyse anlattım. Teşekkür ederim.
3: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
4: Belki de kitapları seviyordur ve sessiz değil.
3: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
4: Ya eminim öyledir.
3: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
4: Sen masayı toparla. Geldiler.
3: Tamam.
4: Nasıl görünüyorum?
3: Çok güzel.
4: İşte buradasınız.
1: Merhaba anne.
4: Canım harika görünüyorsun tatlım.
1: Bak yolda kimi aldık.
2: Merhaba.
4: Merhaba bebeğim.
1: Evet bu da Jenny.
0: Merhaba.
4: Çok memnun oldum.
0: Memnun oldum.
4: Yolda çok yorulmuş olmalısınız.
0: Hayır, çok bir şey değildi.
1: 18 dakikada filan geldik anne.
4: Bu hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
1: Ben değildim ki, Jenny'di. Yemin ederim 9 canı olduğunu zannediyor.
4: Ben paltonuzu...
0: Tamam.
3: Neredeydin? Nerede yaşadığımızı unuttun mu?
0: Hayır.
1: Bu babam William. Babam, bu da...
3: Adeline.
0: Şey aslında adım Jenny.
2: Baba, iyi misin?
3: Affedersin sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
0: O benim annem.

0: Şaka yapıyorsun gerçekten mi?
1: Evet.
0: Aman tanrım.
1: Onu tanıyor musunuz?
0: Evet. Evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
1: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
2: İnanılmaz ne tesadüf.
0: Vay. Vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
1: Kendimi bildim bileli.
0: Ay canına. Biz çok yakındık.
3: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
0: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
3: Hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
0: O nasıl?
3: Evet.
0: Neler yapıyor?
1: O vefat etti. 6 yıl önce.
0: Hayır. Gerçekten mi? Vay canına. Çok üzüldüm. Sıra dışı bir kadındı o.
2: Evet. Bu aileden gelen bir özellik.
0: Ay canına. Gelin hadi. Bir şey yemek veya içmek
3: evet,
0: ister misin?
3: Evet, cheesecake yapmıştım.
2: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsuru yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
4: Ben de.
3: Gerçekten mi? Tamam. Seni arkadaki yatak odasına alalım.
2: Arkadasın.
0: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
4: Baba.
0: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.
1: Özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
0: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
0: Hazırım. Sen hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam. Tamam, şimdi debriyajı bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey yaptı.
1: Biliyorsun, bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: Merhaba. İyi uyudun mu?
4: Evet.
3: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim.

0: Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
1: Sorun değil baba.
0: Merhaba.
2: Ne zaman yattın sen?
0: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
2: Merhaba

0: Gecesinde asansörde tanıştık.
1: Kahve ister misin?
0: Hayır, teşekkür ederim.
2: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydi. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
1: Al bebeğim, annesi de öyleydi.
3: Annesiyle nasıl tanıştın?
1: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
3: Annen İngiliz miydi?
0: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
1: Kaç dil konuşuyordu, dört mü?
0: Sanırım.
2: Vay.
1: Vay canına.
2: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
1: Gerçekten mi?
3: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
1: Yaklaşık. Tıp fakültesinin ikinci sınıfındaydım. Yani 26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Adeline'a bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama. Hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi. Çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece annesine çok benziyor. Ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: de bu
0: mi?
1: Hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne
1: evet.
0: demek? 40 yıl bebeğim. Yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Hı?
1: Evet. He? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak, bu geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi gelin.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annem çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Aa, hayır.
0: 47 senedir oyunu babam kazanıyor.
2: Eğitimin için harcadığım onca paradan sonra daha sıkı bir rakip olmalıydın.
3: Daha önce bu oyunu oynadın.
1: Hayır, oynamadım.
2: Kiki, hadi gel.
4: Buna mecbur muyum?
2: Evet. Amaç bu küçük takozları toplamak, tamam.
0: Çıtaları.
4: Onlar peynir.
2: Takoz. Çemberi tamamlayıp oyunu kazanıyorsun, tamam mı?
4: Çoğunlukla aptalca şeylerle ilgili sorular var.
2: Oyunun ismi bu yüzden ıvır zıvır.
3: Mesela burada bir örnek var. 22 Haziran 1938'de bu Amerikalı boksör Max Schmeling'i ilk roundda yenerek ağır siklet şampiyonluğunu sürdürdü.
1: Aa, gerçekten de zor bir
3: biliyorum.
1: Soru.
3: Evet. Ne düşünüyorsun?
1: Sonny Liston mı?
4: Hadi bakalım.
3: İyi tahmindi, evet. Gerçekten.
0: Evet.
3: Teşekkür ederim.
0: Kadınlar, evet. Ve boks. Çok tatlı, tamam.
1: Affedersin. Aa, ama...
3: Ne dedin sen bakayım?
1: Pekala, tamam, hanımlar aynı takımdayız.
3: Evet,
1: zarar.
3: Başlıyoruz, hadi. Hadi bakalım.

0: bakalım.
1: Kadınlar pembe.
0: Kadınlar pembe mi?
2: Bir hastanede doğan ilk Amerikan başkanı kimdir?
0: Jimmy Carter.
2: Jimmy Carter.
0: Hızlıydı.
2: Acemi şansı.
3: Hiç sanmam. Bir daha dene.
2: Hula Hoop ilk kez hangi etkinlikte görücüye çıktı?
0: 1956 Büyük Fuarında, Skenakte'de, New York'ta.
2: 1956 Büyük Fuar, Skenakte'de, New York.
1: Oh, aman tanrım! Çok iyiydi.
2: Wow.
3: Peynir.
1: Turta.
2: Tacos.
3: Tamam. Hadi bakalım, yap şunu.
0: Üstünde çok baskı var.
1: Bir kokalıyor musunuz? Sanırım senin galibiyet tütüyor.
3: Aile içinde bir şakamız vardı. Önce hangisi olacak? Babam oyunu mu kaybedecek yoksa Della sonunda gelecek mi?
0: Della mı?
1: Sana bahsettiğim kuyruklu yıldızı hatırlıyor musun? Babamın keşfettiği. Ona Della C. 1981 ismini verdi. Büyük teyzem Adele adına.
3: Hadi devam. Evet baba.
2: Hadi bakalım. Jenny, galibiyet sorusu. 1952'de Albert Einstein'a hangi ülkenin başkanlığı teklif edilmiştir?
0: İsrail.
2: İsrail.
1: Tanrım, şuna bak. Önemli değil baba. Seni hala seviyoruz.
3: Nasıl hissediyorsun baba? Üzüldün mü?
2: İyiyim.
1: ikinci sayfaya bak olur mu? Üçüncü kısım. H paragrafı.
0: Canım.
1: Affedersin.
0: Önemli değil. Yürüyüşe çıkacağım.
1: Tabii. Aha. Evet. Şimdi onuncu sayfaya bakalım.

0: Sence galaksimizde kaç yıldız vardır?
1: Bilmiyorum. 500 milyon mu?
0: Birkaç yüz milyar. Platon, her ruhun ölümden sonra geri döneceği eşlikçi bir yıldızın olduğuna inanırdı. Eğer ahlaklı bir hayat yaşadıysan.
1: Buna inanıyor musun?
0: Hayır. Ben bir bilim adamıyım. Platon bir filozoftu. Şairdi.
1: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
0: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
1: Bu da ne demek oluyor?
0: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
1: William. O da seni sevmişti.

0: daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Ketibek iki markete gittiler. Elis de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun
0: Aa,
1: yok.
0: Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aa, aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Dikkat et.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Tabii. Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf
0: hadi.
1: Sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyoruz.
0: Tamam, sakin.
1: Sadece çok bir utangacım fotoğraf. Da.
2: 3, 2, 1.
1: Çok harcısın.

0: Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numune.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi... ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemezsin.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma. Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için... Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

Adeline, yapma. Adeline, lütfen. Lütfen bunu yapma. Adeline, yapma. Elise'yi düşün. Lütfen. Adeline, lütfen. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti.

0: Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu söylesene. Bu nedir baba? Baba lütfen ona ne dedin?
0: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
1: Lütfen onun ne dediğini söyle.
0: Beceremeyeceğini söyledi.
1: Neyi?
0: Değişmeyi.

0: Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda.
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.
0: Çok sevindim anne.
1: Seni yarın arayacağım, tamam mı?
0: Bunu duyduğuma çok sevindim.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal anne.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı

derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne 2 defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de korktun. Bunu söylememeliydin, biliyorum.
1: Ben de seni seviyorum.

0: Bir şey daha var Elis.
1: Ne?

0: Neymiş o?
1: Aa, şey... Öncelikle... Benim adım Jenny değil.
2: Tanrım, neler oldu?
1: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim, tamam mı? Ama... Hey, iyiden de öteyim, tamam mı? Bu Alice.
2: Merhaba.
1: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
2: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
1: Biliyor.
2: Biliyor mu?

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur. Geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah, oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım. Fermuarımı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Aa, ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.
2: Evet.
4: Güzelliğine bak.
2: Gel bakalım güzel şey.
4: Şuna bak.
2: Aferin sana.
4: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Evet.
2: İşte bu.
4: Harika.
2: Tatlı kız seni.
4: Çok tatlı değil mi? Evet.
2: Bak şimdi oldu.
4: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, kimmiş bu tatlı küçük çocuk? Adeline, her şey yolunda mı?
5: Evet. Mükemmel.
6: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.
1: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.

0: Durum iyi.
1: Ya.
0: Görebileceğiz.
1: Dizlerim mosmor oldu dizlerim. İyice morardı. Onu da sen yapıver artık. İyice, iyice Gülben. Bastır kız, bastır. Beni görmedin mi? Çitile iyice minnoş gibi orada okşuyorsun halıyı. Telefon çalıyor.
2: Telefon. Telefon.
1: Şurada benimki, şurada. Şurada. Ha? Ayaklarını sil iyice, iyice. Çabuk, çabuk aç. Kim?
2: Yabancı bir numara.
1: Aç, aç, aç.
2: Alo?
0: Gülben, benim. Babamın durumu iyi. Göreceğim birazdan.
2: İyi mi gerçekten?
0: Evet, evet. Tehlikeyi atlattık.
2: Ay, çok şükür. Öldük, öldük, dirildik burada. Peki neymiş? Durumu ne?
0: Kalp spazmı geçirmiş.
2: Kriz gibi bir şey mi o? Eyvahlar olsun, ciddi bir şey mi yani o?
0: Tamam Gülben, tamam. İyi diyorum artık.
2: İyiymiş çok şükür. İyi diyor.
3: Yalnız bundan sonra çok dikkat etmemiz lazım.
0: Sinir, stres, gerginlik yok artık. Nasıl olacak gerçi ben de bilmiyorum ama.
2: Sinir, stres yasakmış.
3: Bak tansiyonu çok yükselmiş.
0: Ucundan döndük anlayacağım. Bir dahakini kaldıramayabilir.
2: Ay öyle deme ha, ne olur. Sen hiç merak etme, biz ona çok iyi bakarız. Turp gibi yaparız inşallah.
0: Ablam ne yapıyor, yanında mı?
2: Haha yanımda. O da çok korktu, ne yapsın? Vereyim mi bir?
0: Ver hadi ver.
2: Ablam şimdi temizlik yapıyor. Onun elleri çok kirli de. Bir de bir sürü insan girip çıktı ya içeri, yabancılar falan. Öyle ayakkabılarıyla girince şey oldu yani.
0: Tamam Gülben. Bak sizden rica ediyorum, kendinizi kaybetmeyin lütfen.
2: Yok tamam tamam, merak etme.
0: Peki. Biz gece buradayız. Haberleşiriz.
2: Aha, tamam tamam. Abla, baba iyiymiş çok şükür.
1: Allah'ım çok şükür yarabbim. Allah'ım duydun ya sesimi yarabbim. Çok, çok teşekkür ederim Allah'ım çok şükür yarabbim.
2: Ablacığım gördün mü bak, boşuna hırpaladın kendini.
1: O sinir stresi kime dedi, bana mı dedi?
2: Ha, yok yok. Hani babanın tansiyonu var ya, o onun için şey etti yani ondan.
1: Hmm. Kim varmış yanında?
2: Sormadım ki. Yani o kadını soruyorsan bilmiyorum hala orada mı? Abla, baba iyi. Geçti artık, bitti. Çok şükür.
1: Ayaklarını sil iyice.
2: Tamam, şunu bırakayım. Çok şükür. Çok şükür.

0: Nasıl masum bak. İnsan böyle birine nasıl o sözleri söyler anlamıyorum. Abi. Ablam kötü bir insan mı?
1: Değil. Mutsuz sadece.
0: Peki niye bunun acısını başkalarından çıkarıyor?
1: Boş ver sen şimdi. Düşünme bunları.
0: Ne düşüneyim? Az kalsın babamı kaybediyordum. Baksana nasıl masum. Baba.
2: Ne oldu bana?
1: Tansiyonu çıktı biraz. Endişelendik. Ama iyisin şimdi. Sorun yok.
0: Hatırlamıyor musun ne olduğunu?
2: Susamışım.
0: Hemen getireyim.
1: Hadi canım. Şunu biraz kaldırayım baba.
2: Sağ ol.
1: Rahat mısın?
2: Oh iyi. Sağ ol. Siz gidin beklemeyin burada.
1: Baba olur mu öyle şey? Rahatız biz.
2: Safiye iyi mi?
1: Yani iyi. Endişelendi tabii o da.
2: Ona kızmayın sakın. Neriman da tembihle.
1: Tartışmışsınız.
2: Boş ver.
1: Benim hayatıma biri girse bile... Ailemi bırakmam. Anlamadığı şey bu onun.
2: Boşuna üzüyor kendisini. Ama bana söylediklerinde haklıydı. Babalık edemedim ona. Koruyamadım. Çok eziyet çekti. Ben onun gözünün içine baktığımda... oradaki yaralı kız çocuğunu görebiliyorum. Başının okşanmasını bekleyen, hep hor görülen çocuğu tanıyorum. Silip temizlemeye çalıştığı şey toz, kir değil. O evin her yerine sinmiş acıları aslında. İhmalkarlıktan babalık edemedim. Şimdi utancımdan yaklaşamıyorum. O boşluğu senin doldurmanı istediği için belki de bu hıncı öfkesi. Benim hatamın bedelini sen ödüyorsun. Ben ölünce size vasiyetimdir.
1: Baba lütfen.
2: İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde yaşayın. Düzeninizi kurun. Ama Safiye'ye sırtını

0: arkanızı dönmeyin. Bir daha terk edilmişliği yaşamasın.
1: Biri geldi.

0: Sarıçıyan'la dedesi.
1: Ya. Demek bu saate kadar hastanedelermiş. Sağ olsunlar.
0: Çekil oradan, çekil.
2: Abla, nereye? Abla!

0: Geçmiş olsun.
1: Siz girin içeri.

0: Babam iyiymiş.
1: Evet. Şükür iyi.
0: Ben şey diyecektim.
1: Evet.
2: Biz çok teşekkür ederiz yardımınız için. Çok minnettarız, sağ olun.
1: Rica ederim. İyi geceler.
0: Bir şey daha soracaktım. Gidiyor musunuz? Kesin değil mi? Hani biz de bilirsek. Yani ona göre hani... Niye cevap vermedi bu? Yine vaz mı geçtiler?
3: Bir konuşabilir miyiz? Bak Uygar'ın anlattığı gibi değil hiçbir şey. Ne olur bir kere dinle.

Gel bu defa başkalarını değil, bizi seç. Herkese, her şeye rağmen evlen benimle.

0: Abla, yarın mı devam etsek? Benim her yerim çok ağrıyor. Zaten her yer bayağı bir temizlendi.
1: Olmaz. Olmaz. Temizlememiz lazım. Her yere yayıldı.
0: Ne yayıldı?
1: Mikroplar. Mikrop durmaz ki. Dağılır, bulaşır, yayılır her yere. Odalara, duvarlara.
0: Odalara nasıl yayılsın?
1: Prize, kapı koluna, kapıya, pencereye, her yere yayılır. Durmaz ki o leş gibi. Dip bucak silmemiz, temizlememiz lazım her yeri.
0: İyi de bu günler sürer. Abla gözünü seveyim yatalım, ne olur.
1: Bu ne bencilliktir be? Sana yazıklar olsun, yazıklar. Tamam git yat. Safiye yapar zaten her şeyi. Her şeyi Safiye yapsın. Şu aileyi tek düşünen benim ya. Yarın baba gelecek, baba. Bu adamın bünyesi zayıf olacak, kuvvetsiz olacak. Bu adama dikkat etmemiz lazım. Yarın gelecek bu eve. Bu evde bir sürü mikrop geziyor şu an. Pislik içinde. Temizlememiz lazım. Adamı

0: Yatacak mısın?
1: Yok abla.
0: İyi hadi yap o zaman, bitirelim çabucak.

0: Ne zaman çıkıyoruz?
1: Şu sonuçların bir çıksın da.
0: Anneni ara da bir sor bakalım ihtiyacı var mıymış?
1: Anlamadım. Kimi arayayım?
0: İstavrit aldım diyordu. Yani dönmeden çiçek pasajına uğrayalım bir.
2: Abi.
1: Uykusuz kaldın. Yoruldun değil mi baba?
0: Ne alakası var Ömer? Kadının canı çekmiş. Alalım işte.

0: çay kötüymüş.
1: Babacığım, hastanedeyiz. Dün gece geldik buraya, hatırlıyorsun değil mi?
0: Ne?
2: Doktor çağırayım mı?
0: Neyse, ben çayımı evde içerim. Safiye güzel güzel demler.
3: Merhaba. Nasılsınız bu sabah?
0: İyiyim de biz artık gitsek.
3: Kan değerlerinizde bir sıkıntı yok. Yalnız belirtmem gereken birkaç husus var. Beslenme ve egzersiz. Bu konu hakkında sizinle bir ara görüşeceğim.
0: Konuşalım hay hay.
3: Madem iyi hissediyorsunuz, öğleden sonra taburcu ederim.
0: Bak dedim ben sana. Turp gibiyim.
1: Öylesin tabii. İyisin.
3: Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Ben gideyim bir reçeteyi konuşayım, geliyorum.
2: Afiyet olsun.
3: Pardon. Doktor bey.
1: Babam az önce beni tanımadı. Kaybettiği oğlu sandı.
3: Ne kadar sürdü bu durum?
1: Bir iki dakika. Ama ilk kez oluyor. Endişelenmeli miyiz?
3: Şöyle yapalım. Bugün taburcu edelim. Gücünü toplasın. Tekrar getirin. Detaylı bir şekilde bakalım.
1: Aciliyeti yok mu diyorsunuz?
3: Kriz sonrası benzer durumlara rastlıyoruz. Ama takipçisi olur.
1: Anladım. Teşekkürler.

0: Hayda. Aç değilim demiştin.
1: Kahvaltı etmeden olmaz. Ah.
0: Sağ ol.
1: Hadi açar mısın?
0: Kaşarlı.
1: Şekersiz. Durumu nasıl? Ne zaman taburcu edeceklermiş?
0: Birkaç saate çıkaracaklar. Son kez EKG'si çekiliyor.
1: İyi bak, çabuk toparlamış, bünyesi sağlanmış.
0: Odadan çıkmıyor bütün gün. Doktor yürüyüş, egzersiz şart dedi. Ne yapacağım bilmiyorum.
1: Ablanlar var. Çıkarırlar her gün.
0: Boş ver. Halledeceğim artık bir şekilde. O ne?
1: Babam kitap kurdu demiştim. Yani sever mi bilmem ama ben çok severim. Tezer

0: Dün epey ilginç bir gece oldu, değil mi?
1: Evet. Öyle oldu. Ben gideyim.
0: Hemen mi?
1: Bugün yayın var. Tostunu ye, tamam mı? Bitir onu. Diyeceğim ha.
0: Sen söyle.
1: Şey diyecektim. Tekrar geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
1: Sen ne diyecektin?
0: Ben de geldiğin için teşekkür edecektim.
1: Ne demek? Görüşürüz.

0: Her şey tamam. Çıkabiliriz.
1: Ah. Hazırız biz de.
0: Baba, bak arkadaşım sana hediye almış.
2: Hangi arkadaşmış bu?
1: İnce abladır kesin.
2: Kim?
0: Alt komşumuz. Yeni taşındılar hani.
2: Aman Safiye duymasın, kıyameti kopartır. Teşekkürlerimi ilet.
1: Ne dedi doktor? Normal miymiş bu?
0: Yorgunluktan olabilirmiş, merak etme.

0: Gülben, kalk Gülben. Mahvolduk.
1: Ne oldu abla?
0: Pislik içinde burada uyuyakalmışız Gülben. Ay ne yaptık biz böyle? Kim bilir saat kaç oldu? Babanın odasını da temizleyemedik. Ne yapacağız?
1: Ay ne zaman dönecekler acaba?
0: Ara ara ara sen şunları. Ara hemen. Ara şunları hemen. Ay.
1: Ha başkasının telefonundan mesaj atmışlar. Taburcu olmuş. Çıkmışlardır şimdiye.
0: Babanın odayı temizleyemedik. Koş babanın odaya hadi.
1: Abla havalandırmamız lazım. Şimdi her yer deterjan kokacak. Bu sefer adam nefes alamazsa.
0: Ay doğru dedin. Ne yapacağız? Ne yapacağız?
1: Şey abla benim de yıkanmam lazım ama.
0: Tek derdimiz sensin değil mi Gülben? Ha? Her şey bitti sen kaldın değil mi? Hep kendini düşün hep. Tamam hadi toplayalım şuralara halıyı serelim de. Önce sen girersin hızlıca ben de bir elimi yüzümü yıkarım.

0: Günaydın.
1: Hah, geldin mi?
0: Geldim.
1: Nasıl olmuş adamcağız?
0: İyi iyi, hayati tehlikesi yokmuş.
1: Oh şükür.
0: Oh. Bir şeyler oldu, sana anlatamadım. Biri iyi, biri kötü.
1: Kötü bir şey oldu değil mi? Kötü bir şey oldu.
0: Uygar eve geldi. Dedeme her şeyi anlatmış. Şimdi dedem benimle konuşmuyor.
2: Ay, yemin ediyorum ben bu çocuğu öldüreceğim artık ya. Şiştim ya.
0: Öf.
2: İyi olan ne?
0: Han. Han evlenme teklif etti.
1: Ne? Evlenme teklifi mi? Evlenme teklifi.
2: Ya Uygar burada değil, bana ne?
3: Uydusu burada.
2: Şiş.
1: Daha anlatsana da çabuk.
0: İşte bir anda hiç beklemiyordum. Ağlıyordum. Bir anda yanıma geldi. Herkesi susturalım, evlenelim dedi.
2: Hı hı.
0: Öyle bir baktı ki eminmiş gibi. Az kalsın evet diye haykıracaktım.

0: Hadi biliyorsun değil mi?
1: Dur, üstüme gelme, kafam patlamak üzere zaten.
0: Hemen şimdi arıyorsun. Arıyorsun hanım, diyorsun ki evet. Böyle diyorsun binlerce kez evet evet evet diyorsun.
1: Nereye evet? Dedem kalpten gider. Saçmalama, o seni böyle terli duvaklı gördüğü zaman o yumuşar. Hoşuna gider.
2: Anneme yaptığı gibi mi?

0: Evet.
1: Değme perdeyi pencereye. Çekil şuradan. Babanın çarşaflarını değiştirdim. Dedim adam en azından şöyle temiz temiz yatıversin yatağına. Gerçi odasını temizleyemedik, kaldı orası ama onu da hallederim bir ara artık.
0: Allah!
1: Ne oldu?
0: Yok bir şey. Abla, benim hemen aşağı inmem lazım.
1: Niyeymiş o?
0: Kapıda karşılamak istiyorum babayı.
1: Ay olmaz, gidemezsin. Daha yeni duş aldın, kirlenirsin aşağıda.
0: Hastaneye de gidemedim, bari bu kadar ne yapayım abla, ne olur, ne olur, ne olur, lütfen, ne olur.
1: Aman ne kadar paralarsan parala kendini. O biliyor zaten en çok onu kim seviyor.
2: Merhaba Gülren Hanım. Ya çok geçmiş olsun.
0: Evet, bizi de korkuttu da çok şükür mühim bir şey yokmuş şimdi.
2: Şükür. Ya duyar duymaz geldim. Han sağ olsun, söylemez böyle şeyleri.
0: Ya evet, huyu kurusun. Ne kadar güzel olmuşsun. Bıyığı diyorum yani. Çok modern, çok Avrupa'yı olmuşsun böyle.
2: Teşekkür ederim, sağ ol. Yakıştı sanki.
0: Çok.
2: Bir koku mu var ya? Alıyor musunuz siz de?
0: Koku ne kokuyor? Ben almadım.
2: Bir garip, ne bileyim. Çamaşır suyu gibi. Kapıcı merdivenleri yıkadıysa demek.
0: Evet evet. O şimdi yıkadı da ondandır o. Yalnız bu çiçekler de çok güzel. Ya sen ne kadar zevklisin böyle.
2: Ya malum Hikmet amca janti adam. Epey de düşündüm beğenir mi diye ama çiçek aldım.
0: Ben en çok beyaz orkide severim.
2: Evet. Güzeldir.
0: Han ne kadar şanslı senin gibi bir arkadaşı olduğu için. Hayır, bizim başka erkek kardeşimiz de yok ki böyle zamanlarda yardımcı olsun. Şimdi mesela yani ben evlensem onun da çok iyi anlaşabileceği biriyle, işte o zaman o açığı çok rahat kapatmış oluruz.
2: Evet.
0: Ama işte bunlar hep kısmet.
2: Tabii, kısmet.
0: İş yerinde sen mi destek oluyorsun ona?
2: Yani tabii elimden geldiğince oluyorum.
0: Ne güzel. Aslında ben de biraz yükünü almak isterim tabii ama evde işler hiç bitmiyor ki.
2: Buyurun çıkın gelin bir gün şirkete. Bir kahvemizi için.
0: Sahi mi?
2: Tabii canım. Şirket sizin sonuçta.
0: Geleyim değil mi? Ama ben taksiye binemem ki. Yani her gün neler duyuyoruz. Ne fenalıklar oluyor.
2: O zaman şoför gönderelim size.
0: Ha, bir tane yaşlı başlı bir adam var, zararsız. O olabilir aslında.
2: Orhan abi mi?
0: Evet o. O ne olur.
2: Olur, tamam. Ha, geldiler. Ha.
3: Gelme dedim o kadar.
2: Olsun ya.
3: Baba, bak tanıdın mı Esat? Gerçi bıyıklar gitmiş, ben bile tanıyamadım.
4: Tanımam mı? Elimde büyüdü kerata. Nasılsın Esat?
2: İyiyim Hikmet amca, öpeyim.
4: Sağ ol.
2: Ya geçmiş olsun diyeceğim ama maşallah çok iyi gördüm seni.
4: Tansiyon canım, bir şey değil.
2: Nasılsın Neriman?
5: İyiyim, sen?
2: İyiyim ben de.
3: Gülben, hayırdır?
0: Sizi bekliyordum. Hoş geldin baba.
4: Hoş bulduk.
2: Ben şey yapayım, bir yardım edeyim.
3: Dur. Sen bekle, ben geleceğim.
2: Yorgundur adam ya, yardım edeyim.
3: Yok, lüzum yok. Şimdi sen gelirsen ciddi bir rahatsızlığı var sanmasın.
2: Ha doğru. Tamam, beklerim ben.
3: Gülben, geliyor musun?
0: Hı. Görüşürüz Esat.
2: Görüşürüz. Gülben Hanım, bunu size versem

0: Hoş geldin baba. İyi misin?
1: Hoş bulduk. İyiyim, iyiyim.
0: Hatırım için şunları giyer misin? Hastanenin mikrobu pisliğini eve taşımayalım.
2: Abla yapma.
1: Tamam. Tamam. Tamam mı?
0: Şu ellerinize de biraz şundan vereyim ki her yere sürdünüz şimdi. Ha Neriman, onu sokma içeri, dışarıda bırak.
2: Oldu mu? Girebilir miyiz artık?
0: Olur. Getir elini.
3: Tamam şimdi?
0: Sabahlıkları da ver Neriman.
2: Ya
1: Tamam.
0: Abinin terliğini de ver.
4: Abla, bunu vazoya koyayım mı?
0: At onu, sokma eve.
4: Tamam atarım.
0: Baba, ben banyoda senin havlunu hazırladım makinenin üstüne. Bir güzel duşunu da alırsın.
1: İyi yaptım. Ben de ferahlarım biraz iyi gelir.
0: Hah. Bak, aklın yolu bir işte. Neriman, sen de sakın salonda oturayım deme. Bekle orada ayakta, baba çıkınca duşa girersin.
2: Doktor ne dedi diye sormayacak mısın?
0: Soracağım tabii, soracağım kardeşim. Önce sen bir duşunu al, bir rahatla, sonra konuşacağız. Değme oralara, elim pis. Hayır, sabaha kadar ben sildim oraları, o yüzden diyorum. Kardeşim, kızma. Yani bana da yazık, mikrop taşımıyorsunuz, o yüzden dedim. Gülben?
5: Efendim?
2: Alo Esat. Sen hiç bekleme, ben bir üstümü değiştireceğim. Şirkette buluşuruz.
5: Sizde de bekleyebilirim.
2: Yok, gerek yok. Dediğim gibi yapalım.
5: Peki abi.

Günaydın. En sevdiğin kahveden aldım. Dün bana kızdın, biliyorum. Ama düşününce bana hak vereceksin. Artık aramızda bir engel kalmadı. Deden artık rıza gösterir bize.

0: Ne çabuk çıktın duştan?
1: Ne yapıyorsun?
0: Ha, dün sağlık görevlileri her yere elini sürünce...
1: Bir gelir misin? Konuşmamız lazım.
0: Şey, Hancığım, oraya oturmazsan... Duş almamışsın şimdi.
1: Abla, bak babamın durumu ciddi. Kalp krizi geçiriyormuş neredeyse. 20'ye çıkmış tansiyonu. Anlayacağın ucundan döndük.
0: Ay deme öyle Han.
1: Öyle ama. Bak doktor uyardı. Sıkıntı, stres yok artık. Beslenmesine dikkat etmek zorunda. Artık öyle bütün gün odada da durmayacak.
0: Nerede duracak?
1: Hareket şart dedi. Hava alacak her gün. Egzersiz, yürüyüş yapacak.
0: Yürüyecek hali mi var adamın şimdi?
1: Ben elimden geldiğince çıkaracağım onu. Ama ben yokken de birinin yürütmesi lazım.
0: Ben çıkamam biliyorsun.
1: Gülben çıkarır. Benim senden tek istediğim adamı her defasında duşa sokmaya zorlama. Bırak kendi alışsın biraz.
0: Etraf pislik içinde şimdi ne yapayım yani?
1: Abla durum ciddi diyorum.
0: Her yerde inşaat var yani. Tozunu toprağını alacak o kadar. Nerede yürüyecek bu adam? Tamam, tamam. Olmadı artık parka gider. Ne yapalım, tamam.
1: Olmazsa daha ciddi önlemler almam gerekebilir.
0: Ne gibi?
1: Yatılı bir bakıcı gibi.
0: Hayatta olmaz. Sokmam içeri ben. Eve kimseyi sokmam. Aslanlar gibi kızı var burada. Bakarım ben babama. Elin adamı gelip de bakamaz benim babama. Tamam, bakarım ben.
1: Burada ilaçları nasıl alacağı... Diyet listesi de var. Yemeklere kesinlikle tuz konmayacak.
0: Ay keşke koymasaydın oraya şimdi.
1: Ben saat başı arayacağım. Bak bu yemek düzenini oturtamazsak...
0: Tamam Han, buradayım ben.
1: Peki. Sen de dikkat et kendine biraz. Çok yorgun görünüyorsun. Tamam mı?

0: Gülben Hanım, bunu size versem... Buyurun gelin şirkete. Bir kahvemizi için.
1: Tutturdu iş yerine. Gel iş yerine gel. Ya han orada. Hiç mi çekinmiyorsun? Deli. Ay. Ama gitmezsem de çok kırılacak bu sefer. Kırılmasın.

0: Evlenince bitecek hepsi.
1: Evlenmek mi? Evlenmek. Vay be, bu ne hız ya?
2: Oğlum sen demedin mi tut elinden çık karşılarına diye?
1: Hayır tamam, çok iyi yapmışsın, helal olsun ya. O ne dedi? Sevinçten havalara uçtu tabii değil mi?
2: Bir şey demedi.
3: Ne demek bir şey diyemedim, olmaz. Muhakkak konuşacaksın onunla.
4: Ya adamın babası hastanelik şu an. Ne yapacağım, izdivaç mı kovalayacağım?
3: Bahane bulmayınca lütfen, yani bak ayıp, bari bana yapma.
4: Ne diyeceğim?
1: Evet diyecek. Kesinlikle evet diyecek ya. Şimdi paniklemiştir kızcağız. Bir de sonrası malum hastane falan, evet diyecek, rahat ol.
2: Ben ne yapayım? Sürekli kızın yolunu kesip evlenme mi teklif edeceğim?
1: Yok, yolunu kesmene gerek yok. Onu kuytuya çağır.
2: Ne?
1: Sürpriz bir yere çağır kızı işte böyle, ama şekilli şüküllü bir yer olsun. Kız girince bir etkilensin, vay ne oluyor burada falan desin. Sonra da sevdiğim bir şiirden şöyle güzel bir iki dizeyi mutlaka oku onu orada, tamam mı?
2: Olmaz öyle, çok klişe.
1: Oğlum klişe her zaman işe yarar. Ya sen beni dinle, dediğimi yap.
2: Sürekli baskı yap.

0: yapıyor gibi olacağım.
1: Abi, kim sürpriz evlilik teklifinden mutsuz olur? Varsa öyle bir kişi dünyada söyle.
0: İnci.
2: Ne olursa olsun bu defa kaçmak yok İnci. Mutlaka konuşacaksın. Gerekirse süre iste, bir şey yap ama mutlaka, muhakkak konuş. Muhtemelen bana fırça atacak. Kahve döktüm ya. Ay. Harika hareketti. Bence mükemmeldi. Ellerinden öpmek istiyorsun.
1: İnci damla zalimmiş ya. Doğru, o adamı öyle bırakıp gitmişti değil mi ortada? Vallahi helal olsun.
3: O adam insan değil. O ayrı.
1: Tabii canım. Orası öyle de.
3: Ya bana da yaparsa aynı şeyi? Kaçarsa benden?

0: Hayırdır dede? Bir şey mi oldu?
1: İyi misin?
2: Sizinle önemli bir şey konuşacağım. Seninle daha önce konuşmuştuk. Buradan taşınırız demiştim. Sen de bana tamam. Bundan sonra sen ne dersen o demiştin. Doğru mudur?
1: Doğru.
2: Senin zaten yaşın küçük. Bize tabisin.
0: Gene mi taşınıyoruz?
2: Evet.
0: Bu sefer ev falan bakmam ben. Siz halledin abi.
2: Gerek yok. Ben hallettim zaten.
0: Bu ne yaz? Buralara yakın mı bari?
1: İş yerim uzak mı?
2: Uzak. Çok uzak. Balıkesir'de.
1: Ne?
0: Ne?
2: Düşündüm, taşındım. En doğrusu bu. Bütün bu dalaverelerden uzakta, sessiz sakin yaşayıp gideriz orada. Kimseye bulaşmadan, kimse de bize. Oradaki lisenin müdürü öğrencim. Seni direkt oraya nakledeceğiz. Sen de orada yerel bir radyoda ya da bir dergide iş bulup çalışırsın çok istiyorsan.
0: Şaka mı bu ya? Abla doğru mu duydum ben? Abla bir şey desene sen de. Bizim burada hayatımız, yaşantımız, planlarımız var desene.
2: Otur yerine.
0: Hayır efendim. Ben burada doğdum, burada yaşayacağım. Zorla mı ya? Ablamın çalkantılı hayatı yüzünden şehir mi değiştireceğiz?
2: Ne biçim konuşuyorsun sen? Otur dedim.
0: Kabul etmiyorum. Hiçbir yere götüremezsiniz beni.

0: Aslında çorba yapacaktım da biraz uzun sürer diye dedim enginar haşlayayım.
1: Bezelye de koyardık aslında ama onları tek tek yıkamak çok zor bir şey ya.
0: Zor değil Gülben, zor değil o. Uzun sürüyor sadece.
1: Ay hiç tuzu yok bunun.
0: Öyle artık, sağlıklı. Beğendin mi baba?
2: Evet, eline sağlık.

0: birinizin yüzü sirke satıyor, biriniz utanmasa zil takıp oynayacak, hayırdır?
1: Ben yarın şirkete gelsem diyorum.
0: Ne?
2: Gel de. Hayırdır?
1: Biraz işlerle ilgileneyim diyorum. Yani benim bazı fikirlerim var. Mesela bizim hiç gül kolonyamız yok. Halbuki ben araştırdım. En çok o ihraç ediliyormuş. Niye öyle bakıyorsunuz? Yanlış bir şey mi söyledim?
2: Yok, yanlış bir şey söylemedin. Biz şaşırdık sadece.
0: Sen hasta mı oldun? Ateşin falan mı var? Ne oldu sana öyle? Niye öyle konuştun?
1: Yok abla, gayet iyiyim.
0: Kim verdi bu çılgın fikri sana?
1: Hiç kimse. Ben kendim akıl ettim.
0: Ha, akıl ettin.
1: Hı hı.
0: Ha. İş kadını mı olacaksın yani başımıza, ha? Hadi oradan, güldürme beni.
1: Niye? Lisede hep teşekkür aldım ben.
0: 20 yıl önceydi o Gülben. O kafa kullanmaya kullanmaya paslanmıştır. Otur oturduğun yere.
2: Abla.
0: Ne abla? Yalan mı? Bir ben dürüstüm herhalde bu masada. Ortalara çıkıp da kendini rezil edip güldürmesin diye ben onun için söylüyorum.
3: Abla, ben hiç öyle düşünmüyorum. Bence çok iyi düşünmüşsün. Arkandayım.
4: Canın sıkıldı senin orada. Yani o işler pek kadın işi gibi değil.
2: Ben hiç öyle düşünmüyorum Gülben. İstediğin zaman gelebilirsin.
1: Gerçekten mi?
3: Ay, çok heyecanlı. Acaba yarın şoförü çağırır mısın peki?
2: Tabii. Orhan Bey'e söylerim, öğlen gelir alır seni. İster misin?
0: Olmaz öyle şey. Babayı kim yürütecek? Bana kim yardımcı olacak mutfakta?
3: Ben okuldan gelir gelmez yürütürüm babayı.
0: Çamaşır, temizlik.
2: Sen halledersin abla. Sabah dedin ya her şeyi ben hallederim diye.
0: Görüyorsun değil mi baba? Bazı şeyler hiç değişmiyor işte. Kül kedisi Safiye. Ben hizmetçi olmak için doğmuşum galiba, ha?
4: Kız haklı çocuklar. Bu yükü onun üstünde bırakmayın.
3: Ama kendi istiyor. Canı habire ev işi yapmak istiyor.
0: Ben istemez miydim okumayı? Ha? Kendi paramı kazanmayı istemez miydim? Hepinizden akıllıydım ben. Öğretmenlerim benimle gurur duyardı. Çok akıllı bu kız derlerdi. Tıp kazanacak derlerdi. Şu reva gördüğünüz hayata bakın bana be.
2: Geç kalmış değilsin ki. Eğer istersen sen de Gülben gibi bir ucundan tut.
0: Hadi canım. Bırak şimdi sen onu. Ben arkamdan güldürmem insanlara kendimi. Sen de aklını başına topla. Kır dizini, otur oturduğun yerde. Hadi.
2: Adı üstünde. Aile şirketi. Sana ait. İstediğin zaman gelebilirsin. Bu masadaki herkes için geçerli bu. Ben bir hava alacağım. Afiyet olsun size.

0: Bitti. Bir daha okula adımını atmayacaksın.
1: Anne bırak mezun olayım. Bak notlarım da çok iyi. Belki tıbbı kazanırım. İyi bir doktor olurum. Hem hastaneye gitmene gerek kalmaz. İğnenizi ben vururum hep.
0: Benim için okuyacaksın yani öyle mi?
1: Senin için, anneannem için herkese yardımcı olurum. Gurur duyarsınız benimle.
0: Hadi oradan be. Ben biliyorum senin niye okumak istediğini. Hep oğlanlarla gezip tozmak için değil mi?
1: Ne? Hayır anne, yemin ederim.
0: Sus. Bir de yemin etme bana.
1: İzin ver okuyayım anne. 3 ayım kaldı şurada. Lütfen.
0: Bunu oğlanla gizli gizli buluşmadan önce düşünecektin Safiye Hanım.
1: Hangi oğlan? Ben öyle bir şey yapmadım.
0: Yapmadın. Yapmadın öyle mi? Bu ne peki ha? Ne bu? Kim bu?
2: Ne oluyor ya? Sesiniz ta dışarıdan geliyor.

0: Safiye okulu bırakmak istiyormuş.
1: Nasıl yani? Hani çok seviyordu okulunu?
2: Baba lütfen beni okuldan almayın.
0: Demin öyle demiyordun ama.
2: Baba, annem yanlış anlamış.
1: Neyi yanlış anlamış?
0: Söyle söyle, söyle. Sen söylemeyeceksen ben söyleyeyim.
1: Söylesenize şunu canım.
0: Senin bu kızın var ya Hikmet Bey. Senin bu çalışkan kızın var ya.
1: Hay Allah'ım
0: Bu kız...
2: Okula gitmek istemiyorum.
1: Sen demin okuldan almayın beni demiyor muydun? Ben mi yanlış anladım?
0: Git gel akıllı işte. Sen ne bakıyorsun buna? Sıkıldım diyor.
1: Safiye bak bunun dönüşü olmaz. Son kez soruyorum sana. Okumak istiyor musun, istemiyor musun?
2: İstemiyorum.
1: Emin misin? Sen bilirsin. Zorla değil ya. Evde annene yardımcı olursun işte.

0: Tamam, hadi beni cezalandırmak için sürgüne yolluyorsun. Ege'nin ne suçu var?
1: Memlekete dönmek ne zamandan beri sürgün sayılır?
0: Zorla götürülüyorsan sürgündür. Benim bir kariyerim var, Ege'nin okulu var, arkadaşları var. Kolay mı öyle bir günde vazgeçmek?
1: Gördük o iş arkadaşınla yaptığın kariyeri.
0: O iş benim için önemli dede. Ben hayalimdeki şeyi yapıyorum. Bir sürü dinleyicimiz var bizim. Moral veriyorsunuz bize diyorlar. İyi geliyorsunuz diyorlar. Bunun benim için anlamını sen biliyor musun?
1: Hani bugüne kadar kimseyi sokmamıştın hayatına. Kapatmıştın kalbini. Ben de o gün saf saf inandım sana. Acaba dedim fazla mı üzerine gidiyorum?
0: Evet, üstüme geldin. Çok üstüme geldin. O yüzden söyleyemedim.
1: Ha, bütün suç bende yani.
0: Bizim hiç söz hakkımız yok mu?
1: Ben sana çok hak tanıdım. Ama sen kötüye kullandın. Gitmemek için niye bu kadar diretiyorsun? Seni burada tutan şey ne?
0: Kariyerim var. Arkadaşlarım var.
1: Başka? Tamam o zaman. Gidiyoruz. Ben nakliyeciyle konuşurum. Siz de ufak ufak toparlanın.
2: Han'dan uzak duracağım.
3: Ne zaman istersen taşınırız.
2: Nereye istersen.
4: Evet de evlenelim ince.

Hoş geldin. Biliyorum çok fazla vaktin yoktur. Ama geçen seferki gibi öyle telaşa gelsin istemiyorum. O yüzden gelsene.

Dün parkta olan şey öyle anlık, benim düşünmeden yaptığım bir şey değildi. Bir saniye.

Şimdi tane tane söyleyeceğim. Benimle evlenir misin?

0: güzelmiş.
1: Taksana o zaman. Çok yeni tanıştık. Belki çok erken diyebilirsin ama bir önemi yok. Çünkü ben seni buldum İnci. Benim için tamamdır. Ya baksana kalbime nasıl atıyor. Yani ağzımda atıyor sanki şu an. Bu heyecan hem zor hem de insan böyle yaşayınca bırakmak istemiyor. Ben arada böyle kendime bakıyorum şimdi. Kim ya bu diyorum. Çok acayip yani. Kaç gündür sokakta kediye köpeğe falan gülümsüyorum. Sabah birine günaydın diye bağırdım, korktu. Gerçekten ama ne yapayım? İçim böyle umut dolu. Sağım solum her yanım umut dolu çünkü senin yüzünden. Sen geldin başıma. O yüzden erken değil İnci. Bak bendeki takvime göre sen bana çok ama çok geç geldin İnci. Seni bilmiyorum ama benim seninle evlenmem lazım. Yok yani başka çarem kalmadı.

Her kelimen, her bakışın, bana hissettirdiğin her şey çok çok güzel. Ben senin gibi birini hiç tanımadım. O kadar korkusuzsun ki, o kadar güven veriyorsun ki.

0: İyi ki çıkmış karşıma diyorum. İyi ki beni sevilecek biri olduğuma inandırmış. Bakan, ben de ilk defa böyle hissediyorum ama yapamam. Özür dilerim. Biz buradan gidiyoruz.
1: Ne demek gidiyoruz?
0: Dedem Balıkesir'e gitmemizi istiyor.
1: Neden?
0: Uygar eve gelmiş dedeme her şeyi anlattım. Artık bir önemi yok. Verdiğim sözü tutmak zorundayım.
1: İnci, ben gerçekten anlamıyorum. Ne olur anlat bana. Bir insan böyle bir şeyi yaşarken neden gitmek ister? Ne uğruna? Belki benim kafam basmıyordur. Ne olur anlat İnci.
0: Çok üzgünüm.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutam.

0: Aradığınız her şey, mutlu olduğunuz her an. Metromol AVM.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

31 Aralık 2014'te San Francisco'da bir taksi Çin Mahallesi'nden Marin'e gitti. Arabada tek bir yolcu vardı. Bir kadın. Adı Adeline Bowman'dı. Şimdiki adı Jennifer Larson. Bu onun hikayesinin ilk ve son bölümü.

0: Üzgünüm, sessiz olmalısınız. Gece çalıştığı için babam hala uyuyor. İçeri gelin. Dün gece renk ayrımlarını ve dijital baskıyı tamamladım. Arka plandaki çizgileri internetten aldım ve kusurları olan bir baskı yaptım diyebilirim. İşte burada. Bu benim sırrım sayılır. Toz lekeleri ve soluk renkler. Kimse bu detayları sorgulamaz. Peki niçin 29? Yani senin yerinde olsam birkaç yaş küçültürdüm. Yani kimse şüphelenmezdi.
1: Çok naziksin Tony. Güzel iş.
0: Seninle çalışmak bir zevkti. Başka bir arkadaşına da bir şeye ihtiyacı...
1: Bunu niçin yapıyorsun?
0: Efendim?
1: Akıllı bir çocuksun. Sahte belge düzenlemek suç. $250,000 kefalet ve 6 yıl hapis cezası var.
0: Tanrım, polis misin yoksa?
1: Hayır, kolluk kuvvetleriyle en ufak bir alakam yok. Sadece potansiyelini harcıyorsun Jeff.
0: Tony, adım Tony.
1: Odandaki beyzbol topları Jeff adına imzalanmış. Dikkatsizlik yapma. Küçük detaylar seni ele verir.

0: Tatlım, ben geldim. Reis?
1: Aa, merhaba.

0: Hadi bakalım. Yeni çiftlik evini seveceksin. Temiz hava var, kocaman da bir koru ve bir de dere. Kendini bir yavru gibi hissedeceksin. Büyük büyük, büyük annenin birkaç kasaba ötede doğduğunu biliyor muydun? Benimki de öyle, aynı dönemde değil tabii. Oh. İşe gitmem gerek. Şehir arşivine lütfen.
1: Biraz sürebilir, çok trafik var.
0: Tamam, Kaliforniya'dan Hyde'a geçelim.
1: Hyde'da yol yapım çalışması.
0: O zaman önce Goff'a, Goff'tan Bush'a, Bush'tan Polk'a, Polk'tan Grove'a geçer, beni Market Caddesi'nin köşesinde bırakırsın.
1: İşimi kapmak mı istiyorsun?
0: Hiç belli olmaz.

0: Günaydın Jenny.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba Kenneth.
0: Belki bugün gelmezsin diye düşünüyorduk. Yılbaşı arifesi diye.
1: Sonuçta bir çarşamba günü. Geceye kadar eğlence başlamaz nasılsa.
2: Pekala. Biraz heyecana hazır mısın?
1: Tabii, neymiş o?
2: En sevdiğin şey haber filmleri. Nihayet dijitale aktarılıyor. Yollamayı hazır hale getirmek için biraz yardımına ihtiyacımız var.
1: Seve seve.
3: ...1924, Lenin'in ölümü. ...1906, yıllara göre haberler. Edison haber filmleri.

0: Deprem San Francisco'yu dümdüz etti. Binlerce insan öldü. Yılın ilk çocuğu.
1: Adeline Murray Bowman 1 Ocak 1908'de gece 12'yi bir geçe San Francisco Çocuk Hastanesi'nde doğdu. Faye ve Milton Bowman'ın tek çocuğuydu. ...16 Haziran 1929'da, tam 3 yıl sonra Adeline Bowman ve annesi Golden Gate Köprüsü'nün inşa edileceği alanı hayranlıkla seyrederken genç bir mühendis eşine az rastlanır bir nezaket örneği gösterdi. ...87 gün sonra Adeline San Francisco'daki Old St. Mary Katedrali'nde Clarence James Prescott'la evlendi.
2: Güzel, çok iyi.
1: 3 yıl sonra Adeline'ın bir kız çocuğu oldu. Ona Adeline'ın babaannesinin adını verdiler, Fleming. 17 Şubat 1937'de Golden Gate Köprüsü'nün inşası sırasında yapı iskelesinin bir kısmının çökmesi sonucunda 8 işçi ve 2 mühendis hayatını kaybetti. Ölenlerin arasında Adeline'ın kocası da vardı. Kocasının ölümünden 10 ay sonra Adeline kuzeye 5 yaşındaki Fleming'in onu beklediği ailesinin sahildeki evine doğru giderken son derece olağanüstü bir şey oldu. Neredeyse büyülü bir şey. Kaliforniya'nın Sonoma bölgesine kar yağdı.

buz gibi suya batması, Adeline'ın bedeninin anoksik bir refleks geliştirmesine neden oldu. Nefes alışı durdu ve kalp atışları yavaşladı. 2 dakika içerisinde Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu. Saat 8.55'te arabaya yıldırım düştü. Yarım milyar voltluk elektrik boşaltıp 60 bin amperlik bir akım üretti. Bu olayın 3 sonucu oldu. Birincisi, elektrik Adeline Bowman'ın kalbini yeniden çalıştırdı. İkincisi, Adeline anoksik durumundan çıktı ve 2 dakika sonra ilk nefesini aldı.

Üçüncüsü, Van Leeuwen'ın deoksiribonükleik asitte elektron kompresyonu prensibine göre, ki bu 2035 yılında keşfedilecekti, Adeline Bowman zamanın yıkıcı etkilerine karşı bağışıklık kazandı. Bundan böyle hiç yaşlanmayacaktı.

0: Barış.
1: Yıllar geçtikçe Adeline hiç değişmeyen görünüşünü, sağlıklı bir diyet, egzersiz, kalıtım ve iyi şansa borçlu olduğunu söyleme alışkanlığı edindi.
2: Adeline?
3: Miriam, merhaba.
2: Aman tanrım, hiç değişmemişsin.
3: Aa, teşekkür ederim, çok naziksin.
2: Fleming, ne kadar da büyümüşsün.
3: Ben de anneme bunu söyleyip duruyorum ama bana inanmıyor.
4: Oh, canım, aa, özür dilerim, gitmemiz gerekiyor.
2: Ama kız kardeş gibi görünüyorsun.
4: Yapma, beni utandırıyorsun.
2: Ama bu mümkün değil.
4: Aa, yeni bir yüz kremi aldım Paris'ten.
3: Kraliçe arının sütünden yapılıyor.
4: Tamam canım, hoşça kal. Seni görmek çok güzeldi.
1: Sadece birkaç hafta sonra sakin bir hayat yaşayan Adeline'ın önemsiz bir trafik kontrolü için kenara çekilmesiyle bir şeyler yapılması gerektiği anlaşıldı.
5: Hanımefendi, burada 1 Ocak 1908'de doğduğunuz yazıyor.
3: Doğru.
5: Yani bu durumda 45 yaşında olmanız gerekiyor.
3: Evet.
5: Hanımefendi, ehliyetinize el koyuyorum. Karakola bunu almaya gelirken lütfen doğum sertifikanızı da getirin.
3: Seve seve memur bey, yarın sabah uygun mu?
5: Tabii.
1: Adeline kısa süre sonra San Francisco'ya geri taşındı ve tıp fakültesinde bir büro işinde çalışmaya başladı. Orada durumunu araştırmak için her fırsattan faydalandı. Bir yıl boyunca yaptığı yoğun araştırmalardan sonra Adeline Bowman kendi durumuyla ilgili hiçbir bilimsel açıklama olmadığı gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldı.
6: Lütfen açıklayın. Komünist Parti üyesi misiniz?

0: Üzgünüm, beni biriyle karıştırdınız.
1: Bayan Bowman, biz FBI'danız ve size birkaç soru sormak istiyoruz.
0: Niçin? Ben yanlış bir şey yapmadım. İyi bir vatandaşım, beni çalıştığım yerde rahatsız etme, nasıl cüret edersiniz?
1: Yapacak bir şey yok hanımefendi. Elimizde ikamet kaydınız yok. Bu taraftan lütfen. Endişelenecek bir şey yok Bayan Bowman. Sadece üzerinizde birkaç test uygulayacağız.

Biri seninle iletişime geçerse onlara Avrupa'ya tatile gittiğimi ve hiç dönmediğimi söyle. Seni bir sonraki görüşümde yeni bir kimliğim olacak. Her zaman senin annen olacağım.

0: beni arkadaşın olarak tanıtacaksın.
1: Anne, hayır.
0: Böyle olmak zorunda. Al bunu.
2: Kendisi ve kızının özgürlüğünü ve güvenliğini garanti altına almak için Adeline yola devam etmeye ve her 10 yılda bir ismini, yaşadığı yeri ve görünüşünü değiştirmeye yemin etti. Bir daha yaşayan hiç kimseye kaderinden söz etmeyecekti. Yedi hafta sonra Jennifer Larson sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve Susan Fleischer, Ashton, Oregon'daki her yerden uzak bir çiftlik evinde yaşamaya başlayacak. Adeline Bowman, bir anlık bir zayıflık dışında 60 yıl boyunca yeminini bozmadı.
0: Merhaba Regan.
3: Amanda, beni ekmeyeceksin değil mi?
0: Bunu geçen yıl da sormuştun. Neden bana güvenmiyorsun?
1: Daha iyi bir teklif almadığına inanamıyorum.
3: Mümkün değil.
0: Seni 8'de alayım mı?
1: Aslında aramamın diğer sebebi buydu.
3: Nob Hill Grand Hotel'e benim için bir araba yollayacak.
0: Bak
3: sen. Orada hiç yılbaşı partisine gittin mi?
0: Sadece bir kere. Asırlar önce.
3: Çok şaşalı bir yer olmalı.
0: O zaman hazırlansam iyi olacak. Görüşürüz.
3: Hoşça kal Regan.

Aç mısın? Hayır mı? Bu gece benimle dışarı çıkmak istiyorsun, değil mi? Üzgünüm, bu gece kızlar gecesi.

0: çıkmadı deme.
1: İki eğer elim de masanın üstündeydi lan.
0: Kötü şeyler olacak.
2: Ha ha ha.

0: Teşekkür ederim.
1: Mutlu yıllar.
2: Hey Amanda, alkışlayan sendin değil mi?
1: Nereden bildin?
2: Görgülü bir insansın.
1: Bir tek ikimiz kaldı.
2: Bir kadeh içki al.
1: Söyle bakalım, neler kaçırdım?
2: Çok bir şey değil. Birkaç hoş sohbet. Bu ilginç bir şey. Kaç yaşında olursan ol, yılbaşı gecesinde hala her şey mümkünmüş gibi geliyor.
1: Bu yıldan beklentin ne?
2: Her zamankinden. Gerçek aşk. Seninki?
1: Bu yılı son yılınmış gibi yaşamak.
2: Bunu hiç bilemezsin. Bizim yaşımızda bu mümkün. O yüzden evet. Hadi yaşayalım.
1: Saat 3 yönünde bekar bir erkek cesaretini topluyor.
2: Nasıl bir tip?
1: Kumral saç, buz mavisi gözler, 30'larının ortasında.
2: Neden seninleyken bize hep genç oğlanlar yanaşıyor?
1: Geldi.
3: İyi geceler hanımlar.
2: Yaşlı kadınların yuvasına hoş geldin. Biliyorum 28 yaşını geçmemiş gibi duruyoruz. Adın ne?
3: Dale Davenport.
1: Dale bir ressam.
2: Gerçekten
1: evet,
2: mi?
1: Evet ama açlık çeken bir sanatçı. Varlıklı ailesinin yardımını kabul etmiyor.
3: Affedersiniz, biz tanışıyor muyduk?
1: Hayır hayır. Sadece Cartier kol saatiniz ilk üretimlerden. Bunu size varlıklı bir büyük babanın verdiğini varsaydım da.
3: Büyük babam ama resim yaptığımı nasıl bildiniz?
1: Elleriniz boya içinde. Bu kolay bir tahmindi.

0: Peki Picasso, çek bir sandalye, sana bir içki ısmarlayacağız.
1: Tabii.
0: İyi seneler.
1: İyi seneler.
0: Teşekkür ederim.
2: Seninle ilk tanıştığımız yerde burası, hatırlıyor musun?
3: Hatırlıyorum, gördüm, çok sevdim, çok şık.
4: Kıyafeti çok güzel.
0: Sanırım o da güzel. Tamam, şimdi geri sayım yapmalıyım, teşekkür ederim.
2: Onun için çok güzel bence.
3: Çok şık görünüyorsun. Sana da bir yakışır.

0: Herhalde yapabiliriz.
1: Ama neden?
0: Burası bizim özel yerimiz çünkü. Sadece ikimize özel arkadaşlar. Anlıyorsun değil
2: mi? 6, 5, 4, 3, 2, 1.
3: Merhaba. Teşekkür ederim canım. Hayır. Hayır, şarkı söylemene gerek yok. Hayır, lütfen şarkı söyleme. Yeterince doğum günü yaşadım. Oh, neredesin? Hiç dışarı çıkmadın mı? Seni suçlayamam. Yarın hala buluşur muyuz? Harika. Tamam, biraz uyu. Seni seviyorum. İyi geceler.
4: Çok güzel görünmüyor.
5: Şunlara bak, harika.
6: O adam her neredeyse umarım çok iyi bir mazereti vardır. Özür dilerim, korkutmak istemedim. Geleneğe göre yeni yıla tek başına girersen bir yabancıyı öpmen gerekmez mi? Kahretsin, bunu daha önce duymuşsun.
3: Sadece bir kez Bing Cosby'nin gençliğinden, yani benzeyen birinden. İyi seneler. İçin çok yaşlıyım.
7: Hayır.
8: Au!
3: Oh.
8: Oh. Bu da bana elime ait olmadığı yerlere koymamayı öğretir.
3: Bence öğretmeyecek.
8: Biliyor musun? Riskli bir hamleydi.
3: Neymiş o?
8: Ayrılmadan önce kendini tanıtmaman.
3: Riski severim.
8: Ben Alice. Seninle tanışmak bir zevk.
3: Alice adası gibi mi?
8: Kimse bir ada gibi ıssız olmaz.
3: Ben Jenny.
8: Şiirdeki gibi mi? Hayır mı? De ki yorgunum, de ki üzgünüm, de ki sağlık ve zenginlik beni ıska geçti, de ki yaşlanıyorum ama... Jenny beni öptü.
3: Bunu kim yazmış?
8: Ya, şey, romantiklerden biri.
3: Ben onu... sanırım emin değilsin.
8: Aslında eminim ama çok bilmiş biri görünmek istemiyorum.
3: Ne kötü. Çok bilmişlere bayılırım.
8: Peki nereye gidiyorsun?
3: Yemeklerin daha iyi olduğu bir yere. Evime. Ya sen?
8: Ben partiye dönüyorum. Sadece seninle beraber 27 kat geçirmek istedim.
3: Bu riskli bir hareketti.
8: Neden?
3: Flörtünü yukarıda bıraktın. Umarım buna değmiştir.
8: Sen neden bahsediyorsun?
3: Yapma ama. Mavi elbiseli güzel kadın. Soyadı Kova diye mi bitiyor?
8: Hayır. Adı Agnes Bugs. Amcası aşçıbaşı. Ona yemeklerini beğendiğini iletirim. Ve o benim flörtüm değil.
9: Hanımefendi, taksi
3: evet,
9: ister
3: lütfen,
9: misiniz?
3: Evet lütfen, teşekkür ederim.
9: Taksi!
3: İyi geceler.
8: Seninle bekleyeceğim.
3: Nerede yaşadığımı öğrenmek için mi?
8: Çiçek yollamayı çok daha kolay hale getiriyor.
3: Tamam. Teşekkür ederim. Başımın çaresine bakarım. Hoşça kal. Seninle tanışmak bir maceraydı. Teşekkür ederim.
8: Bekle.
3: İşte yine eline ait olmadığı bir yere koyuyorsun.
8: Sana nasıl ulaşırım?
3: İyi seneler Alice. Gidebiliriz.

0: Merhaba, annen nasıl? Geç mi kaldım?
1: Her zamankinden daha geç değil.
0: İyi ki doğdun anne.
1: Teşekkürler canım. Seni gördüğüme çok sevindim. Bana artık doğum günü kartı vermene gerek yok. Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum. Oregon'a ne zaman taşınıyorsun?
1: Şubat

0: Son 3. haftasında.
1: Tam planladığın
0: tabii
1: gibi.
0: Tabii ki. Sodyumla ilgili küçük konuşmamızı unuttun mu?
1: Hayır, sadece duymazdan gelmeyi tercih ediyorum. Aslında ben de taşınmayı düşünüyorum.
0: Ama yaşadığın yeri seviyorsun.
1: Evet, ama çok fazla basamak var. Geçen hafta Kay Alfonso düşüp bacağını kırdı. Doktor belki bir daha hastaneden çıkamayacağını söyledi. Ve hemen ertesi gün Molly Andrews beni arayıp Arizona'daki harika bir bakım evinden bahsetti. Geçen bahar oraya taşındı. Bana hayatında hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi. Sorun ne?
0: Oregon'daki evi sadece sana yakın olmak için almıştım. Ah. Daha uzun ziyaretlere gelirsin, belki de bana taşınırsın diye.
1: Benim lise yıllarımdan beri birlikte yaşamadık.
0: Ama bebeğim, yaşlanıyorsun. Ya Arizona'ya taşındıktan sonra sana bir şey olursa, hastalanırsan?
1: O zaman gelip benimle ilgilenmeni umarım.
0: Ya geç kalırsam?
1: Hayır, hayır. Bunu yapamayız. Doğum gününde olmaz. Bu bir tatil günü.
2: Neredeyse sandalyemden düşecektim.
0: Neden bahsediyorsunuz?
2: Büyük haber. Bay Jones kütüphaneye 50 bin dolar değerinde birinci baskı klasik kitaplar bağışlıyor.
0: Hangi kitaplarmış?
2: Çok yakında öğreneceğiz çünkü ofisinden arayıp kitapları bugün şahsen getireceğini söylediler.
3: Merhaba.
0: Hayır.
3: Ben Alice.
2: Bu ne güzel sürpriz. Hoş geldiniz Bay Jones. San Francisco Heritage Derneği adına bu cömert hediyeniz için size en içten şükranlarımızı sunmak isterim efendim. Size minnettarız.
3: Kitapları kargoya verdim ama eminim yakında elinize ulaşırlar.
2: Mahsuru yoksa kitapları bağışlarken bir fotoğrafınızı çekmek
3: tabii
2: isteriz.
3: Tabii ki. Bana bir dakika izin verir misiniz? Merhaba. Ben geldim. Çok bilmiş.
0: Ne yapıyorsun burada?
3: Senin için de bir şeyler getirdim. Çiçekler.
0: Annie James'ten de izin verir. Ray Bradbury'den kara hindi bağış arabı. Janet Fitch'den beyaz zakkum. Çok zekice. Burada çalıştığımı nereden bildin?
3: Kurula yeni katıldım. Toplantıdan çıkarken seni görmüştüm.
0: Asansörde bundan bahsedebilirdin.
3: Daha yüksek bir binada tanışmış olsaydık bunu konuşmaya vaktimiz olabilirdi. Seni bilmem ama ben biraz bağış yapmaya hazırım.
0: Harika. Ben burada olacağım.
3: Olmaz. Hayır, kütüphane adına kitapları senin kabul etmeni istiyorum.
0: Hayır, bunu yapamam.
3: Evet, yapabilirsin.
0: Fotoğrafımın çekilmesini istemiyorum.
3: Merak etme, harika görünüyorsun.
0: Mesele bu değil. İnsanların fotoğrafımı çekmesinden hoşlanmıyorum.
3: Sen bilirsin. Eğer alan kişi sen olmazsan kitapları bağışlamayacağım.
0: Böyle bir şey yapmazsın.
3: Yaparım. Kitapları yakarım bile.
0: Ben sadece fotoğrafımın çekilmesinden hoşlanmıyorum.
3: Pekala, tamam. Başka bir seçenek sunuyorum. Yarın seni dışarı çıkarmama izin ver.
0: Pekala. Bu mümkün değil.
3: Pekala, tamam. Kitapları topluyorum o zaman. Sorun değil.
0: Nereye?
3: Hiç gitmediğin bir yere.
0: Bu şehirde ise bu pek olası değil.
3: Bana bir şans ver.
4: İşiniz bitince çizmelerinizi ön tarafta bırakabilirsiniz. Ben hemen dışarıda
3: tamam.
4: Olacağım.
3: Teşekkürler Tom.
4: Pekala.
0: Pekala. Pes ediyorum.
3: Altına hücum döneminin ilk yılında 60 bin kişi San Francisco'ya gemiyle geldi. Ve bunlardan çoğu gemilerini geride bırakarak doğruca tepelere tırmandı. Böylece sahilde yüzlerce gemi kaldı. San Francisco şehir merkezi bunların üzerinde kuruldu.
0: Ah, bunu bilmiyordum.
3: Şimdi şehir görevlileri kablo yerleştirmek için kazı yaparken bunu buldu.
0: Ah, aman tanrım.
3: Çok ilginç, öyle değil mi?
0: Bu şey mi?
3: Evet, bu bir gemi.
0: Ah vay canına. Bu inanılmaz.
3: Tabii kazıyı hemen durdurduk çünkü halkın bunu görebilmesini istedik.
0: Biz derken?
3: Biz derken San Francisco Tarih Koruma Derneği.
0: Aa, tahmin edeyim, kurulda sen de varsın.
3: Evet, bugünlerde kurullara herkes alıyorlar.
0: Peki servetini nasıl elde ettin? Miras yoluyla mı?
3: Şans. Üniversitede matematik okuyordum ve boş zamanımda iklim verilerini analiz etmek için bir algoritma geliştirdim. Ama oda arkadaşım bunun ekonomik tahminler yapmak için de kullanılabileceğini fark etti. Sonra yurttaki odamızda bir şirket kurduk. 3 yıl sonra şirketi sattık ve arkadaşım kendi yarısıyla Fiji adasında emekliye ayrıldı. Ben de kendi yarımla bunu yapıyorum.
0: Yani mesleğin para vermek.
3: Evet, doğru. Ama dünyada gerçekten bir fark yaratmak istiyorsan bu göründüğünden çok daha zor. Peki ya sen Jenny?
0: Benim bir köpeğim var.
3: Tamam.
0: Ben dönsem iyi olacak.
3: Ama öğle yemeği yiyecektik.
0: Geç oldu Alice. Sadece 1 saat molam var.
3: Tamam. En azından dönüşte eşlik etmeme izin ver.
0: Teşekkür ederim tüm bunlar için. Bu arada yakında buradan gideceğimi bilmelisin.
3: Tamam. Bir fikrim var. Sana bir fıkra anlatacağım. Ve eğer gülersen gitmeden önce benimle bir kez daha dışarı çıkman gerekecek. Eğer gülmezsen uyumlu olmadığımızı anlayacağım ve pes edeceğim.
0: Ya müthiş bir fıkra olmalı.
3: İnsanlık tarihinin en komik fıkrası. Ama çok ince ve sofistike bir şaka. Muhtemelen anlamazsın.
0: Evet, muhtemelen.
3: Beyzbol sever misin?
0: Evet, severim.
3: Güzel. Şimdi, bir gün Fenway Stadında Ted Williams... Kim olduğunu biliyor musun?
0: Tabii ki. Yumrukçu. Vuruş ortalaması 344'ü değil mi?
3: Ne? Evet, o Ted Williams. Her neyse... Ted Henry'de takılıyormuş ve sonra atı gelip ona saks takımında oynamak istiyor.
0: Gerçek bir at mı?
3: Gerçek bir at. Hmm. Ted demiş ki tamam, ne yapabilirsin? At da aynı senin gibi vuruş yapabilirim ama çok daha iyisini demiş. Sonra dişlerinin arasına bir sopa almış. Ted de peki diyerek ona birkaç kere top atmış. Hepsini stadın dışına yollamış. Ted de vay. Başka neler yapabiliyorsun demiş. Hatta kısa topları yakalayabilirim demiş. Ted de aşağıdan birkaç top atmış. Ve tabii ki...
0: Elektrikli süpürge gibiymiş.
3: Evet, sonra Ted Vajan'la top fırlatabilir misin demiş. Hatta ona bakıp demiş ki top fırlatmak mı? Kim bir atın top fırlattığını görmüş ki? Evet, bayanlar ve baylar.
0: Hayır.
3: Bu kadını fethettim.
0: Bu hayatımda duyduğum en kötü fıkraydı.
3: Teşekkür ederim.
0: Bu bir iltifat değildi.
3: Akşam yemeği, salı gecesi benim evimde. 18. cadde 303 numara. Saat 8'de.
0: Peki.
5: Günaydın Bayan Larson. Sizi tekrar görmek ne güzel. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Hesabıma yeni bir kullanıcı eklemek istiyorum.
5: Nedenini sorabilir miyim?
0: Bir süre seyahat edeceğim.
5: Demek seyahat. Tamam. Belgeleri hazırlayayım. Hemen dönerim.

0: Bütün bu şirketlerin değeri oldukça yüksek.
1: Halloweed Fotoğrafçılık şirketi nedir?
0: 50 yıllık bir şirket. Fotoğraf kağıdı ve malzemesi üretiyor. Elektrofotoğraf adında bir şey geliştiriyorlar. Bu teknoloji alanında bir devrim yaratabilir ama yatırımınızın dönüşü hemen olmaz. Birkaç yıl geçmesi gerekebilir.
1: Sorun değil.
0: Bence paranızı bu şekilde bağlamayın.
1: Ah, sabırlı biriyimdir.
0: Şuna da bakın, isimlerini değiştirmişler. Yeni isimleri X. Bu da ne böyle? X ile başlıyor.
1: Bu Yunanca. Xerox diye okunur.
0: Xerox.
2: İmza kartıyla başlayabiliriz. Ortak kullanıcının adı neydi?
1: Susan Fleischer.
2: Susan. F, L, A.
1: Y, Ş, I, R. Sana somon hazırladım. Eğer iyi bir çiftlik köpeği olacaksan abur cubur yemeği bırakman gerek. Hepsini bitirmeni istiyorum. Beni anladın mı? Ah, işte böyle. Evet.

0: Merhaba. Elis. Bölmüyorum değil mi?
1: Merhaba. Gelmek istemeyeceksin diye korkuyorum.
0: Aa, hayır, sadece taksi bulmakta zorlandım.
1: Hoş geldin.
0: Merhaba.
1: Paltonu alabilir miyim?
0: Tamam. Aa, evin biraz
1: tamamlanmamış gibi mi?
0: Evet. Öyle gibi. Bu estetik bir tercihim oluyor.
1: Hayır. Sıva ve boya yapmam, tesisatı yerleştirmem falan lazım ama hepsini kendim yapıyorum. İşte o yüzden biraz zaman alacak.
0: Elis, sanırım yemeğin yanıyor.
1: Geçsene. Rahatına bak. Otur, rahatla.
0: Tamam. Nedir o? Ne pişiriyorsun?
1: Dürüst olmak gerekirse bu herkese göre olmayan bir lezzet. Umarım beğenirsin. Hazır mısın?
0: Seni davulla karşılayayım mı?
2: Voilà.
1: Ya bunu yapacaktım ya da bıldırcın dolması. Lütfen bana hayal kırıklığına uğramadığımı söyle.
0: Ben bunu gerçekten de çok beğendim.
1: Evet. Yumul bakalım.
0: Tamam.
1: Nasıl?
0: Müzik ne kadar acı vericiyse bu o kadar mükemmel.
1: Caz sevmez misin?
0: Caz severim ama bu başka bir şey.
1: Annem Maine'de büyümüş. Gerçek bir New England'lı. Tatlıdır ama sert kadındır. Diğer yandan babamsa aklı beş karış havadadır. Gerçekten. O bir astronom. Stanford'tan yine emekli oldu. En büyük başarısı olağan dışı bir kuyruklu yıldız keşfetmiş olması.
0: Ne bakımdan olağan dışı?
1: Yeryüzüne en yakın olduğu noktada matematiksel olarak kusursuz hesaplamalarına göre 1981 kışında dünyanın yanından geçecekti.
0: Geçti mi?
1: Hayır. Hayır. Geçmedi. Ama bu her sene bakmamıza engel olmadı tabii. Çocukluğumda bu bizim için bir tür ritüeldi. Babam hala bakıyor.
0: Eğer bir bardak daha içersem sanırım onu görebilirim. Hayır, teşekkür ederim lütfen.
1: Hadi yapma. İtalya'da şöyle derler. Ani amore bicchiere di vino non c'è contento mai.
0: Yıllar, aşıklar, içki kadehleri.
1: Yıllar, aşıklar ve içilen içkiler. Bunlar asla sayılmaması gereken şeylerdir.
0: Tahmin bile edemezsin. Manzaranı sevdim.
1: Teşekkürler. Kitap okuyuşumu seviyorum.
0: Ne?
1: Kurul toplantısından çıkarken seni ilk gördüğümde kitap okuyordum. Saçlarını toplamıştın ve mavi bir elbise giyiyordun. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitaptı ve seni izlemek için yavaşladım.
0: Ne kadar zaman seyrettin?
1: Kör olmadığını anlayacak kadar. Sonra seninle tanışmak zorunda olduğumu anladım. Ne zaman ve nasıl bilmiyordum ama tanışacağımı biliyordum.
0: Sanırım ben o günü hatırlıyorum. Norveççe bir kitaptı. Harflerin üstünde bir sürü nokta vardı. Anlaması çok zordu. Evet.
1: Dalga geçiyorsun.
0: Tabii ki.
1: Dalga mı geçiyorsun?
0: Evet tabii. Körler alfabesine giriş ya da çocuk hikayeleri öyle bir şeydi.
1: Bana ne istersen söyleyebilirsin ve sana inanırım. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyorum.
0: Böylesi daha iyi.
1: Hayır. Değil.

0: Merhaba. Günaydın. Kolunu çek. Bazılarımızın yaşamak için çalışması gerekiyor. Tamam, anlıyorum. Beni burada rehin aldın, değil mi?
1: Hiç dönecek misin peki? Orada dilimizi konuşan kimse olmadığına emin misin? Hayır. Hepsini istiyoruz. Quarta, comprarle...
0: Gitmem gerek.
1: Bekle. Un momento, por favor. Bana bir saniye ver, olur mu? Lütfen Portekizce iş halletmeye çalışıyorum.
0: Yapamam. Ne demeye çalışıyorsun?
1: Yağmur Ormanı Fonu 20 bin dönüm arazi satın almak istiyor.
0: Ama yanından bile geçmedi. Bana ver.
1: Sağ ol.
2: Gostaríamos de comprar 5 mil acres. Tá bom? Ótimo. O cheque está no correio. Muito obrigada, senhor.
0: İşe geç kaldım.
1: Bekle, hepsi bu kadar mı?
0: Bırak gitsin.

0: $1,500 hanımefendi. Hanımefendi.
1: Fikrimi değiştirdim. Lütfen sürmeye devam edin.
0: Nasıl isterseniz.

0: Reese. Reese.
1: Bebeğim. Bebeğim. İyi misin? İyi misin bebeğim?
2: İdrarındaki kreatin seviyesi çok yüksek. Yani böbrekleri iflas ediyor. Vücudunda biriken toksinlerle başa çıkamıyor.
1: Acı çekiyor mu?
2: Söylemesi zor.
1: Benim yerimde olsanız ne yapardınız?
2: Ne kadar harika bir hayat geçirdiğini düşünürdüm. Birbirinizi bulduğunuz için ne kadar şanslı olduğunuzu.
1: Onunla bir süre baş başa kalabilir miyim lütfen?
2: Tabii ki.

0: Jenny.
1: Burada ne işin var?
0: Sana telefondan ulaşmaya çalıştım.
1: Adresimi nasıl buldun?
0: Kütüphaneden. Hadi ama kızma lütfen. Başka ne yapacağımı bilemedim.
1: Köpeğim, onu uyutmam gerekti.
0: Hayır, bunu duyduğuma çok üzüldüm.
1: Benim seni aramamı beklemeliydin.
0: Jenny, ben...
1: Adresimi vermememin bir nedeni var.
0: Üzgünüm gerçekten, ben...
1: Bu iş yürümeyecek, ben taşınıyorum.
0: Ciddi misin? Merhaba, sizin için.

0: Barbara Ireland, Florida'ya taşınmadan önce tüm kitaplarından kurtuldu. Bu kitaptan hemen kurtulmak istemezdim. Sanırım nostaljik duyguları hisseden tek kişi ben değilmişim.
1: Harika bir hayatın oldu.
0: Öyle düşünmeyi seviyorum. Sadece daha büyük bir kısmında yanımda olmanı isterdim.
1: Ben de öyle.
0: Bunu hatırladın mı? 1954, üniversite birinci sınıftaydım. Bu elimdeki son fotoğrafın.
1: Birini gördüysen hepsini görmüş sayılırsın.
0: Doğru. Ne oldu? Ha? Sorun ne?
1: Oradan oraya koşturmaktan yoruldum. Ve iyi insanlara yalan söylemekten de.
0: O zaman yapma. Artık hiç kimse peşinde değil. Senden şüphelenen herkes öleli çok oldu. Sonsuza kadar yalnız olmak zorunda değilsin. Hayatında birinin olmasını istemiyor musun? Çok uzun zaman oldu.
1: Ama aynı şey değil, bir geleceği yoksa.
0: Neden bahsediyorsun? Gelecekten bol bir şey yok.
1: Ortak bir gelecekten, birlikte yaşlanmaktan bahsediyorum. Bu olmadan aşk sadece kalp kırıklığı.
0: Herkes için öyle. Kalbim kaç kez kırıldı?
1: Çok kez.
0: Görünüşüm ve enerjim bende olsaydı hemen yarın aşık olurdum. Gerçekten.
1: Biriyle tanıştım.
0: Ne?
1: Yılbaşı gecesi asansörümü atladı ve...
0: Neden anlatmadın?
1: Çünkü bana böyle bakacağını biliyordum. Boşuna heyecanlanma. Beni rahat bırakmasını söyledim. Korkunçtum. Acımasızdım.
0: Ona üzgün olduğunu söyle. Bir hata yaptığını söyle.
1: Yapamam ki, gidiyorum.
0: Oregon'a gidiyorsun. Timbuktu'ya değil. Hadi ama, bunu kendin için yapmayacaksan benim için yap. Lütfen.

0: Merhaba.
1: Nasıl yardımcı olabilirim?
0: Ben Alice Jones'u görmeye geldim. Beni beklemiyor.
1: Bakalım bu konuda ne yapabiliriz? Adınız neydi?
0: Fazlasıyla üzgün.
1: Tamam. Bay Jones, burada bir misafiriniz var. Eminim bir isminiz vardır.
0: Jennifer Larson.
1: Tamam.
0: Ona lütfen eğer beni görmek istemezse bunu anlayacağımı söyleyin. Buraya yalnızca üzgün olduğumu söylemeye geldim. Hayatım uzun süredir çok tuhaftı ve o gün çok duygusallaştım. Sonra onun bana karşı ne kadar nazik davrandığını ve bunu kabul etmemekle ne büyük bir aptallık ettiğimi anladım. Şimdi daha iyi anlıyorum. Bu yüzden ona gerçekten ne kadar üzgün olduğumu söylemek için geldim.
1: Tamam.
0: Ve aşağı inerse kendimi affettirmek için onu belki bu gece dışarı çıkarabileceğimi söyleyin. Lütfen.
1: Jennifer Larson burada. Eğer gelmek istemezsen anlayacağını söylüyorum. Oh, demek duydunuz. Tamam, güzel. Onu nereye götüreceğinizi bilmek istiyor.
0: Daha önce hiç gitmediği bir yere.

0: Merhaba.
1: Merhaba Jenny.
0: Hadi gel.
2: Pekala, bunun geldiğim ilk tamirhane olduğunu düşünmüyorsun herhalde.
0: Aa, sessiz ol. Burada gördüğünden fazlası var. Burası şehirdeki ilk film evlerinden biriydi.
2: Sinema salonu mu?
0: Evet. 1930'larda Mary Elizabeth Woods adında bir kadın Camden, New Jersey'de zengin bir adamın bir arabalı sinema yaptığını okumuş. Doğal olarak San Francisco'da kendi arabalı sinemasını yapmak istemiş. Onun çılgın olduğunu düşünmüşler ki öyleymiş. Kocası herkesle birlikte olurmuş. Herkesten daha üstünmüş gibi davranırmış ama gerçekte... Neyse. Yasalardan ötürü bir açık hava sineması kuramamış. Onun yerine tüm arabaları buraya getirmiş. Ekran tam şurada. Muhteşem bir şeymiş diye hayal ediyorum. En iyi kısmını görmeye hazır mısın?
2: Tabii.
0: Tamam, yukarı bak. Karanlıkta ışıldayan teller taktırmış. Takım yıldızları yaratmak için zaman harcamaktan çekinmemişler. Çok güzel değil mi?
2: Evet. Ne yapıyorsun?
0: Gel hadi.

0: şerefe.
1: Buradaki paradoks, elimizdeki aletler iyileştikçe daha uzağa görebiliyor olmamız. Ama geleceğe doğru değil, geçmişe doğru. Işığının bize henüz ulaşmadığı olayları bile.
0: Neden tarihle bu kadar az insanın ilgilendiğini anlayamayacağım.
1: Geleceğin de etkileyici tarafları var. Bizim geleceğimizden bahsedebilirdik.
0: Elis.
1: Çok uzak gelecekten değil. Bu hafta sonundan bahsediyorum.
0: Aklında ne var?
1: Ebeveynlerim 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için bir parti veriyor. Buradan sadece birkaç saat uzaklıkta. Benimle gel.
0: Tamam. Arabayı ben süreyim mi?
1: Aman tanrım. Biliyorsun Daytona 500 yarışlarında bu tip arabaları pek görmezsin ve bunun bir sebebi var. Arada sırada ayağının yanındaki kare şeklindeki pedala basmayı düşünebilirsin mesela.
0: Neden bahsettiğini bilmiyorum.
1: Aman tanrım, aman tanrım, tanrım. Tanrım. Affedersiniz. Neyin var senin? Bana bir iyilik yap. Durup şu kadını al.
0: Aa, bıçaklanmamayı tercih ederim.
1: O benim kız kardeşim.
0: Oh. Affedersin.
2: Ne var kedicik?
1: Seni alalım mı?
2: Sence? Nasılsın?
1: İyi. Merhaba.
2: Çek el şuradan. Hala sap sürüyorsun öyle mi?
1: Evet. Seni görmek de güzel. Kiki bu Jenny. Jenny bu benim kız kardeşim.
0: Memnun oldum.
2: Ben de öyle.
1: Bana otobüsün geleceğini söylemeliydin. Seni otogardan alırdık.
2: Telefon kullanmayı 2 ay önce bıraktım.
1: Bunun özel bir sebebi var mı?
2: Telekom firmalarının yüksek teknolojili silah sistemleri geliştirilmesine katkılarını protesto etmek için.
1: Ha. Kiki Berkeley mezunudur.
2: Aa. Demek yeni kızım bu öyle mi? Yattınız mı?
0: Evet, 10 dakika önce oturduğun yerde.
3: Peki bu kızla hikayesi nedir? Orada mı çalışıyormuş?
4: Elis ne dediyse anlattım. Teşekkür ederim.
3: Halk kütüphanesinde çalışan güzel bir kız.
4: Belki de kitapları seviyordur ve sessizliği.
3: Belki de onu araştırıp yaptığı cömert bağışları görmüştür ve ona kancayı takmak için işe girmiştir.
4: Ya eminim öyledir.
3: Gelmiş olmaları gerekmez miydi?
4: Sen masayı toparla.

0: Geldiler.
1: Tamam tamam.
0: Nasıl görünüyorum?
1: Çok güzel.
0: İşte buradasınız.
2: Merhaba anne.
0: Canım harika görünüyorsun tatlım.
2: Bak yolda kimi aldık.
3: Merhaba.
0: Merhaba bebeğim.
2: Evet bu da Jenny.
3: Merhaba.
0: Çok memnun oldum.
3: Memnun oldum.
0: Yolda çok yorulmuş olmalısınız. Aa,
3: hayır çok bir şey değildi.
2: 18 dakikada falan geldik anne.
0: Bu hiç hoşuma gitmedi. Hız yapmasından nefret ettiğimi çok iyi biliyorum.
2: Ben değildim ki Jenny'di. Ah, yemin ederim 9 canı olduğunu zannediyor.
0: Ben paltonuzu...
3: Tamam.
1: Neredeydin? Nerede yaşadığımızı unuttun mu?
3: Hayır.
2: Bu babam William. Babam bu da...
1: Adeline.
3: Şey aslında adım Jenny. Baba, iyi misin?
1: Affedersin, sadece eski bir dostuma çok benziyorsun. Adeline Bowman.
3: O benim annem.
1: Şaka yapıyorsun, gerçekten mi?
3: Evet.
1: Aman tanrım.
3: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet, evet. Çok yakındık. Onunla Londra'da tanışmıştım.
3: Evet, aslında 60'larda orada yaşamış. Tam da Paris'e gidip babamla tanışmadan önce.
2: İnanılmaz ne tesadüf.
1: Vay, vay canına. Gerçekten çok benziyorsunuz. Bunu çok duymuş olmalısın, değil mi?
3: Kendimi bildim bileli.
1: Ay canına, biz çok yakındık.
0: Bunu söylemiştin zaten. Ondan hiç söz etmediğine inanamıyorum.
1: Bundan sana bahsetmiş olmalıyım.
0: Hayır, hayır. Senin yakın arkadaşlarını hatırlıyorum.
1: O nasıl?
0: Evet.
1: Neler yapıyor?
3: O vefat etti. 6 yıl önce.
1: Hayır, gerçekten mi? Vay canına. Çok üzüldüm. Sıra dışı bir kadındı o.
2: Evet. Bu aileden gelen bir özellik.
1: Ay canına. Gelin hadi. Bir şey yemek veya içmek
0: evet,
1: ister misin?
0: Evet. Cheesecake yapmıştım.
2: Aslında biraz yorgunuz. Yani mahsur yoksa üst kata geçsek daha iyi olacak.
3: Ben de.
0: Gerçekten mi? Tamam. Seni arkadaki yatak odasına alalım.
2: Arkadasın.
1: Tanıştığımıza çok memnun oldum.
3: Baba.
1: Tabii bebeğim.

0: Hanımefendi. Hanımefendi. Böyle yaparsanız motoru boğarsınız.
1: Teşekkür ederim. Tavsiye için teşekkürler.
0: Ya da burada güneşten yanarsınız.
1: Özür dilerim. Arabayı çalıştırmak için elimden geleni yaptım ama işe yaramadı.
0: Tamam, iterek çalıştırmamız gerekli. Ayağınızı frenden çekin, ben arabayı iteceğim. Siz de debriyajdan çekin.
1: Tamam. Teşekkür ederim. Hazır mısın?
0: Hazırım. Sen hazır mısın?
1: Evet.
0: Tamam. Tamam, şimdi debriyajı bırak.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

0: Sonraki 5 haftayı birlikte geçirdiler. Ve Adeline asla yapmayacağına yemin ettiği bir şey.
1: Biliyorsun. Bana hala adını söylemedin.
2: Adeline Bowman. Ama arkadaşlarım bana Adela der.
1: Güzel bir isim.
2: Teşekkür ederim.
0: 3 hafta sonra William'ın okuldaki yarı yılı bitti. Amerika'ya, evine döndü. Adeline de onunla birlikte geldi.
3: Merhaba. İyi uyudun mu?
4: Evet.
3: Güzel. Dün gece için özür dilerim. Seni utandırmak istememiştim. Sanırım kontrolümü kaybediyorum.
4: Sorun değil baba.
3: Merhaba.
5: Ne zaman yattın sen?
3: Çok geç değildi. Biraz kitap okudum.
5: Merhaba bebeğim. Jenny nerede?
4: Birazdan aşağı iner. Bütün gece döndü durdu.
5: Aa, bize nasıl tanıştığınızı anlatmadın.
2: Aa, yılbaşı gecesinde asansörde tanıştık.
3: Kahve ister misin?
2: Hayır, teşekkür ederim.
4: Ama ben onu daha önceden görmüştüm. Merhaba. Kütüphaneydi. Kör alfabesiyle yazılmış bir kitap okuyordu ve ben onun özel biri olduğunu anladım.
3: Al bebeğim. Annesi de öyleydi.
5: Annesiyle nasıl tanıştın?
3: Londra'nın dışındaydı. Arabası bozulmuştu. Tamir etmesine yardım ettim.
5: Annen İngiliz miydi?
2: Hayır, oraya Fransızca eğitim almaya gitmişti.
3: Kaç dil konuşuyordu? 4 mü?
2: Sanırım.
4: Vay.
3: Vay canına.
4: Jenny'nin de dillerle arası çok iyidir.
3: Gerçekten mi?
5: Onunla tanıştığınızda sen kaç yaşındaydın?
3: Yaklaşık. Tıp fakültesinin 2. sınıfındaydım. Yani 26. Tıbbı bırakmayı düşünüyordum. Sıkılmıştım. Ona... Adeline'a bunu söylediğimde bana gülmüştü. Ne istiyorsan onu yap, saçmalama. Hayat çok kısa demişti. Eğer o olmasaydı muhtemelen astronomi ve fiziği keşfedemezdim. Benden sadece birkaç yaş büyüktü ama o çok bilge biriydi. Çok sofistikeydi. O

0: Ne? Ne oldu tatlım?
1: Bu kadarı yeter William.
0: Ne? Neden söz ediyorsun?
1: Bunun komik olduğunu mu düşünüyorsun?
0: Ne demeye çalışıyorsun? Ne yaptım ki?
1: Çok yakındınız. Çok çok yakındınız. Bunu iki kez söyledin. Ve ondan söz ederken yüzünün halini görmeliydin. Bütün hafta sonunu nostalji içinde mi geçireceksin?
0: Bak, sadece annesine çok benziyor. Ve hatırladığımı bile bilmediğim şeyler hatırlıyorum.
1: İkinci tercih gibi hissetmek hiç hoşuma gitmedi.
0: İkinci
1: özellikle
0: tercih
1: bu hafta sonunda.
0: İkinci tercih de ne demek? 40 yıl bebeğim. Yapma lütfen. İkinci tercih mi? Hayır. Hayır tatlım, çok abartıyorsun. Hayır.
1: Öyle mi dersin?
0: Kıskandın mı? Ha?
1: Evet. Ha? Evet, aslında kıskandım.
0: Bak, bu geçici bir ilişkiydi. Alakasız bir şeydi.
1: Bundan daha fazlasıymış gibi geliyor.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
0: Hadi.

0: Geliyorum. Dünyanın en romantik hafta sonu sayılmaz. İyi idare ettiğin için teşekkür ederim.
1: Tabii ki.
0: Söz veriyorum, bunu telafi edeceğim. Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annen çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki.
0: Pekala, tamam.
1: Hayır, gerçekten önemli

0: Babam için özür dilerim. Biraz utanç vericiydi.
1: Tatlı bir adam.
0: Sanırım annem çok özel bir kadındı.
1: Evet, öyleydi.
2: Kiki!
0: Pekala, tamam.
1: Hayır, gerçekten önemli değil.

0: Kuyruklu yıldızına neden annemin adını verdin?
1: Eğer hesaplarım doğru olsaydı ki yanlış oldukları ortaya çıktı, son 200 yılda dünyaya en çok yaklaşan kuyruklu yıldız olacaktı. Yani tıpkı annen gibi. Kıl payıydı.
0: Bu da ne demek oluyor?
1: Ona evlenme teklif edecektim. Cebimde bir nişan yüzüğü vardı. Beni ekti. Kıl payı. İyi geceler.
0: William. O da seni sevmişti.

0: Vay. Daha yeni tanıştık. Değil mi? Bunu biliyorum. Ve sanırım şu anda çenemi kapamalıyım. Susacağım.
1: Hadi ama ne? Ne diyecektin?
0: Bak sana gerçeği söylemek zorundayım. Yani ben gerçekten hayatımı sensiz hayal edemiyorum. Biliyorum bu muhtemelen şu anda duymak istediğin son şey. Ama sana aşık oluyorum Jenny. Bunu engel olamam.
1: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Böyle bir şey beklemiyordum.
0: Lütfen hiçbir şey söyleme, olur mu? Sadece nasıl hissettiğimi bilmeni istedim.

0: Aa, merhaba.
1: Jenny.
0: Herkes nereye gitti biliyor musun?
1: Evet, Katie ve Kiki markete gittiler. Alice de koşmaya çıktı.
0: Aa, tamam.
1: Dur, saçında bir böcek var.
0: Oh.
1: Sorun yok, sorun
0: yok. Ne böceği?
1: Uğur böceği.
0: Ah, iyi şans getirdiğini söylerler. Aa, aldın mı?
1: Aldım.
0: Teşekkür ederim. Lütfen Elise yürüyüşe çıktığımı söyle.

0: Biraz acıyacak.
1: Tamam. Dikkat et.
0: Merak etme, seni iyileştireceğim.
1: Tamam. Aman Tanrım.

0: Affedersiniz, merhaba. Bir fotoğrafımızı çeker misiniz?
1: Oh, hayır hayır, lütfen. Gerek yok, hayır.
0: Hadi ama çok güzel olacak.
1: Fotoğraf sevmiyorum.
0: Tamam.
1: Oh, film harcıyoruz.
0: Tamam, sakin.
1: Sadece çok bir utangacım da.
2: 3, 2, 1.
1: Çok harcısın.

0: Biliyorum. Kim olduğunu biliyorum Adeline.
1: Ne?
0: Yara izi. Aynı yara izi. Bunu kendi ellerimle diktim. Lütfen. Gerçeği anlat.
1: William.
0: Aklımı kaçırdığımı sanıyordum. Nasıl? Bu nasıl mümkün olabilir?
1: Ben bilmiyorum. Normal biriydim ve sonra bir gün aniden durdu. Sana anlatmayı çok istemiştim. Ama yapamadım. Bana neler yaparlardı biliyorsun. Ben bir...
0: Tuhaflık olurdu. Bir numara.
1: Evet.
0: Bu yüzden mi gittin? Bu yüzden mi... ortadan kayboldun?
1: Çektiğim acıyı tahmin bile edemez.
0: Sanırım edebilirim. Kimseye anlatmadın mı?
1: Hayır. Anlatacak olsaydım bu Alice olurdu.
0: Yapma. Kaçma. Lütfen bir daha ortadan kaybolma. Alice için. Adeline.
1: Lütfen.
0: Bunca yıl yaşadın. Ama asla bir hayatın olmadı. Lütfen kendin için, Alice için. Kal Adeline.
1: Nasıl yaparım bilmiyorum.
0: Kaçma Adeline. Adeline. Adeline.

Adeline, yapma. Adeline, lütfen. Lütfen bunu yapma. Adeline, yapma. Elise'yi düşün. Lütfen. Adeline, lütfen. Adeline.

0: Elis, çok üzgünüm. Bunu yapamam. Açıklayamam. Jenny.
1: Baba! Baba! Baba, anahtarların nerede?
2: Gitti. Geri gelmeyecek oğlum.
1: Ne oldu, söylesene. Bu nedir baba? Baba lütfen, ona ne dedin?
2: Hiçbir şey. Hiçbir şey bunu açıklayamaz.
1: Lütfen onun ne dediğini söyle.
2: Beceremeyeceğini söyledi.
1: Neyi?
2: Değişmeyi.

0: Aha. Evet.
1: Onu seviyor musun? Oğlum, beni dinle. Onu seviyor musun?
0: Evet.
1: Nereden biliyorsun?
0: Baba, ben...
1: Basit bir soru. Nasıl biliyorsun?
0: Onsuz hiçbir şey bir anlam ifade etmiyor.

0: Alo.
1: Canım affedersin, uyandırmak istememiştim.
0: Her şey yolunda mı?
1: Sadece sana şunu söylemek istedim.
0: Neyi?
1: Sen haklısın, artık kaçmak yok.
0: Çok sevindim anne.
1: Seni yarın arayacağım, tamam mı?
0: Bunu duyduğuma çok sevindim.
1: Seni seviyorum.
0: Ben de seni seviyorum.
1: Hoşça kal.
0: Hoşça kal anne.

Ay, dünyanın yüzeyinde gerçekleşen pek çok olaydan sorumlu. 1178'de başıboş bir meteor Ay'a çarptı. Burada oluşan sarsıntı, Tierra del Fuego, Arjantin'de Ay'ın her evresinde aşırı gelgitlere neden olacaktı. O gece orta seviye gelgitteki %23'lük yükselişin Pasifik kıyısının 4000 kilometre açığında oluşturduğu fırtına atmosferdeki moleküler iyonlaşmayı arttırdı. Ve 78 yıldır ilk kez Sonoma bölgesinin bu kısmına kar yağdı. Hipotermiyanın ilk aşamalarında vücut titreme yoluyla ısı üretmeye çalışır. Bu, başarısızlığa uğradığında kan akışı aşırı derecede zayıflar. Metabolizma yavaşlar. Ölmektesinizdir ama bundan haberiniz yoktur. Son aşamalarda kurban, dakikada yalnızca bir veya iki kez nefes alır. Bu, canlılığın beklemede olduğu bir durumdur.

0: Jenny!
1: Saat 22.07'de Adeline Bowman'ın vücut ısısı 30 dereceye düştü. Kalp atışı durdu.
0: Hadi, hadi uyan, hadi.
1: En sonunda Adeline Bowman 107 yaşında hiçbir değişime uğramadan öldü. Saat tam 22.09'da sağlık ekipleri Adeline Bowman'ın göğsüne 2 defibrilatör yerleştirdi. 750 volt elektrik vermeden önce kurallara uygun olarak 5 saniye saydılar.

0: Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın. Doktor Robertson, lütfen 612'yi arayın.
1: O nasıl?
2: Bazı testler yaptık ve uzun vadeli bir hasar gözükmüyor. Aslında bu oldukça olağanüstü bir durum.
1: Uyanık mı? Onu görebilir miyim?
2: Çok yorgun ama kısa bir süre görüşebilirsiniz.
1: Tamam. Teşekkürler.

0: neden kaçtığını biliyorum.
1: Biliyor musun?
0: Sana dün gece söylediğim şeyler yüzünden, öyle değil mi? Seni sevdiğimi söylemiştim. Sen de Elis, korktun.
1: Buraya gel lütfen.
0: Bunu söylememeliydin, biliyorum.
1: Ben de seni seviyorum. Bir şey daha var Elis.
0: Ne? Neymiş o?
1: Öncelikle benim adım Jenny değil.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Bazı şeyler böyledir, modası hiç geçmez.
5: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de deneyin.

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Damla. Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
5: içelim. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
6: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
10: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
11: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bu var ya bu.
2: Yok, dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Damla bence çok eğlenceli.
12: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
15: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
16: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
17: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.

0: Damla.
1: Bence çok eğlenceli. Tamam,
2: benim yok, ben almayayım.
3: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
4: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
3: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Yolculuğa hazır mısınız?
6: Nereye gidiyoruz?
5: Familyayla Safsu yolculuğuna çıkıyoruz.
6: Burası neresi?
5: Burası familyanın Safsu hikayesinin gerçekleştiği yer. Bakın, familyalar burada Safsu'yla dokunuyor. Burası da üç katın

0: Birleştiği yer yepyeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yumuşaklık gözüktü.
2: Yum yum yumuşacık.
0: Familya'dan saf su dokunuşu.
2: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
3: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl. 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
5: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
4: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
6: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
7: Damla?
8: Bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
9: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
10: Sensodin Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
9: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
12: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
17: Tanrım, neler oldu?
18: Hiçbir şey, bir kaza oldu. Ben iyiyim. Tamam mı? Ama... Hey, iyiden de öteyim, tamam mı?

0: Bu Alice.
1: Merhaba.
0: Sana bahsettiğim adam vardı ya.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Ya ben Jenny'nin büyük annesiyim. Ne? Ne oldu?
0: Biliyor.

0: Ey millet, partiyi mahvetmek istemem ama bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle burada olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Katie ve ben geldiğiniz için minnettarız. Burada evliliğimizin 40. yılını bizimle birlikte kutlamanız bizim için çok şey ifade ediyor. O eski günlerde bu güzel kadınla tanıştığımda mesleğimde ne yapmak istediğime dair oldukça net bir fikrim vardı. Ama büyüyünce nasıl bir adam olmak istediğimi hiç bilmiyordum. Eğer büyüyebileceksem. Ama onun evliliğimize, ailemize ve bana bağlılığı ve aşkının niteliği sayesinde anladım ki bu hayatta onun için olabilecek en iyi koca olmaktan daha büyük bir amacım olamaz. Ve hala bunun üzerinde çalışıyorum. O yüzden kadehimi Keti'ye kaldırıyorum. Hayatımın aşkı, ruhumun eşi, güzel çocuklarımın annesi Keti'ye.
1: Bir yıl sonra.
2: İşte bu. Times Meydanı'ndan canlı yayınımıza devam ediyoruz. Aferin sana. 2016'ya girmemize yalnızca birkaç dakika kaldı. Al canım. Akıllı kız. Hadi bakalım.
3: Herkes çok heyecanlı ve yeni yıldan beklentilerini söylüyor.
2: Hey çocuklar, acele etseniz iyi olur. Geç kalacaksınız.
4: Ben 10 dakikadır hazırım.
2: Ah, oh, çok yakışıklı görünüyorsun.
4: Teşekkür ederim.
5: Ben de hazırım.
4: Vay.
5: Fermuar mı çeker misin? Bizimle gelmek istemediğine emin misin?
2: Bundan eminim. Benim randevum burada. Gel bakalım bebeğim.
5: Tamam, seni seviyorum.
2: Seni seviyorum.
5: Çantamı almam gerekiyor. Ve fotoğraf makinemi de.
4: Gerçekten çok tatlı.
2: Evet.
4: Şu patilerin güzelliğine bak.
2: Gel bakalım güzel şey.
4: Şuna bak.
2: Aferin sana.
4: Vay canına. Gerçekten çok tatlı. Evet.
2: İşte bu.
4: Harika.
2: Tatlı kız seni.
4: Çok tatlı değil mi? Evet.
2: Bak şimdi oldu.
4: Şu patilerin güzelliğine bak. Evet, kimmiş bu tatlı küçük çocuk? Adeline, her şey yolunda mı?
5: Evet. Mükemmel.
6: Adeline'ın kalbinin defibrilatörle çalıştırıldığı anda genlerindeki telomer yapıların esnekliklerini geri kazanması, doğal yaşlanma sürecinin devam etmesini sağladı. William haklı çıktı. Delacy 1981 kuyruklu yıldızı en sonunda geri döndü. 50 yıl geç kalmış olsa da onun öngördüğü kadar parlak ve muhteşemdi.

0: Günaydın efendim Beyaz TV ekranlarına. Hoş geldiniz. Bircan Bal ile sabah kahvesindesiniz. Harika bir program hazırladık sizler için. Bugünkü kahvemiz memleketime gitsin. Gelsin bakalım Adana'dan görüntüm. Ah be. Vallahi memleketime gidesim de var ama sizleri de bırakamıyorum. Bir yandan gönlüm orada da olmak istiyor. Bir yandan güzeller güzeli Adana'ma gelsin kahve o zaman Nesle. Getir kahvemizi, sabah kahvemiz. Biliyorsunuz bu yıl, bu sezonda çok teşekkür ediyorum. Bu sezonda ara ara her bölgeden şehirlerimizi vereceğiz. Siz isteklerinizi yazın sabahkahvesi.tv'ye. Biz sizin istediğiniz, görmek istediğiniz memleketleri burada gösterelim. Kahvemi bugün Adana'yla içiyorum. Siz de alın sabah kahvenizi, keyfini çıkarın programı. Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Kıymetli konuğum Nida Gülaltun, kendisi biliyorsunuz astrolog ama ona öyle burç murç sormayın, o kendi istediğini anlatacak bir tarzı var. Bugün de yine gelmiş güzeller güzeli haliyle, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Saçını yapmazsın, makyaj yapmazsın, dünyanın en doğal konuğu arkadaşlar. Biliyorsunuz hiçbir şekilde de bizi bekletmez, çok tatlıdır. Bu doğallığın neden oluyor, senin de böyle istiyorsun?
1: Bazı eksiklerimizle de güzeliz, buna inanıyorum. Her zaman dört dörtlük olmak zorunda değiliz.
0: O esnada benim iki kilo makyajın ortama girişiyor.
1: Rica ederim. Estağfurullah. Lütfen.
0: Çok Nida hoşsunuz. Sana şimdi senin hoşlanacağın sorular soracağım.
1: Tamamdır.
0: Kuzey-Güney düğüm hattının Kova-Aslan aksına geçmesi, bu noktada tutulmaları da aynı aksa denk gelmesinin özel bir anlamı var mı?
1: Tabii ki var. Öncelikle Kuzey-Güney düğüm hattının Kova-Aslan aksına geçmesi. Şimdi Güney düğüm Aslan burcuna geçti. Kuzey düğüm Kova burcuna geçti. Burada ben bilincinden biz bilincine bir geçiş başladı aslında. Hı hı. Tam tutulmanın da o noktada tetiklenmesi. Yani Jüpiter de orada bu arada. Siş asteroidimiz de orada tutulma esnasında ve Güney bendinde oldu Aslan burcundaki Güneş tutulması. Şimdi burada baktığımız zaman Aslan burcu kalp meseleleri demek. Aynı zamanda egoyu, benlik duygusunu anlatır. Burada çok ciddi bir kibir de taşır. Işık da aslanın konularından biridir. Beşinci ev konusudur, sahnedir, ışıktır aslında. Burada sistem şunu söylüyor. Güney düğüm artık geride bırakmamız gereken, bize hizmet etmeyen nefsani durumlardan bahseder aslında bir noktada. Hmm. Maddi manevi fark etmiyor ama burada bir hırs, bir kibir söz konusudur. Ve sistem burada insanların son dönemde işte kendimizi sevelim, ben diyelim. Evet tabii ki kendimizi sevelim ama bunun kibirle bir alakası yok. İnsanlar bunu çok yanlış anladı. Ve böyle deli gibi ciddi bir megalomanlık çıktı ortaya. İnsan, herkes ben demeye başladı.
0: Kendimizi sevmeye başlarken bencil ve kibirli bir hale geldi.
1: Kesinlikle. Bu çok yanlış. Arasında çok ince bir çizgi var. Öyle hadi söyleyeyim size. Ve sistem bunu sevmez. İlahi sistem orada hemen bir sınava verir. Ve diyor ki oradaki tutulma tam o bölgede Jüpiter'in de yanında. Yani büyümedir, genişlemedir Jüpiter ama aynı zamanda abartılardan da bahseder ve büyük bir kibirden de bahseder. Şimdi ilişkilerle ilgili yorum yapacağım. Devlet büyükleriyle ilgili, halkla ilgili, otorite figürleriyle ilgili yorum yapacağım. Sanatçılar, tanınmış, halka mal olmuş kişilerle ilgili yorum yapacağım. Bu noktada şimdi tutulma esnasında tam karşıda Plüto tutulmaya bakıyor ve Plüto dönüşümdür. Ölüm ve yeniden doğuş temasını anlatır. Bu noktada diyor ki şimdi o 180'lik açıda Jüpiter, Güneş orada. Ve ruhu temsil eden asteroidimiz de orada ve Güney bendinde dediğim gibi vazgeçmemiz, bazı şeyleri hani hizmet etmeyen şeyleri bırakmamız gerekiyor noktada. Ve Plüton orada diyor ki eğer sen nefsine yenik düşersen, sen belli başlı hırslarla, intikam arzularıyla ya da belli bir noktaya gelebilmek için birilerinin üstüne basmayı seçersen ben seni yakarım. Hmm. Ölüm ve yeniden doğuş temasını anlatır. Plüton yakar.
0: Bu Plüton'un ya bu dönemde söylediği mesaj mı? Hep mi böyle?
1: Bu hep böyledir ama şu an tetiklendi ve kolektif herkesin de bireysel doğum haritasında transitler geçtikçe tetiklediği noktalar var. Ama kolektif etkilerinden bahsedeceğim ben daha çok. Burada kişiler

0: artık özellikle ilişkiler, bakın sadece aşk ilişkileri değil. İkili ilişkiler, danışmanlıklar, dostluklar, aile ilişkileri, özellikle kalp bağlantılarının olduğu ilişkilerde çok fazla ego yapmak, manipülatif olmak, sürekli hesap kitap içerisinde olmak, sürekli bir stratejiyle hareket etmek, ya olduğu gibi bir akışına bırakamamak durumlarıyla sınanan insanlar ya da bunu uygulayan insanlar varsa bu noktada bir değişim başlıyor. Hemen peşi ardına, çünkü ay tutulmamız da gelecek o noktada. Burada bir ilahi adalet tecelli edecek. Ve ilişkilerde kim bu az önce söylediğim olumsuz duygulara kapılıyor ve karşıdaki insanı bu şekilde eziyorsa, sevmek, olduğu gibi sevmek. Hani bu kadar basit. Bunu kirli duygularla, kirli düşüncelerle manipüle eden insanların nefsinin yanacağını söyleyebilirim. Ya bir bela musibet gelecek. Kesinlikle öyle. Bizi izliyorlar Bircan Hanım.
1: Şüphesiz.
0: Kesinlikle öyle. Şüphesiz biz izleniyoruz yani.
1: Dinleniyoruz ve izleniyoruz.
0: Kesinlikle öyle. Bu noktada bu insanların Allah tarafından sınanacağını düşünüyorum. Maddi manevi. Canlarını yaktıkları insanlar tarafından istenmemeye başlayabilirler. Bu noktada devran ne dönüyor, oluyor diyebilirler. Eyvah, bir şey oluyor. Burada bir değişiklik var. Acaba artık yemiyor mu? Hani bu noktada bir sınama var.
1: Maymun gözünü açtı mı?
0: Maymun gözünü açtı. Heh. Net olarak çok güzel. Güzel oldu. Süpersiniz. Şimdi bu noktada bir bırakış başlayacak. Gerçekten artık bana hizmet etmiyor. Sırf ilişkiyi devam ettirmek için mi birlikteyim? Düzenimi bozmamak için mi birlikteyim? Hmm. Yoksa gerçekten seviyor muyum? Gerçekten masum ve adaletli olanlarda, kadın erkek fark etmiyor, bu uyanış başlıyor. Ve diğer taraf sınanacak. Bakın, hala devam ederse o kibrine, maddi manevi sınanır. Sürekli bir düşüş hali olacak. Çünkü sistem affetmez. Hı-hı. Adalet. Hı-hı. Gelelim, ben çok siyasetten konuşmayı sevmem. Genel basit bir yorum yapacağım.
1: Tamam.
0: Otorite figürlerine gelelim. Artık dediğim gibi biz bilinci başlıyor. Bircan Hanım.
1: Siyasi ben, olarak da.
0: Birçok konuda.
1: Çok güzel.
0: Ben merkezci olan otorite, hı-hı, figürlerinin ciddi düşüşlerini göreceğiz. Dilerim hakkımızda en hayırlısı, en güzeli olsun. Hı-hı. Kim adaleti sağlıyorsa başımızda olsun.
1: Tabii ki.
0: Onunla birlikte sanatçılar, tanınmış kişiler ciddi anlamda skandallara şahitlik edebiliriz.
1: İsim var mı?
0: İsim veremiyoruz maalesef ama zaten bunun etkileri yaklaşık böyle. Tutulma etkileri 3-4 ay önceden başlar. Zaten başladı.
1: Başladı.
0: Hepimiz biraz biliyoruz aslında. Bunun devamı gelecek. Yasaklı madde konularıyla ilgili ciddi bir eleme yapıldı gökyüzü
1: devam
0: tarafından.
1: Devam edecek mi?
0: Devamlılığı şu şekilde. Şu an hani azaldı artık.
1: Hı hı. Çok kalmadı. Peki başka konular olabilir?
0: Başka konular var. Hı hı. Daha farklı konular var. Daha gizli konular var. Daha böyle hani durup durup patlamak. Hani şok edici olaylar. Çünkü burada Uranüs devreye girecek.
1: İnşallah gibi mi?
0: Aynen öyle. Bununla birlikte evliliklerle ilgili yorum yapacağım. Bakın, uzun süredir insanlar evlilikten korkuyordu, kaçıyordu. Hı hı. Ciddi bir bağlantı kurmaya korkuyorlardı. Sorumluluk almakla ilgili sıkıntılarımız vardı. Evlilikler yapılacak Bircan Hanım. Hani ciddi bir evlilik nüfus artışı, çocuklar doğacak Bircan Hanım.
1: Bir yüzün güldü.
0: Çocuklar doğacak. Evet, herkes isterim ki mutlu olsun. Benim iki tane var. Allah bağışlasın herkesin.
1: Amin.
0: Amin. Allah olmayanlara versin.
1: Amin,
0: ben büyüttüm. Ama
1: kızın
0: diliyorum.
1: Erkek mi Nida?
0: İkizler, oğlanlar ikisi de 10 yaşında.
1: Ay ne güzel. Ay. İki tane oğlanı büyüttün ha.
0: Çok şükür Allah.
1: Çok şükür. Allah sana sabır
0: Allah yardım
1: vermiş.
0: Etti bakalım.
1: Allah ne güzel. Evet.
0: Allah olmayanlara versin, amin, ama amin, verecek inşallah diye düşünüyorum ya. Hani cidden böyle önümüzdeki 18 ay içerisinde güzel evlilikler. 2,5 yıl içerisinde de güzel çocuklarımız
1: çocuklar,
0: olacak.
1: Büyüyen aileler. Artışı.
0: Kesinlikle çok öyle. Güzel. Aile kurumu yeniden güzel bir noktaya gelecek.
1: Oh be.
0: Çünkü bu, hep söylerim, bu 1+1 evler, bu yalnızlaşmalar, bu ben bilinçleri çok yanlış. Hayır, dağıtıyor. Ben geleneksel bir
1: daha
0: insanım.
1: Daha önce de söylemiştin.
0: Içinde. Evet, ben geleneksel bir insanım ve yobazlıktan bahsetmiyorum. Geleneksellik ilişkiyi korur. Bunu her zaman söylerim. Kalp sağlığına insanlar dikkat etsin Bircan Hanımcığım. Çünkü bu tutulma kalp meselelerini de anlatır aynı zamanda ve hatta beni vurdu, öyle söyleyeyim. Geçen hafta bir spazm geçirdim. Kalple ilgili de bana gösteriyordu haritam.
1: Ya
0: genel olarak kalp rahatsızlığı olan herkes rutin bir kontrolünü yaptırsın derim. Çünkü
1: özellikle
0: kalp
1: bu dönem
0: tetiklenecek. Hatta bir sanatçımız bir sıkıntı yaşamış. İsim versem mi bilmiyorum. Çok geçmiş olsun.
1: Ben çok üzüldüm.
0: Ben de çok üzüldüm gerçekten.
1: Yani
0: çok
1: şöyle söyleyeyim,
0: olsun,
1: onu bu kadar sevdiğimi bilmiyordum. Ve
0: evet, ben de
1: ağladım,
0: çok
1: biliyor musun?
0: İnanın ben de bilmiyordum, çok üzüldüm.
1: Gerçekten Allah şifa,
0: evet,
1: versin
0: Allah
1: ona.
0: Allah acil şifalar versin.
1: Ama iyi şu an inşallah.
0: Çok şükür. Evet.

0: dikkat edelim. Yani bu önemli. Kalp sağlığımız çok önemli. Gelelim ay tutulmasına Bircan Hanım. Şimdi 28 Ağustos'ta sabaha karşı Fomalhaut dediğimiz 4 büyük kraliyet yıldızının üzerinde balık burcunun 4 derecesinde bir ay tutuldu. Bu ay tutulması, şimdi Fomalhaut kraliyet yıldızından biraz bahsedeyim. Bu yıldız, bu arada benim haritamda da var, o yüzden ben ekstra dikkat ediyorum. Çok sevdiğim, çok özel bir yıldızdır. Bu yıldız hizmet etmeyeni bırakmakla ilgilidir. Adaletle ilgilidir. Hakkaniyetle ilgilidir. Vicdanla ilgilidir. Merhametle ilgilidir. Ruhsal yeteneklerle ilgilidir. Duygularla ilgilidir. Bunun dışında su olayları, gemi kazaları, denizler, deniz taşmaları, denizlerle ilgili siyasi konular, seller. Bunlarla ilgili ciddi bir önümüzdeki 6 aylık süreçte ilk 3 ayda kendini net olarak gösterir. Zaten şu anda etkileri çoktan başladı. Ciddi böyle haberler duyabiliriz. Ciddi seller, can kayıpları, ama böyle gerçekten hayatını, akışını ciddi etkileyecek su taşkınları yaşanabilir. Bununla birlikte bağımlılıklar. Bu bir madde bağımlılığı olabilir, duygusal bir bağımlılık olabilir, zihinsel bir bağımlılık olabilir. Yani bir şekilde bağımlılık çalıştırdığımız her ne varsa. Bunlarla ilgili, bakın şu an öyle bir dönemdeyiz ki yeter ki niyet etsinler ve karar versinler. Bu noktada gerçekten çok rahat kurtulabilecekleri bir süreç, şu zamanları bir değerlendirsinler. Şu önümüzdeki bir aylık süreci çok güzel değerlendirsinler. Bununla birlikte bakın işini hakkıyla yapan, aile hayatı olsun, kariyer hayatı olsun, iş hayatı olsun. Bakın bu yıldızın en büyük imtihanı şudur. Kibir. Büyüklenmek. Adaletsizlik yapmak. Hak yemek. Çıktığı yerden adamı aynı hızla yerin 7 kat dibine çakar. Böyle
1: kibirin Allah'a sığınır.
0: Böyle bir yıldız. Kesinlikle hepimizin gideceği yer 1,5 metre çukur. Her zaman söylerim. Bizden büyük Allah var. Aynen. Bu çok büyük, böyle ince şeyler. Hani sanki önemli bir şey değilmiş gibi düşünürüz ama gerçekten orada izleyen der ki hayır, sana basit gelebilir, benim için çok önemli. Bu noktada ciddi bir sınava getirebilir, imtihan getirebilir, bunu söyleyeyim. Onun dışında işini layıkıyla yapan, gerçekten herkese kalbiyle davranan, adaletli olan, ne olursa olsun adaletinden şaşmayan, merhameti ve vicdanıyla yaşayan insanların çok ciddi yükselişleri olacak.
1: Kazançları
0: çok
1: olacak.
0: Çok büyük. Ama Fomalhaut öyle bir şeydir ki Bircan Hanım, insana, ama hani o kapı açıldığında gökyüzünde biz eyleme geçeceğiz. Sorumluluk alıp istikrar gösterip doğru durursak onu hani Allah bize verecek.
1: Tabii.
0: Biz olduğumuz yerde sayarsak o kapı açılır, geri kapanır.
1: Zaten ben astrolojiyi formül okuma gibi görüyorum. Ya. Dönem kesinlikle. Dönem formül veriyor. Bize.
0: Kesinlikle öyle.
1: Rota çiziyor.
0: Dönem aynen dönem. Öyle. Navigasyon, hayat navigasyonu.
1: Aynen öyle düşünüyorum.
0: Bu yıldız ne yapıyor Bircan Hanım? Biz bu yolda ilerlediğimiz zaman kişi eğer gerçekten bir mücadelesi varsa kişiye inanılmaz bir sıçrayış, ün, şöhret, kariyer. Şimdi bu çalıştığı alana göre değişir. Gerçekten adını duyurur bu yıldız o insanın.
1: Başarılı.
0: O insan başarılı olur ve adı duyulur. Çok düşmanı olur. Hani bu tarz böyle Fomalhaut, özellikle doğum haritasında Fomalhaut olan insanları çok fazla hazmedemezler. Ama Fomalhaut'lu insanların da iki özelliği vardır. Özellikle haritasını bilen arkadaşlar, Fomalhaut yıldızıyla kişisel gezegen kavuşumu olan insanlar haritalarına şöyle bir baksınlar. Bu insanların bir özelliği daha vardır. Kötüye kullanırlarsa büyücülük yaparlar. Böyle tarikatlarla falan uğraşırlar, terör örgütleriyle uğraşırlar, gizli din alimleriyle bağlantılar kurarlar ama böyle gerçek bir din adamı değil. Hani bu işi böyle
1: şarlatan.
0: Çıkar için kullanan, şarlatanlık yapan insanlardan bahsediyorum. Ya da kötü insanların iradesine müdahale etmek için kullananlar zaten tepe taklak olacak. Bu tarz şeylerle uğraşanlar varsa bence hemen tövbe edip bıraksınlar. Çünkü ters dönerler, onu söyleyeyim, çok tehlikeli. Çok güzel. Ama az önce de dediğim gibi
1: iyi niyetle.
0: Kesinlikle iyi niyetle, saf bir niyetle, temiz bir kalple güzel adımlar atarlarsa çok ciddi yükselişler olacak diyorum. Var mı başka sormak istediğiniz
1: bir şey? Hayır, ama eklemek istediğim bir şey varsa toparla da güzel bir şeye gidelim. Çünkü 3 aylık bir süreçte değil
0: evet.
1: Ya. Şimdi bir etkiler başladı.
0: Şimdi şöyle, bu bahsettiğim konular zaten konu başlıkları.
1: Evet.
0: Biz ilk 3 ayda göreceğiz. 6 ayda ay tutulmasından bahsediyorum. 6. aya kadar artık o konu tamamlanmış olacak. Güneş tutulması 3 ay önceden başlar etkileri. Yaklaşık ortalama 3 ay. 6 ay içerisinde, tutulmadan sonraki 6 ay içerisinde Bircan Hanım,

0: mutlaka gösterir. Ve 18 ay içerisinde o konuda kapanır. Konu başlıkları bunlar.
1: Nida, çok hemen Instagram'ını da söyle, vedalaşayım seninle.
0: Instagram hesabım Nida Gül Altun Astro.
1: Bu kadar basit.
0: Aynen
1: öyle. İyi ki geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Sizi görmek bize.
1: Ay vallahi benim de öyle, özlüyorum
0: biraz
1: seni.
0: Biraz sesim kısıktı ama hiç yine fark de etmez. Vallahi böyle başladım, nasıl bitti hiç bilmiyorum.
1: Enerjin yeter, enerjin yeter.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Seni uğurluyoruz, sabah kahvemize devam ediyoruz. Efendim, sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bilimsel sağlık danışmanı ve fitoterapist Hacer Caferova. Hoş geldiniz.
2: Hoş gördük Bircan Hanım. Teşekkür ediyorum.
1: Azerbaycan'dan mı geldiniz?
2: Ben Azerbaycanlıyım ama Türkiye'deyim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım.
1: Ah, çok güzel. Ama bu vesileyle bütün Azerbaycan'a sevgilerimizi ve selamlarımızı iletelim. Biz oradan çok izleyenler ve çok, evet, takip edenler oluyor. Onların güzel yüreklerinden öpüyorum. Ama şimdi biraz sizi yakından tanımak istiyoruz. Mesela kimdir Hacer Caferova ve eğitim hayatı, mesleki kariyeri, fitoterapiye nasıl yöneldi? Bunları bir sizden dinlemek istiyorum.
2: Evet, ben Hacer Caferova 1970 yılında Azerbaycan'ın Şeki ilçesinin bir köyünde anneden doğdum. Benim çocukluk yıllarım köyde doğayla, bitkilerle iç içe geçmiştir. Ben o yüzden de köyde annemden, anneannemden hala çok küçük yaşlarımda hangi bitkinin hangi hastalığa çok iyi geldiğini çok iyi biliyordum. Ve ben küçük yaşlarımda böyle bir karar aldım, doktor olacağım. Doktor olmayı çok seviyordum. Bu benim hep arzumdu. O yüzden de ben 1987 yılında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'ne dahil oldum. 1994 yılında Azerbaycan Devlet Tıp Üniversitesi'ni bitirerek Bakü kendinde doktorluk görevime başladım. Görev yaptığım yıllarda ben hep halk sağlığı, koruyucu sağlık, enfeksiyon hastalıklar ve aynı anda fitoterapi üzerine çok sayıda çalışmalar yaptım, seminerlere katıldım ve kendimi geliştirdim. Dünya Sağlık Örgütü'nün çok sayıda sertifikalarına sahibim ve 2016 yılından İstanbul'dayım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım, evliyim, bir çocuk annesiyim. Ben 30 yıla yakın bir süredir ki sağlık alanının içerisindeyim ve benim amacım fitoterapinin olumlu yanlarını toplumla buluşturmaktır. Ve bugün de burada bulunmamın nedeni fitoterapi nedir? Kadın ve erkek kısırlığında fitoterapinin rolü nedir? Doğru yaklaşım nasıl olmalıdır kimi bilgileri burada vermektir ve davetiniz için de size çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Fitoterapi benim bu programla hayatımda öğrendiğim ve kişisel anlamda bana çok büyük bir katkıları olan bir bilim dalı aslında, ama şimdi sizlere soracağız. Bugün çok kıymetli konulara değineceğiz kıymetli izleyicilerimiz. Fitoterapi nedir aslında? Bitkilerin tıpla nasıl bir bağlantısı var ya da nasıl bir farkı?
2: Evet. Şimdi bana sorsanız fitoterapi nedir? Ben basit olarak şöyle anlatırım. Fitoterapi bitkilerin sağlık amacıyla bilincili ve kontrollü bir şekilde kullanmasıdır. Fitoterapi yeni bir ilim değil. Yüzyıllardır ki geleneksel olarak bitkiler kullanılır. Bitkiler geleneksel fitoterapide bitkilerin çayı demlenerek, onlar toz haline getirilerek veya demleme halinde bunlar kullanılmıştır. Lakin biz bugünkü günümüzde modern fitoterapiden konuşacağız. Bildiğimiz gibi elim teknoloji gittikçe gelişmeye başladı. Ve elim teknoloji geliştikçe biz artık bitkilerin kendileri değil, bitkilerin içerisinde olan etken maddeleri konuşuyoruz. Hangi bitkinin içerisinde hangi etken madde var? Bu etken madde nelere faydalıdır ve bunlar hangi dozda kullanılmalıdır, kaç gün süreyle kullanılmalıdır ve kimler kullanabilir bu etken maddeni ve bu etken maddeler hangi ilaçlarla etkileşime girebilir ve insanlar üzerinde bunların klinik çalışmaları var mı? Mesela biz önceler zerdeçalı biliyorsunuz. Bilmiyorum. Zerdeçalı konuşurduk. Hı. Zerdeçal geleneksel tıpta çok uzun yıllardır kullanılır. Lakin bugünkü günümüzde zerdeçalın etken maddesi olan kurkumini konuşuruk ve hatta gelecek yıllarda biz nano kurkumini konuşacak. Çünkü araştırmalar bugünkü günümüzde artık bitkiler laboratuvarlarda araştırılır. Artık onların etken maddeleri araştırılır. Ve o yüzden de ben bugünkü günümüzde modern fitoterapini konuşacağım. Ben modern fitoterapini modern tıbbın bir alternatifi olarak görmüyorum. Onun karşısında da görmüyorum. Modern fitoterapi, modern terapiyle birleştiğinde tıpla, onun destek, evet, modern tıpla birleştiğinde onun destekleyicisidir, onun tamamlayıcısıdır. Ve fitoterapini böyle özetlerdim. Fitoterapi, biz doğadan gelen geleneksel bilgileri alırık, bilimin süzgecinden geçiriyoruz ve doğru bitki, doğru hasta, doğru doz ve doğru kullanım. Bunlar birlikte yapılırsa fitoterapi çok olumlu sonuçlar vermektedir. Fitoterapi Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın da kabul ettiği tamamlayıcı bir tıp yöntemidir.
1: Hocam dediniz ki yüzyıllardır süren bir bilimdir bu, fakat son yıllarda daha çok ilgi arttı.
2: Evet.
1: Ve daha da çok biliniyor. Bu tabii çok güzel bir şey. Neden son yıllarda daha çok artmış olabilir?
2: Çünkü insanlar artık bir şeylerin yanlış gittiğini gördü. Hı. Bir şeylerin farkına vardı. Çünkü biz gittikçe ne yaptık? Doğadan ayrıldık. Hep doğadan ayrıldık. Paketli gıdalar, GDO'lu gıdalar tüketmeye başladık. Oturak yaşam tarzı ve insanlar fark etti ki artık kimyasallar insanlara zarar vermeye başladı. O yüzden de insanlar ne yaptı? Onlar artık doğaya dönmeye başladı. Doğal beslenmeye başladı. Hareketli yaşam tarzı ve aynı anda bitkilerin bu etkilerinden faydalanmaya başladılar. Çünkü insanlar artık hasta olarak tedavi olunmak istemiyorlar.
1: Evet.
2: Onlar hastalıklarını önlemek istiyorlar. O yüzden de vücut direncinin artırılmasında ve diğer bu kimi durumlarda artık onlar fitoterapiye, yani bitkisel bir tedaviye yönelmeye başladılar.
1: Bir de biz daha çok bilinçsiz ve doğallıktan uzak beslenmeye başlayınca ister istemez bir şöyle bir bilinç oluştu. Demek ki yediklerimiz bize zarar verdi, ama yediklerimizle ya da içtiklerimizle de şifalanabiliriz.
2: Evet. Burada böyle bir konu da var. Şimdi biz her şeyin doğalı, zararlı olmayacak kimir bir kavram yok. Yani doğal olan bir şey de zararlı olabilir.
1: Ölçü?
2: Evet, o yüzden her şey yani günlük doz, yani burada biz artık günlük dozu konuşacak. Her şey kadarında. Yani günlük dozu aşmamak şartıyla bilinçli şekilde fitoterapiden faydalanmak lazım. Yani biz bildiğimiz, her yerde okuduğumuz veya kulaktan gelen bir bilgiyle fitoterapini kullanmayı ben tavsiye etmiyorum. Fitoterapini bilinçli bir şekilde kabul edersek çok olumlu sonuçlar alınabilir.
1: Şimdi programın başında çok güzel bir şey söylediniz. Aslında fitoterapinin kısırlık tedavisine ne kadar faydalı olduğunu konuşacağız dediniz. O zaman özellikle kadınlara çocuk sahibi olmayı zorlaştıran ve en sık karşılaştığımız problemlerini bir konuşalım. Ve fitoterapinin hangi aşamada burada devreye girdiğini.
2: Evet. Öncelikle ben kısırlık hakkında konuşmak isterim. Hı. Kısırlık gittikçe bütün dünyada ve o cümleden Türkiye'de artmaktadır.
1: Hı.
2: Böyle ki 2026 yılının istatistiksel verilerine göre Türkiye'de kısırlık oranı 13.2 ile 15 arasında değişmektedir. Bu ise o anlama gelir ki Türkiye'de şu anda 2 milyona yakın çiftimiz kısırlık sorunu ile yüzleşmektedir. Kısırlık sorunu ile savaşmaktadır. Olan. Evet, bu çok büyük bir rakamdır. Ve o yüzden de burada kısırlık dediğimizde %30-35'lik bir kısım hep kadından kaynaklanır. %30-35'lik kısım erkekten kaynaklanır. Ve kalan %20'lik bir kısım ise hem erkekten hem bayandan kaynaklanır. Ve %10'luk bir kısım ise burada nedeni bilinmeyen infertilitelere gelir. Kadınlarda ise kısırlık dediğimizde biz genellikle adet düzensizlikleri, yumurtlama sorunları, polikistik ovir sorunları, miyomlar, endometriozis, tüplerin tıkalı olması, tiroid sorunları, obezite, insülin direnci, enfeksiyonlar ve bu kimi diğer çok sayıda farklı sorunlar var ki bunlar kadınlarda kısırlığa neden olabilmektedir. Ve biz kadın kısırlığında klinik çalışmaları olan bütün dünya üzerinde klinik çalışmaları olan hayıt bitkisinin ekstresini en çok kullandığımız bitkilerden biridir. Hayıt.
1: Hayıt bitkisi.
2: Evet, hayıt bitkisinin ekstresini kullandırırız ve buna Vitex de denilir. Belki böyle duymuşsunuz.
1: Evet, bunların hepsinin bir ölçüsü ve bunların hepsinin bir reçetesi olduğunu söyleyelim. Gidip de o bitkiyi edinip de avuç avuç yiyip içmeyelim, değil mi?
2: Hayır, evet. Ha. Çünkü burada yine de ben günlük doz aşılmamalıdır. Fitoterapi bilinçli bir şekilde kullanılmalıdır.
1: Uzmanına danışılacak.
2: Mutlaka, evet, uzmanına danışılacak. Bu mutlaka çok önemlidir. Hayıt bitkisi kadınlarda yumurtlamanın kalitesinin artırılmasına, yumurtanın çatlama kabiliyetinin artırılmasına, rahimde kan dolaşımının iyileşmesine çok olumlu sonuçlar vermektedir. Ve aynı anda biz kadın kısırlığında kara yılan otunu, onun yanı sıra inositol deyilen bir bitki özü var, onu resveratrol, kurkumin ve berberin ve bu kimi çok sayıda şifalı tıbbi bitkileri kullandırarak. Ve bayanlarda kısırlık dedikte en çok yumurta rezervinin düşük olması.
1: Evet.
2: Evet, bu bayanlarda en büyük sorunlardan
1: zaten
2: biridir.
1: Zaten yaşla beraber de bu.
2: Maalesef ben böyle demezdim. Günümüzde genç kızlarımızda, genç doğru. bayanlarımızda çok sayıda yumurta rezervi düşük olan genç doğru. kızlarımız, bayanlarımız da maalesef var. Ve bu da günümüzde beslenmeden dediğimiz gibi paketli GDO'lu gıdalar, paketli gıdalar, sağlıksız yaşam tarzları, yaşam tarzı faktörleri bunu çok etkiliyor. Lakin AMH değerinin, yumurta rezervinin düşük olması

0: Follikullar denilir ve məhz fitoterapi burada devreye girir. Fitoterapi ile birlikte doğru beslenme, egzersiz programları, stres yönetimi, uyku yönetimi ve fitoterapi bütün birlikte yapılarsa hemen o uyuyan follikullar büyümeye başlayır, gelişmeye başlayır ve orada birkaç tane kaliteli yumurta hücre oluşur ki zaten bayanda bir kaliteli yumurta hücrenin oluşması bayanın hamile kalması için yeterlidir. Evet.
1: Peki erkekleri de konuşalım tabii ki. Erkeklerin de birçok sebepleri vardır ve bunlara fitoterapi nasıl yardımcı oluyor? Çünkü şöyle bir algı var ya, sanki bir kısırlık varsa sadece kadında varmış gibi bir algı var. Hayır, hocam oran verdi, %30-35'i kadınsa %30-35'i erkektir dedi. Bir de erkekleri konuşalım hocam.
0: Erkeklerde kadın kısırlığı, erkek kısırlığının en büyük nedenleri sperm sayının düşük olması, spermlerde olan hareket sorunları, spermlerde olan morfoloji bozukluklar ve varikosel sorunları.
1: Ya da azospermi de diyebiliriz.
0: Evet, varikosel sorunları, enfeksiyonlar, genetik sorunlar ve çok sayıda sorunlar var ki bunlar erkek kısırlığına neden olabilmektedir. Yaşam tarzı faktörleri, buraya sigara, diğer alkollü içecekler ve bütün bunlar hepsi erkekleri zararlı. Evet, sağlığa zararlıdır ve erkeklerde kısırlık sorunlarını oluşturabilmektedir. Biz erkek kısırlığında da kullandığımız çok sayıda bitki vardır. Bunlardan biz tribulus teresteris, cinsenk bitkisini, maka kökünü ve kurkumini, resveratolu ve çok sayıda bu ben sayabilirim ısırgan otunu, çok sayıda böyle tıbbi bitkiler vardır ki bu bitkiler de erkeklerde bazı bitkiler antioksidan etki gösterir, bazı bitkiler antiinflamatuar etki gösterir, bazı bitkiler kan dolaşımını iyileştirir erkeklerde, bazı bitkiler hormonları dengeleyir, erkek hormonunu ve diğer hormonları dengelemesine yardımcı olur ve bazı bitkiler de spermin kalitesini, sayını, morfoloji değerlerinin düzeltilmesine yardımcı olur ve biz bu bitkileri erkek kısırlığında kullandırırız.
1: Peki hocam, Türkiye'de fitoterapinin bugününü nasıl buluyorsunuz ya da ileride nerede olacak yeri fitoterapinin?
0: Evet, ben Türkiye'de fitoterapinin bugününü ve geleceğini çok iyi görmekteyim. Biz dediğimiz gibi fitoterapi yeni bir ilim değil, yüzyıllardır kullanılır. Anadolu'da yüzyıllardır farklı bitkiler dediğimiz gibi sağlık amacıyla kullanılır. Lakin Amerika'da ve Avrupa'da fitoterapi 20. yüzyılda hızlı bir şekilde gelişmeye başladı. Türkiye'de ise 2014 yılında resmi olarak GİTAT geleneksel ve tamamlayıcı tıp olarak resmi olarak yapılandırdı. Ve bugünkü günümüzde Türkiye'de artık üniversitelerde fitoterapi eğitimleri verilir, akademisyenler çalışır ve Sağlık Bakanlığı bünyesinde sağlık profesyonellerine eğitimler verilir, sertifikalar verilir. Ve onun dışında ben şunu demek istiyorum ki biz de Türkiye'de Anadolu'da çok fazla sayıda bitki mevcuttur. Bak böyle anlatım, Anadolu'da 12 binden fazla çeşitte bitki var.
1: Çeşit.
0: Evet, çeşit olarak 12 binden fazla çeşit bitki var ve bütün Avrupa kıtasında ise toplam 13 bine kadar bitki var. Yani Anadolu bitki çeşitleriyle o kadar zengindir. Lakin bu bitkilerin hepsi araştırılmamıştır. Bu bitkilerin bugünkü günümüzde 500-1500 adete kadarı araştırılmış ve %90'ı araştırılmamış bu bitkilerin. Benim hayalim olan Türkiye, bütün bizim Türkiye'mizde, Anadolu'muzda olan bu bitkiler araştırılsın, bunların etken maddeleri araştırılsın ve Türkiye bitki tüketen bir ülke olmasın. Türkiye bitki üreten bir ülke olsun. Türkiye kendi terapötik, kendi klinik çalışmaları olan bitkileri geliştirsin, bitkilerin etken maddelerini geliştirsin ve bunu bütün dünyaya sunsun. Benim hayalimde olan Türkiye böyledir ve bir şey de açıklamak istiyorum. 2026 yılında da Türkiye Sağlık Bakanlığı fitoterapi üzerine kendi desteklerini yine de vermiştir ve vermektedir.
1: Vermeye devam ediyor. Peki son olarak hocam, anne baba olma umudu taşıyan çiftlere yaptığı yanlışlar da olabilir ve tedavi süreci de olabilir. Neler söylemek istersiniz? Hangi aşamada profesyonel bir yardım alsınlar diyelim, kapatalım.
0: Evet, ben öncelikle anne baba olmak isteyen çiftlerimize neyi tavsiye etmek istiyorum? Öncelikle altta yatan nedenler araştırılmalıdır mutlaka. Doğru neden bulunduktan sonra onlar mutlaka fitoterapini modern tıbbın yanında

0: denesinler. Fitoterapi kadın ve erkek kısırlığında çok olumlu sonuçlar verir. Fitoterapini denemeden anne baba olmak umutlarını kayıp etmesinler.
1: Mutlaka fitoterapiyi denesinler diyor. Hacer Hocam çok teşekkür ediyoruz kıymetli
0: Ben
1: bilgileriniz
0: teşekkür
1: için. İyi ki
0: ediyorum.
1: geldiniz sabah kahvesine. Sizleri uğurluyoruz. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Efendim sabah kahvemiz devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var. Kendisi bir kutu bebeği. Gerçekten çok tatlı ama bunları konuşacağız tabii. Psikolog, yazar, yaşam koçu Zaya Blaze. Hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş buldum sizi.
1: Ya ne tatlısınız ya.
2: Çok
1: kutu bebeği gibisiniz
2: ederim.
1: Gerçekten.
2: Siz de çok güzelsiniz.
1: Çok teşekkür ederim. Bana da hediye getirin. Çok severim hediye getiren konuğu. Ne yalan söyleyeyim. Hediye getiren konuk çok severim. Bu sizin bir kitabınız.
2: Evet.
1: Aslında bu kitapta bir yazı dikkatimi çekti. Ve ben bu yazıdan yola çıkarak aslında sorularımı da soracağım. Diyor ki aşk siz ondan vazgeçince kapını çalar.
2: Evet.
1: Burada ne demek istediniz? Yani biz böyle bir karmaya mı sahibiz? Ya da böyle bir enerji mi yayıyoruz insanlara?
2: Hayır. Seçelerimiz daha iyi olsun gibi. Çünkü şimdi ya, var ya modern hayat. Biraz aşk değil en önünde. Sadece insan başarılı, ünlü seçer. Ve bu için ben öyle daha aşk için istedim insanları göndermeyi.
1: Başka şey, yani önüne koyduğun şey çok daha kıymetli, anladım.
2: Evet.
1: Peki şimdi günümüz insanın en büyük yanılgılarından biri. Hayatımızı gerçekten kendi istediğimiz gibi mi yaşıyoruz, başkaları için mi?
2: Başkalarının için. Evet, çünkü küçükken her zaman söylediler ya bizi, insan ne söyleyecek, ne diyecek.
1: El alem ne der?
2: Evet, ne der, ne yapar. Ve öyle çocukluğumuzdan beri biz başladık yaşamaya insanların içi. Ama asla bizi söylemediler, sormadılar. Sen nasıl hissediyorsun, ne istiyorsun? Bu içinde biz öyle başladık daha fazla. Ama sanırım da sistemi de biraz daha ünlü oldu. Sanal medyalar, öyle. Ve biraz onu yolda.
1: Onun da etkisi var.
2: Evet.
1: Gittik. Peki bu bize iyi gelmeyen, kendisine iyi gelmeyen insanları sürekli çekme durumu, hayatımıza çekme durumu, ilişkimize. Bunun bir sebebi olmalı. Bu geçmiş deneyimlerimizden mi kaynaklanıyor?
2: Hayır. Küçükken biz ne gördüğümüz, ne bizim ailemiz ne seçiyordu, nasıl karar veriyordu ve daha fazla nasıl duygumuz vardı. Biz yaşadık bir yerde yani çok ilgi, çok sevgi, çok güzel şeyler vardı. Biz bu duyguyu şimdi tekrar orada gidiyoruz. Ama bir çocuk kötü yaşadı. Yani ne duygu hissetti? Bu duyguyu gidecek her zaman. 50 yaşında da olsun bu duyguyu arar.
1: Küçükken nasıl yetiştiğimizi mi?
2: Evet. Nasıl yaşadık, nasıl örnek oldu bizim ailemiz, annemiz, babamız.
1: Sevgi tanımımız ailede başlıyor.
2: Evet.
1: Biz sevgiyi ne sanıyoruz? Ailemiz bize öğretiyor.
2: Evet, ailemiz bize öğretiyor. Ve ne duygu biz hissettiğimiz küçükken, bunu da duygu şimdi biz ararız. Bir çocuk kötü yaşadıyken kötü hissetti ya, şimdi de bu duyguyu seçecek, bu duyguyu araştıracak.
1: Peki, bir insanın sürekli onaylanmak istemesinin altında gerçekte ne sebep olabilir? Özgüven eksikliği olabilir mi?
2: Ha, bu da, ama ben söyledim önceki sistemi de biraz bu yolda gönderdi bize. Çünkü insan söylüyor, ben çekerim bu her zaman, daha başarılı olurum, daha sevgi çekebilirim. Ve insan her altında sevgi arıyor ama anlamıyor ki. Sanki hatta yoldan gidiyor arasın aşkı.
1: Ama, yanlış mı anlıyor yani konuyu?
2: Evet, ama küçükten de tekrar söylüyorum. Bizim annemiz nasıl öğrendi bizi, nasıl örnek oldu? Söylerdi, insanlar ne söyleyecek gün bunu, insanlar nasıl yapacak, insanlar. Biz de insanların için öğreniyoruz, hayatımız kuruyoruz. Öyle gibi.
1: Aslında programın başından beri şu söylediği ve dikkat çektiği bir konu var. O çok önemli. Çocuklarımızı büyütürken el alem ne der? Bak onlar ne düşünür? Aman aman yanlış anlamasınlar, değil mi?
2: Evet.
1: Bu tarz yetişmenin bizim hayatımızdaki rolünden de aslında bahsediyoruz, evet, programın başından beri.
2: Şimdi bana söylemediler öyle şeyle. Nasıl da sistemi olsun, nasıl da kursunlar sistemi. Ben hiç önemli.

0: anlam vermiyor bunlar. Çünkü lazım biraz insan bu hayat gerçek hayatı yaşasın. Çünkü bu gerçek hayat değil. Yani öbür. Çünkü
1: Gerçek
0: bütün
1: hayatmış.
0: zamanımız orada gidiyor ama gerçek hayat olmuyor ki.
1: Çok doğru. Gerçek
0: Evet.
1: sandığımız hayat o değil. Peki, dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen bir hayatın içinde insan yine de neden mutsuz olabilir? Her şey çok güzel görünüyor, yine de mutsuzuz. Bunun
0: Çünkü
1: sebebi başarı, statü ya da farklı bir mutluluk mu?
0: nasıl söyleyeyim size, mutluluk asla gelmez parayla şeyle. O içeride bir duygu. Yani küçükken biz yaşadık çok fakir, çok bizi de öğrendiler fakir de ama mutlu olalım. Ve biz nasıl öğrenirse, çünkü mutluluk kimse öğrenmiyor bize küçükken. Söylemiyor mutlu. Her zaman biraz mutlu insan olsun söylüyor. Bu değil bize. Yapma öyle.
1: Tanımını mı bilim yanlış
0: Evet.
1: bize öğretiyor?
0: İnsan bilmiyor nasıl mutlu olsun ve sanıyor ben mutlu olurum daha fazla para. Evet ama insan kaybediyor bütün hayatını para
1: Peşinde koşarak.
0: peşinde koşarak.
1: Çok doğru.
0: Evet ve ne zaman yaşıyor? Yaşamıyor. Yaşamıyor. Sonra vakit geçiyor ve yaşamadı.
1: Bunun farkına varmamız için aslında bu programları yapıyoruz ama
0: Evet.
1: ne olursa olsun bu yaşla da çok orantılı, biliyor musun? Yani mesela gençken çok bunun farkına varamıyoruz. Hayatın
0: Evet.
1: geçtiğinin, bir
0: Evet.
1: şeylerin peşinde koşarken, mücadele ederken asıl gerçek hayatımızı unuttuğumuzu unutuyoruz.
0: Evet
1: Biraz
0: öyle.
1: daha yaşımız kemale
0: Evet
1: erince.
0: biraz ailemize daha zaman geçirelim beraber. Ben evde yatsak söyledim telefonda ne zaman yemek yiyoruz paylaşmayın böyle öyle.
1: Öyle mi?
0: At, evet.
1: Telefon yasak.
0: Yatsak sadece odana oğluma söylüyorum 1 saat yapabiliriz ama önümde asla yasak yapıyorum telefon için evde.
1: Anı kaçırmasın diye.
0: Evet. Çünkü baştan ben öyle bakıyorum ne yapıyor. O telefonda bütün kalıyorlar ve bir cümle söylemiyorlar. Paylaşmak her zaman. Bu için de ben öyle öğreniyorum oğlumu. Güzel, öyle gerçek biraz yaşasın.
1: Peki tam da bunu soracağım. Sosyal
0: Ah.
1: medya. Sosyal medya ve teknoloji
0: Evet.
1: aslında bizi birbirimize bazen yaklaştırıyor ama aynı zamanda çevremize ve diğer insanlara karşı uzaklaştırıyor mu?
0: Evet. Şimdi her zaman insan söylüyor vaktim yok. Mesaj gönderiyorsun veriyor 2 gün sonra. Ama eskiden telefonumuz yoktu. Biz bekliyorduk 2 saat konuşalım. Ve mesaj gönderiyorduk öyle.
1: Doğru.
0: Bekliyorduk 1 hafta. Ben hatırlıyorum küçükken yazıyordum arkadaşlarımla. Ve 1 hafta bekliyoruz. Gelsin cevap gitsin cevap.
1: Evet, değil mi? Öyleydi.
0: Evet öyleydi. Ve ne kadar güzeldi. Şimdi teknoloji çok iyi bir şey. Çok yardım ediyor bize. Ama
1: Evet,
0: evet.
1: kolaylaştırdığı bir durum var tabii
0: Ama
1: ki.
0: lazım hayatımızı almasın yani insanı gitmesin o yani insanımız vakitimiz öyle bir şey teknoloji yardımcı sadece kullanmalıyız sağlıklı bir yolda.
1: Peki kendini sevmek. Son dönemde bunu çok duyuyoruz. Bu çok duyduğumuz bir kavram. Peki
0: Evet.
1: gerçek anlamda kendini sevmek nedir? Bu kavram zaman zaman sadece bir klişe gibi mi görünür?
0: Evet çok klişe giriyor ve çok insan söylüyor. A bu egoist insan yani seviyor kendini. Ben
1: Egoist.
0: öyle düşünmüyorum. Aşkı bize nasıl verebiliriz? Ne zaman öyle insanlar seçiyoruz, güzel insanlar seçiyoruz. İyi yemekler, sağlıklı bize. Süsleniyoruz, güzel olalım. Yani sanki birisi nasıl seviyorsun bir insanı, nasıl davranıyorsun güzel güzel. Ne zaman aşık olduğumuz bu insanlara yemek yapıyoruz. Bunu her şey güzel olsun.
1: Tabii, makyajı ona göre,
0: Evet
1: kıyafet ona
0: ona.
1: göre.
0: İnsan lazım kendine yapsın bunlar.
1: Kendime yemek yapayım.
0: Evet kendime
1: Evet.
0: güzel yapayım yemek.
1: Ha.
0: Nasıl öyle davranırdım aşık olurdum. Öyle davranırım benim için.
1: Eğer karşınızdakine aşık olduğunda davrandığınız şekilde kendinize de davranırsanız
0: bu aşk. Yani bir
1: kendinize de aşık olun.
0: evet. Ve sonra biz aşk veriyoruz ya bize. Öbürleri de aşk ve saygı veriyorlar.
1: Çok doğru. Biz
0: Evet.
1: kendimizi ne kadar seversek.
0: Ne kadar sevecekler insanlar da bizi.
1: Ya çok güzel. Peki geçmişimizi anlamak neden bu kadar önemli? Sürekli çocukluğumuza, geçmiş deneyimlerimize dönmek. İnsan geçmişini hapsetmez mi? Yani bugünü unutturmaz mı bize?
0: Geçmiş çok önemli. Şey gibi yani örnek gibi gelsin ne hatalarımız hatta yaptığımız bunlar sadece oradan bir ders alalım ama

0: Çok insanın yaşıyor geçmişe ve her zaman konuşuyor öyle. Ben geçirdim bunu, bana oldu bunu. Yani lazım biraz bugün ne istiyorum, nasıl istiyorum yaşayayım ve karar vereyim, seçeyim ve yapayım. Çünkü çok insan söylüyor, benim kaderim öyleydi, benim hayat öyleydi, Allah öyle verdi. Hayır, Allah öyle vermedi ve kader öyle değil. Nasıl biz seçiyoruz, biz karar alıyoruz ve o ve bizim hayatı oluyor. Sanki şimdi söyleyeyim, tanıştırıyorum bir insan, yani çok alkol kullanıyor. Allah mı gönderdi, ben mi seçtim?
1: Aslında her şeyde böyle böyleydi falan deyip teslim olmak doğru değil yani. Bu benim kaderim demek de doğru değil.
0: Hayır. İnsan lazım onun hayatını söylesin. Ben yaptım bu hayatını, benim
1: Bu
0: seçilerimle,
1: benim yüzümden oldu.
0: benim karar aldımı. Ben yaptım benim. Ben kurdum bu hayatı. Kötü geçiriyorum. Ben kurdum onu. Nasıl kurdum bunu? Biraz insan soru sorsun kendine. Ben nasıl kurdum bunu? Nasıl yaptım bunu? Sorsun
1: Peki
0: kendine.
1: bir insan gerçekten değişebilir mi? Yoksa sadece karakterimizin ve hayata bakışımızın büyük bir bölümünü mü değiştirebiliriz geçmişimize bakarak?
0: Ben sanırım insan karakterli geliyor hayatta. Çünkü bakıyorum,
1: Değişmiyor da.
0: 2-3 çocuk, bir annesi, aynı alışıyorlar onu ama çocuklar öbürü farklı. Evet, ve değiştirsin bir insan, kendine lazım istesin bunu ve her gün yapsın yani seçimleri, iyi seçsin ve değiştir, ama lazım insan istesin. Ama çok kadınlar ne yapıyor? Buluyor, evleniyor, başlıyor. İlk şey yapsın, onu hemen değiştirelim. Olmaz
1: Mümkün
0: ki.
1: mü? Mümkün mü?
0: Olmaz ki. Onun
1: Olmaz.
0: annesi değiştirmedi onu. Karı mı değiştirecek? Evet.
1: Boşuna aynı şey yapmayın diyor yani.
0: Evet.
1: Ben de değişemem ki mesela. Herkes
0: Hayır.
1: kendine bir baksın yani.
0: Evet.
1: Bir de biz kendimiz kusursuzmuşuz gibi karşımızdakini değiştirmeye çalışıyoruz ilk
0: Bu
1: böyle değil mi?
0: değil doğru.
1: Doğrusu ne?
0: Doğrusu ne? Önceden vakit versin insan. Daha güzel tanıştın ve söylesin kendine. Bu bana iyi mi gelir, gelmez mi? Ve gelmezse iyi, gitmesin ya, ortaya değiştirsin. Çünkü vakitini kaybeder ve üzülür.
1: Peki, şimdi kitabınızdan biraz bahsedeceğim.
0: Evet.
1: Bu kitabı bana hediye ettiniz. Fakat içerisinde bir Mira karakteri var, değil mi? Mira. Mira neyi temsil ediyor aslında
0: Var
1: okuyucu?
0: 3 tane büyük bölüm. Mira, yani bu hayat, söyledim size, sosyal sanal medya nasıl yaşıyor, yani nasıl insan kaybediyor kendine. Aura farklı bir hayat, yani nasıl başarılı olalım, kontrollü. Ve Unaya aldım, Türkiye'den dünya Unaya yaptım. Gerçek hayat, gerçek hayat nasıl bizim aileyle beraber, bunlar güzel, eskiden nasıl alıştık. Bu gerçeği hayat göstereyim. Yani dil kötü bir resim çıkaralım ama kalsın o 100 tane resim ve yapalım, öyle değil güzel. Yani bir balans.
1: Peki bu hikayede insanlar, yani okuyucu kendine dönsün mü istediniz? Asıl istediğiniz ne?
0: Evet, bu istedim, dönsün kendine ve biraz soruları sorsun kendine. Daha güzel hayat yaşasın. Ben de yaptım kitabı şey gibi, kişisel gelişim ama ve roman, öyle biraz hikaye de var.
1: Peki, son sorum.
0: Evet.
1: Teknoloji, başarı, para ve statünün hayatımızda giderek daha fazla yer kapladığı bir dönemde sizce hayatımızın merkezine yeniden neyi koymalıyız?
0: Aile.
1: Aile?
0: Aile, aşk, gerçek hayat.
1: Bu saydıklarım içerisinde yok mesela. Daha manevi bir şeyden bahsediyorsunuz.
0: Çünkü başarılı olmak, insan her zaman başarıyor bir şey, sonra daha başarılı. Öbür, öbür, öbür. O hiç bitmiyor ki.
1: Bitmiyor, sonu yok.
0: Evet, sonu yok ama bu zaman geçiyor. Kimse geçirmiyor fazla zaman. Bir güzel yerde gitsin, yavaş yavaş yaşasın. Yani temizlesin bahçeyi, bu güzel şeyler. Çünkü şimdi hayat çok hızlı gidiyor. Bütün gün hızlı. Ve bahçe temizlerken story için temizleyecek ama story için
1: Doğru.
0: temizlemeyecek. Yani ben bugün temizledim
1: Çok
0: bahçemi,
1: doğru.
0: story. Hayır, story için, senin için, ruhun için. Yani öyle, bu en iyisi söylüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim size.
1: Herhalde uzun zamandır görmeyi sempatik konuk olabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum.

0: İyi ki
1: Ben
0: geldi. Zaya Blaze, çok tatlısınız. Çok teşekkürler hediyeniz için. Çok teşekkür ediyorum. Sizleri uğurluyorum. Biz sabah kahvemize devam ediyoruz efendim. Beyefendi, sabah kahvesi devam ediyor. Çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Tam karşımda güzeller güzeli yaşam koçu Bade Türe. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok
0: Nasılsınız?
2: çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Bir kere öncelikle programımıza verdiğiniz hassasiyet ve titizlikten dolayı size çok teşekkür ediyorum. Siz buraya gelmeden önce benimle ilgili de bir takım çalışmalar yapmak istediniz. Aslında çok da faydalı oldu. Ben de çok meraklıyım böyle konulara. Ne olduğunu ilerleyen dakikalarda izleyicilerimizle paylaşacağız tabii ki. Ama öncelikle şu hepimizin çok merak ettiği ve günlerce olmasını isteyip manifest, manifest, manifest, 7, 7, 7 dediğimiz konulara gelelim. Çok istiyoruz, hayal ediyoruz ama bazen istediğimiz şey bir türlü gerçekleşmiyor. Biz manifesti mi yanlış yapıyoruz? Böyle bir şey var mı gerçekten?
2: Manifest var. Aslında manifest hatırlamak demek. Ben kitabımda da bununla ilgili de çok güzel bir yer verdim. Bütün hayatımız boyunca yapmak istediğimiz her şeyi yapan bir versiyonumuz aslında bir yerlerde
0: Var.
2: var. Ve biz en çok neyi istiyorsak aslında orasıyla ilgili bir hatırlama anı yaşıyoruz. Yani bugün ben diyelim ki aşık olmak istiyorum, evlenmek istiyorum.
0: Deli işi.
2: Deli işi. Ama bir yerde bunu yaşayan bir Bade var aslında ki içimde bunu bilen bir halim var. Fakat çocukluktan beri öğrendiğimiz ailemizin bize verdiği kodlar var. Ve biz onunla eğer sevilirsen canın yanar, terk edilirsin,
0: Tabii. Aşk acıtır.
2: aşk acıtır gibi bir takım kodlarımızdan dolayı bir taraftan bir kapı açmak ve bir versiyona ulaşmak istiyoruz. Çünkü manifest dediğimiz o hatırlama aslında bugünden o gelecek halimize bir projeksiyon.
0: Peki o eksikliği fark ediyor olmak da aslında bizim o farkındalığımızı mı arttıran bir şey? Yani bir anda o eksiklik bize iyi de gelebilir mi?
2: Elbette gelebilir. Ama bir yerde bir şey isterken biz hala o geçmiş kodlarla istiyorsak bilinç dışımız şöyle diyor. Sen bir kapıdan geçmek istiyorsun ama bir taraftan da kapıyı kitleyen sensin. Aynı anda hem bu taraftasın hem de geçmiştesin. O zaman hep arafta kalıyoruz. Ne
0: Bu
2: zaman ki
0: bizim mi kafamızı karıştıran şey? Normalde herkesin yaşadığı bir şey mi budur?
2: herkes bunu yaşıyor fakat biz ne yazık ki neden olmuyor kısmına daha çok odaklanıyoruz. Aslında dönüşeceğim şeye ne kadar hazırım kısmı bizde çok fazla çalışmıyor. Aslında normalde buna bir hazırlık yapman gerekiyor, öyle değil mi? Ben de buraya gelmeden önce bir hazırlık yaptım. Çünkü burada oturan bir Bade de var bir yerde. Hayatımızda olmak istediğimiz bir versiyonumuza geçebilmemiz için öncelikle ona hazırlık yapmamız gerekiyor. Geçmiş kodlarımızla oraya ulaşmamız mümkün değil. Ben danışanlarıma da onu diyorum. Ben geçmişe çok bakmıyorum. Bugün kim olmaya karar verdin ve bunun için ne kadar hazırsın? Ve ne zaman ki biz bir şeyleri bırakıyoruz, vazgeçiyoruz, bir şeyler gerçekleşmeye başlıyor.
0: Evet, hep öyle oluyor değil mi? Salınca rahatlama geliyor. Evren bunu hissediyor sanırım ya.
2: Aslında nasıl bir şey biliyor musunuz bu Bircan Hanımcığım? Bir şeye biz çok enerji yüklediğimizde o şeyi kendimizden çok fazlasıyla itiyoruz. Çünkü bu bir çekim gücü, bu bir fizik.
0: Kuralı.
2: Evet, bir fizik kuralı. Eğer sen oraya bakmazsan, çok yoğunlaşmazsan zaten o versiyonuna bir süre sonra geçeceksin ki sen bunu hatırlıyorsun.
0: Of, yani şöyle söyleyeyim ya, bir sezon sizinle yayın yapmamız lazım. Çünkü ben görebileceğiniz en kontrol freak insanım. Yani başkalarının hayatına kadar kontrol etmekten haz alıyorum yani. Eve gittim, geldim falan filan. Bu benim için o kadar zor bir şey ki. Bir şey ben de tam tersi işliyor. Sanki bir şeye odaklanmazsam ve üzerine çalışmazsam o şey gerçekleşmeyecekmiş gibi geliyor. Ama evren böyle bir şey demiyor tabii ki.
2: Kesinlikle böyle bir şey. Çünkü evren hep esneklik ve rahatlık, akış, tevekkül etmek biliyorsunuz bu tasavvufta da
0: Tabii ki
2: var.
0: öyle.
2: Yani insan
0: Teslimiyet.
2: ancak ve ancak kendisiyle temasını ve özünü de rahatlayarak sürekli kontrol altında tutarsak, sürekli kendimize neden olmuyor, neden olmuyor dersek daha
0: Kötü olmayacak.
2: negatif bir versiyonumuz da çalışıyor bir
0: Eyvah eyvah.
2: yerde. Oraya doğru da çekiliyoruz.
0: Peki ya ailemiz? Ailemizden kalan bir takım düşünce kalıpları var. Bence miras gibiler. Hatta benden de çocuğuma geçecek bir miras gibi olduğunu hissediyorum. Bu kalıplarla bize öğretilmiş bir kod olduğunu nasıl anlarız?
2: İkinci doğumu gerçekleştirdiğime inanan biriyim ruhsal noktada. ilk doğumunuz ailenizde.

0: ikinci doğumumuz kendi gerçekliğinizi ve biz dünyaya aslında kendi gerçekliğimizi bulmaya geldik. Eğer ben ailemin kodlarıyla hala uğraşıyorsam, bugün psikologların ve psikiyatrların, çünkü orayı kazımamız gerekir ki oradaki kodları fark etmeliyiz ki ben bugün kim olmaya karar verdiğim oradaki kodlarımı bilerek gerçekleştirebilirim. Çünkü orada bir öğretim alanımız var ama ben o kodlarla hayatımı devam ettirmek durumunda değilim.
1: Ama var.
0: Elbette var. Hepimizin
1: sıyrılmak
0: kodu var.
1: Mümkün.
0: Evet, ama bir tekamülüm de var. Ben bu dünyaya neden geldim? Eğer ailemi ben seçemiyorsam, o zaman ben ailemin kodlarıyla hala hayatıma devam edemem. Bugün sizin kontrol dediğiniz şey aslında kimden satın aldınız bunu? Kimin için aslında kontrol edilmediğinde hayatı çok karışıktı?
1: Ve ben buna mı tanıklık ettim?
0: Ve siz buna tanıklık ettiniz.
1: Tanıklık etmek şart mı yoksa bu gen mi?
0: Aslında epigenetik dediğimiz şey de sadece saçımız, gözümüzün rengi değil.
1: Değil.
0: Duygularımız ve davranışlarımızı
1: vallahi
0: da
1: öyle
0: alıyoruz. Ama hikaye şu. Ben bugün kimim ya da hiçbir şey olmadığında, ailem ve hiçbir şey olmadığında ben kimim sorusunu sorabilme cesareti. Biz soru sormuyoruz Bircan Hanımcığım.
1: Belki de yüzleşmekten korktuğumuz
0: Evet,
1: için olabilir.
0: Kodları devam ettiriyoruz. Biz çok otomatik pilotta yaşıyoruz. Her gün aynı şeyleri yapıp bundan dolayı da mesela iyi bir şey var ama bir de alıştığımız bir şey var. Aslında biz buradan çıksak daha iyi bir versiyonumuza geçeceğiz.
1: İşte cesaret edemiyor değil mi?
0: Çünkü
1: Buradan...
0: alıştığım bir şey var.
1: Ama herkes böyle ya. Ya bu çok yani güvenli alanından çıkma konusunda çok ciddi cesaret lazım.
0: Ben onları çıkartıyorum.
1: Siz harikasınız. Peki bir de bir sorun daha var. Aynı tip insanları, aynı tip ilişkileri çekme konusunda başkanız yani.
0: Evet.
1: Bunun nedeni ne olabilir?
0: Şöyle, ben hep aynı insanları seçiyorsam ve aynı olayları farklı yüzlerde, farklı karakterlerde yaşıyorsam bunun artık konu karşı tarafla ilgili değil.
1: Bu benimle ilgili bir şey değil mi?
0: Burada ben hangi tanıdık versiyonuma çekiliyorum?
1: Yani şu lafı söyleyen, hepiniz aynısınız. İşte topunuz da böyle falan filan. Bu da bizde problem.
0: Tabii ki. Çünkü sürekli aynı şeyi yaşıyorsak bunun artık karşı tarafla ilgili değil. Hatta hep aynı şeyi yaşayan insanlar teşekkür etmeli. Çünkü tam değişimin eşiğindeyiz. Demek ki bir şey orada çok sıkıştı ve tekrara bağladı. Plak gibi düşünün. Sürekli tekrar ediyor. Ne yapman lazım? Değiştirmen gerekiyor. Eğer sen burada bir şey değiştirebilmen gücün varsa zaten yeni bir versiyona da geçebiliyorsun. İnanın çok basit.
1: Gerçek mi söylüyorsun?
0: Gerçekten çok
1: basit. Kaç gün sürer?
0: Şöyle söyleyeyim, kıyafetinizi değiştirmeniz kadar basit.
1: Ama sen beni kadar hızlı kıyafet değiştirin bilmiyorsun. Doğru mu? 15 saniye sürüyor.
0: Tamam, kişiye göre değişir. 15 saniye, tamam, onun sözünü veriyorum.
1: Peki tam da bunlar hareketle şunu söyleyeceğim. Gerçekten hayatımızda belirlenmiş bir yol var mı? Yani yoksa her kararda biz hayatımıza yeniden yön veriyoruz.
0: Aslında bunu çok farklı bakabiliriz.
1: Hepsine
0: eğer
1: bakalım.
0: Kader dediğimiz şey, yani daha önce her şey yaşadı ve bittiyse ve her şey biliniyorsa biz bu dünyaya neden geldik? O zaman neye göre iyi ve kötü ayrımı?
1: Değil
0: ben
1: mi?
0: Şuna bakıyorum. Benim hayatım bir harita. Ben bu hayatımın haritasında nerede duruyorum ve ne yapmaya karar veriyorum? Muallak ve mutlak kader dediğimiz bir şey var. Yani bir şey evet kesin ama bir şey var, o her an yaratım aşamasında. Çünkü bir sürü versiyonun var. Senin tekamüle ulaşabilmen için, en üst versiyona ulaşabilmen için bir sürü versiyonundan geçmen gerekiyor.
1: Mutlak kader var ama.
0: Elbette.
1: Onu tabii ki biliyoruz
0: elbette,
1: ve yaşıyoruz
0: elbette.
1: Ama bizim değiştirebileceğimiz hamlelerle
0: elbette
1: değiştirebileceğimiz bir yol haritası da var.
0: Kesinlikle. Döngülerimize bakacağız. Nerede tekrarlarımız var? Nerede hep aynı yerde sıkışık hissediyoruz? Bence eminim hepimiz hayatımıza dönüp baktığımızda son zamanlarda bir yerlerde mutlaka sıkışık hissediyoruz. Orası çok güzel bir yer. Ben hiçbir danışanımın travma yaşadığı, geçmişteki kayıpları, korkularını negatif olarak bakmam. Çünkü orada bir değişim var. Bugün ben eğer buradaki versiyonuma bakıp buradan oraya hadi gel artık benim yanıma diyebilme gücüm varsa bu pozitif bir şeydir.
1: Peki değişmek istiyorum. Fakat sürekli aynı olayları, aynı olumsuzlukları ve aynı kişileri hayatıma çekiyorsam ben değişmek istemiyor muyum?
0: Aslında değişmek istiyorsun. Fakat nerede değişmeye karar vereceksin? Şey gibi düşün bunu. Bir kütüphane düşün.
1: Ya da.
0: Bir sürü kitaplar var ve orada bir renk var. Bir kitap var. Biz onu buluyoruz aslında. Onu bulduğun an bir farkındalık yaşıyorsun hayatında. İlla bu çocuğunla ilgili bir şey, çocukluk anınla ilgili bir şey olmak durumunda değil. Bir şeyi biz çok istiyoruz.

0: Ama bir taraftan da kodlarımızdan dolayı bilinç dışımız bunun tam tersini bize söylüyor. Ben paraya sahip olmak istiyorum.
1: Ama
0: Ama ben
1: küçükken
0: paraya
1: bana para kirli dediler.
0: bilmiyorum,
1: Ya da.
0: çocukken de olabilir. Belki de benim hep etrafımda gördüğüm ve duyduğum, belki de çok paraya sahip olduğum zaman kayıp yaşayacağım.
1: Peki, mükemmel giden bir sohbetimiz var ama minicik bir ara
0: Tamam.
1: vereceğiz. Sonrasında benim soruların devam edecek, programı da beraber kapatırız.
0: Tamam.
1: Kısacık bir ara buradayız.
2: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam edecek.
3: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
5: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den.
8: Finish Lavoş seninle. Sakın sudan geçirme.
9: Tam bir boş.
8: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
7: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Anneler ve babalar gibi Morphix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
10: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
11: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
10: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
12: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
13: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Damla bence çok eğlenceli.
16: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
17: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
16: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
19: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
2: Ben macera

0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
3: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
4: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
5: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
6: Tam bir boş.
5: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
7: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
8: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
9: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
10: Burası neresi?
9: Familyalar burada saf suyla dokunuyor. Yeni teknoloji, tutkalsız, sadece suyla birleştiriliyor.
10: Yum yum yumuşacık.
9: Familyadan saf su dokunuşu.
10: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
9: Tek dokunuşta farkı hissedin.
11: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
0: Hala etkisindeyim.
1: İnanılmaz bir goldü.
2: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
1: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
4: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
3: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
5: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor.
6: Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
7: Familyayla saf su yolculuğuna çıkıyoruz.
8: Burası neresi?
7: Familyalar burada saf suyla dokunuyor.

0: Yeni teknoloji. Tutkalsız. Sadece suyla birleştiriliyor.
1: Yum yum yumuşacık.
0: Familyadan saf su dokunuşu.
1: Ailenin en yumuşak tuvalet kağıdı.
0: Tek dokunuşta farkı hissedin.
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Damla.
4: Bence çok eğlenceli.
3: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: 3, 2, 1, 0! Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap basit.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Hala etkisindeyim.
4: İnanılmaz bir goldü.
5: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
7: Tam bir boş.
6: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
8: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
9: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
10: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
11: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
12: Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
16: Öztürk İnşaat'ın sunduğu Bircan Bali ile sabah kahvesi devam ediyor.
17: Efendim, kısa bir aranın ardından sabah kahvemiz devam ediyor. Güzeller güzeli yaşam koçu Badet Türe ile sohbetimiz. Enerjimizi çok sevmişler. İçeriden de haber geldi. İşimiz bu zaten diyorsunuz değil mi hocam? Come on, herhalde seveceksiniz diyor yani.
18: Aynı frekansa titreşiyoruz demek ki.
17: Bak neler neler. Peki şimdi o zaman ben merak ettiklerimi soracağım. Tabii. Çünkü zaten süremiz azaldı. İnsan korktuğu şeyi farkında olmadan kendi hayatına mı çağırıyor?
18: Evet, korkularımız bazen bize ait değildir. Çünkü neden? Biz bu dünyaya korkularımızla bağlanırız. Ve korku bizi, atalarımızda da öyledir. Yaşamla ölüm arasında tuttuğunda bir şey yaparsın, harekete geçersin. Ne zaman korktuğuna bak. Ne zaman korktuğuna bak. Ya çok hareketsiz kaldın, ya bir şey yapmaya karar verdin ama diğer tarafı bırakamıyorsun.
17: Arada yani, kaldığın.
18: Arada kaldığın, seçim yapmak zorunda olduğun. Ya da gerçekten de artık hayattan böyle keyif alamadığın zamanlarda korkular çok ciddi anlamda su yüzüne çıkmaya başlar. Çünkü bir şey değişip dönüşebilmesi için önce korkularından çıkman gerekiyor. Korkularında şöyle diyebilirsin. Korkularım, ben senin farkındayım ama seni umursamıyorum.
17: Oh be.
18: İçimden

0: geçip gitmene izin veriyorum.
1: Ne güzel.
0: Bu kadar.
1: Ama işte bu kolay değil.
0: Zor olan tarafı neresi?
1: Korkularımla yüzleşmek bir kere.
0: Tamam. Ben şimdi şunu yapıyorum.
1: Tamam.
0: Bir korkum var.
1: Tamam.
0: Diyorum ki seni görüyorum ve farkındayım.
1: Tamam.
0: Ama içimden geçmene izin veriyorum, alan açıyorum. Ama seni umursamıyorum. Biz dünyayı deneyimlemeye gelmedik. Duygularımızı deneyimlemeye geldik. O yüzden aslında korktuğunda kendine bir bak.
1: Yük. Eğer çok vallahi yük.
0: Bir böyle panik atak gibi bir şeyler hissediyorsan neler korkuyu hissediyor? Çekiyorsun. O an şunu yapmalısın. Ben korkumdan korkmuyorum diyebilme cesareti için neye ihtiyacım var? Evet. İnsan en çok kendisiyle
1: bunu
0: konuşmalı.
1: Bunu fanatik olarak soruyorum. Yani bunu böyle mi duymak istiyor evren?
0: Evren değil, sen duymalısın. Sen ve yaratıcının olduğunu düşündüğün bir dünyada sadece senin bir şeyleri duymaya ihtiyacın var. Karar verecek olan sensin.
1: Çok kıymetli bir sohbetti benim için. Bence herkes alacağı bir cümleyi bile kaptı, aldı heybesine. Sizi tekrar ağırlamak çok isterim.
0: Ben de gelmek isterim. Çok
1: vedalaşmadan
0: teşekkür ederim.
1: Önce söylemek istediğiniz bir şey varsa izleyicilere.
0: Şöyle bakıyorum. Biz iyi ve kötü, doğru ve yanlışı algılıyoruz. Ben diyorum ki bundan sonra iyinin, kötünün, doğrunun, yanlışın ve ikiliklerin olmadığı bir yerde eğer buluşsaydık hayatımız nasıl olurdu?
1: Ah çok güzel, çok güzel bir temenni değil mi? Peki çok teşekkür ediyoruz Bade hocamıza. Birlikte kapatıyoruz programı. Bugünlük bizden bu kadar efendim. Tekrar görüşmek üzere, tekrar görüşünceye kadar böyle enerjiniz çok güzel olsun. Hoşçakalın.

0: Öztürk İnşaat Bircan Mali ile sabah kahvesini sundu.
1: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.

Bugün rotamızı Kara Elmas diyarı Zonguldak'a çeviriyoruz. Karadeniz kıyısında bulunan şehir, Türkiye'nin en zengin taş kömürü madenlerini

0: Zonguldak Limanı'na geliyoruz.
1: Değerli izleyenler, taş kömürü Zonguldak'ın en önemli simgesi. Bu şehirde binlerce madenci yaşıyor, binlerce emekçi yaşıyor ve hepsinin de geçim kaynağı Zonguldak'ın kara elması taş kömürü. Efendim şu anda tüm güzelliğiyle Zonguldak Limanı'nda bulunuyoruz. Burası yıllar önce kömür anlamında, madencilik anlamında son derece önemliydi. Değerli izleyenler, aslında şu anda Zonguldak'ta kömürün kalbindeyiz, kömürün merkezindeyiz. Efendim, içinde bulunduğumuz Zonguldak Limanı gibi tüm madencilik alanları birer birer turizme açılıyor. Aslında Zonguldak'ta sanayi kökenli, endüstri kökenli bir turizm potansiyeli oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Değerli izleyenler, Zonguldak Limanı'nın muhteşem güzelliğinde maden mühendisi, yerel tarih araştırmacısı Ekrem Murat Zaman'la birlikteyiz. Ekrem Bey, merhabalar, kolay gelsin.
2: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkürler. Zonguldak'ta olmak çok güzel. Şimdi Zonguldak taş kömürü madeniyle ünlü ve şu anda bulunduğumuz nokta kömür anlamında çok önemli. Biraz bahseder misiniz?
2: 1900'lü yıllarda yapılıyor liman. Fransızların Zonguldak'a geliş nedeni aslında limanın yapılışı. Evet. 1896 yılından sonra Osmanlı Bankası'nın şirketi olarak havzaya geliyorlar.

0: demir yollarını yapıyorlar. Amaç tabii ki sahildeki limana ulaşmak. Sahildeki limana ve lavar, yani kömür yıkama tesislerini yapan Fransızlar işletmeciliğe artık başlıyorlar. Burada işletmeciliği yaptıkları için kömürün yıkanması ve yüklenmesi, taşınması o günün koşullarında tek ulaşım aracı deniz yolu ve bütün buharlı makinaların kömürü Zonguldak'tan karşılandığı için gemilerin bütün kömürleri bu gördüğümüz ve hemen karşıda mendireğin kısmında da kömürler yükleniyor gemilere. Kömürlerin de gemilerin, vapurların yakıtları da, yani tüm vapurhanelerin yakıtları olduğu gibi o günkü buharlı gemilerin yakıtları da işte buradan sağlanıyor ve bu bölgede madencilik yapan diğer madencilik kuruluşlarına da buradaki yapı hizmet veriyor belli bir ücret karşılığı.
1: Evet değerli izleyenler, Zonguldak'a gelirseniz limana gelin, sahilde şöyle bir yürüyüş yapın ve Zonguldak Limanı'nın muhteşem güzelliğini doyasıya yaşayın.

0: hız kesmeden Zonguldak'ı gezmeye devam ediyoruz.
1: Değerli izleyenler, Zonguldak'ta şu anda Tarihi Fener Bölgesi ve Zonguldak Merkez'in buluştuğu noktadayız. Efendim, burada muhteşem bir doğa, muhteşem bir manzara var. Değerli izleyenler, hepinizin bildiği gibi Zonguldak madenci şehri, Zonguldak emekçi şehri. Efendim, eskiden Zonguldak'ta 60 bin civarında madenci varmış. Günümüzde bu sayı 7 bine düşmüş. Ancak hala Zonguldak'ta halkın büyük ölçüde geçim kaynağı madencilik. Değerli izleyenler, arkamdaki tüneli görüyorsunuz. Eskiden yerin metrelerce altından çıkarılan kömürün arasına karışan atıklar işte o tünelden arka tarafa, yani denize atılıyormuş. Değerli izleyenler, günümüzde Zonguldak'ta madencilikle ilgili tüm alanlar turizme açılmış durumda ve daha da fazla açılması hedefleniyor. Bu bölgenin çok sayıda ziyaretçisi var. Değerli izleyenler, liman bölgesine gelenler burada bol bol hatıra fotoğrafı ve video alıyorlar. Liman bölgesinin aynı zamanda buram buram tarih koktuğunu söyleyebiliriz.

Değerli izleyenler, liman bölgesinin arka tarafında yerin altından çıkarılan madenlerin arasındaki atıkların denize döküldüğü iki tane tünel bulunuyor. Efendim onlardan birinde bulunuyoruz. Burası Varagel Tüneli. Varagel Tüneli tamamen insan gücüyle taşların oyulmasıyla yapılmış. Tünelin içi son derece soğuk. Efendim tünelin uzunluğu 210 metre. Günümüzde de Fener bölgesinde oturan elit kesim çarşıya gidip gelirken bu tüneli kullanıyor. Efendim yukarıdan sular damlıyor başıma. Evet değerli izleyenler, burası aynı zamanda yürüyüş yolu. Liman bölgesini ziyaret etmeye gelenler tünelden geçiyorlar. Efendim burada da bol bol fotoğraf alıyorlar. Son derece etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Liman bölgesinin Zonguldak'ta gezi rotanızda burası mutlaka olmalı.

Değerli izleyenler, şu anda muhteşem bir yerdeyiz. Efendim, Fener bölgesinde Aşıklar yolunun başındayız. Hemen altımızda falezler var, yani kayalıklar var. Efendim, kayalıklarda da bol bol karabatak yuvalarını görebilirsiniz. Burası kuş gözlemcilerinin, fotoğrafçıların adeta göz bebeği durumunda. Muhteşem bir güzellikle

baş başayız. Huzur dolu, sessiz, sakin bir yerdeyiz. Değerli izleyenler, burası aynı zamanda aşıkların da uğrak noktası. Evet gençler, aşıklar buraya geliyorlar ve muhteşem manzara eşliğinde keyifli dakikalar geçiriyorlar. Evet, buraya aşık olmamak mümkün mü?

Değerli izleyenler, şu anda Zonguldak Deniz Feneri'nin önündeyiz. Efendim, Fener 1908 yılında 2. Abdülhamit döneminde inşa edilmiş. Günümüzde de hala aktif olarak çalışan nadir deniz fenerlerinden biri. Zonguldak Deniz Feneri'nin etrafı restore edilmiş ve tamamen turizme kazandırılmış. Değerli izleyenler, Deniz Feneri'nin etrafında çok güzel bir kafe var. Ve buraya gelenler eşsiz manzara eşliğinde keyifli bir şekilde çaylarını, kahvelerini yudumlama imkanına sahipler. Gördüğümüz manzara adeta tabloyu andırıyor. Evet değerli izleyenler, tüm güzelliğiyle işte Zonguldak, işte liman bölgesi.

0: sizleri Zonguldak'ta çok güzel bir müzeyle tanıştırmak istiyoruz.
1: Değerli izleyenler, emeğin başkenti Zonguldak'ta açılabilecek en güzel müze tabii ki Maden Müzesi olmalıydı. Şu anda 2016 yılında ziyarete açılan Zonguldak Maden Müzesi ve Kömür Deneyimleme Ocağı'ndayız. Efendim, müzemiz üst kattan oluşuyor. Peki Zonguldak Maden Müzesi'nde neler var? 1840'lı yıllardan bu yana kömür havzalarında kullanılan araç ve gereçler, kömürden yapılan ürünler, fosiller ve bir takım dokümanlar, materyaller Zonguldak Maden Müzesi'nde sergileniyor. Efendim, müzeyi sizler için gezmeye hemen başlayacağız. Daha sonra kömür deneyimleme ocağına ineceğiz. Evet, gerçek bir madene ineceğiz ve maden işçilerinin hangi koşullarda, hangi ortamlarda çalıştığını sizlere göstereceğiz. Evet, müzeyi gezmeye hemen başlıyoruz. Buyurun. Değerli izleyenler, Kara Elmas Diyarı Zonguldak'ta Maden Müzesi'ni gezmeye başladık efendim. Şu anda giriş katında teşhir salonundayız. Burada kömürün öyküsü anlatılıyor. Evet değerli izleyenler, orta bölümdeki maketleri görüyorsunuz. Ocaklardan kömürlerin çıkarılması, işlenmesi, evet hepsi maketlerle o kadar güzel canlandırılmış ki Zonguldak Maden Müzesi'nin giriş bölümünde, teşhir salonunda. Evet değerli izleyenler, emeğin başkentindeyiz. Zonguldak'tayız. Efendim, bakar mısınız? Binlerce madenci, binlerce emekçi ocaklarda ter döküyor. Binlerce ailenin geçim kaynağı, ekmek parası. Evet, burada da ocakta çalışan bir madencimiz başarılı bir şekilde canlandırılmış. Evet, gerçekten büyük emekler veriliyor ocaklarda işçilerimiz tarafından.

Değerli izleyenler, şu anda müzenin ikinci katındayız. Zonguldak Maden Müzesi'nde madenciliğin, kömürün hikayesi o kadar güzel anlatılmış ki. Madencilik adına burada her şey, ama her şey var. Evet değerli izleyenler, işte madencilerimizin kullandığı eşyalar müzenin ikinci katında sergileniyor. Fenerler var, yeraltı ölçüm cihazları var. Evet, ocakta madencilerimiz bu cihazları kullanıyorlar. Evet değerli izleyenler, madencilerimizin ocaklarda taktığı baretler, fenerler, mataralar hepsi burada sergileniyor.

sergileniyor. Gerçekten çok güzel bir müze, çok renkli bir müze. 2016 yılında ziyarete açılmış ve Zonguldak'a gelenler Maden Müzesi'ni mutlaka görüyorlar. Evet değerli izleyenler, iş kazaları ve meslek hastalıklarında risk değerlendirmesi. Evet, burada da ölçüm cihazları var. Evet, müzede sergilenen tüm eşyalar tamamen madencilikle ilgili, taş kömürüyle ilgili.

düşünüyorlar. Evet, değerli izleyenler, gerçekten çok detaylı aletler var. Ocaklarda kullanılan hepsi, ama hepsi burada Zonguldak Maden Müzesi'nde sergileniyor. Efendim, taş kömürünün, madenciliğin tarihini öğrenmek istiyorsanız Zonguldak'ta bulunan Maden Müzesi'ni mutlaka görmelisiniz. Ben çok beğendim.

Efendim hepinizin bildiği gibi kömür ağaç gövdesinin dallarının ve yapraklarının fosilleşmesi sonucu oluşuyor. İşte Zonguldak'taki eğrelti ağaçlar fosilleşmişler ve 300 milyon yıl sonra Zonguldak'ta taş kömürü madenleri oluşmuş. Evet değerli izleyenler işte burada fosil dallar sergileniyor. Efendim düşünebiliyor musunuz? Ağacın dalları milyonlarca yıl sonra fosilleşerek kömür oluşuyor. Evet çok enteresan bir müze, çok faydalı bir müze. Değerli izleyenler burada da fosil yapraklarını görüyoruz. Evet onlar da fosilleşmişler.

0: Değerli izleyenler, şu anda Zonguldak Maden Müzesi'nin içinde bulunan kömür deneyim ocağındayız. Efendim, madenci kıyafetimi giydim, baretimi taktım, yani iş güvenliği önlemlerimi aldım. Şimdi yerin metrelerce altına, maden ocağına ineceğim. Efendim, müzeye gelenler kömür deneyim ocağına geliyorlar ve madencinin yaşantısını ve ocaklardan kömür çıkarılmasını deneyimleme imkanına sahip oluyorlar. Evet, çok heyecanlıyım. Hazırım ve maden ocağına, yerin metrelerce altına iniyorum. Buyurun. Değerli izleyenler, gerçekten ilginç bir deneyim kafesin içindeyiz ve 300 metre aşağıya iniyoruz. Evet, durduk. Bakalım bundan sonra neler olacak. Çok heyecanlıyım. Evet değerli izleyenler, kafesten indim. Şu anda ocağın girişindeyim. Gerçekten burada olmak enteresan bir his. İşte işçilerimiz, emekçilerimiz metrelerce yerin altında, saatlerce burada çalışıyorlar. Taş kömürü çıkarıyorlar. Efendim, her yerde demir kafesten koridorlar oluşturulmuş güvenlik amaçlı. Evet, sabahtan akşama kadar saatlerce burada çalışmak gerçekten çok zor. Maden ocağında ilerlemeye devam ediyoruz. Efendim, raylar var yerlerde. Orada bir vagon var. İşçilerimiz, madencilerimiz çıkardıkları taş kömürünü vagonlara yüklüyorlar. Değerli izleyenler, burada ipler var. Allah korusun, bir göçük meydana geldiğinde burası tamamen kararıyor. Şu anda tabii ışıklarla aydınlatılıyor maden ocağının içi. Ancak bir göçük olduğunda tamamen kararıyor. Her yer toz toprak. Allah korusun, düşünebiliyor musunuz? Madenci ölümleri olmasın, madenlerimiz göçmesin. Efendim, canlarını tehlikeye atıyorlar. Yerin metrelerce altında çalışıyorlar. İşte herhangi bir göçük oluşması durumunda madencilerimiz bu iplere tutunarak gün yüzüne çıkabiliyorlar. Efendim, inanın hayatımda ilk kez maden ocağına indim. Çok etkilendim, çok duygulandım. Düşünebiliyor musunuz? Madencilerimiz saatlerce yerin metrelerce altında burada çalışıyorlar ve şu anda burası çok soğuk.
1: Şimdi de sırada buraya özgü nefis bir yöresel yemek tarifi var.
0: Değerli izleyenler, sizleri Zonguldak'a özgü nefis mi nefis geleneksel bir yemekle tanıştırmak istiyoruz. Yanımızda Kenan ustamız var. Zılbıt yapacağız. Bakalım zılbıt neymiş? Ustam merhabalar.
2: Merhaba efendim.
0: İlk defa duyuyorum. Zılbıt nedir?
2: Zılbıt ormanda yetişen bit

0: Bitki.
1: Zonguldak'ın ormanlarında yetişiyor.
0: Ormanlarında yetişen bitkilerin.
1: Efendim zılbıt bitkisi işte bu.
0: Temizleyip haşladık.
1: Dağlardan topladık. Evet. Yıkadık, ondan sonra haşladık.
0: Haşladık, şimdi kavurmasını kavuracağız.
1: Efendim ustamız zamandan kazanmak için zılbıtımızı haşlamış. Bakalım zılbıt nasıl yapılıyor? Daha önce ne denedim ne de adını duydum.
0: Evet efendim.
1: Ama ot sağlıktır. Ben çok severim böyle sebzeyi, otu.
0: Evet.
1: Şimdi Kenan ustam zılbıt yapmak için ne lazım?
0: Soğan, kapya evet. biber, yeşil biber, tereyağımız, yumurta, tuz. Ve toz biberimiz.
1: Evet değerli izleyenler, Zonguldak sahilindeyiz. Malzemelerimiz önümüzde ve zılbıt yapıyoruz. Ustam kolay gelsin.
0: Sağ olun efendim.
1: Ustam şu anda izleyenler pür dikkat senin vereceğin tarifi not ediyorlar.
0: Evet.
1: Şimdi evet ocağımızı yaktık.
0: Az miktarda tereyağımızı alıyoruz.
1: Yani zılbıt yapmak için mutlaka zılbıt evet. olması lazım.
0: Evet.
1: Efendim zılbıt da Zonguldak'ın ormanlarında yetişiyor, dağlarında yetişiyor.
0: Evet, soğanımızı ince ince kıyıyoruz. Bir de biber atıyoruz, yeşil biber. Biraz yeşil biber, biraz kapya biberi, soğanımızı çekip çok az sötülüyoruz. Tavada sötülüyoruz.
1: Yani mis gibi doğal tereyağımız tavamızda eridi. Kapya biberimizi, kuru soğanımızı, yeşil biberimizi tavamıza attık. Soteliyoruz. Yılların ustası Kenan ustamız zılbıt yapıyor. Zonguldak'a özgü geleneksel bir yemek. Peki ustam zılbıt anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı bir
0: tabii,
1: yemek.
0: Tabii,
1: öyle
0: tabii.
1: değil mi? Kaç yıldır yapılıyor tahminen?
0: Asırlardır.
1: Yani sen küçükken zılbıt yer miydin
0: evet,
1: ustam?
0: Evet, evet, evet.
1: Ha, ne yapardı?
0: Tabii, çocukken
1: evet.
0: yapılan bir çay kahvaltılarında.
1: Evet. Çayın yanında da çok güzel tabii, olur. Yani, kahvaltıda da yenebilir
0: evet, aslında. Verilebilir, evet verilebilir.
1: Evet değerli izleyenler, her zaman söylüyorum, yöresel yemeklerimiz yaşatılmalı. Çünkü yöresel yemeklerimiz bizim kültürümüz, geleneğimiz.
0: Evet efendim. Kavurmaya devam ediyoruz.
1: Günümüzde kadınlarımız hala yapıyorlar mı zılbıtı?
0: Tabii.
1: Özellikle yani, köylerde yapılıyor. Yapılıyor. Öyle değil mi usta?
0: Evet, kış çıkışında olan bir bitkimizdir.
1: Kış yani. Bitiminde bahar aylarında bahar, zılbıt dağlarda bol evet. bol yetişiyor. Evet. Efendim şu anda Zonguldak'ta zılbıt yapmanın tam zamanı. Bizim de zamanlamamız çok iyi olmuş.
0: Evet, evet efendim. Şu anda yani şu ana göre yapıyoruz bunu yani.
1: Evet.
0: Tabii daha yöresel yemeklerimiz de var. Şu anki yöresel yemeğimiz bu.
1: Ama şimdi ne zamanı? Zılbıt zamanı.
0: Evet, zılbıt zamanı.
1: Evet değerli izleyenler, soğanımız, biberimiz, kapya biberimiz soteleniyor. Ustam zılbıtımızı haşlamış. Ancak orada yumurta var.
0: Yumurtayı
1: onu sanırım kıracağız. Üzerine kıracağız.
0: Evet, soteledikten sonra en son üstüne kıracağız.
1: O halde malzememizin kavrulmasını bekliyoruz. Ondan sonra sanırım zılbıtımızı, baharatlarımızı ilave edeceğiz.
0: En son yumurtayı kırıp biraz biçtikten sonra tabağımızı
1: evet,
0: servis.
1: Kokular mis. Kokular mis.
0: Soğanlarımız sötelendi. Şimdi zılbıtımızı katıyoruz. Bu biraz fazla porsiyon hesabı olarak biraz.
1: Zılbıt son derece enteresan bir bitki.
0: Evet.
1: Neye benziyor ustam? Şöyle bakıyorum ama.
0: Bu pazıgillerden diyelim.
1: Ispanak gibi de, pazı gibi de.
0: Yani pazı gibi de, ıspanak gibi de. Bir miktar toz biber ekliyoruz. Renk vermesi için biraz daha. Bir miktar da tuz.
1: Malzememiz tamam.
0: Bu kadar efendim. Malzememiz bu kadar. Az sonra yumurtamızı kıracağız.
1: Çok güzel koktu.
0: Maalesef aslında bir tatsanız.
1: Yumurtamızı kırma zamanı.
0: Yumurtalarımızı kırıyoruz.
1: Of, böyle ıspanakla, pazıyla, zılbıtla, diğer otlarla yumurtanın buluşması o kadar güzel olur ki.
0: Yumurtalarımızı
1: i̇şte en sağlıklısından yemek.
0: Fazla karıştırmıyoruz. Çok az bir şey karıştırıyoruz. Yoksa yumurtası şey olur.

0: Evet, maalesef. Zıl batımız hazır. Şimdi ne zamanı? Zıl batımızı
1: servis yapıyorum.
0: Servisi hazırlama zamanı. Ustam, tabağımızı vereyim ben sana. Görüntü çok güzel. Yeşil, kırmızı biberlerimiz, kuru soğanımız, baharatlarımız, efendim tereyağlı yaptık. Mis gibi kokuyor.
1: Çok yağ koymadık.
0: Evet, çok yağlı değil.
1: Evet,
0: o çok güzel.
1: Çok yağ koymadık. Yani yağ isteyenler için yağ konulabilir.
0: İşte çayın yanında, kahvaltıda mükemmel bir lezzet.
1: Evet,
0: mükemmel bir bitki, zılbıt. Evet değerli izleyenler, bakar mısınız? Ne kadar sağlıklı. Enfes görünüyor.

0: ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Aslan, Başak ve Yay burcu aşkta mı yoksa parada mı kazanacak? Mutsuz günler geride mi kalacak? Yeni tanıdığınız kişiler size şans mı getirecek? Boğa, Yengeç ve Oğlak burcu için bu hafta sevindiren mi yoksa kafalardaki soru işaretlerini artıran haberler mi var? İş hayatında burçları neler bekliyor? Kazanan kim olacak? Koç, Akrep, Yengeç, Balık ve Terazi neden çok meraklı? Bu hafta hangi haberler onları bekliyor? Tüm burçlar için bu hafta neler var, neler yok? Astrolog Damla Ündar tüm burçları canlı yayında tek tek anlatacak. Az sonra...
1: Günaydın, günaydınlar, mutlu sabahlar sevgili seyirciler. Beyaz TV ekranlarına, hayatta her şey vara. Hoş geldiniz, en güzel sabahlar sizin olsun. İnşallah nice sabahlarda güzelliklerle uyanmak ve güne mutlu başlamak bize nasip olsun diyorum. Bugün astroloji konuşacağız. Bakalım nasıl bir haftaya gireceğiz. Çok enteresan bir hafta esasında. Çok sevgili astrolog, biliyorsunuz kötülerinde korkulu rüyası, onu da söyleyeyim. Ama tüm güzelliğiyle bugün bizlerle birlikte canım. Sevgili Damla Ündar. Hoş geldin Damlacığım.
2: Hoş bulduk Aslıcığım.
1: Saçlar harika olmuş.
2: Ay çok teşekkür
1: kestirilmiş.
2: Ederim. Aslında kaynaklarım vardı benim, onları çıkarttım. Hı-hı. Ben biraz saç fakiriyim ama tabii bir süre sonra artık saçın zarar görmeye başlıyor. Biraz da kestirdik bakalım.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Sağ ol canım.
1: Güzel günlerdir inşallah. Çok kısa saçın da konforu bir başka.
2: Evet,
1: onu da
2: tabii
1: söylemek
2: rahat,
1: lazım.
2: Çok rahat.
1: Çok rahat. Yıka çık modu. Evet. Kadın için biliyorsunuz saçlar çok önemli. Ama kısa olunca da bakımı da çok iyi oluyor. Maşallah diyorum. Şöyle tahtalara vuruyorum. Şimdi bu haftaya baktığımız zaman çok enteresan bir başlık atmışsın. Çok benim dikkatimi çekti. Beklenmeyeni bekleyin. Öyle evet. Bir hafta. Evet. Nasıl beklenmeyeni bekleyeceğiz?
2: Şimdi zaten hafta başından beri huzursuzluklar vardı aralıklarla. Özellikle şöyle bu hafta önümüzdeki günlerde, yani artık bundan önce de yaşadık biz bunu, ama önümüzdeki günlerde bizim gökyüzünde 150'lik dediğimiz bir açı vardır. 150'lik açı Uranüsyendir. Bu ne demek? Ani, beklenmedik olayların gündeme gelmesi demek. Yani bu hafta, bu perşembe itibariyle önümüzdeki perşembeye kadar gökyüzünde açısal olarak rahat tek bir gün var. O da 21 Eylül.
1: Ay hangi güne denk geliyor
2: 21
1: acaba?
2: 21 Eylül'e denk geliyor. Merkür'ün Jüpiter'le böyle daha olumlu bir açısı söz konusu. Bir o günü böyle biraz daha rahat geçirebiliriz belki.
1: Pazartesiymiş.
2: Ama onun dışında daha beklenmedik olaylarla, parayla ilgili konularda, aşk hayatımızda, gündelik hayatımızda, sağlıkta, iş yerinde beklenmedik durumlarla karşı karşıya gelebiliriz. Bu sebeple planlarımız değişebilir. Yine bununla birlikte işin içinde bir Neptün var. Kafa karışıklıkları yaşayabiliriz. Bir de ciddi konuşmalar yapabileceğimiz bir dönem var. Günleri de söyleyeceğim. Hatta işte biraz daha böyle 18-19 Eylül tarihini, yani yarın ve öbürsü günü alacağınız cevaptan korkmuyorsanız, net cevaplar istiyorsanız bu iki günü değerlendirebilirsiniz. Çünkü Merkür iletişimin gezegeniyle Satürn, o gerçekçi, öğretici gezegen karşı karşıya gelecek. Hı-hı. Ama hep bunu söylüyorum. Alacağınız o net cevaba hazırsanız. Çünkü belki de karşı taraf size duymak istemediğiniz şeyi söyleyecek. Yani 18-19 Eylül'de hiç kimse olayları yumuşatarak, biraz daha böyle etrafından dönerek anlatmayacak da biz de öyleyiz. Bize bir konuyla ilgili fikrimiz sorulduğunda gayet net bam bam bam cevaplar vereceğiz.
1: Gerçekleri açıklayacağız.
2: Evet, net cevaplar istiyorsanız, gerçekçi cevaplar istiyorsanız 18-19 Eylül tarihini bu açıdan kullanabilirsiniz.
1: Ani dedin ya, ani gelişmeler. Yani bunlar daha çok mesela negatif yönde mi olur, yoksa pozitif ani bir haber aldım mutlu olduğumda diyebilir miyiz?
2: Yok.
1: Yok mu? Allah Allah.
2: Yani şey diyemeyeceğim, böyle aniden harika bir haber gelir ve bir anda biz çok mutlu oluruz gibi açılar yok gökyüzünde. Şimdi aslında şöyle bir gerçek var. Biz bir retro döngüsüne doğru ilerliyoruz ve retronun şu anda aslında gölgeli günlerini yaşamaya başladık. Çünkü Venüs Akrep'te ve orada retro yapacak. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki günlerde bilmediğimiz şeyler ortaya çıkacak. Arkamızdan dönen dolaplar varsa çıkacak. Konuşmalar varsa çıkacak. Dolayısıyla şimdi bu bir anda değil, yavaş yavaş bir şeylerin olması gerekiyor. Yani aslında gerçekleri öğreneceğimiz günlere az kaldı.
1: Adım
2: ve
1: adım.
2: Dolayısıyla onun da gökyüzü aslında hazırlığını yapıyor. Bir de daha dirençli olmamız gerekiyor ve vazgeçme enerjisine girmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü biz önümüzdeki hafta yayında seninle Koç Dolunay'ını konuşacağız. 26 Eylül'de bir Koç Dolunay'ı var. Ve Koç Dolunay'ında ben deme kararları almamız gerekiyor. Her burç için farklı bir alanda olacak bu. Bunu konuşacağız. Şimdi bunlar bir günde olmuyor. Dolayısıyla gökyüzü bizi bir restleşmeye hazırlıyor. Koç dolunayında restleşeceğiz çünkü. Belki eşimizle, belki ailemizden biriyle, belki patronumuzla, belki yanımızda çalışan biriyle, belki arkadaşımızla, belki sevgilimizle. Bu burçlara göre bunu konuşuyor olacağız. Rest çekeceğiz.
3: Eyvah eyvah.
2: Ben de buradayım. Özellikle ne zamandır o ilişki içinde kendini görünmez hissedenler, hak ettiği değeri görmeyenler diyecekler ki bir dakika. Şimdi o restleşmenin olması için ne gerekiyor? Önden bir hazırlık gerekiyor. Dolayısıyla bu hafta, işte bu 24'üne kadar olan süreçte biz biraz daha gerçekleri görme. O ani beklenmedik şey belki o anda size iyi gelmeyecek. Hı hı. Ama diyeceksin ki iyi ki olmuş.
3: Ha, şimdiden o hazırlık sürecindeyiz evet. Esasında.
2: Koç dolunayının, koç Mars'ın burcudur. Dolayısıyla mücadeledir. Savaş enerjisidir. İnsanın bir şeylerle mücadele etmesi ve koç ben demektir. Ben de buradayım diyebilmesi için dolayısıyla bu hafta buna bir hazırlık haftası içindeyiz. Sonrasında 23-24 Mart'a doğru da düğümler ve Mars arasında yine 150'lik dediğimiz zorlayıcı bir açı enerjisi var. Bu da şunu söyleyecek. Gelecek planlarını kimler için erteledin? Kimler için erteliyorsun ya da kimler için yok sayıyorsun? Biraz da onları belki de gözümüze sokacak. Dolayısıyla evet bu hafta beklenmeyeni bekleyin. Uranüsyen açıların çok olduğu, ani beklenmedik haberlerin gelebileceği, ani beklenmedik telefonların gelebileceği, hiç umulmadık bir yerden bir mesaj gelir ve dersin ki aa öyle miymiş?
3: Allah Allah.
2: Sana atar yanlışlıkla onu.
3: Aa,
2: olur ya.
3: O da olur.
2: Olur ya. Ya da komşun alelade bir yerde komşunun seninle ilgili bir şey söylediğini duyarsın. Kayınvalidenin seninle ilgili bir şey söylediğini duyarsın. Küçücük bir andır o ama sende böyle bir sürü ışık yakabilir.
3: Hoşumuza gitmeyecek bir evet, duyum. Biraz,
2: ama bunlar ne için oluyor? Şimdi çok böyle şey bir tabir vardır ya Hatice'yi değil neticeye bakalım diye. Netice önemli. Bir koç dolunayına hazırlanıyoruz. Ben deme kararı alacağımız. Ben de buradayım. Benim hayallerim. Ben kendim için artık mücadele vereceğim diyeceğimiz bir dolunaya hazırlanıyoruz. Dolayısıyla bu hafta bizi o kararı verdirecek olaylar yaşayabiliriz. Bu hepimizin hayatında değişik alanlarda olacak gibi duruyor. 21 Eylül haftanın güzel günü. Doğru bir konuşma sana çok güzel kapılar açabilir. Ama bu bizim 60'lık dediğimiz bir açı. Yani sana bu şansı altın tepside sunmayacaklar.
3: Nasıl?
2: Gidip konuşacaksan konu. Yani zaten hep bu böyledir. Mücadeleni ver, elinden geleni yap. 21 Eylül bu konuda şanslı bir gün. Yani 21 Eylül bu haftanın aslında en rahat diyebileceğimiz günü olabilir.
3: Ama yine mücadele gerektiriyor. Tabii. Sen adım atarsan.
2: Çaba göster. Hiçbir işte çaba göster.

0: göstermeden olmaz ki. Bu haftanın bir de şöyle bir şeyi var. Lütfen insanlardan beklentinizi büyütmeyin. Kendinizden de beklentinizi büyütmeyin. Zaten bir süredir çoğu insan kendine şunu söylüyor. Damla, ben kendimi mutlu hissetmiyorum. Huzursuzum. Sanki böyle bir hayattan tat alamıyor gibiyim. Günler çok hızlı geçiyor. Yapmak istediklerimi yapamıyorum. Ve ben huzurlu değilim. Bir tatsızlık enerjisi var.
1: Bugün mesela bu gece ben böyle tuhaf kabuslar, rüyalar gördüm. Bir tek ben değilmişim.
0: Herkes.
1: Kanalda birçok kişi de bunu duydum. Allah Allah dedim, acaba gökyüzünün etkisi olabilir mi?
0: Gökyüzü aslında son 4-5 gündür rüyalar konusunda çok ilginç. Çok mesaj alıyorum Instagram'dan da. Damla Hanım, ben bu çok ilginç. İnanın ben de çok ilginç rüyalar görüyorum. Yani böyle uyandığımda kan ter içinde kaldığım, gergin. Hatta bazen şey, rüya yönetmek diye bir şey vardır. Şunu anlıyorum rüyamda, diyorum ki rüyadasın Damla. Şu an rüyadasın, kendine gel, farkında ol. Ya da bazen şey böyle, rüyadasın, acaba haberci rüya mı?
1: O anda onu rüya içerisinde rüyanın olduğunu fark ediyorsun.
0: Evet, o farkındalık da yaşanabiliyor. Evet, göksel açıdan böyle bir enerji söz konusu. Ama şöyle düşünmeyin, bu aralar gördüğünüz rüyalar haberci değil. Tamamen bilinçaltımıza biriktirdiğimiz, aslında unuttuğumuz, belki şu anda hatırlamıyorsun onu. Ama onlar birikmiş birikmiş, hepsi sarmal haline geliyor. Yani şey yapmayın, haberci mi? Çünkü bu aralar gördüğünüz rüyalar karışık, kaotik, sıkıntılı olabilir.
1: Evet.
0: Size enerji olarak da böyle hissettiriyor olabilir. Hala Başak yeni ayın etkisi var. Takıldığımız detaylar var. Bu kendimizde hissettiğimiz o hayattan tat almıyorum. Hep negatife odaklandığımız bir süreçteyiz.
1: O geçecek mi? Ne zaman hayattan o tat alma keyfine gelecek insanlara?
0: Eğer bunu kendimizle alakalı, bunu istersek başarabiliriz. Bunlar hep gerçekten çabayla alakalı şeyler. Hayatın pozitif tarafını görmek, güzel bir şeyi görmek, ya gerçekten bir ağaca bakmak, onu gör, oradaki o güzel yeşili görmek. Atıyorum işte gökyüzü kapalıdır, ya yağmurun kokusunu bir duymaya çalışmak. Bunlar çabayla olacak şeyler. Ben enerjisi yüksek biriyimdir. Hep böyle kendimi çok hızlı yükseltirim. Ama bugünlerde şeyim böyle, Allah
1: Allah Allah,
0: Allah
1: falan
0: olmuyor
1: dedi,
0: diye.
1: Evet.
0: Başak yeni ayı, arınma arınma dedik. Bak, saçları çıkarttım.
1: Arınma senin için bebe, böyle arınayım. Başladı.
0: Evet, yani,
1: herkes için farklı.
0: Evet, herkes için farklı bir alanda. O arınma, yenilenme sürecini hayatında başlatma isteği vardı. Tabii ki olumsuz haberler duyuyoruz. Negatif haberler, maalesef ölümler, kayıplar. Bunlar çok zorluyor.
1: Bunlar hep olacak ama
0: bunlar hep olmaya
1: boyunca,
0: devam edecek.
1: Evet.
0: O yüzden lütfen kaçırdığımız bir dakikaya bile çok yazık.
1: Ay, çok şükür enerjisine olmamız
0: evet,
1: lazım
0: bir kaçırdığımız
1: değil mi?
0: Bir dakikaya bile çok yazık. Bu şu anda şu suyu içebiliyorsam, sağlıkla içebiliyorsam ne mutlu
1: Allah'ım,
0: bana.
1: Şükürler olsun.
0: Her şey çok anlık değişebiliyor hayatımızda.
1: Evet.
0: Ben kendime de sürekli bunu hatırlatıyorum bugünlerde. Lütfen hep beraber hatırlatalım. O enerjiyi hep beraber yükseltelim. Yaşıyorsak bu hayatta muhakkak bir sebebi vardır.
1: Kesinlikle.
0: Sınanıyorsak da bir sebebi vardır. Gerçekten sınanıyorsak demek ki Rabbim hala bizi sınanmaya layık görüyor.
1: Değil mi? Her şey de geçici değil mi bu hayatta?
0: Yani
1: mutluluk
0: o
1: da
0: sınavı,
1: geçici, mutsuzluk da.
0: O sınavı yaşıyorsan demek ki hala sınanmaya layıksın. Hala bu hayatta bir şeyler öğrenecek misin diye sistem, yaradan bakıyor. Bu anlamda düşünmek lazım. Hatta bu böyle daha derin tasavvuf inançlarında şey vardır. Allah'ım, beni hiç sınamıyorsun, benden vaz mı geçtin der dervişler.
1: Her şey yolunda gidiyor, neden?
0: Beni sınamıyorsun, benden vaz mı geçtin derler dervişler. Dolayısıyla sınıyorsak da demek ki hala öğrenecek yerimiz, ömrümüz var. O anladığımızı, öğreneceğimizi kullanacağımız yer var demek ki.
1: Evet, Allah
0: böyle
1: büyük
0: düşünmek.
1: Sınavlar yaşatmasın. Tabii ki mutluluk bir seçim, değil
0: Tabii
1: mi?
0: ki.
1: Her sabah bunu seçebiliriz. Gökyüzünün durumları nasıl olursa olsun biz o mücadeleyle hayata bağlanarak ve aşık olarak aslında hayatı sevmek çok kıymetli. O hayat enerjisi dediğimiz, içimizdeki o enerjiyi kendimiz çıkaracağız. Kimse kimseye
0: Yani
1: çıkartmıyor.
0: dönüştürmek çok önemli. Sen zorlayıcı bir haber aldın, bir anda planların ertelendi. Belki de ertelenmesi iyi oldu. Lütfen bu hafta böyle bakın. Bir plan değişikliği oldu ani bir haberle, bir şeyi ertelediniz. Ya vardır bir hayır.
1: Hep
0: Belki
1: öyle,
0: de daha iyisi oldu. Ya da o an hoşuna gitmeyen bir haber aldın. Çok kuvvetli ihtimal bir şeylerden korunmak için aldın o haberi. O önlemi al diye aldın. Ama şöyle bir şey var. Size zarar veren insanları hayatınızda aynı mesafede tutmaya devam ediyorsanız, tek mili gezegen toplansa, bunların enerjisi toplansa, ne toplanırsa toplansın, hiçbir şey olmayacak.
1: Yine zarar verecek.
0: Evet, yeni ay geliyor, başlangıçlar. Sen başlamazsan bir işe yaramaz. Dolunay geliyor, bitişler. Bitmedi, bitirmedin. Bana bu insan zarar vermeye devam ediyor. Ne zaman ilahi adalet ya?

0: Sen insanın hala hayatında olup sana zarar vermesine izin veriyorsun. Yani önce sen bir kendini korumaya al. Önce sen kendine olan adaletinle ilgili bir şeyler yap. Sen önce kıymetini bil. Ondan sonrası zaten Rabbimin işi derler ya hani.
1: Evet.
0: Ama sana zarar vermeyi insanı hayatta tutmaya devam edersen artık oradan beklenecek bir şey yok. Ya da niye iyi bir şey olmuyor? Hiçbir şey yapmadın. Bir de şöyle bir durum var. Hepimizin haritaları parmak izimiz gibi. Ben dahil, tüm astrologlar, ben dahil biz genel yorumları konuşuyoruz. Senin haritanda çok sert açıların olduğu bir yere gelir. İyicil dediğimiz bir açı. Kötüyü, oradaki kötüyü de büyütür. Jüpiter gökyüzünün iyicili olarak kabul edilir.
1: Evet, şans,
0: Ama
1: bolluk, bereket.
0: hayır, Jüpiter aslında büyütmektir. Dolayısıyla senin haritanda bir para kaybının olduğu bir açı var. Jüpiter oraya geldiğinde ne olacak?
1: Daha da mı büyütecek onu?
0: Evet, sen o parayı daha büyük
1: Ne varsa onu
0: kaybedeceksin.
1: büyütüyor.
0: Evet, çünkü iyi bir şey, iyi bir şey büyütecek. Dolayısıyla haritalarımızı öğrenmemiz ve bilmemiz sadece güneş burcumuz da yeterli değil. Astrolojiden tam anlamıyla faydalanmak istiyorsak.
1: Doğum saatini bileceğiz. Doğum yerimizi ve günü. Günü zaten birçoğumuz biliyor. Saati bazen kaçırıyorlar. O da
0: O da bulunabiliyor.
1: öğrenilebilir, bulunabiliniyor. Hatta işte biliyorsunuz arama motorlarında girip çok
0: Yok,
1: basit bir şekilde
0: yapmaz.
1: harita çıkartıyorlar.
0: Yapma. O her arama motorunda doğru harita çıkmıyor. Onu da
1: Öyle mi?
0: söyleyeceğim. Evet. Çünkü altyapı olarak çok farklı sistemler kullanılıyor. Efemeris tablosunun yani gök günlüğünün çok doğru kullanan tabloların kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla her astroloji yazılımı doğru doğum haritası
1: Hele
0: çıkarmaz.
1: yapay zeka tamamen yanlış
0: O
1: çıkartıyor. Ben ona
0: zaten
1: sordum.
0: aramızdan komple ayrılıyor
1: Ben
0: aralıklarla.
1: o bütün bilgileri ona veriyorum. Ondan sonra bana analiz yapıyor. Ama yanlış çıkarıyor
0: Yanlış.
1: yani kesinlikle. Ama doğru bildiğiniz efendim sayfalardan. Bu birkaç tane var çünkü
0: Evet.
1: doğru çıkaran sayfalardan. Onlardan bakıp haritanızı çıkarın. Parmak izinizi ve hayata gelme amacınızdan tutun. Birçok veriyi görebileceğiniz güzel bir harita analizi yaptırın eğer isterseniz. Şimdi geldik. Bu haftanın etkilerine 12 burcu konuşuyoruz. Sevgili koç ve yükselen koçlarla başlayalım. Bakalım koçları bu hafta neler bekliyor, ne yapacaksınız, ne yapmazsanız daha iyi olur sizin için. Ne diyorsun Damlacığım?
0: Sevgili yükselen koç ve koçlar, öncelikle bu hafta biraz daha böyle para, ortak değerlerle alakalı konularda kimseyle güç savaşına girmeyin. Çünkü bu hafta etrafınızda belki parasıyla övünen, bakın bu uzaklığın uzağınızdaki insanlar değil, yakınızdaki insanlar. Parasıyla övünen, işte malıyla mülküyle övünen ya da umarım olmaz ama belki eşiniz maaşıyla vesaire sizinle bir güç savaşına girebilir. Sevgili yükselen koç ve koçlar, bu hafta hiç kimseyle maddi değerler üzerinden polemiğe girmeyin, mücadeleye girmeyin. Sizin dolunayınız geliyor. Sıkın dişinizi bekleyin.
1: Ne
0: Sizin
1: olacak?
0: zamanınızın gelmesine çok az kaldı. Gerçekten yani önümüzdeki günlerde en büyük resti çekecek burçlardan biri hangisi? Güneş koçlar, yükselen koçlar, Mars koçlar, Venüs koçlar, Satürn koçlar. Hele başlangıç derecelerindelerse, 2, 3, 4, 5 derecelerdelerse ve ay koçlar inanılmaz restler
1: Resti
0: çekecekler.
1: çekiyoruz.
0: Evet.
1: Bak ben de Ay Koç olarak şimdi moda
0: Evet.
1: girdim.
0: Dolayısıyla özellikle etrafınızda parası üstünden, malı mülkü üstünden size güç savaşla böyle bir üstünlük kurmaya çalışanlarla mücadele etmeyin. Bırakın. Neyden kibirleniyorlarsa ondan sınanacaklar. Merak etmeyin. Dolayısıyla bu hafta bunlarla ilgili bir tartışmalardan, o savaştan uzak duralım. Bu hafta birini olduğundan farklı görmüş olabilirsiniz. Onu keşfedeceksiniz. Mesela çok iyi bir insan, ne kadar cana yakın demişsindir. Bu herkes olabilir hayatında. Bu hafta onun altından beklenmedik bir şey
1: Farklı
0: çıkar.
1: bir yüz.
0: Evet. Ya da ay bu da çok itici demişsindir biri için. Öyle bir şey yapar ki, aa ne kadar aslında vicdanı yüksek biriymiş
1: Bu
0: dersin.
1: yanıltıcı mı peki bu etki?
0: Hayır değil.
1: Doğru
0: Bu
1: yani.
0: hafta şöyle bir durum var. Biriyle alakalı fikrin değişecek. Ve bu beklenmedik bir şekilde olacak. Belki de birini gözünde çok büyüttün. Biriyle tanıştın, çok büyüttün. İşe bir iş yerinde birini gözünde çok büyüttün. Ailede birini gözünde çok büyüttün. Ama öyle bir şey olur ki, aa öyle değilmiş de diyebileceğimiz bir hafta var. Yine bununla birlikte evlilik ve ortaklıklarda ya da uzun süreli ilişkilerde benim sormak istediğim sorular var. Ama net cevaplar istiyorum ve alacağım cevaplara çok hazırım diyorsanız 18-19

0: Zeynel'i kullanabilirsiniz.
1: Yani soru soracak eşine, atıyorum mesela, beni aldatıyor musun? Eğer şüphe duyuyorsan evet diyebilir mi?
0: Hayır demez. Kim der? O da değil ya.
1: Net yani, cevabı alamayacak o zaman.
0: Öyle değil. O kadar onu kimsenin diyeceğiniz. Evet hayatım seni aldatıyorum
1: evet,
0: demeyeceğim.
1: Net cevaplar geldi.
0: Hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Ölümüne reddedeceklerdir. Hayır, parayla ilgili bir durum var mesela. Hı-hı. Ya da istediği bir şey var. Çok uzun zamandır konuşmak istiyor. Ama eşi diyecek ki hayır. Hı-hı. İşe geri dönmek istiyor. Eve bir şey almak istiyor. Eve bir şey yaptırmak istiyor. Eşi çok uzun zamandır mesela ev tadilatı var. Erkekler bayılıyorlar buna. Sevgili eşime de buradan selam olsun. Hallederiz, halledeceğim, ben yapacağım. Karşına alıp yapıyor musun, yapıyor musun? Aa, diyebileceğimiz bir şeyden bahsediyorum. Aldatmalar falan. Kimse ona evet hani karşısında artık senden vazgeçmek istiyorsa söyleyecektir. Dolayısıyla ortağınla ya da anlaşamadığın konular var. Al karşına konuş. Sana şunu söyleyebilir ama biz yapamıyoruz o zaman. Anlaşamayacağız diyebilir başka bir taraftan. 23-24 Eylül'de ise aileden gelen baskılar ya da aileden gelen sorumluluklar sebebiyle yapacağım planları erteleme. Yani ailenin yükünü çok aldılar bu ara sırtlarına. Kendi hayallerinden vazgeçmeye başladılar. 23-24 Eylül diyor ki farkında ol. Bak çok fazla kendi hayalinden vazgeçmeye başladın. Birazcık artık oralara ayar çek. Kendini düşün diyor. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Şimdi aynı burçların kötü tarafta olanları bu hafta bir şeylerin bedelini ödemekten ziyade o önümüzdeki hafta bu hafta kötülükleri coşacak. Yani kötülüğünü bildiğiniz bir yükselen koç ve koç varsa bilin ki bu hafta bencillikte zirve yapacak. Ve bununla birlikte agresyonu çok artacak. Kötü olduğunu bildiğiniz bir koç, yükselen koç varsa ve muhatap olmak zorundaysanız iş yerinde biridir. Lütfen uzak durun ondan. Sizi manipüle edebilir. Çünkü bu hafta kötü tarafa geçenlerin kötülüklerinin iyice arttı. Neden? Ortaya çıkacak. Gerçekler ortaya çıkacak ya. İyice zıvanadan çıkacaklar yani. O yüzden onların oyunlarına gelmiyoruz. Çünkü Dolunay geliyor.
1: Sizin döneminiz geliyor.
0: Tabii, Dolunay
1: koçlara
0: geliyor.
1: Şimdiden o müjdeyi verelim. Koç Dolunay'ı yakındır. İnşallah ben diyeceğiniz, kendinizi seçeceğiniz bir döneme doğru gidiyorsunuz. Hayırlarla, mutluluklarla, uğurlarla gelsin sevgili koçlar size. Şimdi geldik sevgili boğa ve yükselen boğalara. Bakalım boğaların hayatında bu hafta neler oluyor, neler bitiyor? Hangi beklenmedik bir duyum acaba ortaya çıkabilir? Ne diyorsun?
0: Evet, sevgili yükselen boğa ve boğalar, hatta Venüs boğalar da buna dair. Bu hafta bu ilişkide kimin sözü geçecek tartışması olabilir. İçten içe böyle benim dediğim olsun. Karşı taraf diyecek ki yok benim dediğim olsun. Hele yeni ilişkiler açısından şu çok zor. Bu ilişkinin ipleri kimin elinde olacak? O mücadeleyi veriyorum sorusu gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu hafta biraz ilişkilerde benim dediğim olsun, senin dediğin olsun inatlaşması yaşayabilirsiniz. Günün sonunda sanıyorum iki tarafta istediğini elde edemeyecek gibi duruyor göksel açıdan baktığımızda. Şimdi partnerinizin söylediği sözleri birazcık abartabilirsiniz bu hafta.
1: Dokunacak
0: yani o
1: mı?
0: Aslında bir şey, o aslında çok ufak bir şey söylüyordur ama şimdi enerji öyle ki gözümüzde bunu çok büyütebiliriz. Altında kötü niyet aramayın. Yani aslında o da kendini anlatmaya çalışıyor. Biraz ilişkiler açısından yanlış anlaşılmaları açık bir haftadayız açıkçası. Çünkü Venüs akrepte ve boğaya biraz daha böyle karşıt bir enerji içinde. Dolayısıyla çatışma enerjisi yüksek görünüyor. Ama şunu söyleyebilirim. İlişkisiyle ilgili korkusu vardır. Bu ilişki gidecek mi? Bu evlilik gidecek mi? Ne olacak? Ya da bizim ilişkimiz sağlam mı? Ne kadar sağlam diye merak eder bazen insan. Şöyle söyleyeyim. Boğalar, yükselen boğalar, Venüs boğalar. 15 Kasım bittiğinde hala bir aradaysanız, birbirinizi büyük incitmediyseniz, kırmadıysanız bilin ki o ilişkide siz birbirinize kenetlenmişsinizdir.
1: 15 Kasım'a kadar.
0: Evet, 15
1: bu ortaya
0: Kasım,
1: çıkar.
0: 15 yani bu süreci her burç için söylemedim bunu. Söylemeyeceğim farkındaysan. Ama sevgili yükselen boğalar, boğalar, ay boğalar ve Venüs boğalar. 15 Kasım'a kadar olan süreci bir şekilde birbirinize büyük kırgınlıklar yaşatmadan atlatırsanız bilin ki o ilişki sağlam. Ve bilin ki siz birbirinizi seviyorsunuz.
1: İnşallah ya
0: evet.
1: Öyle olsun.
0: Yani şöyle bir 15 Kasım bitsin 16 Kasım'a kalkın şey deyin. Helal olsun be.
1: Yani İyi yaptık
0: diye
1: bu işi.
0: Bilirsiniz. Evet. Çünkü gerçekten evet bir ilişki sınavı yaşanacak. Ama bu sınavdan çıkan bilsin ki o ilişkinin ayakları yere çok sağlam basıyor. Ne kadar didişirseniz didişin birbirinizi demek ki çok seviyorsunuz.
1: Maşallah.
0: Ve kıyamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Yine bununla birlikte biraz daha böyle bugün de dahil bu.

0: 17, 18, 19 Eylül'de. Mesela iş yerinde yapman gereken ciddi bir konuşma var. Ya da yanında çalışanlar var, onlarla konuşman gereken ciddi mevzular var. Uyarılar var belki. Belki bir iş planı düzenlemek istiyorsun. Ya da iş yerinde ortalık biraz karıştı. Patron gelip konuşma yapabilir. 17, 18, 19 Eylül ciddi konuşmaların yapabileceği iş yerinde bir döngü. Ya da gündelik hayatımız içinde. Artık aile bireylerinizden çok yorulmuşsunuzdur. Yardım, destek bekliyorsunuzdur. Gerçekten karşınıza alın. Çok net, konuyu dolandırmadan. Ben yapamıyorum. Lütfen bu konuda bana artık yardımcı ol diye rest çekip kendimizi çok net anlatabileceğimiz bir şey. Ya da şunu sorabiliriz. Neden yapmıyorsun? Neden bana yardım et? Çok net bir şekilde şöyle bir şu günleri şöyle düşünün. Soru cevap. Soru cevap. Tak tak tak tak. Çünkü Merkür Satürn'den bahsediyoruz.
1: Peki.
0: Yine 23-24 Eylül tarihlerinde yakın çevrenizden kariyerinizle ilgili, hayat planlarınızla ilgili bir sürü laf duyabilirsiniz. Niye öyle yaptın? Keşke şöyle yapsaydın. Herkesin aklı kendine kalsın. Dinlemeyin. Siz doğru biliyorsanız doğru bildiğinizi yapmaya devam edin.
1: Peki.
0: Gelelim aynı burçların bir de kötü tarafta olanlarına. Aynı burçların kötüleri. Şimdi burada ikili ilişkilerde partnerini kontrol edenler, kontrol yap her şeyiyle. Kıskanç aslında ama gizliden gizliye kadını ya da adamı manipüle edip kontrol ediyor. Bu hafta kötü tarafa geçenlerin manipülasyonu artabilir. İyice coşkulanabilirler, kıskançlıkları artabilir. En kötüsü de şu, sürekli hayatlarındaki insanı teste sokuyorlardır. Aslında kişi kendine güvenmiyor. Kişi kendinden biliyor işi. Dolayısıyla kötü tarafa geçen yükselen boğa ve boğaların etraflarına sevdiklerine olan sınavları artacak. Bu hafta birazcık kötülerin coşkulanacağı ama sonraki hafta, onu sonraki hafta konuşacağız.
1: Ama sonraki hafta sanki müjdeler var gibi.
0: E tabii, Koç
1: inşallah.
0: Dolunay'ı geliyor. O boğa ne yapar adama?
1: Ya hadi bakalım inşallah hayırlarla gelsin. Bazı günler kritik olabiliyor
0: Evet.
1: ama o günleri iyi atlattığımız zaman güzel günler her zaman kapıda. Sevgili boğalara da mutluluk, sağlık, güzellik ve her şeyin en iyisini diliyorum inşallah gönlünüze göre olsun. Ve şimdi geldik sevgili ikizler ve yükselen ikizlere bakalım. İkizlerin hayatında neler olup neler bitiyor. Son dönemde aslında ikizler bayağı ballı gidiyor. Öyle
0: Evet.
1: geldi bana.
0: Fakat şöyle bir durum söz konusu. Şimdi artık Venüs'ün gölgeli günleri her ortamı, insanların hayatlarında karışıklık yaşatmaya başladı. Maddi konularda, ilişkilerde. Bu sadece aşk ilişkisi olmak zorunda değil. Arkadaşlık, aile, her neyse. Gerginlikler yaşatmaya başladı. İkizlerde de şöyle bir durum ortaya çıktı. İş yerinde düzen karıştı. İş ortamında kıskançlıklar ortaya çıktı ve güç savaşları arttı. Belirsizlikler arttı. Birileri birilerinin yerine göz dikmeye başladı. Birileri birilerinin arkasından konuşmaya başladı. Özellikle yükselen ikizler ve ikizler bu anlamda gerginlik yaşıyor. Bir iş yerlerinde kendilerini huzurlu çok fazla hissetmiyorlar. Ya da gündelik hayatlarında kontrol onlarda değilmiş gibi davranmaya başladı. Bir sürü şey yaşanıyor, bir sürü şey oluyor. Daha birini halletmeden öbürü çıkıyor karşılarına. Birazcık böyle kendilerini gergin hissediyorlar. Bu bugün de devam ediyor ve önümüzdeki birkaç günde bu süreç devam edebilir. Kontrolümüz dışında gelişen olaylar. Yine bununla birlikte o bir iş arkadaşınız, iş yerinde çalıştığınız kişilerin söylediklerini bugün ve yarın çok fazla kayla almayın. Yanlış değerlendirebilirsiniz. Hepimizin gözü Neptün var. Hepimizde böyle bir sis perdesi var. Yanlış değerlendirebiliriz, yanlış algılayabiliriz. Koyun kenara sonra tekrar bir düşünün ne demek istediğini. Yine ben sevgilimle oturup bir konuda ciddi ciddi konuşmak istiyorum diyorsanız 18-19 Eylül.
1: Sadece sevgilinle mi?
0: Geleceğim tek tek. Sevgilinle bir ciddi bir şey. Ya ne oluyoruz biz böyle? Ya da bu ilişkinin adını koysak mı artık? Net. Net cevaplara hazırsan o net soruyu sorabilirsin. Ya da çocuğunla alakalı, çocuğunla yapman gereken bir konuşma var. İşte belki şimdi okula başladılar, ders düzeni, okul düzeni ya da çocuğun davranışları, hal hareketleri bunlarla alakalı. Çocuğunla ilgili bir konu varsa al karşına konuş. Bunu da yapabilirsin. Yahut bebek istiyorsun. Bunu eşine tabii ki bunu eşine söyleyebilirsin. Bir bebek isteğin varsa
1: İnşallah nasip olsun.
0: 18-19 Eylül bu anlamda kısmet, yani net cevaplar. Karşı tarafın sen ne istediğini o da biliyor, sen de biliyorsun.
1: Kalbini aç
0: Böyle bir
1: yani.
0: enerji
1: Dök.
0: var.
1: Evet.
0: Ama böyle lafı yumuşatma. romantik değil. Ne istiyorsan sebeplerine dayandırarak romantik konuşmalar yok. O çünkü işin içinde zihnimizi kontrol eden, yani zihinsel yönetimi sağlayan Merkür var. Merkür akılla ilgilidir. Satürn var, o da gerçekçidir. Kelebekler, romantizm değil. Yani soru şu değil. Beni ne kadar seviyorsun? Değil.
1: Değil.
0: Bizim sonumuz ne olacak?
1: Net.
0: Net. Soru bu.
1: Evet.
0: Ne düşünüyorsun? Ha diyebilir. Ben daha evlilik düşünmüyorum. Bu seni kırabilir.
1: Evet.
0: O yüzden programın başında dedim. Alacağın cevaplara hazırsan, gerçekleri duymaya hazırsan sor soruyu. Değilsen boşu boşuna canını yakma.
1: Hayır da dese gerçeği bilmiş olacaksın en azından.
0: Aynen öyle.
1: Evet.
0: Yine 23-24 Eylül tarih aralığında ise parayla ilgili konular, bir para kaygısı yaşayabilirsin, maddi bir kaygı yaşayabilirsin. Bu sebeple bir eğitimi, bir seyahat planını lütfen erteleme. Hı hı. Oranın bir çaresi olacak. O kısmı çözeceksin. Hemen bir ertelemeye girme. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Kötü tarafta olanlar, bildiğiniz kötü bir yükselen ikizler ve ikizler var ise iş yerinde ortalığı birbirine katma seviyesi yükselecek. Evet. Dedikodusu artacak, insanları ona söyleyecek. Dolayısıyla kötü tarafa geçen yükselen ikizler ve ikizlerin dedikodusu artacak bu hafta. Yazın bir kenara.
1: Evet.
0: Yazın bir kenara, önümüzdeki hafta Dolunay yorumlarında sonuçları alacak.
1: İkizlerin
0: sınav sonuçları gelecek.
1: İkizlerin de durumu bu yani.
0: Evet.
1: Kötüye kullanan bir dedikoducu oluyor, bilmiyorum yani. İkizlerde öyle bir şey var. Bir gerçek var.
0: Dedikoduculuk kötü bir şeydir ve bunu Burcu'ya yormam ben. Her insanın kötüsünde vardır dedikodu. Ama bu hafta, yani bu kötü tarafa geçenlerin burası coşacak,
1: coşacak
0: bu hafta. Evet.
1: Peki sevgili ikizlere bol şans diliyorum. Mutluluk, başarı ve her şeyin en iyisi sizin yanınızda olsun. Ve şimdi geldik sevgili yengeç ve yükselen yengeçlere. Bakalım yengeçlerin hayatında ne oluyor, ne bitiyor? Bu hafta neye dikkat edeceksiniz? Hangi alanlardan etki alıyorsunuz yengeçler için de merak ettim. Aşk ve çocuklar, özel hayat demişsin. Ne
0: evet.
1: oluyor orada?
0: Venüs 5. evlerinden geçiyor. Özellikle yükselen yengeçlerin Venüs 5. evlerinde. Dolayısıyla konu ne? Konu aşk. Konu ne? Konu çocuklar. Dolayısıyla Venüs oradan geçerken gölgeli günlerinde de orada da işte sevgiyle güç savaşları yaşanabilir ya da özellikle çocuklarımızla, çocuk benim dediğim olsun, anne ya da baba benim dediğim, biraz böyle daha gergin durumlar yaşanabilir. Biraz daha orada da böyle bir inatlaşma enerjisi söz konusu olabilir. Şimdi sevgilinle alakalı yanlış bir şey idealize etmişsindir. Öyle dürüst, böyle romantik. Bu hafta o değilse onu göreceksin.
1: Yani hayal kırıklığı da olabilir.
0: Ya da yok ya, bu hiçbir şeyden anlamıyor. Yani yok, ben bu adamla ya da bu kadınla yapamam diyorsundur. Öyle bir şey olur ki, aa ne kadar farklı bir yönü varmış.
1: Yaparım.
0: Ta olabilirsiniz. Yani bu tabii ki haritalardaki o açının alış şekliyle alakalı. Bu ikisi de olabilir. İki ayrım biri. Umarım güzel olanı çıkar.
1: İnşallah.
0: Diye öyle niyetleyelim, öyle dileyelim. Ya da çocuğunla alakalı bir şey idealize etmişsindir. Benim çocuğum çok güzel gitar çalıyor. Kursa gidiyordur. Bu hafta içinde hoca der ki, ya acaba başka bir enstrümana mı yönlendirsek? Ya da çok iyi futbol oynuyor diyorsundur. Böyle bir kariyer mi yapsa diyorsundur. Hoca der ki, baskete mi yönlendirsek? Çünkü
1: evet,
0: şey olursun, ya da bu çocuğunuzla ilgili ideal her şey olabilir. Çocuğun büyüktür. İşte öyle bir sevgili hayal ediyorsundur ki ona. Anneler biz, oğluşumda oğluşum.
1: Ay, oğluşumda
0: oğluşum
1: yani.
0: Ondan sonra bir bakarsın öyle değil.
1: Ay.
0: Yani biraz böyle çocuğumuzla alakalı kendi gözümüzde fazla abarttığımız. Bakın bu her şey olabilir. Ben çok küçük örnekler veriyorum. Çocuğumuzla alakalı gözümüzde abarttığımız bir şey varsa bu hafta biraz onun da farkına varacağız gibi duruyor.
1: Hayırlısı.
0: Anneler birazcık böyle objektif olmakta zorlanabiliyoruz. Ama objektif olalım onların iyiliği için.
1: İnşallah.
0: Evet, çünkü o olmayan şeyi de kabartmaya çalışmak sonrasında gelecekte ona zarar veriyor. Yeteneği yoksa yoktur. Yapamıyorsa yapamıyordur. Bunu da kabullenmek gerekir.
1: Bu kötü bir
0: gerekir.
1: Şey değil zaten.
0: Bu kötü bir şey zaten.
1: Tabii.
0: Başka bir alanda parlayacaktır yıldızı. Tam aksine yıldızının parlamayacağı yerden kurtulmuş
1: aynen
0: olur
1: öyle.
0: O süreçte. Yine bununla birlikte şimdi özellikle 23-24 Eylül tarihinde her şeyi kişisel algılama durumunuz var. Yani mesela eşin gelip diyor ki sana, bu ay kredi kartı çok yüksek geldi. Hemen şu, aslında adam onunla ilgili söylemiyor. Ben bana

0: bir şey diyorsun. Hani ben eve alışveriş yapıyorum. Bir dakika.
1: Bir alınganlık.
0: Bir alınganlık. Ya da bir miras meselesi olur. Konuşulurken ben mi yaptım yani? Yani 23-24 Eylül'de birazcık her şeyi üstünüze alabileceğiniz, alınganlığınızın biraz artabileceği bir süreç var. Dolayısıyla yükselen yengeç ve yengeçlerin etraflarındakilere sesleniyorum. Birazcık alıngan olabilirler. Lütfen onları yanlış anlamayın. Alınacakları şeyler söylememeye çalışın. O açıdan birazcık daha hassas bir enerji içindeler. Ama özellikle 23-24 Eylül tarihinde şunu rica edeceğim. Birine borç vermeyin. Kredi çekmeyin ve borçlanmayın. Çok doğru bir karar olabilirmiş gibi durmuyor.
1: Peki.
0: Bir an mesela alındı ya birine. Sana ihtiyacım yok dedi. Gitti kredi çekmeye niyetlendi. Yapma. Boşuna alındım belki
1: fevri
0: de.
1: Fevri kararlar.
0: Fevri kararlar verilebilir. Şu olabilir. Benim hiç kimseye ihtiyacım yok. Yükselen yengeç ve yengeç, ay yengeç herkes için çok fedakardır. Ufacık bir şey istedi belki olmadı ya da o insan o anda müsait değildi. Kimseye ihtiyacım yok deyip ani ve fevri kararlar verebilir. Ama lütfen bu 23-24 Eylül'de gelirse hey heyler geri gönderin. Aynı burçların kötü tarafta olanlar bu hafta duygusal baskıyla birini yönetmek. Yani şöyle, ben sana saçımı süpürge ettim. Ben sana yedirmedim, içirmedim, içirdim. Bu çocuklara çok kötü bir şey yüklüyor. O çocukları biz doğurduk isteyerek. Dolayısıyla yedireceğiz de, içireceğiz de, büyüteceğiz de. Yani ama hani işte böyle, ya da sevdiği başka birini. Ben senin için saçımı süpürge ettim. İki gözyaşı olayı kontrol edip kendi istediği hale çekmeye çalışıyor. Bu da duygusal manipülasyon. Kötü tarafta olan yükselen yengeç ve yengeçler bu hafta onu çok yapacak. Önümüzdeki günlerde. Biraz o açıdan coşacaklar. Bildiğiniz böyle yengeçler varsa duygusal manipülasyonlarına kanmayın. Dolunay kare açıyla gümbür gümbür geliyor. Onu da bu hafta, bugün çok haftaya spoiler verdim ya.
1: Evet, hafta için güzel ama şimdiden hazırlanalım ki.
0: Gümbür gümbür
1: ona
0: geliyor.
1: Göre, gümbür dolunay. Gümbür ona göre önlemimizi alacağız. Sevgili yengeçler için de her şeyin en güzelini diliyorum. Mutlulukla, sağlıkla, bolluk ve bereketle olsun inşallah. Şimdi geldik sevgili aslan ve yükselen aslanlara. Bakalım aslanların hayatında bu hafta ne olabilir? Hangi açıları hangi alanlardan alabiliyorlar? Evet. Ev ve aile ve eş arasında diyorsun. Evet. Yine kontrol savaşları.
0: Evet, çünkü Venüs Akrep'te ve aldığı açılar, önce şu anda Plüto'da açıda, sonra Neptün, sonra Uranüs. O Venüs'ün almadığı kolektif gezegen açısı kalmadı garibimin. Evet. Yani aşkın, sevginin, paranın, keyfin gezegeni Venüs, gökyüzünün ağır abileri deriz kolektif gezegenleri. Plüto büyük güç gezegeni. Uranüs ani, beklenmedik. Neptün belirsizlik ve sert açılar alıyor. Dolayısıyla da ister istemez güç savaşları çıkıyor farklı alanlarda. Şimdi sevgili yükselen aslanlar, aslanlar, ay aslanlar bu aralar hem ailede hem ilişkide böyle tam tanımını yapamadığınız ama sizi huzursuz eden durumlar var. Şöyle hissediyorlar. Ya bir şey olacak ya bir şey oluyor, haberim yok. Yani böyle bir, onlar da gerildi. Evet, belki sizden gizlenenler var. Belki bu bazen iyiliğiniz için. Ama biraz daha böyle o belirsizlik enerjisinin arttığı, yükselen aslanların içine ve yükselen aslan ve aslanların içine kurtlar düştüğü döngü olabilir. Şimdi o bir şeylerin altında, yani öyle mi oldu böyle mi oldu diye kurcalıyor. Karşı tarafta aynı baskın etkilerde. Dolayısıyla ailenize güç savaşına girmeyin, eşinizle güç savaşına girmeyin. Bu hafta bu savaşın kazananı olmaz. Çok fazla belirsizlik enerjisi var. Sonra yaptığımızdan pişman olabiliriz. Zaten varsa gizlenen bir şey, sakin olalım.
1: Çıkacak.
0: Neden? 3 Ekim 15 Kasım. Önümüze serilecek. O yüzden şimdiden huzursuzluk yaratmamak gerekiyor kendimize. Gelelim mesela bu 18-19 Eylül'de ciddi bir iş görüşmesi yapacaksın. İş başvurusu yapacaksın. Bir evrağa imza atacaksın. Ticaretle alakalı bir görüşme yapacaksın. Bir evrak imzalayacaksın. Eğitim başlatacaksın. Kısa yol seyahati planlayacaksın gibi gibi. 18-19 Eylül tarihinde bunlarla ilgili kimle görüşmemiz gerekiyorsa görüşelim.
1: Yani o iki günde imza atabilir miyiz?
0: Atarız.
1: 18-19 Eylül.
0: İmza atarız. Zaten şu imzaları da toparlayalım. Çünkü aslında biz sadece Venüs retro yaşamayacağız. Venüs'le birlikte Merkür de retro yapacak.
1: Yani Merkür retrosunda biz, da aslında imza
0: ikisi
1: yasak.
0: İkisi birden böyle bir bütün olacaklar.

0: tek vücut olup
1: maşallah,
0: öyle
1: ne güzel
0: maşallahımız olacak. Dolayısıyla ya da kardeşinle konuşman gereken önemli bir konu var. Mesela kardeşinin hayatında yolunda gitmeyen bir şeyler görüyorsun. Al karşına konuş. Abinle, ablanla konuşacağın ciddi bir mevzu var. Bu işte bir iş, kafanda bir iş planı vardır, o olabilir. Her şey olabilir. Hı-hı. Ciddi bir konuşma yapacaksan, alacağın cevaplara da hazırsan, net cevaplar istiyorsan, net sorular sor, net cevaplarını al. Senin karşına biri gelip bu soruları sorabilir bu arada. Hı-hı. Yani bu sadece senin soru sormanla alakalı Hı-hı. değil. Birileri sizden net olmanızı, birileri bir şeyler soruyorsa 18-19 Eylül'de lütfen net olalım. Sonrasında 23-24 Eylül tarihinde bilinçaltımızda yatan kırgınlıklar vardır. Geçmiş ilişkilerimizden kalan yaralar vardır. 23-24 Eylül'de lütfen bunları bugünkü ilişkinize yansıtmayın. Geçmişin yükünü şu an hayatınızdaki insana yüklemeyin, böyle bir risk var gökyüzünde. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Bu ilişkinin ya da bu evin yöneticisi benim, reisi benim, benim dediğim olur, ben olmasam siz bir hiçsiniz enerjisinde olan kötü tarafa geçmiş yükselen aslan ve aslanlar. Bu hafta iyice coşar. O narsistlik bir şeye girerler iyice. Hı-hı. Dolunay geliyor. Yapmayın. Yapmayın, yapmayın.
1: Yapmayın,
0: yapmayın. Yapmayın.
1: Dolunay
0: ağır
1: geliyor.
0: Olur bedeli.
1: O kadar mutlu söylüyorsun ki dolunay evet. geliyor. Narsistlik yaparsan evet. bedeli ağır olur. Devam edeceğiz. Başaklar, teraziler, akrepler, oğlaklar ve diğer 12 burç. Ama ne zaman? Kısa bir aranın ardından sizin gündeminizi konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Dede ne yapıyorsun?
4: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketleri.
3: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
4: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
3: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: He.
5: Okul alışverişlerine toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
6: Motor komple gitmiş.
7: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap.

0: geldi.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
2: Tam bir boş.
1: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
3: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
4: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
5: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
4: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
6: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
7: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
5: Damla?
6: Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım.
7: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
8: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
7: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
9: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
10: Tecrübeyle sabit.
11: Modası geçmeyen lezzet al beni.
12: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma be. Al beni al.
13: İkisi birlikte çok iyi.
14: Tıpkı bizim gibi.
15: Pepsi ile hepsi güzel.
16: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt ile yıkandı.
17: O da kim öyle? Selam. Yine orada, yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Eti Karam Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
18: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
19: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her markada.
21: Söylemezsem olmaz, artık sadece YouTube'da. En yeni magazin haberleri ve en çarpıcı yorumlar. Bircan Bali ve Uğur Kotan'la Söylemezsem Olmaz YouTube kanalında.
22: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
23: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
22: O zaman

0: şantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
5: Oldum.
4: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
6: Gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o halde. Kim tutar seni?
7: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
8: Bayer'den.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
6: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'te uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Merhaba Starmix'ler, geldi.
3: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
4: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı ol diyorum.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
7: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
8: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: Benim.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Gönülde benim o yer misin?
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, VS2, Aoma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
7: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
8: İki burç ekran başına, çünkü çok önemli göksel gösterler var. Bu göstergelerde acaba bu hafta bize neler söylüyor? Nerede kalmıştık sevgili Damla Ündar? Yorumlamaya başlayacak sevgili Başak ve yükselen Başaklar'da kalmıştık. Bakalım Başakların hayatında bu hafta neler olup neler bitiyor? Hangi açılardan, hangi alanlardan siz etki alacaksınız?

0: Bıraksınız. Yakın çevre diyorsun. Ne oluyor yakın çevresinde
1: Yakın
0: Başak?
1: çevre biraz tatsız. Çok fazla konuşabilirler. Ağzı olan konuşur. İnsanlar kendi fikirlerini ona böyle inandırmaya, dikte etmeye çalışabilir. Ve çok bilmiş tiplerin artacağı bir, yani hatta arttı da devam edecek o. Herkes her şeyi çok biliyormuş gibi konuşuyor olabilir. Bu konu başladı. Önümüzdeki günlerde de bu devam edebilir birazcık. Dolayısıyla hiç kimseye laf anlatmaya ve dert anlatmaya çalışmayın. Kendinizi boşu boşuna yorarsınız. Etrafınızda bu aralar böyle fazla tatsız konuşma yakın çevrede olabilir. Kardeşler, komşular ya da yakın arkadaşlar çok fazla gereksiz laf dinleyebilirsiniz. Bu hafta ve aslında önümüzdeki günlerde Başaklar böyle şey oldular. Hay bu mu yani şimdi? Bunu mu dert edindin diyebilecekleri birçok şey dinleyebilirler. O yüzden bu açıdan biraz kimseyi sallamayın işin özeti bu hafta. Zaten her duyduğunuza da inanmayın enerjisi var. Çünkü yanlış anlaşılmaların da çok fazla olabileceği bir döngü. Böyle biri sana gelip bir şey anlatıyorsa, şundan duyduğumla başlıyorsa özellikle o cümle, duyma deyin. Hiç duyduğun sana kalsın, gördüğün benim olsun.
0: Yanlış olabilir çünkü
1: Evet,
0: bu.
1: yanlış olabilir. Sözler, laflar bu hafta böyle bunlarla alakalı çok da net olmayan durumlar yaşanabilir başka bir taraftan. Şimdi ben bir işte çalışıyorum ya da ben ev hanımıyım, evde bir sürü iş yapıyorum, zaten çok zor ev işleri. Fakat işte çalışıyorsan şunu düşünüyor olabilirsin: ben hak ettiğim parayı almıyorum. Ev içinde ise konu eğer, ben hak ettiğim değeri görmüyorum diye düşünüyorsan ve bununla ilgili karşı taraftan bir talebin olacaksa, bunu aile bireylerine ya da patronuna ya da çalıştığın birine söylemek istiyorsan eğer, bu ciddi konuşmayı yapmak istiyorsan 18-19 Eylül'ü değerlendirebilirsin. Ama dediğim gibi alacağın cevaplar hoşuna gitmeye de bilir. Çünkü net konuşmalar, net cevaplar haftası, net cevaplar günleri. Kimse böyle konuyu dolandırmayacak. Tak tak tak herkes birbirine çok net konuşabilir 18-19 Eylül tarihinde. O yüzden alacağın cevabı hazırsan,
0: Sor.
1: bu arada belki de istediğin cevabı alacaksın. İlla kötü cevap almak zorunda değilsin. Ama hoşuna gitmeyecek şeyler duyma ihtimalini de göz önünden çıkartma. O da bir gözünün önünde muhakkak bulunsun. Yine bununla birlikte böyle olmadık, beklenmedik bir mesaj, olmadık, beklenmedik bir haber. Ya bu hafta yükselen Başak ve Başaklar duyduklarına inanmasın, duydukları bazı şeylerle şok olabilirler. Birazcık haber trafiği belirsiz ve karışık.
0: Bu herkesten gelebilir mi bu mesaj? İş
1: Herkesten,
0: hayatı, arkadaş, eş.
1: evet. Yani ya da size de olabilir. Size atılmaması gereken bir mesaj size gelir. Konu sizinle ilgili değildir. Ama başka birinin hayatıyla ilgili çok önemli bir şey öğrenirsiniz.
0: O da kötü.
1: Evet, yani hiç sevmem öyle şeyler.
0: Evet
1: Çok
0: ya.
1: insanın sırtına çok yük
0: Boşu
1: oluyor.
0: boşuna bir bilgi yani bu. Ne
1: Boş,
0: yapacağım bu
1: sır
0: bilgiyle?
1: taşımak zordur.
0: Evet.
1: Bir de sevdiğim bir insanın iyiliği için ona söyleyeceğim ama üzülecek. O kısım çok böyle çelişkili. Umarım yaşanmaz ama bunlar olabilir. Birazcık muhabbetler, sohbetler zorlayıcı olabilir. 23-24 Eylül tarihinde ise arkadaşların yüzünden, etraf yüzünden, çevre yüzünden lütfen günlük planlarını bozma. Kendi bir iş planladıysan, bir şey yapacaksan, arkadaşlarından gelecek bir haberle vesaire, sen kendi planını bozma. Hedefini belirle, ona git. Kimse için kendinden vazgeçme. Zaten koç dolunayında bu yükleniyor. Aynı burçların kötü tarafta olanları, işte onların da kötülerinin böyle coşkulanacağı bir döngü. Hangi alanda coşkulanacaklar? Yakın çevrelerini, kardeşlerini dilleriyle, sözleriyle iğneleyerek iyice böyle bir motivasyonlarını düşürecek olabilirler. Sizin yeriniz olsam yapmam, hemen vazgeçerim o kötülükten. Çünkü koç dolunayı gümbür gümbür geliyor önümüzdeki hafta. Bedeli ağır olur.
0: Kaybeden siz
1: Haftaya
0: olursunuz.
1: konuşacağız. Evet,
0: Haftaya
1: evet.
0: konuşacağız bakalım bu koç dolunayını
1: Evet,
0: çok merak ettim.
1: evet.
0: Tüm burca da ayrı ayrı etkisi olacak.
1: Tabii ki.
0: Şimdilik Başaklara sağlık, huzur, mutluluk, her şeyin en iyisini diliyorum. İnşallah gönlünüze göre güzel bir hafta geçirin Başaklarımız. Ve şimdi geldik sevgili terazi ve yükselen terazilere. Onların o naifliği çok hoşuma gidiyor. Tatlılığı hoşuma gidiyor. Her şeyi dengeli tutmaya çalışmak. Seviyorum. Ama bakalım bu hafta hangi alanlarda biraz zorluk çekebilirsiniz?
1: Bu hafta yükselen terazi ve teraziler naif değil.
0: Değiller.
1: Değil.
0: Bırakmadılar
1: Önümüzdeki hafta da naif değiller.
0: naifliği.
1: Hatta bugüne kadar birçok şeye susmuş, dediğin gibi dengeler bozulmasın diye hep kendinden feda etmiş teraziler. Önümüzdeki hafta bir

0: kararlar, bir restler çekecekler ki etraflarındakiler inanamayacak. Yani bu haftada şu başlayacak. Bak, o dolunaydan önce. Madden ya da manen hak ettiği değeri almıyor ise bu hafta bununla ilgili bir mücadele enerjisine girecek. Girmeyin. Yapmayın. Karşı tarafı size hak ettiğiniz değeri maddi ya da manevi anlamda eşiniz, sevdiğiniz kişi, işinizde biri, arkadaşınız vermiyorsa önden uyandırmayın. Ne siz olacak? Bir karar aşamasına geldiniz. Restleşeceksiniz. Dolayısıyla değer vermemeye devam mı ediyor? Son bir haftaları. Terazilerin çok ciddi bir restleşmesi var.
1: Ya.
0: Evet, özellikle hak ettikleri maddi manevi değeri göstermeyen insanların suratlarına bütün gerçekleri çarpacaklar. Hatta belki de kapıyı çarpacaklar yani.
1: Oo.
0: Çok ciddi ve yüksek bir enerji geliyor.
1: Hı hı.
0: Yine bununla birlikte bir maddi konuyla alakalı size verilen bir vaatlere çok inanmayın. Çok iyi olacak, çok güzel olacak. Mesela eşin geldi, çok güzel olacak, çok iyi olacak. Şunu alalım, şu yatırımı yapalım, nasıl altınlarla? İnanma.
1: Eyvah.
0: İş ya da bir iş. Şöyle bir iş varmış, çok iyi, çok harika, çok güzel. İnanma. Verilen vaatlerin boşa çıkabileceği de bir haftadayız.
1: Bu hafta sonuna kadar mı yani? Önümüzdeki hafta
0: perşembeye kadar. Zaten perşembeye geldiğimizde dolunay enerjisinde olacağız. Dolayısıyla sevgili yükselen terazi ve teraziler, kur böyle zamanını bekliyorlar ve çok az kaldı. O tepkiyi verip ben de buradayım demeniz için çok az kaldı. Bu hafta yaşayacaklarınız da belki de işte o son damlayı damlatacak oraya. Yani belki şu da olabilir. Şunu fark eder. Kendine değer vermiyorsundur. Geçtim başkasını. Bak. Sen kendine değer vermeyi unutmuşsundur. Kendini unutmuşsundur.
1: En önemlisi de o.
0: En kötüsü de bu. Bak,
1: evet.
0: Hep şunu söylüyorum. En çok kendi hakkımıza giriyoruz.
1: Öyle.
0: En çok kendi hakkımızı yiyoruz. Dolayısıyla bu ayılma da olabilir. Bir mesaj gelir, bir haber gelir, bir hareket. Şey dersin, aa ben neredeyim? Ben kendimi unuttum da diyebilir. İşte bu hafta o dolunayın restleşme enerjisini dolduran haftadayız. Öyle
1: hadi
0: söyleyeyim.
1: Bakalım, hayırlısı.
0: Beklenmedik bir para gelişi olabilir.
1: Ha, güzel.
0: Evet, beklenmedik bir ödeme al. Uzun zaman unutmuşsundur. Bir param vardır bir yerde. İnşallah öyledir.
1: İnşallah.
0: Ona bir bakmışsın, o ödemeyi almışsın. Çok uzun zamandır bir miras meselesi vardır mesela. Artık bundan bir şey çıkmaz diyorsundur. Bir bakmışsın.
1: Geldi.
0: Evet, ya da bir tazminat vardır. Bir tazminat davası vardır. Ama şöyle düşünün. Artık unuttum dediğin bir para bu. Hani yok, ya da borç verdim vermiyor bir türlü. Artık unuttum dediğin yerden çat diye bu hafta bir para gelişi yaşanabilir.
1: Güzel.
0: 23-24 Eylül tarihlerinde Mars ve Kuzey Ay düğümünün 150'lik dediğimiz yine bir açısı var. Şimdi kariyerinde, bu hayatta bir şeyler yapmak istiyorsun. Fakat bunu sevgilin yüzünden ya da çocukların yüzünden sürekli erteliyorsan, bak yine kendinden vazgeçmeye geldik. Bu dank edecek. Bunu fark edeceğiz. Bir söz, bir ufacık bir hareket. Bunu fark edeceğiz. Neden? Bir karar dolunayına gidiyoruz çünkü. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Kötülerin bu hafta coşkulanacağı bir dönem. Çünkü dolunayda bir bedel ödeyecekler ya. O bedeli ödemeden önce iyice bir coşuyorlar. Aynı burçların kötü tarafa gelenleri, bu geçenleri, bu hayatta her şeyi para üstünden değerlendirenler. Yani sevgi onlar için para, arkadaşlık para, çıkar. Bütün ilişkilerini çıkar üstüne kuranların iyice coşacakları bir döngü var. Coşun.
1: Bekleyin bakalım bu haftanın sonunda.
0: Önümüzdeki hafta Koç dolunayında neler geliyor başınıza.
1: Ay Damlacığım, çok tatlısın ya. Coşun diyor. Bakın. Çok güzel şeyler söyledin aslında. Akrep teraziler için hem dikkat edilmesi gereken noktalar var, hem para gelişleri de olabilir. İnşallah size en güzel yüzünü göstersin bu hafta ve paralar aksın. Unuttuğunuz o paralar size gelsin şansla, bollukla ve bereketle sevgili teraziler. Ve şimdi geldik sevgili akrep ve yükselen akreplere. Bakalım akreplerin hayatında bu hafta önemli hangi noktalar var? Neye dikkat edeceksiniz? Ne yapsın akrep bu hafta?
0: Sevgili yükselen akrep ve akrepler ve ay akrepler, en çok dertleri kendileriyle. Çünkü bir yükselen akrep, ay akrep aslında en sert kendine davranır. Kendine acımasız davranır. Zaten

0: dirayetli bir burçtur. Dolayısıyla bu hafta kendinize ispatlamaktan bahsediyorum. Yaparsın, bunu da yapacaksın, onu da yapacaksın deyip sürekli kendinizi zorlama enerjisine girebilirsiniz. Hı hı. Bunu da hallet, onu da çöz, enerjini yükselt, işi hallet, evi hallet.
1: Çok yorucu.
0: Bu hafta bu isteğiniz daha coşkulanacak gibi duruyor. Yapmayın. Yaptınız da kime yarattınız? Yapmayın, kendinizi düşünün. Hı hı. Biraz daha sakin geçirmeye çalışın bu haftayı. Bir ilişkiyle alakalı, bu özel ilişki olabilir, iş yeri olabilir, aile, arkadaşlık, birazcık algınız bulanıklaşıyor. Yani hı, ya ben bu işi yapamayacak mıyım, bıraksam mı acaba? Ya da bu insanı hayatından çıkarsam mı gibi böyle hı hı, bir kafa karışıklığı, bir bulanıklık yaşayabilirsiniz. Bu haftanın enerjisi bekleyin biraz. Hmm. Koç dolunayında hala aynı fikirdeyseniz önümüzdeki hafta kararınız göksel olarak destekleniyor. Ama bu hafta değil. Bu hafta zemin biraz kaygan, ortam birazcık belirsiz.
1: Sisli bir perde.
0: Sisli bir perde var. Uzun zamandır içine attığın konular var. Arkandan konuşulmuş, yakalamışsın. Hmm. Zaten akrep yakalar. Hiç affetmez yani. Yakalamışsın, içine atmışsın, biriktirmişsin, biriktirmişsin, yutmuşsun, sabretmişsin artık. Belki de yılların sabrı. Artık bunu karşındaki insanla konuşmak istiyorsan, yüzleşmek, akreplerinki yüzleşmek. Hmm. Biriyle yüzleşip çat çat çat neyse suratına söyleyecek zaman arıyorsan 18-19 Eylül.
1: Oo, iki gün, evet. Güzel.
0: 18, sen bana bunu yaptın zamanında ya da arkamdan bu dönen, döndürdüğün işlerin farkındayım. Hı hı. Çat diye. Karşı taraf gözüne ışık tutulmuş tavşan misali kalabilir. Dolayısıyla böyle bir konuşma yapacaksan, uzun zamandır yuttuysan al karşına. Farkındayım, hı hı, farkındayım. Yani alınızın da farkındayım, morunuzun da farkındayım deyip, evet, böyle ciddi bir konuşma başka bir taraftan yapabilirsiniz. Görüntünüzde ani değişiklik istekleri gelebilir.
1: Yapsınlar mı?
0: Yapmasınlar.
1: Yapmasınlar. Ne zamana kadar yapmasınlar?
0: 15 Kasım bitene kadar.
1: Oo, o kadar uzun. O kadar uzun. Yani şu anda da yapmasınlar.
0: Yok, yapmasınlar.
1: Geçti yani.
0: Hayır, çünkü Venüs akrepte. Onlar çok daha etkili bir pozisyonda. Gölgeli günlerdeler. Onlar çok direkt etkili. Venüs akrepler de yapmasın. Mars akrepler de yapmasın. Yükselen akreplerde, Güneş akreplerde, Ay akreplerde. Görüntü değişikliği, ha şu değil bak, sürekli saçını kestiriyorsundur aynı kuaföre. Hmm. Orada değilim. Bugüne kadar hiç kısa saç kullanmamışsın. Birden. Hmm. Bugüne kadar hiç sarı saç kullanmamışsın. Birden.
1: Radikal değişiklikler.
0: Bugüne kadar hiç giymediğin bir renk, hiç giyinmediğin bir stil. Bugüne kadar hiçbir botoks yaptırmamışsın.
1: Hmm. 15 hiç, Kasım'a kadar.
0: 15 Kasım'a kadar hiç yok, denemediğimiz şeyleri denemiyoruz.
1: Peki.
0: Hiç buna gerek yok. Dolayısıyla daha etki altındalar çünkü. Hı-hı. Ya da ilişkinin içinde farklı bir bakış açısı getireceğim. İşte artık bundan sonra her şey farklı olacak.
1: Nasıl olacak?
0: Yapmayın. Bunları yapmayın. İlişki içinde o rutini korumaya özen gösterelim bu dönemlerde. Rutinimizi koruyalım. Rutinimizle ilgili özen gösterelim.
1: Onlar da ilişkilerde 15 Kasım'a kadar sınanacaklar mı?
0: Aa, bak çok güzel hatırlattın. Onu söyleyeceğim. 15 Kasım bitene kadar hayatınızdaki eşiniz, sevgiliniz, o ilişki, 15 Kasım ilişkide sorunlar var. Bir arada kalabilir miyiz? Kendine sorular soruyorsun. Ya da ilişkinin nasıl gideceğine emin değilsin, sağlam mı değil mi? 15 Kasım'a geldiğinizde birbirinize büyük kırgınlıklar yaşatmadan bu süreci atlattıysanız o ilişki sağlam ve birbirinizi seviyorsunuz. Hmm. O ilişkinin ayakları yere basıyor.
1: İnşallah.
0: Gerçekten bu döngü önemli bir belirteç olacak aslında.
1: Evet.
0: Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. Vallahi aynı burçların kötü tarafta olanlarının kıskançlıkları üst seviyeye çıkacak ve bu kaplarına sığamayacak, taşıyacak o kıskançlık enerjileri. Önümüzdeki hafta Koç dolunayı geliyor. Ben sizin yeriniz olsam yapmazdım.
1: Kıskanmayın diyorsun
0: çünkü
1: yani.
0: Çünkü sadece kıskanıp birilerinin ayağını kaydırmaya çalışacaklar. Aa. Bir bakmışsınız iş yerinde sizin ayağınız kaymış. Aa. Koç dolunayı gelince dayanamadım söyledim. Neyse tamam. Evet.
1: Yaylar. Akreplere valla güzellikler diliyorum. İyi kalpli olanlar zaten akrepler yolunu hep bulurlar. Çok güçlü bir

0: Bir burç, seviyorum sizleri. İnşallah bu haftada mutlulukla, sağlıkla, bereketle geçirirsiniz. Şimdi geldik sevgili yay ve yükselen yaylara. Bakalım yaylar, neler yaşıyorsunuz bu hafta? Gizli ilişkiler, geçmiş meseleler. Ne oluyor yayların hayatına?
1: Şimdi bu mesela geçmişte gizli ilişkiler yaşadın, birini aldattın ya da aldatıldın. Bu da olabilir. Konu şu, geçmiş meseleler yüzünden bu önümüzdeki günlerde içinizi yemeyin, kemirtmeyin. Yani bu günlerde yaylar şöyle olabilir. Hep bir eski aklına geliyor. Eski ilişkisi, eski deneyimler, travmalar. Geçmişi geleceğe taşır bu durum. Ama hiç böyle bir şey yok. Gümbür gümbür ateş grubusunuz. Gümbür gümbür ateş grubunda dolunay geliyor.
0: Ya.
1: Hiç. Geçmişin tozunu geleceğe üflemeyin. Hiç gerek yok. Orayı sildik kaldırdık, bitti. Bu hafta ama böyle bir enerji var. Bu hafta bir de şuna dikkat edin. Bu herhangi biri olabilir. Birinin niyetini yanlış anlayabilirsiniz. Ama bu iyi görünen, çok iyi görünen, ben iyi niyetli gibi görünen tiplere dikkat edin. Onların altından bir Çapanoğlu çıkabilir.
0: Yeni tanıştıklarım özellikle.
1: Yeni tanıştıkları ya da tanıştığı biri ama bu hafta böyle ayrı bir kelebek. Seni bir ayrı övüyor. Sana böyle ayrı bir pohpohluyor falan. Bir kaşı kaldır bir bak.
0: Peki
1: ya hayırdır ya yani ne oluyor? Orada farklı bir şey olabilir. Onun belki sinyalini yakalarsınız. Sen gelecek planlarınla ilgili belki sevgilinle bu konuyu paylaşmak istiyorsun. Belki yakın çevrenle bu konuyu paylaşmak istiyorsun. Gelecek planları. 18-19 Eylül bu tarihler çok uygun. Akıl almak istiyorsun, danışmak istiyorsun ya da niyetini paylaşmak istiyorsun. Yay çok akıl almaz. Şimdi ben de gerçekçi olayım da. Yay akıl almaz. Yok. Kendi bilgisine ve bilgeliğine güvenir. Yay çok akıl alan bir burç. Dinler seni. Şöyle der. Ha, haklısın evet der.
0: Bak.
1: Bildiğini yapar. Yani yayların öyle bir enerjisi vardır. Bir haritamda bir yay stelyumu var. Bende de öyle bir sıkıntı.
0: Öyle mi?
1: Evet. Benim,
0: kaç? 3-4 gezegen mi sende yayda?
1: 5 gezegenim var.
0: Bayağı
1: o yüzden
0: baskın.
1: Dışarıdan bakıldığında o çok yüksek o halim bir oradan geliyor aslında benim. İnsanlar bana dışarıdan baktıklarında balık demezler
0: değil
1: mesela.
0: Mi? Yok, denmiyor.
1: O oradan.
0: Terazi de çok denmiyor aslında değil mi?
1: Teraziyi tahmin edebiliyorlar ama balık hiç demiyorlar. Yine bununla birlikte lütfen bu konuşmaları yapın. Fikir alın yine siz. Hani hobi olarak o fikri alırlar. Ama ciddi niyetleriniz varsa açıklayın. Ya da evlenmemi teklif edeceksin. Konuş.
0: Ne zaman?
1: 18-19 Eylül.
0: Evlenme teklifi için.
1: Hafta sonu mu Aslı?
0: 18-19 Eylül hemen bakalım.
1: Bugün müthiş.
0: 17. Evet. Cumartesi pazara denk geliyor.
1: Karşındaki insanın evlilikle ilgili fikrini merak ediyorsun. Al karşına sor.
0: Direkt. Cumartesiymiş.
1: Tam günüymüş. Al karşına direkt sor. Ne düşünüyorsun de. Sevgilin bir ne olacağınıza karar veremedin. Al karşına konuş.
0: Biz neyiz?
1: Yani biz neyiz?
0: Sorusu.
1: Genelde bu yaya sorulur ama. Yay çok özgürlükçü bir burçtur.
0: Değil mi?
1: Öyle bir yayı bir nikah masasına oturtmak. Bir buna ciddi bir noktaya getirmek. Kolay değildir. Yay hem birlikte eğlenebileceği, hem birlikte gezebileceği, hem bir fikir paylaşabileceği, karşısından bir şey öğrenebileceği insanlarla birlikte olmak ister.
0: Kısıtlanmayacak bir de.
1: Özgürlüğünü kısıtlamayacaksın. Yayın özgürlüğünü kısıtladığında yay aramızdan ayrılır.
0: Evet.
1: 23-24 Eylül'de de para kaygısı sebebiyle gelecek planlarınızı değiştirmeye kalkmayın. Para kaygısı yani 23-24 Eylül'de biraz para kaygısı yaratabilir. Geçici bir süreçten bahsediyordum. Aynı burçların kötü tarafa geçenleri ise çapkınlıkları artacak.
0: Aa.
1: Tabii gizli ilişkiler varsa iyice bir böyle bir rahatlıkla cozutacaklar. Yani gizlemeye bile gerek duymayacak belki. Yapmayın. O dolunay iyi tarafta olanlara çok güzel sonuçlar getirdiği gibi sizi de hiç affetmez yani. Yakalanırlar.
0: Ya.
1: Çat diye. Ve beni bırakamaz dedikleri kadın ya da adam öyle bir gider ki bir daha rüzgarına değemezler yani. Çak ben dayanamıyorum.
0: Yapmayacak.
1: Önümüzdeki hafta kötülerin başına gelecekler.
0: Ama şimdiden bilmek iyi oldu diyecekler şimdi.
1: Yapman.
0: Yapman çapkınlık yok diyor. Evet. Sevgili Damla
1: Benim Ünder. Şeyim vardır. Yapman kuzum.
0: Yapman kuzum evet. Yaylar için güzellikler diliyorum. İnşallah yolunuz, bahtınız hep açık olsun. Gönlünüze göre de bir kişiyi bulursunuz inşallah. Bakın bu hafta sonu belki evlilik teklifini siz alacaksınız. Hayırlısı. Şimdi geldik sevgili Oğlak ve yükselen Oğlaklara. Bir diğer burcumuz yine aslında çok ciddiyeti seven, çalışmayı seven

0: onlar da efendim bu kadar ciddiyken, bu kadar çalışmakla meşgulken bu hafta neler yaşayacaksınız? Hangi açılar size doğru geliyor? Arkadaş çevresi ve kıskançlık diyorsun. Öyle mi?
1: Bu hafta arkadaş çevreniz, girdiğiniz kalabalıklarda kıskanılıyorsunuz. Evet, böyle bir de şey yaparlar. Ay sana bayılıyorum. Bu hafta böyle bir sahtekar tiplerin böyle bir şeyi var. Böyle bir yalakalık yapıyor ama sana. Arkandan da iş çeviriyor. Kıskançlar artacak. O yüzden bu hafta girdiğiniz kalabalık gruplarda kendisine dikkat edin. Zaten oğlak bilir. Yani bir oğlağı öyle kandıramazsın. O da boşu boşuna konuşuyor ya mesela. Seni çok seviyorum. Oğlak içinden şey der. Öyle der. Teşekkür falan yapar. Ben oğlak burcu kadar güzel mesafe koyan insanlar görmedim. İnanılmaz iyi mesafe koyuyorlar.
0: Evet.
1: Yani karşı tarafa soğuk dese soğuk değil. Ama öyle bir mesafede ki.
0: Böyle çizgisi belli yani.
1: Çizgisi
0: net.
1: Çok güzel koyar. Mesela evet. O çizgiyi çok net koyar ve bir oğlağın istemediği soruları ona soramazsın. Sorman, o samimiyet varsa sana o kapıyı açar.
0: Değil mi?
1: Ama hep söylerim. Hani karşısındaki insana çizgi çizmekte bir oğlak gibi olmak lazım. Kıskanıyorum bu konuda sizi. Yükselen oğlak, oğlak ve ay oğlaklar. Gerçekten bu konuda çok iyisiniz. O yüzden zaten siz bu konuda çok iyi olduğunuz için o etrafınızda duran kıskançlıklar falan sizi etkilemez ama tabii can sıkıcı olabilir. Çünkü şey mesela senin varsa kariyerin, tanıdığın ondan faydalanmaya çalışacak belki. Birazcık bu sosyal çevre böyle şey yani fitne fücuru artabilir. Merak etmeyin bunların gerçek niyetleri zaten çıkacak önümüzdeki günlerde. Bir dostluğunuzu olduğundan farklı değerlendirmiş olduğunuzu fark edebilirsiniz.
0: Bu da çok acı.
1: Evet. Böyle bir oğlak zor dost edinir bu arada. Dostum derse de zor bırakır. Umarım bir hayal kırıklığı yaşatmazsınız ya o dostunuza diye. Yani
0: İnşallah.
1: Onlara yaşatılmaz diye düşünüyorum. Kariyerinle ilgili, işle alakalı, yöneticilerinle, yanında çalışanlarla ciddi bir şey konuşmak istiyorsun. Önemli bir konuşma yapmak istiyorsun. 18-19 Eylül. Seversiniz siz ciddi konuşmaları, net cevapları, net soruları. Bak oğlaklara demeyeceğim mesela. Duyacağın cevaba hazırsanız sorun demeyeceğim.
0: Zaten hazırlıklıdır değil mi?
1: Zaten oğlak hazırlıklıdır.
0: Her şeyi düşünür. En kötüsünü başta
1: evet.
0: Düşünüyor
1: zaten.
0: Zaten
1: o işle alakalı bir şey soracaksa alacağı cevapların karşılığında planları çoktan yapmıştır. A planı, B planı, C planı. Oğlaktan bahsediyorum sonuçta. Dolayısıyla siz onu değil, siz sorun ne varsa. Çünkü zaten hazırsınızdır alacağınız cevaba.
0: Evet.
1: Arkadaş çevrenizde beklenmedik bir ayrışma olabilir. Beklenmedik yakınlaşmalar olabilir. Tabii böyle birbirinden hoşlanmayan insanların bir anda sürekli birlikte takıldığını görebilirsin. Ya da uzun zamandır arkadaşlardır. Bir bakmışsın sevgililer şok. Bunlar da yaşanabilir. Arkadaş çevreniz biraz önümüzdeki günler ve aylar içinde kaynayacak gibi duruyor yükselen oğlak ve
0: Hayırdır
1: oğlaklar.
0: Inşallah.
1: Sosyal çevreniz evet. 23-24 Eylül tarihlerinde ise eşin uzun süreli ilişkin ya da ortağın sebebiyle gelecek planlarınızı değiştirmeyin, bozmayın. Bu da geçici bir süreç gösteriyor bize. Aynı burçların kötü tarafta olanları var. Kötü tarafa geçenlerin arkadaş çevresindeki kötülükleri artacak. Bu hafta kötülerin coşkulandığı bir hafta. O kötülerin enerjisini çünkü neden dolunay bedel ödetecek ya onlar da o coşkulanıyorlar iyice. Özellikle arkadaşlarınızı onların statüsüne göre ediniyorsanız hani insanlara statülerine ya da paralarına göre değer verenler. Değer verdiğiniz şeyden yaralanacak gibi duruyorsunuz önümüzdeki günlerde. Dolunay geliyor.
0: Nasıl da tatlı tatlı anlatıyor böyle sevine sevine. Vallahi
1: tabii.
0: Damla Ünder kötülerin korkulu rüyası. Boşuna demiyoruz öyle bir tatlı tatlı anlatıyor ki bunlar başınıza gelebilir. Ayağınıza denk olun der gibi. Vallahi oğlaklar için de her şeyin en güzelini diliyorum. İnşallah bu hafta mutlulukla, sağlıkla, güzelliklerle geçirirsiniz. Şimdi geldik sevgili kova ve yükselen kovalara. Bakalım kovaların hayatında bu hafta neler olup neler bitecek. Önemli gelişmeleri hangi açılardan evet. Alacaksınız? Kariyerde güç savaşları.
1: Evet.
0: Ne oluyor? Kova çok iyi gidiyordu son
1: yani
0: haftalarda.
1: Yani şimdi yükselen kova kovayla da ya da işte Merkür kovayla da akıl oyunu kim oynamak ister? Bak şimdi önden uyarıyorum. Yani bir kova ile akıl oyunu oynamayın bir kere. Yani çünkü kazanır. Net. Fakat iş yerinde akıl oyunundan ziyade böyle daha alttan alta iş çevirmeye çalışanlar olabilir. Çünkü biliyorlar. Akılla onu yenemeyeceklerini biliyorlar. Sizi akıllarıyla yenemeyeceklerini biliyorlar. Dolayısıyla sinsilik yapabilirler. Şunu söyleyeceğim sevgili yükselen kovalar özellikle. 15 Kasım

0: ısınma kadar iş yerinde olacak konulara direnin.
1: Ne yapsınlar?
0: İş yerinde olacak her ne varsa bir direnç gösterin. Daima zaten siz aklın burcusunuz. Oradan devam edin. Stratejik davranın.
1: Sabırlı mı olsunlar?
0: Sabırlı olun. Yeriniz öyle sağlamlaşacak ki. Arkanızdan iş çevirenlerin falan veda ettiğini göreceğiz. Ve şunu söyleyeyim. Lütfen gelecek planlarınızı 15 Kasım'a kadar kimseye anlatmayın. Buna aileniz dahil. Mesela bir terfi geliyor hissediyorsun. Anlatma. Evet. Bir anlatma. Karşı taraf çok iyidir aile. Hayır dur. Sen de kalsın. 15 Kasım'la birlikte istiyorsanız megafon alıp bağırabilirsiniz. Ama biraz daha size kalsın. Bu hafta yöneticinizden bir vaat, bir söz alırsanız çok inanmayın. Bu sizin işle ilgili sınanma döngünüz. Bu döngü geçerse, o döngüyü sağlam akıllıca atlatırsanız eğer, kariyerinizde öyle sıçramalar var ki.
1: Bu döngü ne zaman bitiyor?
0: 15 Kasım.
1: 15 Kasım. O zamana kadar sabredecek.
0: Aklınız stratejik ilerleyin. Herkese her yaptığınız işi anlatmayın. İşi nasıl yaptığınızı anlatmayın. Kova öğretmeyi sever. Anlatmayı sever. Kolektifin burcu aynı zamanda. Anlatmayın, kendi öğrensin. Sizin onun eline verdiğiniz yetenek de sizi vurmaya kalkar. Siz bildiğiniz, çünkü kovanın bir işi çözme yöntemi de farklıdır. Olay sıkışır, çat diye çözer. Ya da genel hayatınızda da o işi siz çözdüyseniz eğer, ben çözdüm diye herkesin gözüne sokun. Gerçekten.
1: Öyle mi?
0: Evet, çünkü şu anda kovalar için bu gerekli, bu lazım. Sonrası yıldızlar geçedi.
1: İnşallah zirveye oturacak.
0: Şimdi hukuksal bir süreç var, avukatla görüşeceksin. Bir dava başlatacaksın. Hukuksal bir süreç başlatacaksın. Bir eğitime başlayacaksın. Yurt dışı planı yapacaksın. Vizeye başvuracaksın. Ticari alanda bir konuşma yapacaksın. 18-19 Eylül. Bu iki günü muhakkak değerlendirin. Bu tip konuşmalar için çok güzel. İki günden bahsediyorum. Yani bir devlet dairesinde bir işiniz varsa da hızlı yürür. Sonuçları net alırsınız. Bu anlamda 18-19 Eylül'ü değerlendirmekte fayda var. 18'i Cuma, hala hafta içindeyiz, değerlendirebiliriz.
1: Yarın.
0: Aynen. Yine bununla birlikte 23-24 Eylül'de şimdi zaten işte zorlanıyorlardı. Bu döngüler de başladı. Bir, o hissediyor kova. Akıllılar yani. İş yerindeki o yoğunluk, yorgunluk ya da kendinizi hissettiğiniz o gergin enerji sebebiyle gelecek hedeflerinizden sakın vazgeçmeyin. Bakın, Kuzey Ay düğümü sizin burcunuzda.
1: Ha, ne oluyor ona?
0: Tutulmalar sizin burcunuzda. Tutulmaların olduğu burçlar hayatlarında büyük değişimler yaşarlar. Kim bunlar? Aslan, Kova. Bundan önce hani tutulmalar hangi burçta yaşanıyorsa, düğümler neredeyse o burçların hayatlarında döngüler kapanır, döngüler açılır.
1: Yani yükselen aslanlar, yükselen kovalar, aslan ve kovalar.
0: Evet. Şey bir de tabii düğümler, düğümleri Aslan ve Kova'da. Evet. Kuzey Ay düğümü ve Güney Ay düğümü Aslan Kova'da olanlar. Satürn'ü Aslan Kova'da olanlar. Çok zor bir 8 yıl geçirdiniz. Onun ekmeğini yiyeceğiniz döngü geldi. Aynı burçların kötü tarafta olanları var tabii. Kötü tarafta olanların bu hafta coşkulanacağı bir hafta. Çünkü önümüzdeki hafta Dolunay bedel ödeyecekler. Bedel ödemeden önce iyice bir köpürüyorlar böyle kötülükten. Kötü tarafa geçtiyseniz eğer, makamınızda bulunduğunuz konumu, elinizdeki gücü, para gücü bu belki, kullanarak başka birilerini ezmeye daha çok başlayacaklar. Şey de öyle falan böyle. Kibir, kibirleri iyice yükselecek. Yapmayın. Koç dolunayı çok sert geliyor. Kayıp enerjisiyle geliyor, maddi manevi. O yüzden umarım iyiliğe hemen geri dönersiniz.
1: Umarız. İyilik yakışır herkese, kovaları da öyle. Ve akıl burcu, aklınızı zaten iyi kullandığınız zaman hayattaki güzel kapılar da size açılıyor sevgili kovalar. En güzelini, en hayırlısını sizin için niyet ediyorum kalben. Ve şimdi geldik sevgili balık ve yükselen balıklara. Bakalım balıkcağızlarımıza ne oluyor bu hafta? Eğitim ve hukuk konuları diyorsun. Yine güç savaşları ama bu alanda.
0: Bu alanda mesela atıyorum üniversitede çalışıyordur ya da üniversite öğrencisidir. Hocalarla gerginlik yaşayabilir bu süreçte ya da etrafında daha yetkili kişilerin birbiriyle gerginliğine şahit olabilir. Ama en önemli kısım şu aslında bakıldığında size bu alanlarda birileri bir şeyler vaat ediyorsa çok da fazla inanmayın. Hmm. Bir de bu hafta ve önümüzdeki günlerin en önemli aslında dikkat edilmesi gereken kısmı şu. Kendi inancınızı, fikrinizi birilerine anlatmaya çalışmayın, yorulursunuz. Çünkü önümüzdeki bu 7-8 günlük süreçte etrafınızda dediğin dedik çaldığım düdük diyen, hep kendini haklı hisseden tiplerin çoğalacağı bir döngü var. Hı hı. Zaten biz balıklar yorgunuz. Ay yormayın bizi ya.
1: Ay yormayın bizi. Ha, niye öyle evet. olduk biz yorgun bir, olduk.
0: Yani aslı. Satürn falan atlattık daha ne olsun.
1: 2023, 2024, 2025
0: tabii
1: daha
0: 2025, iyiydi. 2025'te de Satürn balık. Ay neyse tamam geçelim. Ay neyse. Canım balıklar, balıklar.
1: Canlarım valla. Evet.
0: Mesela uzak akrabalarınızdan gelecek bir haber ya da eş tarafınızdan gelecek laflar, sözler, haberler. Hemen aldanmayın. Yanlış anlaşılma enerjisinin çok yüksek olduğu bir döngü. Mesela yükselen balıklar için özellikle bu hafta hukuksal bir süreç başlatmak için bir vize başvurusu için çok uygun değil. Hı hı. Oralarda çok fazla bir yani eğer çok mecbur değilseniz bu haftayı atlatmayı beklemekte fayda var. Ha ilişkiyle ilişkinizde para mevzusu. Hı. Ortağınızda bir para mevzusu, evliliğinizde para mevzusu ya da uzun süre ilişkinizde konuşmak istediğiniz maddi bir konu var. Uzun zamandır işler yolunda gitmiyor artık bir düzen isteyeceksiniz ya da belki size söyleyecekler. 18-19 Eylül bu manada konuşma yapabilmeniz için uyumlu ve o iyi günler ya da belki de bu soru size sorulacak. Ama eğer bununla alakalı maddi konularla alakalı karşı taraftan size bir soru gelirse lütfen çok net olun. Hı hı. Yani karşımdaki balık üzülsün kırılsın istemez ya.
1: İnşallah istemez.
0: Onu yapmayın. Kırın gerekiyorsa ama gerçeği söyleyin. Hı hı. Yine bununla birlikte bir eğitime başlamışsınızdır. Öyle bir şey olur ki bu hafta ondan vazgeçersiniz. Ya. Yurt dışında bir yere gideceksinizdir. Ufak bir plan değişikliği olur, gidemeyebilirsiniz. Birazcık beklenmedik enerjiler var ama yayının başında da söylediğim gibi bunlar aslında bizim iyiliğimize olan döngüler. aşk hayatınız ya da çocuklarınıza duyduğunuz hassasiyet yüzünden geri çekilip kendinizi kapatmayın 23-24 Eylül'de. Yani böyle bir işte ilişkinde bir sorun yaşıyorsundur. Böyle biraz içe çekilme enerjisi olur. Çocuğunla ilgili bir sorun yaşarsın, içe çekilme enerjisi. Yapmayın. Enerjinizi yüksek tutun. Çünkü o günlerde belki de geleceğinizle alakalı bir fırsat yakalayabilirsiniz.
1: 23-24 Eylül.
0: 23-24 Eylül içe çekilmek için yanlış günler. Gelelim aynı burçların kötü tarafta olanlarına. İnsanların inançlarını, duygularını böyle yönlendirip kendine çevirmeye çalışanlar. Yani bayağı duygusal manipülasyondan bahsediyorum. Bak balığın da duygusal manipülasyonu kötü tarafa geçtiyse çok serttir. Duyguları inanılmaz kullanır. Onlar coşkulanacak bu hafta. İyice bir artacak. Yapmayın.
1: Yapmayın.
0: Çünkü Koç Dolunay'a geliyor önümüzdeki hafta bedeli
1: haftaya,
0: ağır olur.
1: Haftaya bedeli ağır olacak. Haftaya neler ağır gelecek kötülere? İyiler ne, hangi güzel ödülleri alacak onları konuşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Damla Ünder bizlerle birlikteydi tüm güzel yorumlarıyla. İnşallah bereketiyle, mutluluğuyla gelir size sevgili 12 Burç ve sevgili seyircilerimiz. Şimdi ise biliyorsunuz bir rahatsızlık var. Fibromiyalji diye geçiyor. Her yerim ağrıyor. Bazen kolum, bazen bacaklarım, bazen sırtım. Ama ben bu ağrıların çözümünü bulamıyorum. Neden bu kadar çok ağrım var diyorsanız ekran başına. Çünkü çok önemli bir konuğum var. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bizlerle birlikte olacak. Bu ağrıların sebebini öğreneceğiz. Nedenine ineceğiz. Şimdi bizlerle.
2: Fibromiyalji nasıl bir hastalıktır? Belirtileri nelerdir? Fibromiyalji tek bir bölgede başlayıp tüm vücuda yayılabilir mi? Fibromiyalji kaslarda kalıcı hasar bırakır mı? Yeme alışkanlıkları fibromiyaljiyi tetikler mi? Fibromiyalji tamamen iyileşir mi? Fibromiyaljinin tedavisi nasıldır? Fibromiyalji ile ilgili her şeyi fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici canlı yayında açıklayacak. Az sonra.
1: Ağrılarla ilgili çok önemli bir konu işliyoruz sevgili seyirciler. Sürekli ağrım var, bazen kolumda, bazen bacağımda, bazen hiç tanımlayamadığım bir ağrı bu diyorsanız ama çözümünü bulamadıysanız işte bu yayından sonra inşallah çözümünü bulabileceksiniz. Çok sevgili fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Meral Hocam.
3: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ediyorum. Sizler nasılsınız?
1: Biz de iyiyiz. Sağ olun, var olun. Şimdi fibromiyalji çok sık duyulan aslında bir rahatsızlık gibi ama evet, tam da anlamıyor insanlar nedir fibromiyalji.

0: Fibromiyalji, onu bir açalım ve neden bu kadar çok sık duymaya başladık son dönemde?
1: Evet, şimdi fibromiyalji yumuşak kas romatizması, yaygın ağrı, yorgunluk ve uykusuzlukla karakterize bir tablo. Aslında toplumda, yani şöyle söyleyeyim, genel olarak işte Avrupa'da diyelim, dünyada toplumda görülme oranı %3 ila 4 arasında. Ama Türkiye'de bu bir tık daha fazla, %8,8 gibi görülme oranı. Kadınlarda daha sık. Aslında fibromiyalji %80-90 oranında
0: Neden öyle?
1: kadınlarda daha sık olarak görülüyor. Kadınların belki günlük yaşamda daha fazla stres altında olmaları, işte genetik bir takım faktörler, östrojen hormonunun etkileri, hani bunlar tabii ki sebep olabilir fibromiyaljide. Aslında bakıldığında beyinde serotonin seviyesinde azalma var.
0: Mutluluk hormonu azalıyor
1: Evet,
0: beyinde.
1: serotonin seviyesinde azalma var
0: Allah.
1: ve işte bununla ilgili bir takım araştırmalar yapılmış ve işte eksik olan serotonin tekrar yerine konulursa acaba hani tablo geriye döner mi diye bakılmış, ama olmuyor. Yani eksik olan serotonin de yerine konduğu zaman aynı şey olmuyor. Dolayısıyla tabii neden daha çok hani günümüzde, şimdi eskiden dediğin gibi fibromiyalji çok önde olan bir hastalık değildi. Son yıllarda hatta bana işte ağrıyla şikayet eden hastaların çoğu benim acaba fibromiyaljim mi var diye
0: Evet.
1: geliyorlar. Çünkü bakıyorlar fibromiyalji boyun, sırt, bel ağrısı. Ama boyun, sırt ve bel ağrısını ortaya çıkaran tabii o kadar çok sebep var ki. Fibromiyalji de bunlardan bir tanesi. İşte stres, ağrıya sekonder uyuyamama, bunlar tabii hep fibromiyaljinin diğer problemlerle karışmasını ortaya
0: Evet.
1: çıkartıyor.
0: Aslında zor da sanki teşhisi konulan bir rahatsızlık gibi. Yani şimdi buralarım ağrıyor deyince önce işte bütün doktorlara gidiliyor. Ondan sonra en son belki psikiyatriye bile gidiliyor. Acaba psikolojik mi benim bu hissettiğim? Çünkü doktor diyor ki kolunda bir sıkıntı yok. Niye ağrıyor acaba?
1: Evet.
0: Acaba biz hangi doktora başvurmamız lazım fibromiyalji teşhisi için?
1: Evet, fibromiyalji ile ilgilenen fizik tedavi uzmanları ve romatologlara müracaat edilebilir. Tabii biz fizik tedavide romatologların dışında, yani sadece ilaç tedavisi değil, çeşitli fiziksel ajanları da kullandığımız için daha bütünsel olarak bir ekip çalışmasıyla programı yönetiyoruz. Ama bu hekim grubuna da ulaşılabilir. Ama baktığımız zaman bana fibromiyalji hastaları dahiliyeciden de geliyor, beyin cerrahinden de geliyor, ortopediden de geliyor. Çünkü bu branşlar da boyun, sırt, bel ağrısıyla alakalı olduğu için tabii ki boynu ağrıyan, sırtı ağrıyan işte ortopediste de gidiyor,
0: Evet.
1: dahiliyeciye de gidiyor. Yani çeşitli gruplardan gelebiliyor, ama tedavisine bakacak olursak fibromiyaljinin tedavisinde tabii fizik tedavi uzmanları ön planda.
0: En çok ağrı nerede görülüyor fibromiyaljide?
1: Şimdi fibromiyaljide tanıyı şöyle koyabiliriz aslında. Bunda herhangi bir laboratuvar şeyi yok, yöntemi yok. Ya da işte MR'la tanı konulan bir şey değil. Hastanın 3 aydan uzun süren yaygın ağrısı, boyun, sırt, bel ağrısı, sabah yorgunluğu, uyuyamama. Burada en önemli kriter uyuyamama. Derin uykuya dalamama. Yapılan araştırmalar göstermiş ki derin uykuya dalamıyorlar. Dalamayınca fibromiyaljili hastalar kas beslenmesi bozuluyor. Kas dolaşımı bozuluyor ve ağrı eşiği düşüyor. Ağrı eşiği düştüğü zaman başkasının ağrı olarak çok rahatsız, hani algılamayacağı ağrı tipini
0: Evet.
1: fibromiyaljili hastalar daha büyük ağrı olarak hissediyorlar.
0: Uykusuzluk aslında büyük bir
1: Evet,
0: sebep o
1: şimdi
0: zaman.
1: buradaki problem şu: hasta uyuyamadığı için kas spazmı oluşuyor, kasın dolaşımı bozuluyor, tetik noktalar ortaya çıkıyor. 10 spesifik 18 tetik nokta var vücutta.
0: Gevşeyemediği için yani uykuda gevşiyoruz ya.
1: Evet, aslında uyku çok önemli. Onun için işte yatak, yastık da hep çok önemli diyoruz ya.
0: Evet.
1: Uyku çok önemli. Ne kadar iyi uyursak o oranda zinde kalkarız. O oranda kas, kemik, eklem sistemimizin iç organlarla tabii keza aynı şekilde dolaşımı düzgün olur. Kaslar iyi emilimle besleniyor, çünkü uyuduğumuzda çevresel damarlarla. Kaslar beslenemediği noktada tabii ki kas spazmları ve tetik noktalar ortaya çıkıyor. Burada spesifik olarak diğer ağrılardan hani ayırt

0: 18 tane tetik nokta saptanmış vücutta. Hı hı. Bunun 9 tanesi vücudun bir tarafında, 9 tanesi öbür tarafında. İşte boyunda var 2 tane, hı hı, omuzda var 2 tane, dirsek çevresinde var 2 tane, hı hı, kalçada var, dizde aynı şekilde, dirsekte. Bu şekilde böyle 18 nokta var. Bu noktalara presyon yaptığımız zaman parmakla basınç bir 4 kilogram kadar uygulamalıyız. Odaki parmağın beyazlaşması demek, bu tırnak yatağının, hı hı, beyazlaşana kadar. Yani dokunduğunda ağrı değil. Bastığımızda tırnak beyazlaşana kadar bastığımızda, evet, eğer ağrı varsa o tetik noktaya biz pozitif diyoruz.
1: Bayağı derine yani iniyorsunuz.
0: Derine doğru bastığımızda. Bu 18 noktanın 11'i pozitifse, hı hı, 3 aydır uyuyamıyorsa ve yaygın ağrıları varsa fibromiyalji tanısını koyuyoruz. Ama şunu söylemeliyim ki, hı hı, mesela bana fibromiyalji tanısı konularak da fibromiyalji mi acaba diye gelen hastaların birçoğu fibromiyalji değil.
1: Değil mi?
0: Başka sebeplerden dolayı, hı, işte gerginlikten dolayı var. Hı. Mesela yorgunluktan dolayı ağrısı var.
1: Aşırı stres olabilir belki.
0: Aşırı stresten dolayı ağrısı var. Bunlar da tabii ağrı yapıyorlar. Ağrı yapınca insan uyuyamıyor. Uyuyamayınca ağrıları artıyor. Şimdi fibromiyalji de uyuyamadığı için ağrı oluyor. Yani oradaki şey o. Diğer problemlerde de ağrı olduğu için uyuyamıyor ve problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla fibromiyaljide ayırıcı tanı çok önemli.
1: Evet.
0: Mesela normal işte boynu, sırtı, beli ağrıyan bir kişinin kas spazmına bağlı ağrı kesici verdiğimizde, ya da antiinflamatuar, işte kas spazmı açıcı, kas gevşetici ilaçlar verdiğimizde ağrısı hafifler. Ama fibromiyaljide hafiflemiyor. Yani o da mesela bir ayırıcı tanı. Fibromiyaljide daha değişik ilaç tiplerini veriyoruz.
1: Özel ilaçlar mı var fibromiyalji için?
0: Fibromiyaljiye özel ilaçlar var. Aynı şekilde kullanılan. Onlar daha çok, ve vitamin takviyeleri, onlar daha faydalı oluyor. Ama fibromiyaljide en önemli tedavi fizik tedavi. Yani fizik tedavi. Fizik tedavide, hı-hı, uyguladığımız sistemler.
1: Tabii fizik tedaviyi şimdi konuşacağız. Tam olarak ne yapıyorsunuz, evet, ne uyguluyorsunuz? Ama psikolojik açıdan da aslında dediniz ya, bu uykusuzluk, ağrılar psikolojik açıdan kişiyi çok fazla yıprattığı için de bu böyle bir tam bir yük haline geliyor ve ondan sanki çıkamıyor gibi bir kısır döngünün içerisinde sıkışmış kalıyor kişi.
0: Kalıyor. Bunun tipleri var. Hı-hı. Mesela bana bir hasta var gelen, çenesi kilitlenerek gelmiş. Düşünün yani, artık o kadar ilerlemiş ki kas spazmı çene kaslarına kadar sirayet etmiş. Çene eklemine kadar, hı-hı, ve çenesi kilitlenmiş. Yani sadece sıvı gıdayla beslenebiliyor. Yani bu düzeye kadar gelebiliyor hasta, öyle söyleyeyim, hı hı, hani şiddeti aslında çoğu vakada çok hani ağır olabiliyor. Burada tabii değerlendirirken, tedavi yaparken bazı hastalarda muhakkak psikolojik destek alıyoruz. Yani bu ekip içerisinde psikiyatrist ya da psikolog da hastanın durumuna göre, hı hı, var. Çünkü fibromiyaljili hastalar işte geldiler, işte tedavi oldu, ben boyun fıtığı gibi, hı hı, tedavi olduk gidelim diye bir şey yok.
1: Yok mu?
0: Zaman zaman mutlaka geliyorlar ve sistemik kontrol altında olması gerekiyor fibromiyaljili hastaların. Hı hı. Çünkü fibromiyaljide çevresel faktörler de çok önemli.
1: Hı, nasıl
0: yani,
1: mesela?
0: Yani çevresel faktör derken işte arkadaşı, hı hı, dostu, iş yeri, kocası, evdeki huzursuzluk, iş, hı hı, yerindeki huzursuzluk fibromiyaljili hastaların bulgularını arttırıyor. Çok, bunun dışında çok soğuk hava, nem bulgularını arttırıyor. Onun için fibromiyaljili hastaların da kışın şikayetleri daha çok artar. Yazın sıcak havada, tatilde daha iyidirler.
1: Hem moralleri,
0: evet,
1: iyi.
0: Bir de fibromiyaljili hastalarda bakıldığında genelde tip A kişiliği dediğimiz mükemmelliyetçi kişilik tipleri var. Hı-hı. Yani her şeyi en iyisini yapayım, çok iyi yapayım, yapamadığı zaman strese giren, hı-hı, gerilen insan tipleri. Bunlar daha çok fibromiyaljili hastaları oluyorlar.
1: Kasıyorlar kendini. Kasıyorlar. Omuzları böyle taş diyoruz, evet, ya bazen.
0: Gerginler. Gergin. Mesela ben fibromiyalji hastasını kapıdan girdiği an fibromiyalji olmalısılığı yüksek diye düşünüyorum.
1: Nereden o anlıyorsunuz? Yüz ifadesinden,
0: yürüyüşünden, vücudundan, yüzünden,
1: gergin,
0: gerginliğinden, konuşmasından, bakışından. Eğer belli bir süre sonra tablo yerleştiği zaman hekim olarak anlıyorsunuz fibromiyalji
1: rahat
0: hastayı.
1: Bir insanın tavrı, bakışı bile rahat olur. Ama
0: tabii
1: gergin
0: ki
1: bir insanda demek,
0: tabii,
1: ki bu sistemi fark ediyorsunuz.
0: Mesela fibromiyaljili hasta hiçbir zaman şikayetlerini anlatarak bitiremiyor. 45 dakika dinlemelisiniz, gene bitmez.
1: O kadar çok.
0: Çünkü o kadar çok gergin, o kadar çok kendini anlatamadığını, kendini ifade edemediğini düşünüyor bir de. Hı hı. Bir de fibrosis dediğimiz bir şey var. Bilişsel sisler oluşuyor. Yani şöyle unutkanlık, hı hı, konsantre olamama. İşte bir takım şeyleri düzenli yapması gereken şeyleri, o tabii gerginlik ve ağrı dolayısıyla yapamama.
1: Organize olamıyor.
0: Evet, yani bu da psikolojik olarak problem yaratıyor aslında ağrının dışında.
1: Evet.
0: Ve bunlar da çevresiyle olan ilişkilerini bozabiliyor. Hem eşiyle, hı-hı, hem işte arkadaşlarıyla olan ilişkilerini.
1: O zaman kalıcı bir hastalık mı fibromiyaj? Yani sürekli tetiklenen bir sıkıntı, çünkü hepimizin hayatında stres var.
0: Evet.
1: Yani büyüklü küçüklü sorunlarla karşılaşıyoruz. 2 sene sonra bir kayıp yaşadı diyelim, daha mı çok tetikleniyor? Yani kalıcı bir rahatsızlık mı fibromiyaj?
0: Evet, fibromiyajı kalıcı bir rahatsızlık. Yani tedavi olup da işte ben fibromiyajı tedavisi oldum, evet hastalığım bitti diye bir şey yok. Zaman zaman tekrar edebiliyor. Hı hı. Şimdi bazı tipleri tedavi ediyorsunuz. Mesela 3 sene bir şey olmayabiliyor. 3 sene sonra tekrar edebiliyor. Bazıları, hı hı, devamlı belli bir sistemde gidiyor. Burada en önemli nokta fibromiyaj ile hastaların çok sık hekim değiştirmemeleri. Hı. O çok önemli. Yani hekim sizi tanımalı. Hekim sizi bilmeli. O da çok önemli fibromiyajide, ki hekim bir sonraki aşamada, sonraki stepte tanıdığı için hastayı ne yapacağına daha iyi karar verebilir. Bir de düzenli takip, hı hı, düzenli işte egzersiz programları, bunlar çok çok önemli.
1: Bunları aslında kişi kendine bir hayat dili olarak geliştirecek. Mesela egzersiz programı dediniz, onu, evet, evde de kendine uygulayacak, evet, nerede sıkıntıları varsa. O zaman tedavi yöntemlerine bir bakalım. Evet. Çünkü bunun tedavisi varsa şimdi birçok seyircimiz çok mutlu olacak. Çünkü, evet, kimisi diyor ki ben bunu çözemiyorum, yani bu ağrıları bir türlü atlatamıyorum. Hangi önemli tedavi yöntemleri var uyguladığınız?
0: Evet, şimdi bu şiddetli ağrılar ve kas spazmlarının yarattığı şey kasları güçsüzletiyor. Hı-hı. Kaslar güçsüzleşince, yani fibromiyajın yarattığı en önemli problem lokomotor sistem, yani kas kemik eklem sistemi üzerine. İşte bağırsaklarda da problem yaşayabilir insan, diğer sistemlerde de, ama en önemli problem kas kemik eklem sisteminde. Uzun süreli ağrı olduğu zaman kas gücü zayıflıyor. Hı-hı. Kaslar zayıfladığında belli bir süre sonra hacmi azalıyor. Yani kas tifi sayısı azalıyor. Hı-hı. Kas tifi sayısı azalınca, kasın hacmi azalınca altındaki eklemi tutamıyor, koruyamıyor yeterince. Bu sefer eklemde de kireçlenme ortaya çıkıyor. Hmm. Eklemde de problem ortaya çıkıyor. Daha ileri yaşlarda, kadınlarda kemik erimesi ortaya çıkıyor. Yani fibromiyajı akabinde özellikle kireçlenme ve kemik erimesini getirir beraberinde.
1: Çok kötü.
0: Onun için de birincil amaç kas spazmını açmak. Hmm. Eğer kas tifi sayısı azalmışsa, azalan kas tifi sayısını tekrar yerine koymak, arttırmak ve kasın hacmini normale getirmeye çalışmak lazım.
1: Evet.
0: Ki altındaki dokuları, bağ dokularını, yumuşak dokuyu, kemiği, eklemi koruyalım.
1: Hı hı.
0: Onun için de tedavide asıl amacımız kas spazmını açmak ve kas, hangi kaslar zayıfsa onu tespit edip o kasları güçlendirmek.
1: Mesela diyelim ki sırtında kişinin kas spazmı var. O spazm dediğiniz aslında kendini sıkıp bırakması mı kasın?
0: Kasın sertleşmesi.
1: Sertleşmiş.
0: Ve küçük küçük mesela tetik noktaları oluşturması. Oraya bastığınız zaman oradan ağrılı impulslar uyanıyor. Hı-hı. Ve kası ellediğinizde taş gibi olduğunu hissediyorsunuz. Kas zayıfladığı için de hasta dik duramıyor, şöyle duruyor.
1: Hı-hı.
0: Yani sırt kası korse gibi düşünün. Sırt kası güçlü olacak ki tutacak. Boynu tutacak, sırtı tutacak.
1: Tabii.
0: Destekleyecek, kürek kemiklerini destekleyecek. Kürek kemikleri açılıyor ve kamburumsu bir görüntü ortaya, hı-hı, çıkıyor. Şimdi böyle olduğu zaman tabii bu sonrasında akabinde kol ve omuz kaslarında da problem zayıflatıyor. Hı-hı. Omuz ekleminde de mesela problemler ortaya çıkıyor. Yani kasların zayıflaması artı beraberinde başka eklemlerde de sorunları ortaya çıkartıyor.
1: O taş gibi dediniz ya kas.
0: Evet.
1: O taş gibi kasa nasıl açıyorsunuz?
0: Onu uyguladığımız yüksek ve alçak frekanslı akımlarla derinden gevşemesini sağlıyoruz.
1: Hmm.
0: Gevşetip üzerine de fibromiyajı masajı yapıyoruz. Fibromiyajı masajıyla beraber onları açıyoruz.
1: Bu kas gevşeticilerle olmuyor dediniz değil mi?
0: Şimdi yeterli. Kas gevşeticiler tabii ki lokal olarak içtiğimiz zaman o anda kası gevşetir, ama sonra tekrar, hmm, kas spazmı oluşur. Bir de kas zayıflamışsa sadece ilaçla gevşe

0: etmek çok zor. Çünkü gevşettikten sonra bıraktığınız diyelim ilacı tekrar kas spazmı oluşuyor. Neden? Zayıfladığı için o kas. O kası zayıf güçlendirmediğimiz zaman tekrar kas spazmı oluşuyor. Yani zayıflayan burada en önemli konu hangi kas grubu zayıflamışsa fibromiyaljide o kası mutlaka güçlendirmemiz lazım. Yani bizim fibromiyaljide sadece ağrıya yönelik tedavi yapmamız çok başarılı olmaz. Mekanizmal bir program yapmalıyız. Tamamen bütünsel bir program olmalı bu. Ve bozulan mekanizmadaki tüm şeyleri yerine getirmeliyiz. Bunu yaptıktan sonra akabinde tekrar zayıflayacaktır. İşte onun için düzenli olarak hastanın gelmesi gerekiyor.
1: Peki o zaman konuşalım bakalım. Önce kasılmış kası nasıl açıyoruz ve sonra o kası nasıl güçlendiriyoruz ki fibromiyalji olmayalım diye. Birazdan burada olacağız. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Öz Ekici ile birlikte kısa bir aranın ardından sevgili seyirciler görüşmek üzere.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
4: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Hak ettim ya. Bunların hepsi bana. Koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
5: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde

Hodri Meydan. 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natürel sızma zeytinyağı 1299 liraya. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: 9 kere 6.
2: 54.
1: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
2: Dik.
1: Bucbucu kokur.
2: Zehir gibi.
1: Aksesli olalım

0: Akses 25 yaşında.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım Net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.

0: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.
1: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de

0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
1: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece Duru'la.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
4: Kaç kaç oldu?
3: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
5: Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
6: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
7: Bayer'den. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin fit proteinle hayata dolu tarafından bak.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
9: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
2: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
3: Oy şefim.
4: Ülker çikolatalı gofret efendim.
3: Yengeme de verin.
5: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
6: Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
7: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
8: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
7: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir. Boy boy.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi
1: Kredi? En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
3: Araba sterlingler geldi.
4: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oldum.

0: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
2: Tecrübeyle sabit.
3: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
4: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni, al.
5: Sadece duruladım.
6: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Yeni Eti Lif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Eti Lif Alif'ten.
12: Trendyol büyük indirim günlerinde Tergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
13: Yaşanacaksa yaşanacak.
15: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
16: zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
17: Sırt, omuz, bel ağrılarınız varsa sevgili seyirciler ve bu acaba fibromiyalji olabilir mi diyorsanız bununla ilgili önemli tedavi yöntemleri var. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bize şimdi bunu anlatacak. Hangi tedaviyi uyguluyorsunuz? Kaslar bir spazm yaşıyor dediniz, kasılıyor dediniz.
18: Şimdi çok çeşitli tedavi yöntemleri var uyguladığımız aslında. Ve elimizdeki sistemlerle hem mevcut olan kası normal dolaşımına getirmek, kas dolaşımını düzenlemek, hem kas spazmını açmak, hem de kası güçlendirmek yönünde her şeyi yapabiliriz. Burada hastayı değerlendirdikten sonra uyguladığımız yüksek ve alçak frekanslı akımlarla ve lazer yöntemleriyle, manyetoterapi sistemleriyle, yani fizik tedavide bir sürü şeyler var, cihazlar var bunlarla ilgili. Hastaya hangi programı uygulayacağımızı planlıyoruz. Değerlendirdikten sonra postür analizi yapıyoruz. Hangi kaslar hangi derece oranda zayıflamış onu görüyoruz. Bir de tedaviyi planlarken şu önemli, diyelim ki kas zayıf. Ama çok aşırı kas spazmı var. O zaman aynı anda yani o şiddetli ağrıda kası güçlendirme yapmamak gerekiyor. Aşama aşama yapıyoruz. Önce kasın dolaşımını düzenliyoruz. Kas spazmını açıyoruz. Bu da haftada işte 3 gün ya da 4 gün gibi 1,5 saatlik programlarla olmakta. Ortalama bir 15 seans gibi olmalı. Daha sonra kas gevşedikten sonra bu sefer de sistemik olarak hangi kas zayıfsa o kasın motor noktalarına özel kas cihazlarını takarak o kası hacmini arttırarak güçlendiriyoruz. Bu da ortalama 15-20 seans gibi sürüyor.
17: Özel cihazı var bunun.
18: Evet, özel cihazı var bunun. Bunu yaptıktan sonra da bu sefer sistemik olarak egzersizle, grup egzersizleriyle derken kasları egzersiz grup olarak çalıştırır. Hastayı tabii ki teke tek alıyoruz programa. Ama bütün kaslarını beraber çalıştırıyoruz ki bu da medikal pilates programı oluyor. Fibromiyalji programımız var medikal pilateste. Fibromiyalji programında artık o kişinin durumuna göre haftada bir ya da iki gün olmak üzere medikal pilates programını alıyoruz. Bunun dışında bacakta ödemler de olabiliyor. Buna işte ödem programını da ekleyebiliyoruz. Lip ödemler olabiliyor. Lenf ödemler olabiliyor. Bunlar beraber eşlik edebiliyor fibromiyaljide. Bunun için bunları da bütünsel olarak ele almak gerekiyor. Beraberinde ilaç tedavileri veriyoruz. Evet. Artı şimdi bazı vitamin takviyeleri çok önemli aslında.
17: Hangileri mesela?
18: Mesela magnezyum. Hmm. Magnezyum hakikaten.
17: Hangi formu?
18: Yani magnezyumu ben aslında daha çok magnezyum glisinat kullanılıyor. Hı hı. Ama çünkü hem insülin direncini düzenliyor magnezyum glisinat, hem uyku da aslında rahat uyku için faydalı. Hı. Ama ben genelde kombine olarak vermeyi tercih ediyorum.
17: Magnezyum önemli dediniz.
18: Omega 3, omega 3. Gene kullanımı, hı hı. B vitamini kullanımı, demir eksikliği olabiliyor. Onu kullanmak lazım.
17: Peki. Evet. Teşekkür ediyorum.
18: Rica ederim.
17: Ama daha konuşacak çok şeyimiz var. Baktım. Bir sonraki programda diyelim inşallah. Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Özekici bizlerle birlikteydi. Tekrar görüşmek ümidiyle diyorum. Sevgili seyirciler, biz yarın yine buluşuyoruz. Yarına dek sağlıkla kalıyorsunuz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Mutlulukla kalın. Hoşça kalın. Hoşçakalın.

paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın.

0: hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli izleyicilerim, bugün haftanın 4. günü. Sizlerle haftaya başlayıp haftayı tamamlamak inanılmaz mükemmel. Şunu söylemek istiyorum. Bugünkü tariflerde yöre yöre gezeceğiz. Sizleri çok güzel diyarlara, şehirlere götüreceğiz. Çünkü şunu söylemek istiyorum. Tarifler efsane, çok güzel yöresel lezzetlerle ekran dopdolu 2 saat boyunca hep birlikte neler neler yapacağız. İzliyoruz ve sonrasında stüdyoda buluşuyoruz.
1: Hayatı kolaylaştıran pratik bilgiler, yepyeni tarifler ve şık sunumlarıyla Nermin'in Enfes Mutfağı bugün de dopdolu. Çankırı Mutfağı'nın geleneksel güveç kültürünü yansıtan, etin ve sebzelerin kısık ateşte pişerek lezzetini derinleştirdiği, yavaş pişmenin tüm aromaları bir araya getirdiği bereketli bir sofra lezzeti. Çankırı'nın Yaren Güveci. Sütün yumuşak ve kremsi lezzetinin ince hamurla buluştuğu, fırında piştikçe üzeri hafifçe kızaran, içi yumuşak ve nefis dokulu geleneksel bir hamur işi. Süt böreği. Halep mutfağının kendine has kokusunu ve baharatlı lezzetlerini taşıyan, çıtır ve kuru dokusuyla çayın yanına çok yakışan geleneksel bir kurabiye. Halep kahkesi. İnce bulgur ve kıymayla hazırlanan küçük topakların aromalı suyla buluştuğu, doyurucu ve sıcak yapısıyla öne çıkan Güneydoğu Anadolu mutfağının geleneksel çorbalarından biri, topalak çorbası. İncecik açılan hamurun tatlı bir iç harçla buluştuğu, üzerine dökülen sıcak şerbetle yumuşayarak nefis bir dokuya kavuştuğu Şanlıurfa mutfağının özgün tatlılarından biri, Şanlıurfa'nın şıllık tatlısı. Hepsi ve daha fazlası birazdan Nermin'in Enfes Mutfağı'nda.

0: dediğim gibi bugün şehir şehir, diyar diyar gezeceğiz. Ne en güzel. Güzel lezzetleri ekran başına kıymetli izleyicilerimiz için getireceğiz. Süt böreğiyle başlamak istiyorum. Süt böreği efendim Osmanlı'dan günümüze gelmiş. Çok çok çok eski tarihte bu lezzetin pişirildiği bir adres aslında. O zaman tabii ki yufka yokmuş. Daha çok sulu ve kek hamuru şeklinde yapılan bir lezzetmiş. Ama günümüzün formatına uyarlandığında içine çok hafif de olsa iki tane, üç tane yufka ile birlikte lezzetlendirip bol yumurtası ile birlikte hazırlamış olduğumuz o koyu kıvamdaki lezzetle buluşacak. O zaman çok az malzemeyle koca bir tepsi börek yapıyoruz. 4 adet yufka sosu için 1 litre süt, 6 adet yumurta, 1,5 su bardağı un. Yanlış duymadınız efendim. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hepsini güzelce çırpmak istiyorum Serpil Hanımcığım.
1: Tamam.
0: Hemen alıyorum, şöyle geliyorum. Mutfaktaki kolaylık hemen başlasın. Yumurta biraz fazla gibi gözükse de asla yumurta kokmayan bir tarif. Gönül rahatlığıyla yapabiliriz Serpil'cim.
1: Bir şey zaten hanım, bak koskocaman bir şey fırın tepsisini dolduracak.
0: Evet, 300 yıldır yapılan ve farklı versiyonlarla günümüze kadar gelen bir tarif aslında. Orijinal tarifine de bakıldığında bir kıyıya süt diye geçiyor. Yani 1 litre süte yakın ve 5-6 adet yumurtayla 50 dirhem unla taşlanmış bir tarif. O zaman tabii dirhem vardı, kıyıya vardı. Şimdi tabii günümüzde her şey tartıyla aynen, çözülüyor. Aynen. Evet efendim, yanlış görmediniz. Güzel bir yumurta adedi var.
1: 6 tane bence hiç de çok değil.
0: Koca bir tepsi börek, içinde tabii peynir yok, yağ yok, hiçbir şey yok. Nasıl bir şey olacak Allah Allah deyip böyle bence ekranda hayretler içerisinde izleyeceğiniz bir
1: bak,
0: tarif.
1: Ben de şimdi hayretler içerisinde seni izleyeceğim.
0: Şimdi birazcık sütümü ekliyorum.
1: Bence ununu da ver sonra.
0: Ve unumuzu da şöyle bismillahirrahmanirrahim
1: kaşık veriyorum. Kaşık ister misin?
0: Birazcık da böyle Laz böreğini de anımsatıyor Serpil'cim.
1: Evet ama bu tatlı değil.
0: Aynen.
1: Bir de Laz böreğimizde de şey
0: Laz
1: yok ya.
0: Laz böreğinin de böyle bir atası diyorlar bu tarif için. Şöyle ama tabii ki tatlı açısından da
1: hem tatlı değil hem şey içinde Laz böreğinin biliyorsun muhallebisi var.
0: Hadi bismillah. Şöyle güzelce çırpıyorum. Bu süt böreğinde en çok dikkat etmemiz gereken nokta kıvamının akışkan olması. Şöyle
1: bu arada çırptı pürüzsüze. Yok tamam yeter belki şey olur.
0: Evet bir tık fazla geldi gözüme. Şöyle güzelce çırpıyorum. Gerçekten şu ürüne bayıldım. Elimin altında inanılmaz bir konfor. Birazdan böyle dökerken tepsinin içerisine de göreceğiz efendim. Sonra birleştirip paylaşırız da. Yani bunların hepsinin ben linkini bırakıyorum efendim. Nermin Nefes Mutfağı'nda ne olur bakın. Ne olur diyorum. Çok mükemmel bir ürün çünkü.
1: Hayat kolaylaştıracak değil mi?
0: Evet bir de içinde yağ yok. Hiçbir şey yok. Bu tarifte de çok enteresan bir görsel şov var yani anladın mı? O görüntüsüyle.
1: Bence bu böyle kalsın çünkü bohçalarken bizim işimize yarayacaktır.
0: O yüzden kenarların içine oturtmadım. İki tane yufka olduğu için alt zeminini oluşturacağım. Böyle yufkamı ikiye böleceğim. Şöyle. Aslında hiç yufka koyulmadan yapılan bir tarifmiş. 300 yıl önce kadar. Ama bizler dediğim gibi yufkayla onu böyle bir derlemişiz, toplamışız. Güzel olmuş.
1: Değil mi? Şey kayıtlara yufkasız olarak geçmiş.
0: Aynen öyle. Şimdi bakalım.
1: Sonra yufkaya dönmüş.
0: Hem ne kadar akışkan, güzel bir karışım elde ettiğimize hem de makinemin
1: dikkat
0: ne kadar iyi
1: gelecek
0: çırptığına.
1: Ha? Dikkat et üstüne sıçratacaksın.
0: Şöyle.
1: Şununla karıştırayım mı şeyi?
0: Bence çok güzel kıvamı. Daha
1: niye
0: dökmeyelim.
1: Öyle mi diyorsun? Ha. O zaman 4 su bardağı süt
0: aynen
1: koyuyoruz bu tarife.
0: 2 yufkayla gayet başarılı. Bakar mısınız kıvamın güzelliğine?

0: Lezzetini merak ediyorum biliyor musun? Çok merak ediyorum.
1: Benim bir fikrim oluştu. Senin de oluşmuştur zaten.
0: Oluştu ama yağ ve peynir çeşidi
1: Dur da
0: olmadığı
1: bölsene.
0: için çok merak ediyorum. Şöyle.
1: Böyle açması daha kolay olacak. Yayması da. Geldim.
0: Şöyle.
1: Ben de böyle koyacağım.
0: Çok keyifle hazırlayacağınız bir lezzet olacağını düşünüyorum. Çünkü yemesi de çok yumuşak olacak. Allah Allah. Gir mutfağa yap hemen.
1: Tabii canım, bir de o kadar farklı bir tarif ki. Yani hem kolay hem şık.
0: Su böreği kıvamında. Bunu su böreğini de annem sattı. Ben söyleyeyim size. Pilelerini verdim. Şöyle kat kat olsun. Buradan da şöyle bir katlayayım ki dışarıya o sos akmasın. Çünkü yağ yok içinde. Hiçbir şey yok. Yapışır mı sence?
1: Yok, bence yapışmaz. Hiç de bir şey olmaz.
0: Şöyle
1: Mis gibi.
0: güzelce kapattım. Hafif
1: Ha
0: böyle
1: yok.
0: yaydım.
1: Bence şuna bir püskürteyim, gönderelim. Ne
0: Ve
1: dersin?
0: evet, üstüne de yağını sıkıyoruz.
1: O da kızarsın diye aslında.
0: Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında böyle pes pembe olana kadar pişireceğiz. İçindeki un ve sütten ötürü de kabararak pişecek. Ve buradan da efendim bence uzun zamandır gitmediğimiz bir şehrimize gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz? Nereye götürüyorsun bizi?
0: Çankırı'ya gidiyorum.
1: Hadi gidelim.
0: Çankırı'ya geliyor musunuz benimle? Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 180-190'a getirdim. Osmanlı'dan günümüze gelen içinde peynir, yağ, su, hiçbir şey olmayan bir börek hazırladık. 6 adet yumurtayla sütle birlikte güzelce unumuzu çırptık. 4 adet yufka, 2 adet zeminde ortada o bol sütlü karışımı üstte yine 2 adet yufkayla fırına girdi. Yanlış görmediniz efendim. Hiçbir şekilde ekstradan bir yağ kullanmadık. Burada bugün artık verilim Nida. Sen de bak açıklayalım. Son gönderimizde bu 6 kişilik tabağı gönderelim Serpilciğim.
1: Bence de onu gönderelim zaten.
0: Serpil Hanımcığım.
1: Şimdi ben buraya aslında bir tane daha patlıcan isterdim.
0: Bu güveçi niye yaptığını ben biliyorum.
1: Neden?
0: Ekmek yemek için yapıyorsun. Çünkü dün yaptığın ekmekler çok güzel olmuş.
1: Değerlendirme hamuru.
0: İşte.
1: Nefis ya.
0: Onu birazdan izleyicimize gösterebilir miyiz?
1: Tabii. Son dakika yaptığımı diyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Şeye de baton keke koymuştuk kek
1: Hı
0: kalıbına.
1: hı.
0: Çünkü bu tarz yemeklerin yanında da o tarz ekmekler efsane gidiyor. Dün yaptık. Hamur ziyan olmasın dedik efendim. Hemen şipşak Serpil'le burada ekmeğimizi sardık. Biraz pide yaptık. Biraz ekmek yaptık. Ve bugün de inşallah bu güzel yemeklerimizin yanına Özlemcim çıkaralım koyalım.
1: Şimdi.
0: 350 gram kuzu kuşbaşı. 1 adet patlıcan. 2 adet patates. 3 adet yeşil biber. 2 adet kapya biber. 3 adet domates, 3 diş sarımsak, 2 adet arpacık soğan, toz, karabiber, kırmızı toz biber, 1 yemek kaşığı tereyağı.
1: Şimdi Nermin'im,
0: Söyle
1: altını
0: canım.
1: kahvelikte yaktım sana. Şu sebzeleri sana ayıklamakla başlayayım.
0: Ben de eti biraz
1: Sen
0: kavurayım
1: etini,
0: burada.
1: yağını
0: Şimdi
1: al canım benim. Geliyorum.
0: bu biliyorsunuz ki yarın sohbetleri oluyor. Özellikle Çankırı'yla özdeşleşmiş böyle hakikaten dostluğu, yardımlaşmayı ve kardeşliği bir gelenek haline getirerek bu sohbetlerde taçlandırırlarmış. Ve özellikle Çankırı'da kış aylarında oturuyorlar böyle birkaç kere bu dost meclisi birikip bu sohbetler ve müziklerle birlikte sosyal aktiviteleri gerçekleştiriyorlar. Ve o esnada da bu görmüş olduğunuz güveç pişmeye başlıyor
1: Kalabalıkları
0: sofralarında.
1: da doyuruyor.
0: Ha?
1: Kalabalıkları da diyorum doyuruyor aynı zamanda.
0: Ya tabii şimdi baktığınızda aslında bir yemek değil. Dostluğun ve paylaşmanın en haz
1: Örneği değil mi?
0: alınabilecek örneğidir. Çünkü yemek yemek,

0: bir şeyleri paylaşmak ve sohbet eşliğinde bunu yapıyor olmak da bence ayrı bir güzelliktir. Sofrada olana saygıdır, özveridir efendim. Biz de Çankırı'nın bu güzel güveciyle ana yemeğimizi bugün sizler için ekrana getirelim istedik. Tereyağını koydum. Tereyağı orada güzelce erisin böyle.
1: Şimdi şey yapmaya başlamışlar değil mi Nermin? Böyle porsiyonlamaya başlamışlar.
0: Tabii tabii.
1: Bu güveci artık.
0: Bunların artık böyle minik minik porsiyon olan şekilleri var. Sosyal medyada da bakıyorum. Özellikle böyle yöresel tarif veren hanımefendilerde de gördüm. Daha çok böyle porsiyonluk da yapıyorlar ama bu güveçte de pişmesinin bence porsiyondan daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Çünkü kendi suyunu fırının içerisinde çeke çeke pişirerek ekrana getiriyoruz. O yüzden bazı anlar ve bazı paylaşımlar çok farklı. Bunun bence bendeki yeri çok farklı.
1: Güveçin değil mi?
0: Tabii canım.
1: Ben de.
0: Hem görüntü itibariyle.
1: Bana bir de şeyi hatırlatır. Sana da öyle mi bilmiyorum ama kalabalık sofralar.
0: Güzeldi.
1: Vallahi
0: yani güzel, güzel. Güzel olan her şeyi seviyoruz. Ne diyor Özlem ona?
1: Bir tane patlıcan rica ettim Özlem'den de onu getirdi bana onu verecek.
0: Ver.
1: Şey.
0: Ver ben yıkayım.
1: Çünkü şey bu bunun şeyi az olur. Ne derler?
0: Sebzemiz bol olsun diyorsun.
1: Tabi.
0: Şimdi alıştık bol bereketli sofralar kurmaya.
1: Bir de güvecim de büyük yani Nermin. Zaten şey patlıcanın da canı yok biliyorsun. Piştin mi hemen ufacık azıcık kalıverir.
0: Evet böyle. Efendim. Şöyle.
1: Artımlı
0: burada,
1: bir yemek.
0: Biliyorsunuz güveçin ısınma aşaması zordur. Orada ısınırken ben de bir yandan soyma işlemine yardım edeyim. Doğrama işlemine ya da.
1: İstersen sotelemeyi sana başka bir kap vereyim.
0: Yani
1: olayı hızlandırmak adına.
0: Evet.
1: Bunlar öyle. Biraz sağır oluyor çünkü.
0: Ya da beklesin artık başladık. Yağını da koydum.
1: Ama en azından etini şey yapayım istersen. Başka bir kapta çözeyim ne dersin?
0: Olabilir.
1: Dur hemen elime bir tutayım.
0: Bu güveçe koyduğumuz sebzeleri çok minik minik doğramanızı istemiyorum açıkçası. Ama çok iri de olsun istemiyorum. Çünkü zaten güvecin içinde böyle yaklaşık bir saat pişecek ya. Lokum tadına ve lokum kıvamına geliyor yani.
1: Şimdi. Olay bende. Çözeceğim şimdi
0: diyorsun
1: sana.
0: Diyorsun ki güveci ısıtana kadar.
1: Sen tezcanlı ben tezcanlı. O şimdi ısınana kadar.
0: Evet. Eti bir tık önden kavurmadan da yapabilirsiniz ki güveçlere zaten kavurmadan koyuyoruz biliyorsun Serpil. Ama evet. Biz seninle lezzeti açığa çıkarmasını sevdiğimiz için yayına da böyle güzel püf noktalarını izleyicimize veriyoruz. Ayrı bir tencerede böyle bir miktar yağda bir tık böyle kavurursanız
1: lezzet.
0: O zaman tabii ki o güvecin içindeki sebzelerle buluştuğunda çok farklı, çok daha lezzetli bir hal almış oluyor. Kıymetli izleyenlerimiz.
1: Nermin, seninle bizim bir şeyimiz var. Bu tarz sebzeleri mutlaka mutlaka hep böyle minicik de olsa sotelemekten yanayız.
0: Evet evet. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hep soruyorlar. Hani yıllarca nasıl aynı kafadasınız? Biz şimdi bakıyorum hayatımıza giren herkes bir şekilde bir yerden çıkıp böyle şey yapmak istiyor hani. Bir offside çıkartmak istiyor ama biz tabii buna Serpil'e artık izin vermiyoruz. Ama yoruluyorum çünkü ben zaten kendisiyle o şeyi yakalayamamış olsam ya da o yakalayamamış olsa samimiyeti görmemiş olsa yapamaz. Bizim şeyimiz bile yani damak zevkimiz bile yani Nermin onu yapacağını bilir. Yani Nermin onu kavurmadan koyacağını bilir ya da Serpil orada onun bana kavur Nermin diyeceğini ben bilirim yani. Ve bu sadece ekranda değil, belediyenin bir etkinliği olabilir, workshop yaptığın bir alanda olabilir. Orada bile gelir derken şunu yap, akıldan üstündür. Serpil'in o şeyleri vardır, gerçekten burada söylüyorum maşallah deyin arkadaşıma. Şeydir yani pratik düşüncesiyle ben çünkü çok yoğunum, kafa böyle dönüyor bazen. Hani böyle yapsaydım daha kolay olurdu falan deyip. Hayatı bir kolaylaştırır yani.
1: Canım benim işte zaten şey bu. Hani birbirimizin hayatını kolaylaştırmazsa.
0: Ama insanlar bunu görmüyor.
1: Yani onu.
0: Ben mesela Serpil olmadan çok bir yere gitmek istemem yani. Özel hayatımda da böyledir. Hani sen de gel ya falan olurum yani. İşi olmasa da gel derim. Bu da herkesle yaşanabilecek bir şey değil yani.
1: Hayır, kesinlikle öyle. Bir de dediğim gibi keyif almak çok önemli. Yani bazen benim işim hiç olmuyor ama Nermin'le birlikte vakit geçirmek adına ona eşlik ediyorum.
0: Yani işte diyorum ya, izleyici
1: çok da güzel oluyor.
0: Şey yapmıyor. Sizler aslında bunu alıyorsunuz ama normal hayatımızdaki insanlar bile bunu çok fazla almıyor.
1: Onu güvene atalım ister misin?
0: Şunu bence alayım oraya artık.
1: Güveçe mi diyorsun?
0: Ha, bu güzel oldu bak.
1: Tamam yani.
0: Sonra biberle kavuralım.
1: Oraya soğanları ben vereyim sana.
0: Bir ya da şey soğan ver kadar. Çünkü bu biberle fışkırır diye korktum.
1: Yok yok. Bak arpacıklarımı güzel atıyorum. Diyor.
0: Sarımsakları falan da bütün bütün atıyoruz ki.
1: Atlatayım mı? Bütün bu.
0: Hiç at, bence bütün at. Aynen öyle. Güveçin çok bir güzel oluyor. Hem de o koku yaymıyor. İsterseniz de yemeyebiliyorsunuz ama piştikten sonra güveçte zaten kokusunu hiçbir şekilde vermiyor. Bilginiz olsun, güvecinde o güzelliği var. Ne soğan kokusu ne de sarımsak kokusu rahatsız etmiyor.
1: Bu arada güveçe de gerçekten çok yakışıyor sarımsak ya. Vallahi. Yani bence olmazsa olmaz.
0: Şimdi diyeceksiniz güveçte kavurma işlemi olmaz. Bu tamamen size kalmış bir şey gerçekten. Çünkü bazen kenara koyup çiğden de bizim de doldurduğumuz oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: İşte güzelce baharatlarıyla lezzetlendirip hepsini böyle armağanlayıp çiğden de koyduğumuz oluyor.
1: Aynen.
0: Birazcık lezzet odaklı gidelim. Madem bu kadar pratik ve yöreye has bir güzellik yapıyoruz. Bunu birazcık lezzetlendirmek istedik. Burası sizde.
1: Aslında biraz Nermin dokunuşu geldi efendim
0: evet,
1: ona.
0: Evet evet, biraz herkesle bir dokunuşumuz geldi.
1: Aynen öyle olsun, ol azıcık da. Şu üstündeki
0: şimdi
1: benekleri de.
0: Soğanların içine de şu biberleri ekliyorum. O kadar güzel kokmaya başladı ki.
1: Nasıl
0: tencereler bereketli. Burada mis gibi bereketli. Yayılırken patatesleri doğranıyor. Bir yandan işte patlıcanı kıyıldı, domatesler orada. Burada efendim tuzumuz, karabiberimiz, toz biberimizle lezzetlendireceğimiz baharat çeşidimiz var. Bu arada baharatı da az önce makineden
1: taze.
0: Öğüterek kullandık. Artık eskisi gibi değil ya. Eskiden bazı şeyler yoktu. Ama var oldukça insanoğlu doğal beslenmeyi, en tazeyi tüketmeyi öğrendi. Belki o zamanlar daha sağlıklıydık ama... Şimdi dikkat ettikçe daha hassasiyet doğdu. Ben mesela açık bir karabiber almaktansa tane bir karabiberi alıp öğütmeyi çok seviyorum. Sizlere de bunu önerebilirim. Neden
1: de.
0: Diyecek olursanız
1: kesinlikle.
0: Ben açık ve net söyleyeyim. Tozlanıyor çünkü. Hangi ortamda öğütüldü? Benim soframa hangi ortamdan geldi? Tamam, paketli gıdalarda iyi markalarınkilerini tercih edebilirsiniz ama açık olarak da toz karabiber almayı tercih etmiyorum. Bu tabii tamamen tercih meselesi.
1: Zaten Nermin, bu tarz baharatları bence hiç gerek yok. Çünkü ne biliyor musunuz, topu satılıyor.
0: Evet, evet.
1: Kırmızı toz biberin kurutulmuşu satıyor. Makineye atacak, mis.
0: Çok da uygun bu marka ürünleri satılan karabiber öğütücüleri. Çok da uyguna bulabiliyorsunuz. Yani sizi böyle çok zorlayacak, maddiyat açısından da yoracak bir
1: asla.
0: Fiyat da değil.
1: Bir de tap taze oluyor biliyor musun?
0: Vallahi az önce çektik. Karabiberimiz bitmiş. Sosyal medyada da paylaştık videosunu. Lütfen bakın. Az önce çektik. Çok pratik. Evet.
1: Vallahi
0: o oldu şu an.
1: Nermin'den karabiber ve yeni bahar tohumu istedim. Getirdi bana, sağ olsun.
0: Ümreden bile. Evet.
1: Ümreden.
0: Ama şey dediler. Burur'un dedi karabiberi çok iddialı. Zaten onun haberi
1: çok.
0: Yoktu. Ben söyledim yani. Dedim ki bu dedim Serpil dedim. Beni dedim. Şeyde
1: Antep'te
0: sokaklarda gezdirmiş dedim. Dur dedim ona sürpriz olsun. Demedim bile ona. Geldiğimde şaşırdı dedim ki çok meşhurmuş oranın dedim karabiberi.
1: Ben gerçekten bilmiyordum Nermin biliyor musun?
0: Çok meşhurmuş
1: oranın
0: ya.
1: Oranın karabiberinin gelsen.
0: Böyle paket paket şey yapmışlar gel. Biliyor musun? Minik paketleri paketlemişler.
1: Dur alma onu.
0: Ümreyle birlikte satıyorlar. Şoka girdim ya.
1: Ben mesela bu da benim cahilliğim. Ben mesela şeyi hiç bilmiyordum. Orada şeyin çok ne derler popüler olduğunu tane
0: evet
1: karabiberini.
0: Ya. Baktım kadınlar alıyor. Ben normalde çok yemem karabiber. Onunla patatesi bir döndürsene bana.
1: Yalan.
0: Vallahi değil.
1: Ya.
0: Gönder. O yağda bir patates dönsün efendim. Patates de o etin suyuyla bir lezzetlensin.
1: Şu tavanın şeyini alsın.
0: Mutfakta işte lezzetler böyle açığa çıkıyor ya. Biliyor musunuz? Yani
1: vallahi.
0: Kadınlar hep söylüyorum ya kendi mutfağının şefi. Hanımlar mutfağa girdiğinde Eminim ki her kadının

0: gözleri bir ışıldar ki akşam çocuğum beğensin, eşim beğensin, kayınvalidem beğensin.
1: Tabii canım.
0: Görümcem gelecek, ona güzel bir sofra hazırlayayım.
1: Misafirini sevsin.
0: Aynen öyle. O yüzden bak şu da böyle tencerenin içinde bir şovumuz olsun.
1: Bak hiç şey koymadık bu arada, ne baharat ne bir şey. Etin.
0: Kendi yağında.
1: Yağ yok. Yerindeyse bulaşığıyla bakın evet. Dibindeki.
0: Biraz baharat çevriliyor. Attım. Baharatları da aşama aşama atıyorum. Çünkü birazdan patlıcanları da koyacağım. Onların da üstüne birazcık baharatla lezzetlendireceğim. Bu güveci pişirdiğinizde her katındaki o özdeşleşmiş lezzetle suyunu salacak. Mükemmel olacak.
1: Bu arada sana bir şey söyleyeceğim. Şu domateslerimin sence rengi yetecek mi sana?
0: Yeter yeter.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Onu zaten hiç koymayalım, üstüne direkt
1: tabii gezdirelim. Tabii üstüne finalde koyacağız da. Eğer şeyse dedim azıcık sana vereyim şey. Kaşığın ucuyla salça.
0: Yok yok, hiç gerek yok.
1: İşte bak her kadın kendi el lezzetini katıyor dedikleri bu.
0: Ya selam olsun vallahi buradan bu arada.
1: Bütün mutfağın.
0: Çankırımıza. Çok uzun zaman oldu gitmeyeli. En son Serpil'le bir termal otele gitmiştik. Dinlenmiş. Güzel gelmişti.
1: Evet, 3 yıl olmuş biliyor musun? Şaka gibi.
0: Olmuş mu o kadar?
1: Tabii canım. Bak şeye öne çıkarım.
0: Ya niye bu kadar çabuk geçiyor?
1: Akıyor akıyor. Deli gibi gidiyor o zaman böyle.
0: Ya biz pazartesi günü yayına girdik. Bugün perşembe. Evden çıktığımda böyle bir şok. Dedim ki ne oluyor ya dedim.
1: Gerçekten şey biliyor musun? Ne derler?
0: Durduramıyorum zamanı.
1: Böyle kum saatinden akıyor gibi değil mi? Böyle.
0: Gerçekten durduramıyorum zamanı. Bakın etin üstüne şunları aldım.
1: Ahay.
0: Şunları da bir Serpilciğim göndersin.
1: Bakarsın güveçin hale geldi. Sakın demeyin biz öyle yapmayız. Mutlaka evet siz böyle yapmıyorsunuz ama şu an.
0: Böyle yapın.
1: Nermin nefesi mutfağını.
0: O kalan karabiberi de gönder canım.
1: Dokunuşları bunlar.
0: Ya hanımlar biliyor oraya. Hanımlar biliyor zaten. Biz şimdi dediğim gibi Serpil'e bir şey yaptığımız yok yani. Siz kendi mutfağınızda şefim biz fikir veriyoruz yani. O baktım hoşuna gider, baktım hoşuna gitmez.
1: Tabii ki de.
0: Yani istediğini yap. Hmm. Şöyle.
1: Tamamen dokunuş bizimkisi.
0: Bak tencerem temizlendi. Etimin o güzel yağı sıkıntı yapmadı. Kenardan böyle o lezzeti aldım.
1: Hattır.
0: Aynen patlıcan da biliyorsunuz yağ sever. Burada hemen geldim. Şöyle üstüne son dokunuşu ve tencerem burada.
1: Bak şimdi bu ağzına kadar dolu.
0: Bitti mi?
1: Biraz sonra göreceksiniz.
0: Şöyle üstüne de eskiler böyle yapardı. Domatesi bir serer. Kendi suyu içinde kapağını kapatalım Serpil Hanımcığım.
1: Folyolayayım mı sence? Folyolayayım mı? Hiç şey çıkmasın. Buharı falan kaçamasın.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Ona kapat. Hiçbir şey çıkmaz.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Hiç çıkmaz. Tamam, sonra da açarız. Uğraş elimizde yanmaz.
1: Tamam gidiyorum ben. Sen bana fırını. Geliyorum müdürüm.
0: Şöyle açtık. Güveci veriyoruz.
1: Bunu alıp alta mı koyayım?
0: Yayın direkt? Sonuna kadar.
1: Dikkat et eline.
0: Güzelce pişireceğiz.
1: Opa.
0: Çünkü güveç 1 saat kısık ateşte piştiği sürece lezzetlenir. 200 dereceye aynen 250 dereceye getirin. Ancak kabı 15-20 dakikada ısınacaktır ki biraz ocakta ısıtma yaptık. Osmanlı'dan 300 yıl sonra günümüzde hala anılan süt böreğimiz efendim. İçinde yağ yok, peyniri yok, yoğurt yok. Sadece süt ve yumurta, un üçlüsünün buluştuğu, evdeki malzemelerle de yapabileceğiniz, evde kalan yufkaları da değerlendirebileceğiniz güzel bir tarifle şu an ekranda şölen yapıyoruz.
1: Nermin bu arada aklıma ne geldi biliyor musun sen söylerken?
0: Söyle bakayım ne geldi?
1: Bayat yufkalarla yapılabilecek yegane tarif ben sana söyleyeyim. Valla o kadar içinde süt yumurtası var.
0: Koparıyorsun zaten yufkayı böyle çok narin hassas olmasına gerek
1: yok. Pamuk gibi olur sana söyleyeyim.
0: Gayet başarılı. Bu arada kıymetli Beyaz TV izleyenleri, Nermin Nefes Mutfağı fanları. Bugün dakikalar sonrasında reklam dönüşü Nida şey yapalım, seçelim. Reklam dönüşü bir hanımefendiye daha gönderelim. Bu arada küçük ev aletlerimizi kazananlara kargoları çıkmış. Markamız bildirdi. Tabağımız sahibine ulaştı. Özellikle yayını izlemenizi öneriyorum. Emek verdiyseniz, yorum yaptıysanız lütfen yayını izleyip katılım gösterin. Çünkü sosyal medyada özellikle paylaşmıyorum ya da gideceksiniz YouTube'dan tekrarından isminiz çıkmış mı diye bakacaksınız. Çünkü şunu söylüyorum.
1: Çok az.
0: Hak etmeyen izleyicilere gidiyor. Hani akşam yorum yapmış, gündüz izlememiş. Bu sefer yayını izleyip yorum yapana haksızlık oluyor. O yüzden yayında açıklıyorum. Bilginiz olsun. Tamamen sizi şimdi, sevdiğim için. Hak önemli.
1: Sen kesinlikle. Şimdi sen kabımı kirlettiğin için sana böyle bir sistem.
0: Ben
1: anlatacağım.
0: Bilmeden şimdi. Ne yaptım?
1: Şey kullanacaktım ben aslında.
0: Çırpıcı mı?
1: Blender'ımızı.
0: Kullanalım ama bir daha.
1: Yok. Ben şimdi ne çıkaracağım? Bak. O da ipek gibi yapacak. Bu da yapar. Al canım benim bakayım.
0: Bence de bizim artık mutfakta sıkıntımız. Allah'ıma çok şükür. Nermin boyun bozuk, Nermin şuyun bozuk diyemiyor. Diyemiyor çünkü son teknoloji ürünler getirdim mutfağa.
1: Hey, bozuk olsun bak nasıl diyeceğim.
0: Diyemiyor. Allah dedirtmesin. Çünkü ben artık masraf yapmaktan yoruldum. Ben evin erkeği gibi, o da eşi gibi oluyor. Sürekli benden bir şey istiyor. Ben de sürekli bulmaya çalışıyorum.
1: Daha eskilerimiz bitmedi Nermin. Bak daha koltuklarımız gelmedi.
0: Koltuklarımız gelecek mi?
1: Aa tabii.
0: Ha, köşemiz mi olacak yine?
1: Aa tabii olacak, o köşe olacak. Ama koltuklarımızı değiştirmedin daha.
0: O koltuklar böyle biraz sallanan koltuktu.
1: Bilmiyorum, kısmet sürpriz. Şu vitrini değiştirmedin daha. Eksikler bitmedi Nermin. Bitmiş gibi
0: evet,
1: burada böyle.
0: Evet, vitrini ben şey. Evet.
1: Gerine söylüyorsun. Daha
0: sen
1: bitmedi.
0: Sen de 20'lik gelin gibi yeni şey istiyorsun. Yeni vitrin istiyorsun.
1: Niye?
0: Bir vitrini annelerimiz 20-30 yıl kullanıyordu Serpil.
1: O 3.30'uma mı geldim ben?
0: Geldin. 2.30'una gel.
1: Ha 60.
0: Ay hayat böyle. Neyse.
1: Oldu Nermin Hanım, buyurun.
0: Şimdi yazacaklar. Serpil Hanım'a böyle yaptı.
1: Nermin Hanım rica ediyorum.
0: Espri yapıyoruz şu an. Valla yoruma gelmeyin. Deleniyorum bu sefer.
1: Ay.
0: Hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi gel de sen Şanlıurfa'mızın tatlısını yapma.
1: Yapacağız işte.
0: Eşsiz lezzetlerinden biridir aslında. Çok geçmişten günümüze gelen ve gerçekten Şanlıurfa'ya gittiğinizde hani bundan da yiyeyim ya, bundan da yemeden
1: dönme.
0: Dönmeyeyim diyebileceğiniz lezzetlerden bir tanesi. Bir su bardağı süt, iki su bardağı un, iki su bardağı su bekledi şu an. Bir çimdik tuz, arası için bir kase ceviz şerbeti için. İki su bardağı su, iki su bardağı şeker, yarım çay bardağı pekmez, bir yemek kaşığı tereyağı. Sunumunda da tabii ki Antepli olup da fıstık olmayan yoktur. Gördüm karamelli.
1: Pekmezli ama içinde iki küp tereyağı var bunun.
0: Şeyden ya. Ötürü akışkan olsun diye yap.
1: Hem lezzetli hem bağlasın hem o olsun bu olsun. Lezzeti aşa çıksın Nermin.
0: Efendim.
1: Şimdi, ne tatlısı bu Nermin?
0: Şanlıurfa'mızın bu tatlısını yaparken yufkalarını çok güzel açmamız gerekiyor aslında. Krep hamuru gibi olsa da incecik bir yufka sermemiz gerekiyor. Ya gelme, gelme. Şimdi bak böyle oluyor tamam. Biliyor musun? Ha. Geliyorsun, ben böyle gidiyorum. Bir daha geliyorsun, ben böyle gidiyorum yani.
1: Yo yani gelmedim, şey yaptım, sordum.
0: Ne bileyim işte ekranda olduğu için ben Şanlıurfa'mızın eşsiz lezzeti olarak bugün sunuyorum.
1: Ama bir şey söyleyeceğim, neden öyle adı biliyor musun?
0: Biliyorum, anlatacağım şimdi. Hı. Islak ve yaş demek aslında.
1: Şıllık tatlısı.
0: Evet. Islak, evet. Islak ve yaş anlamına geliyor.
1: Yeah.
0: Ve bunu da bugün sizler için yöre yöre gezerken Şanlıurfa'ya gitmeden gelmek istemedim. Ve bu biliyor musunuz gastronomide geleneksel ve yöresel lezzet alanında coğrafi işaretiyle ön planda olan bir lezzettir. Ben diyorum ya çok seviyorum Şanlıurfa'yı, yalan yok. Serpil'le de çok
1: ay kaşla göz arası kaçtık vallahi.
0: Ve iyi ki gittik diyorum çünkü orada da şeyleri de gördük.
1: Balıklı Gölü.
0: Aynen Balıklı Göl'e gittik işte.
1: Ay Göbekli Tepe'ye gidemedik.
0: Ziyaret ettik birkaç yere.
1: Evet türbeleri ziyaret ettik.
0: Türbeleri ziyaret ettik falan, çok keyif aldık Serpil'le.
1: Ama Göbekli Tepe'ye gidemedik.
0: O da kaç yıl, 3 yıl oldu mu o da?
1: O rahat oldu, o da oldu. Vay görüyor musun, ömür gitti ya. Bu arada sana şey soruyorum, Göbekli Tepe'ye gidemedik.
0: Yaşamıyoruz işte hayatı. Sütümü ekledim tatlımız için. Suyumu ekliyorum. Göbekli Tepe'ye gitmedik mi? Niye gitmedik?
1: Yetiştiremedik ya.
0: Tuzu vakit. Bir çimdik koyuyorum lezzet açığa çıkarsın diye, böyle bir çimdik. Sonra içine unu mu ekliyorum?
1: Unu yetmeyebilir, sana şey vereceğim
0: benim
1: takviye.
0: Benim için hiç sıkıntı yok. Ürünümle yavaş yavaş çırpıyorum.
1: Daha kaç dakika olmuş?
0: Unun şeklini çok beğenmişsiniz. Ben de şekline hayranım. Çok rahat da böyle, mesela işiniz bittikten sonra şöyle koyabiliyorum. En azından mutfak da kirlenmiyor. O da hoşuma gitti.
1: Sana bir itirafta bulunacağım.
0: Bir sayfa
1: bulunacağım.
0: Etiketi bırakıyoruz. Oradan bakın. Ne canım?
1: Sana itirafta bulunacağım.
0: İtirafçı mı olmak istedin?
1: Evet.
0: Ol.
1: Ama o varken şu an şey yapamam.
0: Kim varken?
1: Şimdi ha, sen
0: tamam. Birazdan itirafçı olacakmış. Son dönemlerde çok moda itirafçı olmak. Tövbe estağfurullah. Ne kadar enteresan. Şanlıurfa'da yıllar öncesinde babaanneler, anneanneler, büyükler sadece su, bir çimdik tuz ve bir bardak sütle nasıl bir tatlı ortaya çıkarmış. Geçmişten günümüze gelen bu tatlının aslında en büyük özelliklerinden biri krep hamuru gibi olması. Ama krep hamuru gibi tavaya yaymamanız. Kepçenin tersiyle çok ince bir hamur şeklinde yayıyor olmanız. Bence iyi, biliyor musun? Hepsini koymadım ya suyumun.
1: Duvarlarındakileri de alsana. Ama bu incecik olacak zaten.
0: Dedim ha, dedim geldi kafama. Vallahi dedim. Böyle şey uçarken de
1: Jimmy
0: korkarım
1: şey yapıyor.
0: Ben.
1: Drone.
0: Drone uçarken de çok korkarım.
1: Jimmy geziyor orada o.
0: TRT'de böyle dışarıda çekim yapıyoruz, o drone uçuyor. Dedim ha şimdi kafama vuracak.
1: Aa, düşmüştü şeyinki, hatırlıyor musun, suya?
0: Ay, Ertan ne üzülmüştü. Bir tık erken gidebilirsek 2-3 dakika. Çünkü detaylı dönüşünü göstermek istiyorum.
1: Bir tane at istiyorsan.
0: Aynen. Bir tane atacağım. Sence biraz daha gerekli mi?
1: Ben bu şeyi hani krep hamuru kadar şılık tatlısının hamuru yoğun olmuyor. Olmadığı için de böyle sulu olması.
0: Bence gayet iyi.
1: İyi gibi gözüküyor.
0: Şunu vereyim Serpil Hanımcığım.
1: Gönder. Bu arada sana bir şey itiraf edeceğim. Demin söyledim ya.
0: İtiraf
1: ben
0: olacağım. Tamam.
1: Diğer mikser çeşitleri vardı ya, el mikserleri. Hı hı. Böyle sopa gibi uzun. Hı hı. Hiç sevmem. Neden biliyor musun?
0: Çok ağır oluyor.
1: Hayır,
0: ya.
1: Ağırdan ziyade önemli. Bende kontrol kaçıyor. Çünkü şey var. Bunun amacı bu şekilde çırpmaktır. Onu öyle koyduğunda böyle fışkırıyor, tamam, falan. Hiç sevmezdim. Yalan yok.

0: efendim, sadece çok kısa bir tane göstereceğim size nasıl serdiğimizi. Ve sonrasında arada böyle tık tık tık tık hepsini kızartacağım ben krep hamuru gibi. Ve burada sunumla karşınızda olacağım. Çok mükemmel ötesi bir, bakar mısınız? Gel. Kıvamla şu an sizinle. Haydi bismillahirrahmanirrahim.
1: Sen gönder ortasına, ben yayacağım.
0: Bir, iki,
1: gönder,
0: üç.
1: Gönder.
0: Bakın krep hamuru gibi.
1: Ki bunu biraz daha bence sulandırsak yer yani.
0: Şöyle.
1: Gel gel bu tarafa doğru.
0: Birazcık ilk krebin günahı olmaz. Onu böyle güzelce yayıyoruz. Ben şimdi hemen bir tane daha göstereceğim.
1: Çok seviyor kardeş.
0: Şöyle. Hemen onu ters çevirelim Serpil. Bir tane daha göstermek
1: çok
0: istiyorum.
1: Çok pardon. Spatula almam.
0: İlkinin günahı olmaz. Serpil komunu alsın.
1: Bunu da yapma sebebim şu kenarlarına şey püskürtüyorum ya. Ay börek dışarı taşacak Nermin. Tepsiden taşacak. Yok yapışmıyor tavaya.
0: Aynen aynen. Şimdi ben onu hemen bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın sadece dakikalar içerisinde. Şimdi kıvamı bir tık açtığımda çok daha güzel yayılacak. Onu göstermek istiyorum.
1: Hadi. Acele ettim ya.
0: Evet ya, acele edince böyle oluyor. Şimdi bir dakika hemen gösteriyorum.
1: Sen onu koy. Ben bunu aldım.
0: Şöyle bakın.
1: Bir tadına tuzuna bakayım bunu şimdi. Pişmiş mi? Gönder gönder. Yayılacak şimdi bak.
0: Evet. Efendim şöyle incecik açacağız bunları. Zaten hiçbir şekilde yapışmıyor. En güzel yanı o.
1: Aynen öyle.
0: Dakikalar sonrasında efendim şimdi burada sizlerle tatlımızın sunumunu gerçekleştireceğiz. Pekmezimiz var. Tereyağlı bir pekmez. Fıstığımız, cevizimiz var. Geliyoruz efendim.
2: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
3: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
4: Gençler.
5: Buyur abi.
4: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
5: Çok iyi.
4: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
5: Hepsi One'da.

0: faturasında.
1: Türkcell faturamda.
2: Sabit fiyatla.
1: Daha uyguna.
3: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Şimdi herkes...
4: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
5: Sana da bir ilk. Koruyucusuz, yenilenen sana. İlham verdi bana. Biraz abarttım galiba ya. Neyse, koruyucu içermeyen sana. İlham verir sana.
6: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğim limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Stash Labne'yi.
9: Sütaş Labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
10: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handikredi. Handikredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın.

kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makine.

0: fırsatıyla siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin.
1: Motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kredi. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: 9 kere 6, 54. Ege'de dağlar denize nasıl uzanır? Dik. Bıcı bıcı kokur. Zehir gibi. Aksesli olalım,

0: Akses 25 yaşında.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Sadece durladım.
3: Yeni Dur'un en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
6: Sen de sadece Duru'la.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a, değerinde drink sat.
4: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durula.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın.

0: sponsoru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde

0: sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida'yla kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Bebelak kardeş bayi ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
5: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaç baz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
6: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
8: Evet efendim. En sevdiğimiz tatlının püf noktalarına geldik. Alabilir miyim Serpil Hanımcığım sunumu?
9: Tabii ki. Buyurun efendim.
8: Şanlıurfa.
9: Bakalım.
8: Anket aç. Anket aç kızım.
9: Evet. Beğenecekler.
8: Şanlıurfa'ya sorarım. Sizler özellikle bu tatlıyı yaparken en çok dikkat ettiğiniz noktalar nelerdir?
9: Değil mi?
8: Nida şimdi bana canlı canlı söyleyecek. Ben de söyleyeceğim. Bir Şanlıurfa olarak Nermin Hanım, Serpil Hanım bunu da böyle yapsaydınız daha iyi olurdu dediğiniz nokta neyse yazın. Hadi bakalım, dışarıda yağmur var. Bizim mutfakta gayet güzel lezzetler var.
9: Nermin'im istersen tatlımızın şerbetini şuraya koyayım. Sen böyle Kayseri yağlaması gibi, şebit gibi böyle bandırıp
8: neden,
9: bandırıp.
8: Neden acaba öyle bir ısıtıp ismi var ya?
9: Ama işte ıslak.
8: Çok merak ettim. Tamam ıslak da. Ha,
9: bak bak bak şerbetime bak lütfen. Lütfen.
8: Kıvamını beğendim.
9: Beğendin
8: olmuş
9: mi?
8: Olmuş geçti. Tereyağı da içine bir parlaklık vermiş. Bunu
9: ben
8: da beğendim.
9: Lezzetli verecek şimdi izle. Böyle şebit gibi bandıralım istiyorum. Sence?
8: Yapalım.
9: Güzel oldu değil mi?
8: Bak.
9: Fikrim geldi.
8: Haydi haydi. Bismillah.
9: Şöyle. Sıkma sıkma. Islak ıslak. Şerbetli şerbet.
8: Haydi babam.
9: Geliyorum ben de sana şu fıstık atayım. Aç,
8: ben de bana atayım. Fıstık at.
9: Şimdi aslında Urfalılar kesin buna böyle
8: çamaşırı
9: fıstığı
8: yıkadım. Yüzüklerim dur, asla değmiyor. Lütfen. Şimdi aramayın hiç zahmet edip de kimseleri. Yoruldum artık. Elimin üstünde, altında değil.
9: Gönder hocam.
8: Bir de biz böyle seviyoruz.
9: Bir de şöyle bir durum da var Nermin. Şimdi bunun içine böyle yeşil yeşil fıstığı basacaksın abi. İşte biz de tabii şimdi yapamayız. Daha iyi
8: konuşuruz. Sen fıstıktan haberin var mı ya? Bir dur ya.
9: Yok dedi, iyi dedin.
8: Bir dur ya.
9: Onun için ben cevize çevirdim.
8: Aferin, Allah razı olsun.
9: Ha, hepimizde.
8: Yapımcını düşün.
9: Hepimizde.
8: Aybaşı geliyor.
9: Değil mi?
8: Maaşı gecikmeli gelirse sonra görürsün.
9: Gelmez be senden. 5 senedir bir kere almadık çok şükür.
8: Öyle de gazlıyorlar beni.
9: Yo doğruyu söylüyorum, yalan mı söylüyorum? Hemen röportaj yapabilirim sana istersen. Ekip arkadaşlarım.
8: Çağıralım mı Özlem'i?
9: Evet yapabiliriz.
8: Özlem alalım seni buraya.
9: Al elindekini de al gel. Bak direkt vallahi

0: Konta.
1: Yapımcından memnun musun sorusu sor bakayım. Ama mikrofonuna gelsin konuşsun. Ha. Ortaya.
0: Evet. O zaman şimdi bizimle kaç yıldır beraber çalışıyorsunuz?
2: 3,5 senedir buradayım.
0: Ha. 3,5 senedir kaç kere maaşınızı geç aldınız efendim?
2: Hiçbir zaman. Her zaman vaktinde aldım.
0: Bu arada Allah bakın. Şükür olsun. Değil mi?
2: Evet.
0: Allah daha çok versin.
1: Biz... Ne derler ama biliyor musun? Yanında çalışanın alın teri kurumadan ödeyeceksin. Sigortalarında, maaşlarında.
0: Çok şükür.
1: Elhamdülillah.
2: Allah razı olsun.
1: Bazen evet bende de sıkıntı oluyor, olmuyor ama diyorum ki önce onlar. Hele bayram seyran varsa hepten.
2: Evet.
0: Şimdi yalan söylemiş miyim? Seni gazlamış mıyım?
1: Yok. Hayır.
0: Bak hop diye aldık. Direkt aldık kızım.
1: Şeyleri
0: Allah haberi bile yok.
1: Şeyleri çok yüksek tutuyorsunuz şimdi. Ya geç olursa?
2: Olsun yok. Canım sağ
0: olsun. Senden olmaz bak, olursa da canın sağ olsun.
1: Bak.
0: Sağ ol tatlım.
1: Gördünüz mü? Ekip çok arkadaşları yapımcıdan memnun.
0: Çok şükür.
1: Elhamdülillah. Biz bize yetiyoruz. Ne yapalım?
0: Naim'im bak bir şey söyleyeceğim şimdi. Ama insanlar da şey demesin.
1: Bir zamanlar çok çalıştık. Birlikte olalım edelim. Şey yapalım başkalarıyla. Olmadı. Olmadı.
0: Hani böyle yanlış anlamayın lütfen.
1: Hastası olmayan insan sevmem ben. Hep ben diyen bencil insan da sevmem.
0: Biz Nermin'le de çalıştım. Nermin'in dışında başka
1: evet,
0: insanlarla
1: ben
0: da çalıştım.
1: Ben de maaşlı çalıştım.
0: Şeydir biliyor musunuz? Ya yanlış anlamayın lütfen böyle şey gibi değil. Ama günün sonunda şey diyorsun. Arkadaş ben yoruldum ya hani bu iş yapıyorken bir efor sarf ettim. Alın terimi göreyim. İnsanın motivasyonu artıyor. Ama biz işte maalesef.
1: Bir ara çok kötü.
0: Kötü örnek değil.
1: Allah vermesin. Ben onu içine
0: konuş.
1: Hayır ben onu bildiğim için dedim ki bir zamanlar dedim eğer birilerine işveren yapıyoruz.
0: Biz de biliyoruz.
1: Biz işveren olursam dedim asla dedim kimseyi dedim böyle ay. 3 lira 5 lira aynı gerek yok ya Allah versin. Önce öderim gününden önce.
0: Hı. Ay ay. Üstüne de koyayım mı Nermin?
1: Birazcık dökeceğim ben.
0: Çok şey yapma ama.
1: Çok hafif.
0: Keselim öyle yap. Bir dörde kes. Araları da çeksin
1: böyle. Böyle gözüksün istedim.
0: Bir şey mi dökeyim? Antep fıstığını mı bulayım?
1: Önce bir keseyim sonra bulayalım.
0: Öyle mi diyorsun? Tamam. Tamam. Gel sen elini yıka.
1: O yüzden herkes özverili oluyor hakkını aldığı yerde. Bunu unutmayın.
0: Evet.
1: Hakkını alan insan mutlu yorulmuyor. Olur, güzel çalışır.
0: Vallahi
1: aynen.
0: Yorulmuyor.
1: Yormadan, çünkü kırmadan.
0: Diyorsun ki ben alın terimi aldım kardeş. Helal hoş olsun emeğim diyorsun.
1: Öyle Allah beni de zora koymuyor yani.
0: Çok
1: tam
0: şükür.
1: Böyle olmaz olmaz diyorsun bir çıkıveriyor.
0: Biz biliyoruz onu çıkarsa da neden çıkmış ne olmuş.
1: Aynen öyle.
0: Nermin'im sen sil şey kes ben şey yapacağım şimdi onun etrafını bir güzel temiz peçeteyle bir alayım. Şöyle iki dirhem bir çekirdek gözüksün. Oh börek yandı geçmiş olsun.
1: Yattık sütü gitti. Aç özlem hemen aç.
0: Yok yok.
1: Bekleme.
0: Gözüm sütlü de. Yok,
1: ha, yok
0: kapat.
1: Yanmamış
0: kapat.
1: Tamam.
0: Ay sönüyor ya. Şimdi temiz bir peçeteyle baklava mı keseceksin bunu?
1: Dedim ki öyle keseyim.
0: İyi yaptı. Gönder.
1: Güzel olur sanki.
0: Olur olur niye olmasın? Dur şunu aç kıslatayım köşesini de. Oraları alıvereyim.
1: Şöyle kesivereyim.
0: Şerbetli diye ıslattım peçetemi ha. Yanlış şey yapmayın. Şu iki parmağın arasında al istersen. Hı.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Yok ödemiyorum tamam boş ver. Bıçağın. Yok yok böyle gel. Aha, gel gel gel. Açık iri gel ki şey olmasın.
1: İri iri yiyesim var.
0: Hı. Bir güzel de şimdi şerbetinden de ben böyle kaşıkla gezdireyim. Bak temiz peçetem. Şey yapmayın. Araları da çeksin.
1: Ben çok beğendim bu tatlıyı. Krep hamuru severiz ya.
0: Urfalı hanımlar bunu yapmışlar, yemişler, adını koymuşlar. Islak ıslak seni. Şöyle.
1: Oh kuzudan yukarı. Görüntüye bak.
0: Şimdi.
1: Aman yarabbim.
0: Oh çeksin aralarına da.
1: Yağmur başladı. Artık sonbahar. Ağaçlar yapraklarını dökmeye başladı. Sımsıcak kahveler. Çocuklar okula gitti. Açmışsınız Nermin'in enfes mutfağı. Birazdan 5-6 gibi çocuklar gelecek. Ya da 3-4 gibi. Her şey hazır. Gireceksiniz mutfağa. Şipşak birden sonra 2-3 çeşit yemeğinizi yapacaksınız.
0: Allah bin bereket
1: huzurun,
0: versin.
1: Huzurun, sessizliğin, en güzel sağlığın ve ayakta olmanın şükrüyle en güzel sofranızı kuracaksınız.
0: Şimdi Nermin'im. Bence iyi sence?
1: Çok güzel oldu. Baklava da güzel durdu. Evet.
0: Güzel oldu değil mi?
1: Bir izleyicimiz demiş ki, biz demiş tavada kuyruk yağı ile pişiririz demiş.
0: Aa bak bak bak bak.
1: Hamuru diyormuş çok aşırı cevık yaparız.
0: Evet onu biliyorum evet.
1: Sütü çok eklemem demiş.
0: Biz normal
1: şerbeti sonra ekleriz. Biz de zaten sonra kestikten sonra.
0: O kendi tarifini anlatmış evet.
1: Ondan kestikten sonra yufkaları üst üste koyuyor sonra şerbeti.
0: Bak işte her kadının soğan doğru işi başka.
1: Tabii bu da farklıymış. Bunu da denemek lazım.
0: Tabii.
1: Ama şu an biz istedik ki bütün o krep hamuru tarzında çeksin olan hamurlarımız her yerine eşit bir şekilde çeksin. Tamam mı canlarım? Yani amaç burada aslında ince bir detay. Bizler sadece fikir, sizler orijinali. Öyle düşünün. Herkes mutfağındaki orijinali bilir.
0: Nermin de söylediği gibi her kadın kendi mutfağının şefi efendim.
1: Bak. Halep kahkesi yapacağız biliyor musunuz? Bu Halep'in...
0: Böreğimizi alsan gelsen olur mu?
1: Böreği alayım mı?
0: Al.
1: Halep'in eşsiz lezzetlerinden biridir. Bu Halep kahkesi diye de geçer. Hem mutfakta hem de böyle misafirler geldiğinde çayın çıksın yanına olur. Çıkarabileceğiniz çok güzel bir tariftir. Osmanlı'dan günümüze gelen süt böreği efendim. Yağ yok, yumurta var sadece. İçinde peynir yok, hiçbir şey yok, yoğurt yok. Yumurta, un ve sütten elde ettiğimiz bir karışım var. Onu güzelce rondodan geçirip sadece 4 yufka kullandığımız bir tarif. Ama öyle nasıl çevireceğiz?
0: Sen seversin böyle şeyler.
1: Ama abi, tepsiyle çevirmek gerekiyor.
0: Çevir. Şöyle şöyle. Çevir.
1: Sıcak. Yanarsın.
0: Yanmam. Sen çevir ben tutayım hadi gel. Vallahi sen seversin. Hop diye.
1: Sen sev bugün. Yanacaksın ya. Niye acele ediyorsun ki?
0: Etmeyeyim mi?
1: Cancağızım.
0: Tut. Tut tut hadi. Sen dur.
1: Yanacağız yavrum. Sıcak tepsi.
0: Tamam peki tamam.
1: 2 dakika sonra bak buradan bir püfürsün.
0: Tamam peki.
1: Yani ben sana inanılmaz bir ortam sunacağım. 44 dakikan var. Rahat rahat çeviririz. Allah Allah.
0: Ay.
1: Baklava desenlerimi de muazzam yapmışsın elime.
0: Şu cevizimi bir saklayayım artık.
1: Elime sağlık. Bak.
0: Ay ay ay görüyor musun?
1: Serpil de fıstığı güzel koydu. Eline sağlık.
0: Şimdi.
1: Oh. İki elin lezzeti. 2 su bardağı ılık süt. 1 yemek kaşığı maya, 1 yemek kaşığı mahlep, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var, aldığı kadar un, 3 yemek kaşığı pekmez, 2 su bardağı ılık su. Burada çok farklı bir kahke yapacağım. Hem kıyır kıyır olacak, hem de bir el tekniğiyle susamları böyle tek başına değil, tek hamlede güzelce şekillendirmiş olacağım. Hamuru yoğurmak istemiyorum.
0: Yoğurman lazım. Biz
1: yoğurmayayım hamuru. Tamam. Bunları çok güzel böyle saatlerce böyle minik minik güzel şekillendireceğim. Gerekirse sonra hamuru yoğururum. Çünkü hamur kalınca burada yiyoruz. Ne? Bu niye hamurun üstüne?
0: Aa, rica ederim. Mahlepinden ötürü. Taze çekilmiş mis gibi bak. Buram buram. Mahlepine bak. Kokuya gel. Allah'ım şu mahlep kokusu da bütün evi sarar ya.
1: Birçok bölgede var biliyor musun bu kahke? Birçok yörede pişiyor. Özellikle böyle çayın yanına, kahvenin yanına, misafirliklerde. Ben birçok bölgede ve yörede görüyorum. Neyse bir yoğurayım, Serpil'e atarım ben şekillendirirken.
0: Neden?
1: Sana veresim geldi. Elinin lezzeti.
0: Şunun kokusunu anlatabilir misin Akgün? Mahlepin.
1: Şimdi bir kepçe alayım sen.
0: Ama bana bir şey anlatamayacak. Ben de soruyorum.
1: Şöyle.
0: Kepçe niye?
1: Şey karıştırmak için çırp.
0: Ha okey.
1: Kaşık. Şekeri ekledim. Mayayı koydum. Şeker oranı bir tık daha ağır. Sanki böyle kurabiye gibi Serpil Hanımcığım. Şöyle bir karıştırıyorum. Mahlebin o aromatik yapısıyla birazcık hamurumu farklı bir lezzete dönüştürüyorum. Özellikle yağ bir tık fazla.
0: Ama seviyor. Kahkemiz seviyor. Ben şimdi onları alıp gideyim. Ben bir de gideyim güveçime bakayım.
1: Tamam.
0: Bir de kapağını açayım bakayım ona.
1: Şöyle bir karıştırıyorum. Burada da tuzumu ekliyorum.
0: Neyse sen yoğur birlikte bakarız.
1: Niye?
0: Şeye, güveçe.
1: Tamam.
0: Ah yavrum. Mis.
1: Burada şöyle yavaş yavaş.
0: Peki şey mi Nermin? Yani şimdi yorum yapan izleyicilerimiz bizim tatlımızı beğenmişler mi genel
1: beğenmişler
0: olarak?
1: Beğenmişler tabii canım.
0: Tekniğimize.
1: Şimdi ben şunu anlıyorum. Biz yöresel lezzet yapınca ekrandaki hani kendi yöresi olan izleyicilerimiz çok mutlu oluyor. O kadar güzel yürekler var ki bazıları tabii kusur bulmak için buluyor, ona bir şey diyemem. Ama genel olarak şey yapıyorlar. Ay çok mutlu olduk işte Çankırı'nın şeyini gördük, yemeğini. Aa çok mutlu olduk işte Şanlıurfa'nın tatlısını yaptınız. Ama bazısı da bom bom bom bom yani. Mesela onu sevmiyorum. Yani ne yaparsam yapayım. Böyle bir kadın olamadım hayatımda. Kimseyi hani yaptığı şeyle falan böyle yargılamadım. Kimseyi kırmadım. Ama insanlar çok çabuk asıp kesebiliyor.
0: Ya işte ne bileyim artık ona ne denir? Empati yeteneğim yok.
1: Evet yani.
0: Ya da olmasını mı istemiyor acaba?
1: Sanki biz bir senle yapmıştık. Elazığ'ın taş tatlısı var ya, ona da benzetiliyormuş bu tatlı.
0: Tabii canım bunlar ama şey zaten Nermin, Susan bu arada bunlara. O coğrafyanın...
1: Arkadaş gibi düşün.
0: Coğrafyanın insanı işte orada yuvarlağını görmüş, kendi karesini yapmış. Bir tanesi işte taş kadayıf gibi yapmış. Erzurum mesela taş kadayıfını da biliyorsun. Gözenekli ve tek tarafı pişer. Aslında 3 aşağı 5 yukarı hamuru da benzer.
1: Bakın hamurunu burada çok kontrollü unuyla bütün sıvıları karıştırdıktan sonra kaşığımla yedirerek ilerledim. Bu yöntem de çok sevilmiş. Özellikle unu birden verip hamurunuz elinde kalmıyormuş. Bu çok hoş olmuş açıkçası. Çünkü ben biliyorum ben de ilk yeni mutfağa girdiğimde bu 17-18 yaşlarımdayken hamuru tıkız oluyordu, böyle sert. Yani
0: bir de parmağından kurtaramıyorsun.
1: Mayayı canlandıramıyordum. Hani diyordum ki hiçbir zaman ben herhalde hamuru şey yapamam yani. Bu benim gibi olan birçok izleyici var. Ama biz burada şimdi bu yöntemle hem unun da çok fazla hamura girmemesini gösteriyoruz. Hem de lezzet açısından da açıkçası söylemem gerekirse bütün püf noktalarını veriyoruz. Hani sizin burada yarı yolda bırakacak bir tarif olmuyor. Serpikom'a devrediyorum.
0: Şimdi ben o hamuru güzel bir yoğurayım.
1: Kız kom gibi Serpikom oldun. Serpikom. Nokta kom.
0: Yok bu demeyelim.
1: Onun gibi öyle oldun. Demeyelim mi?
0: Tabii.
1: Dedim sen onu. Özelde bana. Kumru ekledim ben oraya.
0: Tamam. Sen bana özelde her şeyi.
1: Sen şimdi benimle böyle konuşma mı diyorsun?
0: Hayır.
1: Efendim bakın şöyle bir unu ekledim.
0: Ay bununla da bizim kaşığımız vardı. Ondan yapıversek ya.
1: Neyvah. Ha anladım, tahtayla. Ha. Hatay kömbesi gibi.
0: Ah dur sen. Sen dur. Akşam küçükte kahvenin yanına veririz ellerine. İster temiz.
1: Şöyle.
0: Severim böyle değerlendirme işini. Ben sana şey getirdim. Hamur kesme şeyse.
1: Çok hamurumu öldürmeden. Bezelerimi yapacağım.
0: Ay, ama ben bu hamuru değerlendirmezsem çatlarım.
1: Ama sen çatlama sen.
0: Vallahi çatlarım. Ben sana söyleyeyim. Bu değerlenecek bir hamur. Sakız sakız. Bak bak, görüyor musun Nermin'im?
1: Görüyorum Serpil'im.
0: Ay. Ya ben... Beni bırak Nermin. Ben gibi davran. Rica ediyorum yani. Anlıyor musun?
1: Yok yok, ona sıkıntı yok. Sadece seni izliyorum şu an.
0: İşte öyle olmayınca da olmuyor canımın içi. Yani anlıyor musun?
1: Bak şöyle açıyoruz. Böyle geliyoruz burada. Şöyle bir görsel yapıyoruz. Hı-hı. Tamam mı?
0: Ben ona şey yapacağım şimdi. Büyük büyük hepsini sıralayacağım. Ne derler?
1: Küçük yaptım sanki.
0: Çubuklarını. Aa, aman aman. Nermin gibi 5 saat yoğurmak isterim bunu şimdi. O da böyle sevince bırakmıyor ya. Kaşmanın içime bir Nermin kaçtı. Ay.
1: Bütün hepsini elinizle esnetiyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Şöyle katlayıp Serpil'e vereceğim. Bir el taktiğiyle de susamları tek hamlede sizlerle buluşturacağım. Hoppa.
2: Vallahi.
0: Şimdi.
1: Bakın. Gördünüz mü?
0: Sen beni bekle aşkım.
1: Orijinali de böyledir aslında. Bunu, oh mis.
0: Nermin'im böyle bekleteceğim şimdi. Tamam mı?
1: Kafasına hadi şu... Serpil hadi.
0: A, bırakamadım ama bunu.
1: Fark
0: İçim...
1: ettim.
0: İçime bir nermin kaçtı.
1: Fark ettim.
0: Bunu da kapattım ağzına.
1: Hı hı. Bakın şöyle. Halep kahkesi hazırlıyoruz. İçerisinde mahlebin, ondan sonra sıvıların en güzel hali ve sonrasında çok başarılı bir hamur. Yaklaşık 40-45 dakika mayalanmış bir hamurla birlikte efendim şu an şeklini sizlerle buluşturuyoruz. Parçalara böldük ve bu parçalar sonrasında...
0: Alıp gideyim mi?
1: Sen diz Serpil'ciğim. Bunu alsan böyle kurtak.
0: Yok ya, şöyle gideceğim. Nermin çok ponçik yaptı. Bakar mısın şunların güzelliğine?
1: Hamur başarılı ya. Hiç yormadı, yapışmadı.
0: Keyif alıyorsun etmedi. Değil mi?
1: Yok, hemen şekil alıyor. Biz değil mi? Hanımlarda aslında mutfaktaki en büyük sıkıntımız bazen hamurun ya çok cıvık olması ya çok sert olması, kopuyor olması. Ama bunun reçetesi çok başarılı, bilginiz
0: kaçırmayın
1: olsun. Bu reçeteyle sıkıntı yaşamayacaksınız. Ben söyleyebilirim bunu.
0: Şöyle geliyorum ben.
1: Bakın hem de böyle çayın yanına, kahvenin yanına. Şimdi diyeceksiniz ki susama batırmadınız. Onun bir püf noktası var. Onu göstereceğim size. Çok hoşunuza gidecek o püf noktası.
0: Hemen gitgide sanki bir küçüldün gibi.
1: Ha? Küçülmedim aslında. Bak.
0: Kabarcık. Şimdi bu taraf Nermin'inkiler. Şu tarafa ben kabarcık. Şimdi kendimkileri yapacağım. Onlar ben gibi, bunlar sen gibi olacak.
1: Bak incecik oldu.
0: İşte onun için diyorum. Bu sıra sen, öbür taraf şimdi bak ben olacağım, bekle.
1: Şöyle bir tık kalın yapalım yoksa bitmez. Bir tepsi. Sınava bak.
0: Ama bu da böyle bereketiyle. Bu kadar çamur yoğuruyorsun Nermin'im. Maşallah.
1: Bunu böyle otomatiğe bağlayacaksınız.
0: Bir tık rica etsem bir şey yapar mısın? Bak otomatiğe bağladım. Geldi. Şimdi önce bunları bir bitireyim, kaldırayım. Ah yavrum, bebeğim, pipon çikim gel.
1: Biraz hızlandırıyorum efendim şimdi hemen. Hop.
0: Fırına da gidemedik daha.
1: Bir bak bakalım yanmış mı fırın?
0: Sen böreğe gitsen aslında daha güzel olmaz. Şey böreği diyorum. Evet, börek de çevrilecek. Seni bekliyor.
1: Şöyle vereyim.
0: Hı. Bu sıra ben. Orası ben.
1: Çok güzel oldu Şanlıurfa'm. Bismillah. Bu bana taktırdı bugün. Ben normalde böyle şeylere heyecan yaparım.
0: Ne bileyim, canım çekti. Canım çekti.
1: Allah'tan sunucun yapıyor.
0: Ben biliyorum zaten becerikli kadın diye.
1: Tabii tabii. Of. Evet. Buyurun efendim.
0: Mis. Narları gibi kızarmış.
1: Osmanlı'nın eşsiz süt böreği efendim. Süt böreği de yemedik demezsiniz. Çünkü bugün Nermin'in enfes mutfağında her şey baki. Güvecin kokusuna ne demeli?
0: Bomba. Açalım mı sence kapağını?
1: Bir gör hocam. Nasıl fokurduyor?
0: Fokurduyor değil mi?
1: Keşke kokuyu versem. Ama veremiyorum. Koku kalıyor. Bence bir tık daha. Bence alayım ben bunu ya. O güzel güzel bir tık kızarsın. Güzel olur. Hafif kızarınca. Bunu da buraya bırakayım.
0: Oh mis.
1: Aman ya Rabbil alemin. Şu böreği de birazdan böyle dilimleyeyim de siz görün. Nasıl bir görsel elde etmişiz bir görün. Hadi bismillah.
0: Gönder hocam. Ay hamurla yemin ederim. Bıraksanız beni 5 saat çalışırım bununla. Nasıl seri üretime geçti bak. Catering mübarek.
1: Hakikaten
0: Aa,
1: şimdi
0: bozdum ayı.
1: şey yaparken
0: Şunlar ben.
1: nişan şeyi yaparken senle
0: Vallahi.
1: biz
0: Bakın, şimdi Nermin'le Serpil'le sizi tanıştıracağım. Heh, bak. Heh, gel, gel. Boyunca. Aa, kalın biraz.
1: Kalın mı yapayım?
0: Evet. Allah sen sevgili müdürüm bu ne Allah aşkına? Tek lokma.
1: O benim olsun. Ben küçük seviyorum öyle.
0: Tabii.
1: Hamuru da böyle kahvenin yanına bir tek atımlık olacak. Niye öyle bakıyorsun? Ne yapayım? Herkes her şeyden hoşlanmayabilir.
0: Nedir o yani? Allah'a sen.
1: İstiyorsun ki herkes senin gibi yesin içsin.
0: Küp diye yiyeceksin işte öyle.
1: Nasıl? Güp diye.
0: Evet.
1: Güp diye yiyeceksin izleyicim işte yani.
0: Nedir öyle?
1: Aşk olsun güp.
0: Çimdik. Sanırsa şey, isteme merasimine sıralıyoruz şunları. Bak. Görüyor musun? Benler daha
1: Seni
0: iri.
1: istemeye geldikleri günü hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: Heyecanlı mıydı?
0: Evet. Ama hiç böyle şeyler yapmadık. O zaman hiç böyle şeyler yoktu Nermin'im.
1: Abim böyle güzel çiçek aldı mı?
0: Evet.
1: Nasıl bir çiçekle geldi? Böyle jilatini var mıydı?
0: Canlı canlı.
1: Jilatin koyuyorlardı o zaman. Beyaz jilatin.
0: Ay jelatini var mıydı hatırlamıyorum ama şeydi.
1: Canlı olacak tabii.
0: Tabii. Canlı.
1: Gül müydü? Papatya mıydı?
0: Papatya değil gül.
1: Hı.
0: Gül. Gül. Niye güldün? Yani gül her manada gül işte. Ama o zaman şey yoktu bu arada biliyor
1: Ne
0: musun?
1: yoktu?
0: Hani böyle işte ritüeller, önce istemeler, sonra işte atıyorum
1: Hı.
0: yüzük takmalar falan filan.
1: Ne
0: Bunlar böyle
1: yapıyordunuz?
0: geliyorsun, nasılsın, iyi misin? Zaten bir tanışmış
1: Hiç
0: oluyor
1: böyle şey
0: aileler.
1: koymuyor muydunuz pasta börek falan kuru
0: Hayır,
1: pasta?
0: aileler tanışmış oluyor zaten hayat.
1: Ama gene koyuluyordu diye hatırlıyorum ben
0: Ah
1: nişanda.
0: bir ordu insan.
1: Vallahi
0: Nişan
1: benim
0: değil, isteme.
1: ay isteme.
0: 5 saat mi otursun anne? Ne istiyorsun?
1: Annem falan boşnak böreği yapmıştı onu hatırlıyorum.
0: İstemede.
1: Vallahi billahi.
0: Aa bak görüyorsun annesi kibar kadın.
1: Çay falan koymuştu.
0: Aa oturacak yer yoktu ayol.
1: Doğru
0: Herkes
1: yoktu.
0: sandalyenin tepesinde.
1: Evet, aynen öyleydi.
0: Öyle.
1: Neyi
0: Tabii. Bu arada şeyi hatırlamıyorum ben. Yalan da söylemiyorum. Rahmetli annem
1: hatırlamıyor?
0: hatırlamış. Heyecandan.
1: Neyi?
0: Şey yapamamıştım. Çok heyecan yapmıştım.
1: Öyle mi?
0: Sence?
1: Kahveyi yaptın mı?
0: E tabii. Ama şey koymadım bak. Tuzumuz öyle.
1: Koymadın mı?
0: Yok yok. Kıyamam ben öyle
1: Ben
0: şeylere.
1: koymuştum
0: Yalan.
1: hatırlıyorum.
0: Bak bak bak bak bak.
1: Ama bana
0: 17
1: ağlarım
0: fenaymışsın.
1: falan yanımda ya ağlarım koydurmuştu. Ben bir kız bilmiyorum ben küçüğüm.
0: Yalan.
1: Bilmiyorum ki. Tuzu koyalım mı koyun koyun demişlerdi. Hatırlıyorum öyle bir şey. Ya hayal meyal.
0: Nedir bu erkeklerin çektiği ve bu kadın? Ay de, neyse demeyeyim hadi beni şey yapabilirler sonra. Yapmayın annem. Seviyorsunuz belli. Geliyor bu insanlar sizi istemeye. Ne gerek var öyle
1: Şimdi
0: tuzlu
1: oğlu var ya.
0: acılar falan falan.
1: Oğullarına kıyamıyor bu.
0: Ben şimdi şeye de kıyamayacağım.
1: Ne? Ha,
0: Söyleyemedim. Ay
1: anladım.
0: içim içime kovuşum şu an.
1: Hayırlısı o zaman.
0: Ona da verdirtmem.
1: Ama Melike de yapmaz onu.
0: İşte diyeceğim bir kem koyma annem diyeceğim. Sen koyma çocuğum. Aa niye çocuğa
1: Melike de yapmaz.
0: işkence yapsın canım?
1: Ben
0: Bir
1: de
0: de yavrum şimdi heyecandan böyle
1: yaptırmam.
0: diye çekiveriyorlar. Gidecek genzine menzile kaçacak Allah vermesin. Yok yok hiç gerek yok öyle şey.
1: Bir de şimdi böyle sen
0: Sanki
1: de var
0: senin oğlun
1: mıydın?
0: yok.
1: Şimdi şey yapıyorlar. Mesela kahveyi içtikten sonra damat cebinden böyle gül çıkartıyor. Bir de bir tane takı çıkartıyor bırakıyor.
0: Takı da mı koyuyorlar?
1: Artık o varmış. Biz ucuza gittik Serpil.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim.
1: Biz ucuza
0: Biz
1: gittik.
0: yine söyleyeyim. Neyse kadınlar beni olacak.
1: Şuraya koy.
0: Biz kadınlar da maşallah.
1: Allah ucuza
0: Yeni yeni
1: gittik biz.
0: adetler çıkarmışık. Hep kendi çıkarlarım.
1: Kız güzel oluyor ama öyle de. Bir
0: Nereden bildin?
1: hediye
0: Sen
1: gelsin.
0: yaptın mı?
1: İşte şimdi yapacağız.
0: Ay onun varlığı hediye insana be. Sevmişim ben onu.
1: Her şey öyle varlığı hediye diye sonra her şeyi ucuza getiriyor. Hiç ondan sonra kıymeti kalmıyor.
0: Nermin,
1: Kadın
0: bir kızın
1: ne
0: var
1: diyor
0: aşkım.
1: psikologlar biliyor
0: İki
1: musun?
0: oğlun var.
1: Olsun.
0: Hey,
1: Para harcatan kadın kıymetli oluyormuş.
0: Bırak Allah sen. Şimdi bu konuda seninle hiç tartışmayalım Nermin.
1: Tartışma zaten benle sen. Onları görüyoruz senin halini de.
0: Birilerini fiştekliyor.
1: Yalnız görüyoruz senin halini de.
0: Yok bilmem o nedir ya.
1: Benim halimi.

0: De. İkimiz de görüyoruz
1: yok,
0: her
1: yok, bırak
0: şeyi.
1: Allah'sa. Ah.
0: Para harcatan kadın daha makbulmuş. Şöyle diyor psikologlar.
1: Karısı için yapıyor adam.
0: Yapmıyor.
1: Sorayım şurada kaç tane adam var? Vallahi sorarım. Çıkar
0: yapsa üçüncü olmazdı.
1: O istisna. Sen onu boş ver. O bir de o örnek değil. Ha, vermiş işte adam. Giderken de vermiş.
0: Alırken vermemiş ama giderken vermiş. Ha,
1: sen de cimrilik mi yaptın alıyorsan?
0: Ben sana dedim önce alırken verseydim. Giderken vermem.
2: Üçüncüye de kiraya gideceğiz.
0: Vah. Vah vah. Ya. Aa daha 3 olmamış. Günahına girdim görüyor musun?
1: Yok yok. Olmuştur olmuştur bunu kesin olmuştur.
0: Bak şimdi bir püf noktası. Aa susamları koymadılar. Gel hocam. Susama bak. Bir de bunları bir tık ezmemiz gerekiyor bilginiz olsun.
1: Zaten yavrum ben ezdim. İki de oğlu var. Demiyor ki benim iki de oğlum var. Allah'a. Kız görüyor musun? Hayat böyle bir şey işte. Görüyor musun? Bak.
0: Kız bu senin elin tam ikiyi kaldırmış.
1: Maşallah bu seninkilerse. Bu Nermin. Hayır. Beş parmağını koy yani. Anca kaplıyor.
0: Sen burada olsaymışsın bu olay bitermiş kocaya.
1: Parmaklarını getir. Parmakların ucuna. Bak benimkilere bak. Oh oh oh. Mis. Kocaman kocaman. Nedir öyle? Hı?
0: Bak kolaylığa bak. Ne uğraşıyorsunuz 5 saat? Canım kadınlar. Hop. Basma bol susama.
1: Görüyor musun? Basması bile bak bak.
0: Aynı sen maşallah. Vallahi. Bir dirhem lokma. Et. Vallahi bir ayıp örtüyor. Tabii. Yemin ederim bak.
1: Şurada koysana annesi bir tane.
0: Hepsine geçeceğim üstten. Çiftler çiftler.
1: Dört parmağına gel hoca.
0: Öyle. Çok zor ya.
1: Ne zor?
0: Ne bileyim hayat.
1: Hayır değil. Sen hep sadece kızın varmış gibi davranıyorsun ondan.
0: Onu da yapacağım, onu da yapacağım, oğlumu da yapacağım. Gelinin de isteklerini yapacağım. Serpil öyle kolay mı?
1: Tamam empati yapalım Nermin'im. Nedir o öyle? Mütemal diye.
0: Serpil'im yani. Bir tane kız ben açık bir insan evladım. Ben o zaman şey yapmadım kendim zamanımda. Hı. Her şeyde aklım kaldı. Gerek yok. Kalmasın kimsenin aklı. Her şeyleri istedikleri gibi olsun.
1: Şey mi diyorsun ki aklım kalacağını alsaydı.
0: Evet alsaydım.
1: Ama biz kadınların hep kalıyor aklı bir şeyde.
0: Hayır ama benim...
1: Atıyorum bugün bu moda, yarın öbürküsü moda. Onda da aklımız kalıyor.
0: Öyle değil hayatım.
1: Kalmıyor mu?
0: Hayır. Ha. Senle ben artık zaten kendimizden ödün vermeyelim artık.
1: Ruhum fakir benim galiba onda. Olsun.
0: Bunu öğretemedim.
1: Yok benden olmaz. Ben
0: kendime
1: kaçtı.
0: De öğretemedim.
1: Kaçtı filan vermedim. Daha olmaz. Hazır mı? Konuşma. Tövbe yarabbim.
0: Ne gülüyor? Üçüncü. Ben sana soracağım.
1: Ayarına bir baksana canım benim.
0: 200 derece. Halil Hoca'ya üçüncüyü alacağız.
1: Ne dedi?
0: Üçüncü istiyor. Hem çalarmış, hem gidermiş, hem oynarmış.
1: Halil Hoca yaklaş. Kimse
0: eskiden köyde işte. Şeyler vardı böyle kırkından takarlardı sonra... boynunu. Koyunlar.
1: Allah vermesin
0: şıkır şıkır ederdi hatırlıyor musun? Dur. Eskiden köyde.
1: Halil Hoca'ya evet biliyorum. Ne söylediğimi duydun mu?
0: Ne dedi?
1: Dedi ki kimse duymasın Halil Hoca. Allah vermesin. Kırkından sonra azanı.
0: Allah vermesin.
1: Allah geçinden versin ama
0: hadi bakalım
1: kendine.
0: Hiçbir canlı yalnızlığı hak etmiyor Serpil.
1: Yok
0: yaptın?
1: Etmiyor ama yani. Şimdi Halil Hoca'yı da şey yapmıyorum. Yani.
0: Şimdi. Topalak çorbası nereninde kıymetli izleyenlerim?
1: Kim çorbası?
0: Topalak.
1: Aa evet.
0: Nereninde?
1: Ben söyleyeyim mi?
0: Bir yorumlara yazın bakalım. Topalak çorbası aslında ben baktığımda birçok şehirde olan bir çorba ama böyle çıkarmak istediğimde de Adana, Konya, Mersin hani birçok yerde de aslında bulgurun o eşsiz aromasıyla çorbaları renklendirdi.
1: Bulgurun vatanı aslında bence o taraflar. Şimdi.
0: Afyon Karahisar'a gittik ya biz seninle. Hı hı. Mercimek koyuyorlarmış içine lezzetlensin diye. Yeşil
1: çok
0: mercimek.
1: Da güzel olur. Akıllarını seveyim vallahi.

0: Üçelik bulgurla, düğüyle böyle. Mis. Vallahi yoruldum Serpiliç.
1: Haklı.
0: 5 saat bana sardırdı.
1: Haklı.
0: Malebi.
1: Vallahi kadın haklı.
0: Şimdi ben bunu bozarsam fotoğrafta kötü çıkacak değil mi? Bu puzzle gibi bütün parçalarının eşit olması. Almayayım. Almayayım ya. Çok güzel duruyor çünkü. Ama burası gitti mi olay bitiyor.
1: Vallahi benim de koptu. Yalan.
0: Tatmadan çatalağı fark ettim. Attım.
1: Şimdi Nermin'im. Ben sana kıyma getireceğim canımın içi.
0: Getir.
1: Vay kaynıyor. Şu
0: serçe parmağımı yayının ilk günü vurdum. Tamam mı? Bu pazartesi oldu bir hafta. Bugün aşağı yukarı 10 gün. Evet. Doktor dedi ki bir ayı daha var. Çok acıyor hocam ya. Ne yapacağız?
1: Sabır.
0: Neden hep sabırlar bende?
1: Vallahi bende de var Nermin.
0: Neden hep sabır? Allah'ım isyan etmiyorum. Vallahi şey yapma ama şimdi beni ekranda izleyen bütün hanımefendiler de bilir. Sorumluluk, ev, iş, güç ama hep sabır. O ne zaman yapak? Kapalak çorbayla da bir sabrımızı sınayalım. Ne onu yapak? Böyle misket gibi minik yuvarlayalım. Bir su bardağı köftelik bulgur, 150 gram kıyma, 1 adet soğan, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, tuz, biber, karabiber. Çorbasında 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, tuz, karabiber, su, haşlanmış nohut, et suyu. Nida Hanım, ben size dedim ki tabakları açıklayalım. İzleyicim de bu sefer şey oluyor. Bir tabak açıklama yapmamız lazım. Ondan sonra...
1: Tabaklarımızı...
0: Ney? Geçen günkü gibi yapıyoruz, evet. Yayında özellikle tarif, evet, en son tarifimiz neydi? Yazanlar arasından bir tane seçelim, Serpil'im.
1: Evet, hem seçelim hem de sahibine ulaştıralım.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Bunun için de bu önemli bir detay.
1: Ben seni beklerken rendeleyim ister misin?
0: Rendele, ben bir yorumlara bakıyordum da.
1: Sen bak.
0: Ama...
1: Mikrofonu düştü.
0: Taktım. Her işi kendim yaparım. Beni alan yaşamış ya da yaşamamış. Nasıl Kübra'da? Feci.
1: Yalan. Gene mi?
0: Feci.
1: Yok, hayatta Nermin'im. Bak şimdi.
0: O kızcağıza da üzülüyorum da.
1: Evet ama
0: işte, biz uyarmıştık aşkım, seninle.
1: Bak, şöyle bir atasözü var. Ataların boşa dememiş. Denenmişi denemeyeceğin kardeş.
0: Evet. Yani bizim çok sevdiğimiz bir arkadaşımız evet. Var. O vallahi çok bir yorum olmuş. Bakıyorum. Biz kendisini böyle şeyde falan tanıdık. Konya'da mıydı?
1: Hayır, Antep.
0: Antep'te tanıdık. Kızcağız çok o kadar efendim. Böyle iyi niyetli, tatlış ama bir gördüm ya. Sosyal medyada üzüldüm valla. Hayatının karakterini seçerken iki kere düşünmen lazım. Ya da 3 kere ya da 10 kere. Çünkü sen o insanla bir ömür geçireceksin ya. Ha. Çocuk yapacaksın, işte arkanda duracak, yanında tamam. Duracak. Seni hiçbir şekilde kötü hırpalamadan sevmesini bilebilecek bir adamla olman lazım.
1: Olmuyor. Kavun değil koklayamıyorsun. Kardeş olmuyor. Şey diye alıyorsun, gerek çıkıyor yani. Allah vermesin yani.
0: Çok zor ya valla.
1: O işler Allah'ın...
0: İyi insan. Hep analarımız, atalarımız derdi ya. Rabbim evet. İyilerle karşılaştırsın.
1: Amin işi bak onun için.
0: Çok üzülüyorum böyle deneyimlerde olumsuzluk yaşayanları. Kendimden geçtim de yeni nesile istemem olsun.
1: Ben yoğursaydım ya da sen yoğur.
0: Yoğurayım hayatım. Ne istiyorsun ben, ki benden
1: yok,
0: gene?
1: Yok istemeyeceğim. Suyumuzu şey yapacağım.
0: Çevirdim böreğini.
1: Gideyim şey güveçime bir bakayım karıştırayım.
0: Ben şöyle diyeyim. Kıymayı birazcık pişireceğim. Soğanla.
1: Vay yarısı gitti
0: asitli
1: be.
0: Asitli ya yani. Soğan. Kıymayı da bu şekilde bir tık ezersek çok daha başarılı oluyor. İçine tuzunu, karabiberini, toz biberini. Şey diyorlar bir de böyle Serpil. Hiçbir yanında böyle tabağın çatlak matlak bir şey olun tutmayacak mısın evde?
1: Bu arada ben hiç sevmem öyle şey ama.
0: Yo, negatif enerjiymiş böyle. Evet. bir şeylerini bağlıyormuş.
1: O evinizde kuru çiçekler falan falan, onları da hiç tutmayın. Ne gerek var? Vallahi hem toz pislik tutuyor.
0: Sen bak, bugün bana gelecektin. Var ya, evim benim çok dolu ya. Dün elimi sokamadım bir şeyler almak için. Dağıtalım.
1: Senin bizi olmadığın gün gelmem lazım.
0: Hepsi yeni şeyler.
1: Sen evde olma.
0: Ben evde olmadan nasıl toplayacağız evi?
1: Her şeyi vereceğiz. Tertemiz mis.
0: Vereyim. Kızlara vereyim.
1: Ver.
0: Sosyal medyada beni takip eden
1: ver.
0: Kızlara
1: gönder.
0: Hediye hemen edeyim mis hepsini.
1: Gönder.
0: Edeyim valla.
1: Nedir kardeş?
0: Çok taşınmak istedim. Taşınamıyorum.
1: Niye aynı fikirdeyiz
0: vakti
1: acaba?
0: Vakti zamanı gelmedi herhalde.
1: Vallahi yalan söylemeyeceğim.
0: Taşınamıyorum.
1: Ben
0: olmuyor.
1: Ben de istiyorum yani. Vallahi bir bezdim ben de, bakma. Mütemadiyen.
0: Birazcık unu ekliyorum. Mekanda ferahlık vardır deyip.
1: Ben bir tane büyük şey getireyim Nermin. Ona yuvarladığımız
0: bakın
1: topalaklarımızı atalım.
0: Unu sadece yumurtayı sıkabilmesi için yavaş yavaş koyuyorum.
1: Ama.
0: Ne hayatım?
1: Vallahi.
0: Kabardı mı benimkiler?
1: Boncuk gibi dizilmişler omuz omuza.
0: Şey taktiği çok güzel. Üstüne susamı basma taktiğimiz.
1: Değil mi?
0: Demek ki dün ekmek falan filan çok sevilmiş.
1: Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ya biz ataerkil bir toplumuz. Ruhumuzda da şeyimizde de var Nermin, böyle bir göçebelik. Ekmeksiz, hamursuz sofra mı olur Allah aşkına?
0: Değil mi? Dün o ekmeklerimiz falan hamur hamur. Bu arada bütün yayın hamur hamurdu. Nasıl güzel izlendik.
1: Ama şey işte diyorum. Ama bir de bak ben sana söyleyeyim. Ben şeyi de çok seviyorum. Değerlendirme yemeklerimizi.
0: Akşam da şey yaptık ya, kalan hamurları. Akşam diyorum yayın sonu.
1: Hep akşama gidiyor aklı.
0: Bir tık daha onu rica edeceğim. Arada da beni dövüyor.
1: Yo hiç öyle şeyler
0: Adam
1: yapmıyorum.
0: Bir tane vuruyor. Bak şu an ayağım cimdirdi annem gibi.
1: Yo hiç cimdirmedim. Buradayım işte.
0: Yanlış bir şey mi yaptım?
1: Yo. Böyle bir şey yapmıyorum. Yani iki elim
0: şöbeki
1: dışarıda.
0: Şöbeki bir lokma atsana bana.
1: Ama sen hala şey diyorsun.
0: Tamam
1: bana.
0: Yeterli.
1: Şurada.
0: Çok güzel oldu bu arada topalağımın hamuru. Bak inanılmaz iyi. Çok başarılı.
1: Soğuk havada da şimdi mis gibi.
0: Bak.
1: İçilir.
0: Çok güzel oldu ya. Dün böyle ilk defa üşüdüm biliyor musun? Hoşuma gitti dün.
1: Ben sana söylüyorum.
0: Böyle bir
1: kurban
0: üşüdüm.
1: Olsunlar. Bahardan. Bahar candır ya.
0: Senle akşam da güzel yemeğe gideceğiz. Bu ben çok yemek yemiyorum bugün. Akşam yemeğimiz çok güzel yazmışlar. Kokteyl 19.30. Akşam birlikte seninle baş başa yemek yiyeceğiz.
1: İnşallah.
0: Niye kafa sallıyorsun? Ver.
1: Ne vereyim sana, ne istersin?
0: Ya.
1: Şimdi şöyle Nermin'im.
0: Ver.
1: Ben bu tarafta koysam suyunu, salçasını.
0: Acelemiz yok. Ben birazcık sana yardım edeyim, sonra gideri koyarız. Acelemiz yok. Yani dışarıda yağmur var, aldırmıyorum. Soframda resmim
1: ay,
0: var.
1: Ay deme.
0: Kaldırmıyorum.
1: Deme. Allah vermesin vallahi yani.
0: Sevdiğin şarkıyı dindirmiyor. Bilemiyorum ki, söyleyemiyorum bile. Şarkılarla.
1: Ay benim.
0: Dışarıda yağmur var.
1: Ay istemiyorum.
0: Neyi söyleyelim? Yağmurlu. Geçen ben story'imde çaldım ya, onu açalım hadi. Şey de bu, benim lisedeyken trende İstanbul ağlıyor. Hadi.
1: İstanbul
0: onu
1: ağlıyor.
0: Onu açalım. Çok güzel bir şarkıdır. Bunu sana Serpil'e armağan ediyorum.
1: İyi yapıyorsun.
0: İstanbul ağlıyor ya. Çıkıyor kızım, böyle yanık bir sesi var.
1: Bir benim şarkımı çaldırma. Böyle İstanbul ağlıyor mu ağlıyor? Ne ağlıyor? İstanbul ağlamıyor. Niye ağlasın?
0: Niye çaldırma dedin?
1: Onu değil mi?
0: Ben çaldıracaktım.
1: Onu değil, benimkisine. Ben sana armağan ettiğimi.
0: Ama o gelin şarkısı.
1: Hayır, değil gelin şarkısı.
0: Lumi değil mi?
1: Hayır, o da değil. Artık ondan değil. Onu da istemiyorum.
0: Çok çabuk tüketiyorsun her şeyi hayatında.
1: En beğenilerim de var orada.
0: Çok tüketiyorsun.
1: Hayır, sana armağan ettiğim şarkıyı hatırlamıyorsun.
0: Hepsini ediyorsun bana. Arvana biliyorsun, atıyor, açıyorsun.
1: Hayır, aynı
0: İsmini
1: şey.
0: İsmini söyle o zaman. Hayır. En beğendiğin şarkının.
1: Aç. Çocuğum şeye, Spotify'a bak. Ha, burada. İkimiz, birimiz.
0: Ama o Çetin hazırladığı şarkı.
1: Hayır.
0: Damardan olsun.
1: Ne damarı Nermin?
0: Yağmur var. Şimdi alt komşu
1: yok hocam,
0: gelmiş,
1: bu konuda anlaşamıyoruz.
0: Ayşe Hanım.
1: Şu an konuşuyoruz, evet.
0: Ayşe Hanım mutfağa geldi. Ben de Fatma Hanım. Girdik mutfağa. Ben. Komşumla aynı dili konuşamıyoruz şu an.
1: Şu an evet.
0: Komşum çamaşırı asma diyor bana. Ben de asacağım diyorum. Öfil efil kuruyacak diyorum. Böyle durumdayız şu an. Bak bu benim şarkım. Hadi git.

0: Yıldız avlarım göğün mavisi.
1: Yıldız avlarım göğün mavisi. Ya ben şey yapamıyorum böyle. Boş ver. Giremiyorum içine.
2: O moda giremiyor ama sonra sevdi mi Ayhan abime söylüyor.
1: Çürütene kadar dinliyorum sonra da böyle atıveririm. Çok hoyratım o konuda. Allah vermesin. Şıp sevdiğini tekiyim.
2: Tutkulu bakışlı böyle çocuk. Yani benimki.
1: Ha beğenilerde ikili ikimiz ikisi falan filan.
2: O güzeldi evet onu hatırladı ya, ama o işte. Çetin yaptığı şarkı.
1: Hayır değil. O
2: evet
1: yapmadım.
2: Evet o yaptı.
1: Yok onun öyle kabiliyetleri yok.
2: Oo, şu an uçuk vaziyette Çet. Her şeyi yapıyor.
1: İşte özleme söylüyorum ama anlamıyor beni boşver.
2: La havle ve la kuvveti illa billah helali lazım. Babaannem böyle yapardı sinirlendiğinde. Şimdi şey yapacak ya bağıramıyor da sadece buna. La havle ve la kuvvete illa billah helali. Anlarsın ki orada bir şey
1: kadın,
2: var.
1: Kadına geldi.
2: Orada bir sıkıntı var.
1: Kadına geldi.
2: La havle yani. Hani bir git.
1: Ha, aklını başına al. Mermin. Aklını başına al.
2: Aklını başına al.
1: Alttan alttan mesaj ver.
2: Ya biz nasıl güzel çocuklardık ya. Namazda bile otururduk böyle. Babaanne bir ses yükseldim anne. Anlardık ki o namazımı bozuyorsunuz. Ay. Susun.
1: Sen şey yapar mıydın?
2: Çok iyiydi ya. Ay, tövbe, bizim çocukluğumuz çok iyiydi ya.
1: Çocuk kafası işte namaz kılığına. Niye şey yaparsın? Git git kadını dımdıkla.
2: Vallahi yok öpüyorsun, yok dokunuyorsun, yok ha. Önüne geçip böyle bakıyorsun.
1: Ha, hareketler yapıyorsun.
2: Ay çok iyi çocuklardık ya.
1: Vallahi yapıyorduk ha.
2: Gerçekten muazzam çocukluk yaşadık ya.
1: Ay tövbe yarabbim, bir şarkı söylüyorduk ki şaşırsın. O da bir sinirlenirdi dediğin gibi. Aa. Çocuk kafası işte ya. Vallahi.
2: Çok seviyorum ya. Keşke hepsi geri gelse. Of. O kadar vallahi güzel günlerdi ki. O kadar böyle keyif aldım.
1: Şu an topalak yuvarlamak istemiyorum.
2: Ben de biliyor musun? O yüzden onlar oldu topalak. Gel hocam. Pardon.
1: Çok belli oldu mu istemediğimiz?
2: Özlem neredesin?
1: Ne oldu?
2: Kartopu oldu. Özlem.
1: Benimkisi çığ.
2: Gel eldiven tak. Topalak yuvarlayacağız birlikte. Bitmiyor.
1: Bir geldi bana bir geldiler topalaktan. Neyse yuvarlayayım hadi. Vallahi geldiler.
2: Yalnız. Kartopu.
1: Bu kartopular Nermin'im ben gene de istemememe rağmen küçük yapıyorum. Maşallah bak at kafayı yarsın. Rahat içsene.
2: Gülemiyorum.
1: Özlemciğim canım benim eldiven mi takacaksın? Sunucun gibi. Elinizi nezit.
2: Şimdi şöyle bir şey var. Bu topala hazırlarken 10 kişi olacaksın. Olacaksın 10 kişi. Bir kişi çıktı mı olay değişiyor. Bak ben çıktım.
1: Çocuğum çık
2: o da topalanmak istemedi.
1: Topalak yapmak istemiyor canım.
2: Şunu hocam, çeksene.
1: Dertli dertli şarkı veriyorsun. Nasıl çekeyim? Enerjim hocam, yok gönder. Bir şeyim yok. Gönder çek hocam. O zaman da çocuğu.
2: Hocam ha. Gönder. Vallahi yok yapmayacak. Bak topalak mapalak. Özlem beğendi mi kıvamı? İyi olmuş mu topalan?
3: Gayet güzel.
2: Gayet güzel evet. Tamam. Özlem Hanım'dan geçtik.
1: Aha Özlem de topalak yapıyor maşallah. Özlem'im bak şunlar benimkisi lan.
3: Bu kadar.
2: Bunu değil hocam canlı bir şey gönder.
1: Bırak gidiyorum ben hocam.
2: Hatun bıraktı gidiyor.
1: Daha çalışmam ben. Sevgili müdürüm. Daha da çalışmak istemiyorum ben gidiyorum. Şunlar vallahi benimkiler bak ben gene de.
2: Hayır şunları sen attın en son giderken arkana bakmadan. Nerede?
1: Buradaydı.
2: Hayır benimkiler bunlardı şu kenardakiler benimkiler. Günahıma girme. Olsun.
1: Bundan sonra ayrı kaplara
2: günahıma girme.
1: Peki. Uyumlu kadınım.
2: Topalak dediğin Serpil için misketten küçük, bezelyeden büyük.
1: O profesöre ben sorarım reklam arasında profesör.
2: Misketten küçük, bezelyeden büyük. Hı-hı. Tamam mı hayatım?
1: Tabii. Biz Antep yuvalaması mı yapıyoruz? Çok biliyor.
2: Kimse söylemedi ben söyledim onu şu an.
1: Yalan.
2: Vallahi günahını aldım.

0: Şuşram.
1: Niye?
0: Senin şarkın?
2: Hayır, canım ne münasebet? Hayır. Ben enerjik bir insanım.
1: Bekle bekle, nakaratına gelsin.
2: Değil. Vallahi değil, billahi değil.
1: Yemin etme bak o.
2: Değil.
1: Bak, bak o. Efendim, burada salçayı tereyağıyla güzelce yaktık.
2: İkimiz.
1: Bu çok önemli burada. O kokuyu çıkarmak gerekiyor topalak çorbası için. Şimdi nohutlarıyla baharatlarını ekleyeceğim. Yeterli benim için. Evet.

0: Hala koymadılar, yazıklar olsun.
1: Tuz ve karabiberi ekledim. Şöyle nohutumu içine bırakıyorum.
2: Yeterli.
1: Yeterli,
0: yeterli. Nermin gitti, Özlem geldi. Üç tane yuvarlayıp sürekli böyle yapıyor bak Nermin. Yeter, yeter Serpil Hanım. Serpil Hanım yeter. Ne yeter? 5 kilo koymuşum bulguru, ıslamışım. Çöpe mi atayım ben onu? Allah vermesin. Aa, yuvarla Özlem.
1: Yani illa benim mi sokacağınız?
0: Dedim. 3 tane yuvarlayıp kulağıma eğilip şey diyor.
1: Sanıyorum canlı yayında yapmayalım böyle şeyler.
0: Ama olmaz, topalak yapmayalım.
1: Yapmayalım. Özlem, annen öğretmedi mi?
0: Gel.
1: Bir avuçta 3 tane yapacaksın hayatım. 3 tane yaparsan olay bitiyor.
0: Sucuk bak. Şey yapmış biraz.
1: Ne yapmış? Şöyle bak.
0: Topalağımızı.
1: Bak.
0: Aktör bak.
1: Bak bak.
0: Aktörünü
1: bak.
0: Gör sen gör.
1: Bak, bak Serpil Hanımcığım. Sonra nazar. Bak sonra da diyor ki benimkilere seninkiler yüksek bak.
0: Vallahi seninkisi şey gibi olmuştu.
1: Bak. Çek Serkan hocam.
0: Hocam sen de hep tribünler oyna Serkan hocam. Tabii tabii. Burada biz yuvarlayalım 5 saat çekme. Var ya hocam sen de.
1: Serkan gidelim mi yeter?
0: Soluma gelen herkes aynı
1: söylüyor. Serkan yeter mi?
0: Yetmez. Çocuğum çeksene yetmez anne. Mi? Şurada omuz omuza omuz omuza hummalı bir çalışma topalaklar. Yuvarlıyor çek anne.
1: Elim heyecan yaptım nazara etti gözüme.
0: Bak şuraya bak nasıl güzel yuvarlıyorum ki bak. Koymuş 3 kilo bulgur.
1: Sen babaanne ol. Babaanneler böyle yapardı. Gelinler yuvarlardı.
0: Heh, bak böyle atınca da.
1: Bir de öyle atardı.
0: Trip yapıyorum bak şu an. Anladın ha, değil mi?
1: Of çok güzel anladım. Nefes alma şu an yani.
0: Özlem.
1: Bak 3 tane birden. Oy oy oy oy oy oy. Bak. Özlem. Kaynanan seviyor mu işini hamar atılanı?
2: Sever sağ olsun.
1: Sever mi?
2: Sever benden çok seviyorum.
1: Maşallah. Mesajı çok bize... da kıskanırım ay, bu seviyor diyenleri.
0: Çekmedi Özlem.
1: Benimki hiç sevmezdi yalan yok. Söyledi de yüzüme. Sevmiyorum dedi. Ay. Ben de zaten dedim ki ben de anne ne yapayım yıllardır. Aile olalım istedim dedim.
0: Ama yes, böyle kel kelme diyorsun çaba sarf ettim.
1: Var ya. Beni gitti Uğur Mumcu Balmumcu'da bıraktı. Aile olalım dedim.
0: Vay işte yapmayacaksın.
1: Yapmayacaksın. İyi olmayacaksın.
0: Seni sevmiyorsa sen de sevme. Ne yapayım?
1: Aile olalım dedim. Burnumcu'da, Bamumcu'nun önünde.
0: Allah. Tamam.
1: Tamam işte daha yeter.
2: Yeter bence.
1: Yap Özlem hadi yap. Yoksa bizi salmayacak kaynanam gibi vallahi billahi bak.
0: Benzettiğin insana bak dans çalışmıyorum. Ay Allah verme ya. Tövbe estağfurullah.
1: Sevmiyorum dedi Serpil.
0: Aa. Beni benzettiğin insana bak.
1: Serpil.
0: Nermin Allah sen geri al.
1: Aldım. Ama olma zaten öyle Serpil.
0: Bay.
1: Oldu mu kahkelerimiz?
0: Tabii istediğim gibi olmuş ha.
1: Özlem hadi Allah Özlem Allah hadi. Vallaha bak hadi Özlem. Serpil'den kurtulamayacağız.
0: 3 tane de bir Serpil Hanım yeter. Serpil Hanım yeter. Niye yeter? Aa.

0: Ayol ne oldu, bitti mi?
1: Bitti vallahi, bitti.
0: Bak,
1: yemin ederim hepsini yaptık.
0: Bak bakayım.
1: Ellerin dert görmesin Özlem. Heh. Yoksa bu bana 5 saat sardıracaktı bunları Özlem.
0: Nasıl hızlısın canım benim, canım arkadaşım.
1: Bunun içine döker misin?
0: Yok. Oraya döküp suyuna da anca senin gelir.
1: O çok zaman yok. Un gezdirelim birazcık. Yapışır diye korkuyorum bak.
0: Yok yok, hiçbir şey olmaz. Bak.
1: Kamera girmeye sıçrar domates sosu.
0: Aman siliversin merceğini. boş geziyor. Al cebinden mendilini çıkar. Siliver.
1: Yapışırsa?
0: Aa, yapışmaz. Ben onları çok güzel toparladım topalaklarıma. Bismillahirrahmanirrahim. Bak.
1: Evet Özlem'i evetle uğurladık. Şimdi sıra günün son lezzetine geldi.
0: Daha ne kaldı? Kaldı ki bir şey.
1: Aa, nasıl yok? Sen bir lezzet değil misin? Bugün bu günün kaçıncı tarifi? Bir tane daha tarifimiz var.
0: Ben diyeyim 6, sen de 8.
1: Anam 5.sı fırında ya. Ooo. Ooo. Reklam demiş bunu.

0: böreğimiz orada. Geliyorum.
1: Musullu küçük ev aletleri. Alanda satanda
2: altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
4: Herkes değil.
3: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
4: Tam.
3: Herkes?
4: Tam değil.
5: Daha tok sesle mi anlatsam?
6: Şelde boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
7: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
8: Pascal,
6: son bir şey daha var Naci. Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
9: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
10: İndirimiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
11: Evden çıkmaya çekinir olduk.
12: Ben can petliyim, bana hava hoş.
9: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
13: Hadi, hadi gelsenize.
14: Beni bırak.
15: Dede, hadi gel.
13: Yok, sen git.
14: Ben cam petliyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
16: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu cam pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
17: Risk alma, cam pet al.
9: Risk almayın, cam pet alın.
17: Seviyorsak sebebi çok, stresiz mekanizmi.
18: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL, eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
19: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
20: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Rio domates 19 lira 90 kuruş, kapya biber 39 lira 90 kuruş.
21: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
22: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta.

0: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Motor komple bitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.
6: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
4: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo vallahi.
6: Sen de sadece durula.
7: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir.

0: Probis.
1: Şu Probis'i bir yapamadınız ya.
2: En iyi yapay zeka altyapısını kurduk. %16 proteinli bisküviyi anlattık.
3: Anlıyor, yapamıyor.
2: Neden yapılamıyor bu? Demek ki işin içinde insan olacak. Bunların hepsini geri gönderiyoruz.
0: Probis, Probis.
4: Bari kötü ayrılmayalım.
2: Bunların sevdiği bir şarkı vardı. Şu oyun havasını yapan yapay zeka Probis yapamadı.
5: %16 proteinli muzlu kakaolu kremalı bisküvisiyle Probis. Taklit edilemeyen lezzet.
0: Probis, Probis.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Tergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
7: İçim Şef krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
8: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
9: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
10: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
11: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
12: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni?

sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi
1: yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacak.
2: Trend Yol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern Ice. Kim tutar seni?
1: Yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Bebelak kardeş bayi ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
7: Musullu küçük ev aletleri. Alanda, satanda.
8: Onun üstünde. Efendim, ekrandaki güzel enerjinin yansıması bu güzel tarifler. Bugün çok keyifli bir yayın yaptık Serpil Hanım'la. Gerçekten şunu söylemek istiyorum. Sizlerden o bolca yorum gelmiş ya, işte Çankırı'dan yazmışlar. Sen Urfa'dan. Söyle Urfa'dan yazmışlar. Her köşeden böyle o kadar güzel, sevgi dolu. İşte çok teşekkür ederiz, bizim yöremizi yaptınız demiştiniz ki bize o enerji geldi ve biz şu an şu Çankırı'nın güveciyle, dumanı üstündeki güveciyle ekranda aslında ne demek istediğimizi anlatıyoruz. Bakın içinde gram salça olmayan yemek nasıl renklendi. Çünkü kapya biberi, domatesi, burada efendim kahkemiz, Halep kahkesi.
9: Evet.
8: Kıvamıyla, görseliyle, bu pofidikliğiyle, bakın şöyle yapayım. Şöyle bak. Çok güzel. Buraya döneyim. Heh. Bakar mısınız? İçinin gözenekleriyle inanılmaz başarılı oldu. Nar gibi de kızardı. Efendim, hepsini deneyin. Verdiğimiz ölçüler birebir. Ev ekonomisine katkı sağlayan tarifler. Elinde 2-3 tane malzemen varsa, patatesin, domatesin, ondan sonra patlıcanın, neyin varsa koy güvecine. Topalağı zaten konu komşu, aile, kim varsa çağır gel yapsın.
9: Kesinlikle.
8: Biz öyle yaptık. Bugün yoksa yetişmiyordu. Bakar mısınız? Oy oy oy, tam topalak oldu. Sığım sıcak şimdi özellikle.
9: Vallahi
8: ne diyoruz?
9: Dumanın üstünde.
8: Yağmur yağarken rahatlıkla yapıp içeceğiniz sağlıklı bir kış çorbası oldu. Bize ayrılan sürenin sonunda sizlere harika tarifler sunduk. Hemen tabağımı kazanan kıymetli hanımefendiyi de açıklayayım, ya da beyefendi. Hamiyet Hanım. Hamiyet Muhammed Şentürk. Çok güzel bir mesaj yazmış. Efendim Nermin Hanım, siz gerçekten bambaşka bir seviyedesiniz. Serpil Hanım'la mutfaktaki yaptığınız her şeyi o kadar detaylı izliyoruz ki elinizin değdiği her şey çok güzel oluyor. Bizlerle birlikte olun. Ubuzun yazmış, ellerinize, emeğinize, güzel gönlünüze sağlık demişler.
9: Efendim size sağlıklı günlerde kullanın.

0: Biz de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Birazcık istirahat edelim. Yarın aynı tempoyla Cuma'yı birlikte kapatacağımız için şimdiden bir menüleri belirleyelim efendim. Parmaklarınızı yiyeceğiniz, hafta sonuna da efsane bir giriş yapacağınız menüyle geleceğiz.
1: Evet.
0: Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, soframızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın.
1: Amin.
0: Rabbime emanet ediyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın. Yarın saat 11'de beraberiz.
1: Hoşçakalın.
2: Musullu küçük ev aletleri. Allah.

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.

0: Ziraat Bankası sundu.
1: Esai Parfümeri, Esra Ezmeci ile Yeni Baştan'ı sunar.

0: Cinayetinde sular durulmuyor. Ekibimiz aylarca Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu söyleyen Sultan'la ilgili çarpıcı bir gerçeğe daha ulaştı. Sultan'ın sözlerini duyanlar inanamadı.
1: Mesajları var Tuğyan, 28 dakika bu adamla konuşmuş. Atletle, tamam mı? Sonrası bu mesajları bana atmış. Annemi öldürmeyeceğim ama her yerini kıracağım. Bak vallahi billahi tam bunu yazmış. Freni çekeceğim, bir şeyler yapacağım. Hayırdır dedim. Sen çete misin? Bak neler neler ona yazmışım. Allah'tan cevap vermişim.
2: Abi diyorum ya işte, ben yine söylüyorum sana, o gece oradaydım. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya. Gözümle gördüm, bir suç yok biliyorum ya.
1: Tamam bak.
2: He, olsaydı ki ben en ufak tırnağımın ucu kadar annesinin saçının ucuna zararı olsaydı, o gece bunu ben açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım, yine söylüyorum sana. O gece bunu ben açık açık söylerdim. Anneler benim zaafım, yine söylüyorum sana.
1: İnanıyorum sana.
2: Eğer ki gerçekten öyle mesaj yazdıysa o onun ayıbı. Yazıklar olsun ona da.
1: Vallahi billahi bak, ben yalan mı söyleyeceğim?
3: Hepsi biliyorlar, baksanıza.
4: Baksana, hepsi biliyor.
3: Bu kadar önceki zamanda aslında bu al, kemiklerini kıracağım, onun öldür, frenini çek. Hepsinin haberi var bunlarda.
4: Ve öldürmeyeceğim, kemiklerini kıracağım diye bir muhabbet geçmiş aralarında. Gerçekten kadının kırılmadı kemiği kalmadı. Anneler diyor benim en büyük zaafım, bu kadar... Böyle bir olay üzerinden bu şekilde duygusal mesajlar yazarak yalan söylemeye devam ediyorsa vallahi ben şu an verdiği ifadeye de güvenmiyorum.
0: Hakan İzgi olay yerine gitti. Güllü'nün düşüşüyle ilgili sorulara cevap aradı. Düştüğü ve düşmesi gereken yer arasındaki 1,5 metrelik mesafe kafa karıştırdı.
5: Düşmüş olsaydı. Bakın tekrar gösterelim arzu edersiniz. Bakın nokta burası.
4: Tamamsınız.
5: Ama 70 santimlik yeri gösteriyorum şu anda. Tamamını değil. Bakın hani komidinin
3: kamçamın...
5: komidin bu tarafta.
3: Evet.
5: Boşluk olan yer burası. Şimdi kaza olduğunu farz ediyorsun. Bakın istikamet böyle geldiği zaman buraya düşmesi lazım. Nasıl düşmesi lazım? Ayağı kaydı. Bu tabii yüksek birazcık. Eğer ayağı kaydıysa düşeceği pozisyon

0: Bu şekilde. Eğer takla atacaksa yine buraya. Buraya. Yani doğru. Şunu demek istiyorum.
1: Bunu.
0: Bütün kaza alanı düşeceği alan burası. Bu alanla düşüyor.
2: Hakan hocam, sultanın anlatmasına göre itilme yok ki.
3: Kaldırıp atma var.
2: Dengesini bozma. Bravo. Var. İtilme yok.
0: Ama bakın, bana bakın, kendimiz görüyoruz. Bak kendim bakın. Pencerenin bakın 70 burası, penceresi burası, bakın pencere.
2: Evet.
0: İstikametini indim, burası. Buraya nasıl geliyor o zaman bu? Bu pozisyonu nasıl buluyor? Bakın, bırakmayla olmaz. Bırakma, atlamayla olmaz.
4: Güllü düşerken sesini ne kameralar ne de çevredekiler duymadı. Hakan Ezgi ve ekibimiz o anları ilk kez yeni baştan ekranında canlandırdı.
0: Yukarıdan ses duymuyoruz değil mi? Bağırması
2: evet.
0: Lazım değil mi? Onu duymuyoruz. Peki duysak nasıl olurdu? Yukarıdaki sesi duysak nasıl olurdu? Bunları da tanıkların beyanına göre tekrar güçlendirelim ve evet. Olması gereken o desibeli, o frekansı frekansı bir şekilde bizler de duyalım, yaşayalım.
2: Evet.
0: Şimdi şöyle yapacağız. Burada Sıla Hanım bize yardımcı olacak. Bizler tanığın beyan ettiği yakın evvelsi gün gelen tanığın yere doğru gideceğiz, duyduğu yere doğru gideceğiz. Sıla Hanım burada bize iki tane ses çıkaracak. Bu tanığın, Sıla'nın şu anda gösterdiği tanığın duyduğu yere doğru gidiyoruz kameramızla ve Fatih'le birlikte. Şimdi bakın çok önemli bir kriter söyleyeceğim size ve izleyenlere. Olay 1:30'da gece gerçekleşti.
2: Çok sessiz.
0: Çınarcık o saatte çok sessiz. Lütfen bunu da göz ardı etmeyelim. Şu anda çok bir gürültü var, trafik çok yoğun, insan popülasyonu çok fazla. Ve ona rağmen o iki sesi bir şekilde duymaya çalışacağız.
5: Şu an
2: düşme sesi.
5: Evet, bakın.
3: Evet, şimdi duydum evet.
2: Duydunuz. Korkmasın, deneme çalık sesi olduğunu duydum. Söyleyin.
3: Duydum. Evet, duydum.
2: Canlandırma evet, duydum. Olduğunu söyleyin, korkmasın.
5: Bir deneme tabii ki, şu an canlandırma yapıyoruz.
3: Canlandırma evet.
2: Evet, korkacak adam.
3: Duyuldu canım, epey yüksek sesle duyuldu.
2: Çok önemli bir telefonumuz varmış.
6: Ben şunu söylemek istedim. Şimdi bence ekibiniz bugün de hazır oradayken şu komşularla bir tekrardan konuşsunlar. Çünkü onların bazı bildiği şeyler var ama söylemiyorlar esasını.
2: Güllü Hanım'ın komşularından bahsediyorsunuz.
6: Evet.
2: Ne biliyorlar sizce?
6: Şöyle şimdi bunlar olaydan sonra kendi aralarında bir toplantı yapmışlar. Bazı şeyler konuşmuşlar. Benim arkadaşım şahit olmuş buna.
2: Ne
6: o biliyor? Ben ondan duydum.
2: Ne duymuş? Ne duymuş?
6: Ben şöyle, bu olayın içerisinde sadece Suyan'la Sultan değil, Tuğbek ve Çiğdem'in de olduğunu konuşuyorlar kendi aralarında.
2: Bazı şahitlikleri var gibi anlıyorum ben.
6: Evet. Şimdi Allah. Benim arkadaşım bütün bunlara şahit oldu. Yani o komşularım aralarında bu olayla ilgili konuştukları şeylerle ilgili.
2: Kendisi de mi orada oturuyor?
6: Evet. Arkadaşım Çınarcık'ta yaşıyor.
2: Çınarcık'ta yaşıyor. Yaşıyor ve komşuları herhalde, öyle mi?
6: Yani onlarla tanışıyor, komşuları falan hepsini biliyor Esra Hanım.
2: Çok enteresan dediğiniz şey, eğer komşular başka kişilerin de içinde olduğuna dair şahitlikleri varsa bu çok önemli bir konu.
7: Esay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam edecek.
8: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
9: Gençler.
10: Buyur abi.
9: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
10: Çok iyi.
9: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
10: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler hep bebekle büyürler.
3: Adriana duşta da sadece duruluyor.
4: Sadece duruladım. Sen de durula.
3: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
5: Hiçbir şeyin eski tadı yok. Oysa bazı şeylerin de tadı hala aynı. Özlenmemek. Vefanın tadı hala aynı.
6: Sen seversin diye aldım.
5: Bunu duymanın tadı hala aynı. Bu topraklarda aynı kalmış bir şeyler hala var. İyi ki var. Eti Burçak.
7: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın.
8: O fiyatı gider.
7: Akıl verenlere karşı tek başına.
9: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
4: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black Kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki her

0: Bebelak Kardeş Bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak Çocuk Devam Sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
1: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanını ve cebini düşünenlere.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
4: kurdu. Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Woofy uyku seti hediye.
10: Bambim var benim. Yaşanacaksa yaşanacak.
11: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
10: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe 3'ü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
12: 3, 2, 1, 0. Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Kasko. Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım Net, Sigortam Net.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Bu var ya,
2: blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyor.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
7: Tam bir boş.
6: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
5: Finiş Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
9: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam ediyor.

0: olsun. Bak benim izleyicilerim kıpkırmızı olmuş. Alev alev yanıyorlar. Neden? Mutlular çünkü değil mi? Keyfiniz iyi. Sen niye o kadar mutlu? Eşinle bir şey mi oldu? Eşin var mı? Ha yok onda.
1: Ya o ya yok. Ya gördün mü?
0: Bir versenize mikrofonu. Hayır böyle ya, öyle bir şeyler. Ne oldu dedi. Alev alev yanıyor deyince böyle gözünü açıyor. Alev alev. Ha, ben de eşin hani böyle çok şey. Ne oldu eşinle? Ağzına koy.
2: Rahmetli oldu canım.
0: Başın sağ olsun. Sağ ne ol. Zaman?
2: 25 sene oldu.
0: Bir daha hiç evlenmedin mi?
2: Yok.
0: Evlenme yani.
2: Yok. Yok,
0: seni
2: yok.
0: Şey yaptı yani yeter dedirtti. Tamam. Başa sağ olsun tabii ama mutlusun.
1: Tabii Allah rahmet eylesin.
0: Anladım ben.
1: Evet.
0: Ben böyle bir bekarlık mutluluğunu da görüyorum bazen. Özgürlük değil mi mutluluğunda? Neyse Allah kocuşkolara yine de uzun ömür versin. İyi olanlara kötü olanları da Allah bilir. Ona bir şey demeyeceğim. Hocam.
1: Evet, Allah, yani Allah bildiği gibi yapsın.
0: Allah bildiği gibi yapsın
1: kötüleri. Evet.
0: Artık ne? Ama bakın ben size bir şey söyleyeceğim. Bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi hep bana soruyorsunuz. İlahi adalet var mı değil mi? Hepimiz eğer bizi biri üzdüyse ya da haksızlık yaptıysa başına bir şey gelsin. Yani o da bu üzüntüyü yaşasın en azından isteriz. Yani bu hakkaniyet, adalet sistemini kendi içimizde tabii. Bu dünyada dönüşü. Gerçekten size ben çok insan gördüm. Hem hastanede çalıştığım süreç içinde hem de aslında danışmanlık verdiğim süreçte. Gerçekten size bir şey söyleyeceğim. Karısını buna inanın. Üzen erkekler, aldatan erkekler mutlaka başına bir şey geliyor. Ya bir hastalık ya parasızlık. O paraları çöp oluyor. Öbür ya. Karısı onu böyle şey yapıyor. Böyle kötü davranıyor ya da bütün parasını yiyor. Yani bir erkek bir kadına haksızlık yaptığı zaman mutlaka buluyor. Bak ben size bunu gerçekten garanti veriyorum. Bu dünyada da adalet var mı? İnanın var. Allah özellikle kadınlara kötü davranan değerini bilmeyen erkeklere bir şekilde o yaşattıklarını yaşatıyor hocam.
1: Kameramana doğru bana niye elini tutuyorsun?
0: Kalpleri tutmaya başladı ya ben ne yaptım falan. Yok bu gerçek gerçekten erkekler de iyice dinlesin. Bu mesajı alanlar alsın belli olmaz. Bugün param var başka kadınlara göz diktim. İşte kadınlar bana bakıyor demeyin karınız sizi bir bırakır böyle... cebinizde 5 kuruşunuz kalmaz. Allah korusun bir de bir hastalık geliverir. Dersiniz ki ah karım vah karım bana bakardı. Bunu da unutmayın. Hemen ihbaratlarımızı vermek istiyorum. 530 488 51 84. Şimdi Güllü konusu bizim için çok önemli bir konu biliyorsunuz. Mahkemeye 13 gün kaldı. Çok az gün kaldı. Hasan hocamız sağ olsun çalışmaya devam ediyor. Dosyada 4 koli dedik size dosya içeriği var. Gerçekten emniyet mensupları, savcılık o kadar iyi çalışmışlar ki. Şimdi tabii hocam dün yayında biliyorsunuz hem Hakan hocamız çok önemli bir şey gösterdi. Hani sesin duyulmasına ilişkin gerçekten ses duyulabilirdi hiç ses duyan olmadı.
1: Evet.
0: İkincisi ise sonunda biliyorsunuz bir tanık yani bir ihbar etmek isteyen biri aslında bir telefonumuz gelmişti bir izleyicimiz. Dedi ki ya dedi ben dedi bu işin içinde... Sadece Sultan ve Tuğyan olduğunu düşünmüyorum. Bence Çiğdem ve Tuğberk de vardı. Hatta çok yakını, komşular olan yakını, komşuların bununla ilgili bilgileri olduğunu, toplantı yaptıklarını ve orada konuştuklarını birebir duymuş. Şimdi bu çok önemliydi. Bizim tabii ekip arkadaşlarımız bu kişiye ulaştı. Öyle şeyler anlattı ki. Ama önce Hasan hocamıza döneceğim. Hasan hocam. Bu ses duyulmaması ne düşünüyorsunuz?
1: Ya dünkü yayında da söyledim. Yani hayatın olağan akışında düşmek üzere olan birisi can havliyle bilinç dışı hareketler, refleks gereği hareketler yapar. Bu tarzdan, bu reflekslerden bir tanesi de bağırmadır, çığlık atmaktır. Yani Gülü Hanım'ın düşerken veyahut da düşürülürken bağırmamış olması gerçekten kurallara aykırı, fizik kurallarına aykırı. Ben bilemiyorum bunun nedenini de çözemiyorum hani birileri diyor ya bu konuyla ilgili olarak size yazanlar da vardır acaba bir şey mi hani bağırmasını engelleyecek ağzını tutarak mı bir şeyler yaptılar tabii ki bilmiyorum ama hem düştüğü yerle güya pencerenin açısı hem de bağırmamış olması gerçekten tuhaf ve tuhaf. İzaha muhtaç.
0: Peki hocam şunu merak ediyorum bir kişi raporlarında Güllü Hanım'ın bağırmamasıyla alakalı yani ya da bağırması gerekirdi ya da bağırışları kimse duymadığıyla ilişkili hiçbir şey yok.
1: Yok, yok, hiçbir şey yok. Yani bizim yayınlarımızda bazı şeyleri çıkarmaya çalışıyoruz ki tanıklar yayınlarımızı izledikten sonra aramaya veyahut da sizlere yazmaya devam ediyorlar. Gerçekten Güllü'nün bağırma sesini ne biz kameradan duyuyoruz ne de oradaki civardaki herhangi bir kişinin tanıklığından bunu biliyoruz. Bağırma sesi yok. Kameraya da yansımış değil. E şimdi gece 1.26. Dün Hakan Hocam da gayet böyle uzun uzun anlattı. Yani karanlık ve sessiz ortamda ses daha çok yayılır bilirsiniz. Ama ona rağmen hiç kimsenin bir ses duymaması. En sonunda işte bu Tuğya'nın abisinin bacağına bağırarak çığlık sesini duyan biri oraya koşarak gitmişti. Onu söylemişti. Hı hı. Onun dışında hiç kimse Güllü Hanım'ın sesini, çığlığını yani kadın sessiz sedasız aşağı hı hı. düşmüş.
0: Bir de hem sessiz sedasız hem de düşmeden bir dakika önce de sessiz sedasız. İşte işin en şüphe çekici tarafı bu. Bu arada dosyanın içinde biliyorsunuz 4 koli dosya olduğunu söylemiştik. Soruşturma dosyası çok yoğun. Oranın içerisinde eğer ses kayıtları ile ilgili hala biz tabii sesleri kayıtları da tarama yapıyoruz. Bir şey olursa onu da mutlaka sizlere göstereceğiz. Ama dün biliyorsunuz bir izleyicimiz yayınımıza bağlanmıştı ve kendisi çok önemli komşulardan duyduklarını söyledi ve komşuların başka şeyler bildiklerini söyledi. Bizim de ekibimiz kendisiyle görüşmeye gitti. Bakalım neler anlatmış bir izleyelim.
3: Güllü davasında her gün yeni bir iddia ortaya çıkıyor. Olaydan sonra en çok konuşulan konulardan biri Tuğberk'in komşu Seval'in terasından geçerek eve camdan girmesi oldu.
0: Ne olabilir bu? Neler düşün? Şimdi bu çocuk yani 10 dakikalık bir süre içinde sadece annesinin evine girmeye gelmiş. Annen daha 5-6 saat önce vahşi bir şekilde ölmüş.
1: Bunlar çok inanılmaz şüpheli durumlar. Bunun nedenini açıklamak zorunda.
3: Tuğberk'in hareketi herkesi şüphelendirdi. Konuyla ilgili yeni bir tanık Esra Ezmeci'ye ulaştı. Cinayet planına Tuğberk ve Çiğdem de dahil.
4: Bu olay tamamen planlı gerçekleşmiş. Bu olayın da içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok. Tuğberk ve Çiğdem de var. Tuğberk ve Çiğdem de var. Bu olayın da içerisinde sadece Tuğyan ve Sultan yok.
3: Güllü'nün komşularının konuştuklarını arkadaşı vasıtasıyla öğrendiğini söyleyen tanık Tuğberk ve Çiğdem'i işaret etti. Sorular çoğaldı. Güllü'nün İlker'le barışmasını istemediler.
4: Güllü Hanım'ın apartman komşuları Güllü öldükten sonra bir toplantı yapmışlar. Size anlatmak istediklerim yine bununla alakalı. Orada o gün o toplantıda bazı şeyler konuşuluyor. Olaydan önce de Güllü Hanım komşularına bu İlker Bey'le barışacağını söylemiş. Bunu da öğrenmiş bunlar. Tuğya, Tuğberk, işte Çiğdem. Bu durumdan bunlar çok rahatsız oluyorlar. Bunu da öğrenmiş bunlar. Tuğya, Tuğberk, işte Çiğdem.

0: Gülünün eski sevgilisi.
1: Bir dursanıza. İlker Bey'i bu arada bu da hep bizim kafamızdaki soru işaretiydi. Çünkü İlker Bey ile Gülün Hanım tekrardan barışıp hatta başka bir şehre yerleşmeye ve yalnız artık yaşamaya, uzaklaşmaya karar verdikleri bir dönemdi. Şimdi komşular da bunu bildiklerini hatta bu durumdan özellikle Çiğdem'in çok rahatsız olabileceğini. Çünkü Çiğdem kontrolcü bir tip ve bütün aslında parasal anlamda da Gülün Hanım'ın tüm yönetimi onun üzerinde. Tamamen elinden gitme süreci. O yüzden de bunu
2: tabii,
1: söylüyorlar.
2: Yani şimdi Güllü Hanım İlker Bey'le barıştığında ve kafasındaki o hayalleri gerçekleştirmek adına torununu, sevgilisini İlker Bey'e alıp bir sahil kasabasına gittiğini düşünelim. Sahneye çıkamayacak, kimse para alamayacak. Evini kiraya verecek, kira parasını kendisi yiyecek. Doğru mu? Kendisi harcayacak. Veyahut da kendi parçalarla ilgili olarak telif haklarını da cebine koyacak. Kimden uzaklaşacak? Tuğyan'dan uzaklaşacak, Çiğdem'den uzaklaşacak, Tuğberk'ten uzaklaşacak. Hangi açıdan uzaklaşacak? Mali açıdan uzaklaşacak.
1: Tabii. Zaten herkes onu önemsiyormuş. Maddi açıdan. Olarak büyük bir aslında diğerleri için bir yıkım olmuş olacak.
2: Mali açıdan uzaklaşacak. O zaman uzaklaşmamasını sağlamak adına bir şeyler yapılmış olabilir mi? Bilemiyoruz. Bunları tartışacağız.
1: Yani tabii burada da aslında bizimle benzer konuların komşu tarafından duyulması da çok enteresan. Devam edelim.
0: İlker'le barışması ve ölümünden iki gün önce Tuğyan'la ettiği kavga tanığın iddialarını güçlendirdi. Komşu Seval'le ilgili şok ihtimal kafa karıştırdı. Seval'i cinayetten bir gün önce bilerek çağırdılar.
3: Olaydan iki gün önce Tuğyan'la Gül'le çok kötü kavga etmişler. Böyle aralarında büyük bir tartışma çıkmış. Gül'le Hanım evinin böyle anahtarını Tuğyan'a vermemiş, saklamış. Tuğyan bunun için hatta Kervan'ı falan aramış, ona anlatmış. Kervan da hatta bunu onaylıyor zaten. Gül'le Hanım düşmeden iki gün önce bu komşu Seval Hanım var ya, bu şehir dışındaymış. Bunun üzerine Tuğyan Seval Hanım'ı aramış bu komşuyu. Demiş ki işte abla ne zaman geleceksin, işte seni özledik ben artık falan gibi şeyler söylemiş. Gülün Hanım da düşmeden bir gün öncesi, yani o günün aslında öncesi oluyor sabahını. Bu Seval Hanım geliyor apartmana tekrardan.
0: İhbarcı Tuğyan'ı...
1: Burada bunu çok duyduğum için size de soracağım hocam. İzleyicilerimiz de mutlaka Esra İzmeci ile yeni başlayana yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir, özellikle İlker Bey'in hayatına girmiş olması ve hayatta uzaklaşacak olmaları... En çok Çiğdem için aslında bir tehdit. Çünkü Çiğdem artık o para kaynağını kaybedecek.
2: Tabii.
1: İkincisi Seval Hanım. Seval Hanım'ın yanda olması onların işine gelir miydi? Yani benim anladığım aslında bir şekilde sultanın da orada olmasından kaynaklı bir durum olarak biraz tanık da olsun istemiş.
2: Tabii. Yani oradaki... Olaydan sonraki hal ve davranışlarına tanık olacak komşuların olması da gerekiyor. Yani olaya şahit değil ama ne kadar üzüldü, ne kadar bağırdı, ne kadar çağırdı. Olaya verdiği ilk tepkinin şehadeti için orada birilerinin bulunmasını istemiş olabilirler.
1: Evet.
2: Tabii.
1: Yani ben hani ilk sultanın da yanında olmasının bu olayı yaparken tesadüf olmadığını düşünüyorum. Bunu size soracağım. İzleyicilerimiz de bunu çok sorduğu için. Hocam. Evet. Eğer sultan olmasaydı ve Tuğyan attı ya da bunu yaptı ya da böyle bir olay yaşansaydı ne olurdu?
2: Direkt şüpheli sıfatıyla savcı karşısına çıkardı. Bakın
1: direkt.
2: Bakın direkt. Şimdi bu tarz olaylarda yani yüksekten düşme vakalarının kaza mı, intihar mı, cinayet mi olmaz yani hangisi olduğu noktasında çok ciddi çalışmalar var ve ispatı da çok zor. İspatı çok zor olduğu için bu noktada şüpheli sıfatıyla ilk başta başlardı bu soruşturma. Ama bu soruşturma bakarsanız hatta ben bu eleştiri yapmıştım. Kaza diye başladı.
1: Evet.
2: Yani taksirle ölüme nedeni olma suçuyla başladı. Yani hatta emniyet mensuplarının eve ilk girdiklerinde verdiği tepki neymiş? Neydi? Kaydı düştü demişlerdi. Dolayısıyla bu mantıkla başlamıştı. Niye bu mantıkla başladı? Çünkü bu mantıkla olayın gerçekleştiğini söyleyen iki kişi vardı. Tek kişi yoktu. Yani şüpheli sıfatıyla bulunan kişinin yanında bir de tanık vardı. O tanık ne dedi? Şüpheli Tuğyan'dan önce Tuğyan'ı tasdik etti. Kaydı düştü dedi. O polis yukarıda bu beyanı verdi ya. Hani kaymış düşmüş bir şey yok diye beyanı var polisin.
1: Evet.
2: O polis aşağıda sultanla mülakat yaptı.

0: Mülakattan sonra o kanıya ulaştı. Çünkü tanık var yukarıda. Tanık yanında annesini bir kız itemeyeceği kanaati oluştu herkeste. Tabii. Doğru mu? Tabii. Yani kim annesini iter? Hele ki birinin yanında, birinin şahitliği yanında kim annesini iter? Hı hı. Dolayısıyla sultanın orada bulunması tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse inanılmaz planlı bir şey.
1: Tabii.
0: İnanılmaz.
1: Yani Hasan hocamızın da dediği gibi yanında birinin oluyor olması olmamasından çok daha iyi. Hele tabii. O biri seni destekleyecek, aman kazaydı diyecek biri ise bu iş çok daha iyi. İşte bizim de aklımızda sultanla ilgili diğer soru. Tuğyan sultanın onunla birlikte aynı şekilde ifade verip kaza diyeceğini nasıl tahmin edip bu kadar risk aldı, bu kadar planlı bir kız? Tahmin mi etti, planladılar mı? Şimdi tabii bunu da düşünüyoruz. Yani tahminen sultan konuşmaz, atayım bari yanında.
0: Ya.
1: Öyle bir şey mantık yok.
0: Öyle bir şey olamaz.
1: Yani şimdi burada inanmamızı güçleştiren çok fazla şey var. Onlarla da ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Birçok kişinin de yorumlarına baktığımda sultana inanmadığını görüyorum. Şimdi VTR'nin devamını izleyelim.
2: Bir gün önce onu çağırmasının cinayet planına dahil olduğunu savunan komşuların Tuğberk'le ilgili şüphelerini anlattı. Tuğberk o sabah bir şeyleri örtbas etmiş olabilir.
3: Bu Semer Hanım'ın evinden ağrı terasa çıkmasının da bununla bir bağlantısı olduğunu konuşmuşlar. Hani olabilir mi acaba?
1: Şimdi tabii şu da çok önemliydi. Seval Hanım'la ilgili ikinci konu, biliyoruz ki Tuğberk'te aslında Seval Hanım'ın evinin çatısından hani girip terasından girip annesinin evine doğru ilerledi. Bunun için de Seval Hanım olmalıydı orada.
0: Evet.
1: Şimdi Tuğberk, şimdi Seval Hanım'ın önemi, Seval Hanım yanda bir tanık. Seval Hanım ertesi gün çatıdan Tuğberk'in girmesini sağlayacak, terastan girmesini sağlayacak kişi. Bu da mı bir tesadüf? Tam Güllü Hanım'ın ölmesinden bir gün önce dönüyor olması yazlıktan. Şimdi tüm bunları birleştirdiğiniz zaman şimdi o Seval Hanım'ın girişi Tuğyan'a faydalı. Tuğberk'e faydalı. Ve bir gün önce dönüyor. Şimdi bu da mantıksız.
0: Yani bakın, bu dosyada en başta herkes her şeye çok mantıksız diye yaklaştı. Dedik ya mesela. Ya düşmüş işte kardeşim. Niye üstüne gidiyorsunuz? Kaza işte. Yani bir evladın üstüne bu kadar gidilir mi? Hop bakın, itiraf neler bile geldi. Çıktı. Neler tabii. Çıktı neler çıktı. İnanın bu olayı daha önceden eğer tasarlanarak işlenmiş bir cinayetse birilerinin daha önceden bilme olasılığı çok yüksek. Tabii bu suça Seval Hanım'ı iştirak ettiği anlamına gelmez. Ama bir şeylerin olabileceğini bence biliyorlardı. Belki vicdanen şu sızığı yaşıyorlardır. Keşke söyleseydik. Çünkü birçok kişi bunu biliyor. Yani diyorum ya, Sağır Sultan bile duymuş. Tabir olarak söylüyorum. Sultan Hanım'ı kastetmiyorum ama Sultan duymamış diye. Komşusundan arkadaşına kiralık katil olarak güya öyle sözde getirilen kişiye karşı, sevgilisine karşı, sokakta yürüdüğü, arabasına bindiği, herkes annesini öldüreceğim birinin apartman içerisindeki Seval annesine de annesiyle ilgili serzenişlerini söylemiş olması, Seval'in de buna bir tepki vermemesinin vicdani sızısını yaşadığını düşünüyorum.
1: Şimdi tabii burada eğer tanığın söylediği doğruysa, tanık diyor ki aslında komşular çok fazla şey biliyorlar. Hatta bunun üzerine toplantılar yapıp konuşuyorlar. Ama buna rağmen biliyoruz ki komşular bize çok konuşmuyor. Ama orada komşuların konuşmasına dair bir ses kaydı olduğu söyleniyor. Ha, şimdi eğer iş o boyuta gelirse aslında birçok şey biliyorlar, birçok şey konuşuyorlar. Ve bununla da ilgili ses kayıtları var mı? Ekip arkadaşlarımız bir önce bu komşuları bulsun. Konuştukları söylediği birkaç komşu var. Özellikle bu konuyu bilen olduğu düşünülen. Ekip arkadaşlarımız gitsin, onları bulsun. Bir de bu ses kaydına ulaşsın. Sonrasında biz en azından bugün yetişse bugün, yoksa yarın izleyicilerimize bu durumu gösterelim, izlettirelim. Şimdi oradaki komşularda şu durumu biliyoruz bu arada. Asla konuşmadılar.
0: Tabii, bakın.
1: Korktular. Seval Hanım'a kaç defa gidildi? Komşulara kaç defa gidildi? Ve Yani birçok kere farklı konuştular. Birçok kere korkuyoruz, konuşmak istemiyoruz dediler. Şimdi ama bu kadar konuşmak istemiyoruz diyen kişilerin arka planda bu kadar önemli bilgileri biliyor olması, şimdi o zaman bu davanın seyrini de değiştirir
0: evet,
1: mi?
0: Evet, biliyor olması ve mahkemeyle, savcıyla paylaşmamış olması da enteresan. Niye paylaşmıyorsunuz kardeşim? En ufak bildiğiniz bir detayı gidin emniyetle, savcıyla paylaşın ki maddi gerçek ortaya çıksın. Hiç kimseye öylesine bir suç yüklemeye çalışmıyor. Bakın aylardan beri devam ediyoruz. Didik didik inceliyoruz. Hı hı. Mesela şimdi bile Sultan'ın ellerde valizle kaçma görüntülerini izlerken şu geldi aklımıza yani. Bakın burada valizle kaçarkenki son görüntüleri, yakalandılar. Diyordu ki mesela ifadesinde, itiraf eden ifadesinde. Hı hı. Ya ben korktuğum için söylemedim. Ya sen kaçıyorsun be. Yani kaçmak yerine bak valizleri almışsın. Yurt dışı planı yapmışsınız. Valizleri almışsın. Dedin ki ben korktuğum için söyleyemedim. Annesine bunu yapan bana ne yapmaz ki diye düşündün. Bak şeye kaçıyorsun. Bak bu kaçış bende ne hissettiriyor biliyor musunuz? Ya bu kendiyle ilgili olarak da zarar görme ihtimalinin çok yüksek olduğunu biliyor. Tabii. Bu dosya bana zarar verecek. Ama suçu işlemediği kanaatinde olmuş olsaydı o valizi alır.
1: Evet.
0: Havalimanına veyahut da gümrüğe gitmez. Veyahut da kaçak yoldan. Karakola gider. Sen yanına şeyi almışsın. Tuğyanı almışsın. Kaçıyorsun. Ya senin daha bundan başka nasıl delil verebilirsin ki bize? Kaçıyorsun.
1: Kaçıyor.
0: Ya. Polise gitmiyorsun. Savcıya gitmiyorsun. Avukatına gitmiyorsun. Elinde valizinle birlikte annesini ittiğini gördüğüne şahitlik ettiğin biriyle yurt dışına kaçıyorsun. Bak gördün mü?
1: Evet.
0: Şimdi ben sana nasıl itibar edeyim? Doğru mu?
1: Çok doğru söylediniz hocam. Bu arada izleyicilerimiz hani hep de yazmışlar bize, söylüyorlar da kulağıma. Bu Seval Hanım, hani tanığın söylediklerini de doğrulamak lazım. Seval Hanım gerçekten yan komşu bir gün önce mi döndü? Yoksa daha önce mi dönmüştü? Çünkü bir gün önce dönmesi artık tesadüfün ötesinde bir şey olmuş olur. Hem Tuğyan hem Tuğberk için. Çünkü Tuğberk de oradan dönmesi, oradan girmesi anlamında. Hem de Tuğyan çağırdığı için aslında ne zaman geliyorsun özledim. Nereden? Sen o kadar sevgi dolu bir kız değilsin ki komşunu çağıracağını özledim diye Seval Hanım'ı. Niye çağırasın? Yaşıtın değil, bir şeyin değil. Bir anda özledim deyip arıyorsun. Yani o da bir planın parçası olabilir. Gerçekten ne zaman dönmüş Seval Hanım? Bir kamera kayıtlarına bakalım. Ekip arkadaşlarımız da bulmuş bunu. Bir bakalım görelim.
2: Güllü cinayete kurban gitti. Oklar çocuklarını gösterdi. Tuğya'nın komşu Seval'i cinayet planına dahilinde eve çağırdığını söyleyen tanık Esra Ezmeci'ye ulaştı. Güvenlik kameralarını delil gösterdi.
4: Şimdi aydın zaten çıkar o evden. Çıkmayacaksan gazlarına çıkar.
5: Yok yok, bizim baktım orada karışmış notlarımız var.
4: Benden mi?
2: Ekibimiz ihbarcının söylediği kayıtları inceledi. Tarih 24 Eylül 2025. Saat 20.55. Tuğberk'in terasını kullandığı komşu yanında bir kadınla apartmana geliyor. Bir süre çantasında anahtar arayan Seval ve yanındaki kişi konuşuyorlar.
4: Şimdi Aydın zaten çıkar o evden. Çıkmayacaksan gazlarına çıkar.
5: Yok yok, bizim baktığım orada karışmış notlarımız
4: var. Benden mi?
2: Anahtarı bulamayan komşu apartman ziline basıyor ve valizi olan kadınla birlikte apartmana giriyorlar. Tuğya'nın komşusunu arayarak özledim gel artık dediği daha önce de konuşulmuş, bu durum şüpheli bulunmuştu. Komşunun olaydan neredeyse 24 saat önce evine dönmesi kuşku uyandırırken ihbarcının iddialarını da destekledi.
1: Bakın çok enteresan. Olaydan 24 saat önce dönüyor Seval. Önde giden, önde kapıdan içeri doğru giren Seval Hanım. Ve Bakın gerçekten çağırıyor, 24 saat dönüyor. Yani bir gece önce dönüyor. Çok enteresan değil mi hocam?
0: Evet evet enteresan.
1: Yan komşu bir gece önce döndü. Bavulları.

0: yani uzak bir yoldan geldiğini, uzun süredir de olmadığını tahmin edersiniz. Bavullarıyla dönüyor. Bir gece önce Tuğya'nın sorgusu ısrarı üzerine.
1: Evet, yani ki bu bizim tanığımız da bu Sevel Hanım'la komşular arasında bir diyaloğa şahit olmuş bir tanığımız büyük bir ihtimalle. Ne demişti? Yani Tuğberk, Şidem, Sultan, Tuğyan, bunların hepsinin bilgisi dahilinde bu olay gerçekleşti ve Tuğyan çağırdı bir gün önce. Niye çağırdı? Ve biz buna şahit olduk. Biz de şimdi bir gün önce geldiğinde ekranlarda göstermiş olduk. Ya
0: Bir
1: tabii
0: düşünmek
1: bunların
0: istiyorum size.
1: peşine durmak lazım, bunların peşine.
0: İzleyicilerle de düşünmek istiyorum. Yani size de sorayım. Esra Hizmetçi ile yeni başlana mutlaka yorum yapın. Yani bu kız bir gün önce özellikle özledim demesi şu anlamı da yani gelmesini istediğini belli ediyor. Neden Seval Hanım'ın gelmesini ister ve bir gece önce bakın bavullarıyla dönüyorlar. Neden?
1: Şimdi biz ses kaydından bahsetti. Bir, ya daha doğrusu ses kaydıyorum. Şahit olduğu bir toplantıdan bahsetti, değil mi
0: Evet.
1: tanığımız? Yani o toplantının içeriğini ben merak ediyorum. Gerçekten neye şahit olmuşsa o tanığın bu noktada dinlenmesini de istiyorum. Yani şimdi Seval Hanım'ı bir gün öncesinden çağırıp gel abla özledim vesaire. Seval Hanım da geliyor yani. Tamam kızım diyor, geliyor. Şimdi böyle bir düşünün. Tatildesiniz, şuradasınız, buradasınız. Tamam ya, birkaç gün sonra gelirsiniz. Yani bir düşünün bakalım. Yani komşunuz sizi arıyor. Seni çok özledim. Tamam ablacığım, ben gelirim hafta sonu dersin. 3 gün, 5 gün daha var. Planını, programını değiştirip gelmezsin, doğru mu? Ben gelmem, bilmiyorum sizi. Ben komşum
0: Yani
1: aradı diye derim ki ya dur ya, çocukların yanındayım. 3 gün
0: evet.
1: sonra mesela
0: Hayır,
1: şey,
0: hemen geliyor.
1: hemen geliyor işte, bakın
0: Anında.
1: çağırdığı gibi geliyor. Şimdi bu gelme sebebini izah etmesi gerekir diye düşünüyorum. Bir de tanık hangi sohbetlere şahit olmuş, onu da bize anlatsın lütfen.
0: Şimdi tanığın söylediği kişilerden biri de İsmet Bey, orada konuşulduğunu söylenen. İsmet Bey de aslında apartmanın yönetimine bakan, birçok konuda da bize yardımcı oldu aslında. Birçok anlamda anlatırken, içerine süreçlerini anlatırken Güllü Hanım konusuyla da ilgili. İsmet Bey'in de aslında daha fazla şey bildiği ve bu konuşmaların içinde olduğu söyleniyor. Şimdi İsmet Bey telefonda. Merhabalar İsmet Bey.
2: Merhaba Esra Hanım.
0: Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: İsmet Bey, size şunu soracaktım. Bir tanığımız çıktı ve apartmanda özellikle
2: Evet.
0: bazı komşuların toplantılar yapıp bunların içinde siz de varsınız. Güllü Hanım'ın
2: Evet.
0: ölümünden sadece Sultan ve Tuğyan değil, Çiğdem ve Tuğberk'in de sorumlu olabileceği üzerine konuşmalar olduğunu söyledi. Siz bu durumla ilgili ne söylemek istersiniz?
2: Yani o söyleyen, size bunu aktaran insanların da olduğu bir toplantıda yüz yüze konuşsak, bizden nasıl haberdar olmuş, böyle bir toplantı asla olmadı Esra Hanım. Nedeni şu, o günler böyle bir olay bütün binamızı çok sarstı.
0: Tabii, haklısınız.
2: Yazın son günlerinde şok olduğumuz, çok sevdiğimiz, yalnız bizim binamızın değil, komşumuz değil, bizim ülkemizin bir yıldızı, bir salatçısı olmasının ötesinde insanlara yardımıyla, o güzel kalbiyle, gerçek bir yıldız gibi parlayan bir insanın böyle bir sonla hayata veda etmesi bizi yıktı.
0: Çok
2: Benim
0: haklısınız.
2: eşim sizin yayınınızı izlerken iç kanama geçirdi.
0: Aa.
2: Kocaeli Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi'ne
0: Çok
2: kaldırıldı.
0: geçmiş olsun.
2: Sabaha karşı sağ olun, ölümden döndü. CRP'si 5 olması gereken normal bir insanda
0: Çok geçmiş olsun.
2: maksimum
0: İsmet Bey,
2: 5,
0: neden
2: sağ olun.
0: bizim programı izlerken yani hani ortaya
2: O
0: çıktıkça mı gerçekler?
2: yayın sırasında insanların yanlış söylemeleri, Güllümüzün böyle bir, zaten içimiz kanıyor. Herkes yanlış ve yalan konuşuyor. Kimseyi savunmuyorum, yanlış anlamayın. Böyle bir toplantı biz yapmadık.
0: Peki.
2: Bizim binamızda, ama şöyle konuşuyoruz ya, neden oldu, niye oldu, nasıl düşer? Çünkü o beni her gün arayan bir insan. Abim nasılsın? Ablam hasta, diyaliz hastası, yemeğin yoktur. Size yemek getireyim, yemek yaptım İsmet abi diyen bir kadının gidip gidişi. Ya benim aile bireyimden biri.

0: kendimi kaybettim ben. Her çok gün haklısınız. Görüştüğüm bir
1: peki,
0: insan.
1: İsmet Bey, İsmet Bey, size sormak biz, istiyorum. Siz Bella Hanım'ı kızının öldürdüğünü düşünüyor musunuz?
0: Efendim?
1: Sizce Gülle Hanım'ı...
0: O konuda hiçbir inanın. Keşke imkanı olsa yayınınızı benim evimde yapsanız. Keşke imkanı olsa daha iyi hani binamızı görseniz. Binamızda yaşayan

0: insanlar olduğunu. Emek verdiğiniz için de size minnet duyan insanlar olduğunu.
1: Peki İsmet Bey, bu olay ilk olduğunda sonuçta komşularınız var, o apartmanda yaşıyorsunuz. Evet. Kavga, dövüş, kime ne kadar sevgisi var, düşmanlığı var, öfkesi var bilirsiniz. Komşular birbirini bilir. Siz bu olay ilk olduğunda ya bunu Tuğyan yapmıştır dediniz mi? Çünkü birçok komşunuz demiş.
0: Ben şöyle söyleyeyim size açık ve net. Güllü dünya iyisi bir insan. Tuğyan bizi gördüğü zaman işte kavga der geçer. Başka kendi aile içindeki tartışmalarına ben tanık değilim. Ben 2023'te geldim bu binaya.
1: Anladım.
0: Ve bina dökülüyordu. Size resimlerini göndereyim. Biz Güllü, ben, binada yaşayan bu başbakanlıkta müsteşarlık yapmış bir insan var komşum. Bir enerji mühendisi var komşum. Hep beraber kafa kafaya verdik. Bina zaten çok güzel güçlendirilmiş.
1: Evet, binayı değil de İsmet Bey şunu sormak
0: anlatmak istediğim
1: şu. Siz düşündünüz mü yani hani Tuğyan yapmıştır? Çünkü diğer komşulara sorduğumuzda Tuğyan'ın daha önceden de annesini öldürmek istediğiyle ilgili çok söylemlerini duydukları için annem ölsün camdan atarım gebersin. O yüzden böyle bir düşünce oldu mu?
0: Olmaz. Nedeni şu. Ben Tuğyan'ı çok az tanıyorum. Çünkü o çalışıyor, gidip geliyor. Ben çok az görüyorum. Fakat mesela asansör kapısını birkaç defa açık bıraktı. Dedim ki kızım Tuğyan, bu asansör kapısını açık bırakman insanlara zarar veriyor. Evladım annene şikayet etsem kadın zaten gece yarısı geliyor, üzülür. Niye ben onu üzeyim? Sen bir problemin varsa bana söyle. Senin büyüğünüm, ben amcanım. Yani var mı bir sorun? Dalgınlığından mı yapıyorsun diye uyardım.
1: Peki
0: amca dedim.
1: İsmet
0: bir
1: Bey,
0: daha dedi yapmadı.
1: Yapma. İsmet Bey siz Güllü Hanım'ı bırakalım Tuğyan'la ilgili bir şey söylemek istemediğinizi anladım.
0: Hayır yoksa Güllü, o açıdan değil.
1: Şimdi Güllü Hanım'la ilgili
0: tanımıyorum.
1: Savunmak değil tanımıyorsunuz anladım.
0: Tanımıyorum. Yani tanısam açık ve böyle bir en ufak bir kuşkum olsa derim ki bu kız yapmıştır derim.
1: Tamam.
0: Onun benim
1: anladım.
0: Bu huyumu da herkes bilir.
1: Peki Güllü Hanım'la ilgili sormak istiyorum. Güllü Hanım'a sizce ne oldu? Kendi kayıp düşmüş müdür sizce? Öyle sorayım.
0: Hayır asla. Asla. Bakın asla diyorum çünkü binlerce insanın huzurunda konser veren bir insan, arkada 10-15 tane sazı yöneten bir insan, kesinlikle ben onun her halini gördüm. Geceleri işten geldiğinde beni selamlayan, saygıdan imtina etmeyen, kişilikli, iyi kalpli, muhteşem bir insandır.
1: Yani kendi alkol almış olsa dahi camdan kendi başına düşmemiştir.
0: Esra Hanım, o insan asla düşmez. Dengeli bir insan. Ben haftada 5 gün, bende ses kayıtları da mevcut. 5 gün beni arayan bir insan. Abim nasılsın? Bir eser, ben de müzik eğitimcisiyim. Ben de o dünyanın birçok insanını tanıyorum. Ve iletişimimiz yani hep saygı içinde, hep böyle ölçülü ve binamızda gerçekten olağanüstü bir insandır.
1: Peki İsmet Bey siz Seval Hanım'la hiç konuştunuz mu? O bir şey duymuş mu, görmüş mü?
0: Şöyle söyleyeyim. Gece benim eşim o gün diyalizden, perşembe günü diyalize giriyor. 19 Mart'tan 2025'ten bu yana perşembe gecesi diyalizden gelmişti. Saat 7 gibi biz yatıyoruz. Çünkü ölü gibi oluyor. Diyaliz hastasını biliyorsunuz. Siz de sağlık biriminde eğitiminizi aldınız. Erken yattık. Saat vallahi kaç olduğunu bilmiyorum. Hatta bu konu çok seslendirildiği için bu cümle çok önemli. Dikkat edin. Beni telefonla Seval aradı gece. Hı hı. Ama kaç olduğunu bilmiyorum. Hatta bu gerçekten bu belirlensin diye savcılığa gidip Yalova Savcılığına Seval Önal beni kaçta aradı belirlensin bu saat. Çünkü bu kadın beni aradı.
1: Evet aradı ne dedi, söyledi size İsmet Bey? Aradı ne söyledi?
0: Ya tartışma var dedi, bağırtılar geliyor. Dedim Seval Hanım yani aile bir kavgadır, bir tartışmadır.

0: dedim ya. Benim Nilgün'üm çok hasta. Tansiyonu da 17 idi. 17'ye 10'du. İlaç aldı.
1: Peki İsmet Bey, şu detayları daha çok hani şey yapmak istiyorum. Yani size yanda tartışma oluyor diye mi aradı?
0: Bir sesler geliyor, bağırtılar geliyor diye aradı.
1: Çok
0: ama
1: enteresan.
0: Saat kaç olduğunu, bu saat kaç olduğunu bilmiyorum. Bunun da belirlenmesi için bir iki ay önce ben gittim. Çünkü basında bize çok
1: Peki,
0: sorular
1: İsmet
0: soruldu.
1: İsmet Bey, bir oraya geçmeden şunu sormak istiyorum. Bu bağırışmalar var dedikten sonra mı Güllü Hanım düştü?
0: Bağırışmalar var dedikten sonra biz yattık.
1: Evet.
0: Biz yattık. Kaç olduğunu hatırlamıyorum. Komşularımız bizi zille uyandırdılar kapıdan. Olaylar olmuş, düşmüş falan dediler. Birileri
1: anladım.
0: Aşağı.
1: O zaman bağırışlar...
0: Bir indik.
1: Bağırışlar Güllü Hanım düşmeden önce orada bir kavga sesi duymuş Seval Hanım o zaman.
0: Ama ne kadar süre olduğunu bilmiyorum.
1: Süre önemli değil. Biz o gece bir kavga olduğunu biliyoruz.
0: Sizin... Evet, doğru. Evet. Doğru, evet.
1: Şimdi hocam, şimdi o gece bakın yan komşu, bakın ilk kez bunu biliyoruz. Orada biz hiç kavga, hani biz hep güzel eğlendik, güzel vakit geçirdik
0: diye
1: sorduk.
0: Bunu defalarca ben sizin
1: muhabirlerinize de söyledim. Güzel vakit geçirdik diyordu Hasan Hoca'ya, bir sorayım. Hocam, diyor ki şimdi Seval Hanım aradığında İsmet Bey'i, ya sesler var burada, kavga oluyor. Şimdi İsmet Bey'i aradığına göre o kavga onu rahatsız etmiş.
2: Evet. Şimdi ama Tuğyan ve Sultan'ın beyanlarına baktığımızda her şey günlük gülistanlık. Hatta o güne mahsus bir de video çekilmiş, oyunlar oynanmış. Güllü Hanım alkol almış, kafası güzel, diğeri oynuyor. Çok da güzel bir vakit geçirilmiş. Kendileri de hiç içmemişler bu arada. Ondan sonra da ayağa kaydı, düştü. Oysa ki bakıyoruz Seval Hanım arıyor şeyi, İsmet Bey'i. Ya İsmet, burada kavga var, dövüş var, sıkıntı var. Peki İsmet Bey, bu seslerden, içeride erkek sesinden falan bahsetti mi Seval Hanım? Bir erkek sesi de almış.
0: Hayır, bir tartışma var dedi.
1: Tartışma.
0: Hani büyük yönetici olarak gelsin müdahale etsin.
2: Peki daha...
1: Bir dakika. Ya, müdahale etmenizi gerektirecek
0: hayır,
1: kadar.
0: Hayır, yani gel bir gidelim. Hani
1: tamam,
0: ayrılalım
1: şey yani.
0: Gibi.
1: Tamam.
0: Varsa bir şey
1: şimdi,
0: diye.
1: Yani
0: müdahil
1: şey,
0: olalım.
1: Tamam,
0: susturalım. Araya girelim.
1: Tamam, kavga var yani. İçeride.
0: Kavga mı? Baş tartışma mı? Çünkü Seval Hanım onların annesi gibiydi. Yani Güllü Hanım'ın annesi gibiydi.
1: Anladım. Ve... Şimdi İsmet Bey, önemli olan kısım şu. Anlamış ki Seval Hanım içeride kavga var ve biz araya girelim. İsmet Bey'i de apartman yöneticisi olaraktan gel biz bir ayıralım bu kavgayı diyerek sizi ayırıyor. Sizi arıyor.
0: Hayır, konuşuyor olarak beni evet. Sevdikleri, saydıkları için.
2: Evet, şu...
1: Peki siz neden gitmediniz İsmet Bey?
0: Efendim?
1: Neden gitmediniz?
0: Çünkü ben eşim çok kötü durumda. 17 tansiyonu 10. O günün verileri de belli zaten. Hastane verileri. O epikriz şeysi de belli. O gün yani diyalizden gelmiş. Yatıyor. Hani her zaman sık sık bu tür tartışmalar oluyor binamızda. Bazı insanları girmeyelim araya diye.
1: Dediniz.
0: Dolaşmayalım.
1: Peki
0: hani,
1: İsmet Bey
0: aile
1: sonrasında...
0: diye.
1: İsmet Bey sonrasında...
0: Böyle bir şey düşünemiyorsunuz Efra Hanım.
1: Tabii İsmet...
0: Böyle bir sonucu kimse düşünemiyor.
1: İsmet
0: böyle
1: Bey
0: bir olay...
1: sonrasında Seval Hanım'a sordunuz mu? Ya böyle bir tartışma oldu. Sonrasında da bu kadın aşağı düştü. Yani bu tartışmanın sonucu mu? Neydi o tartışma diye konuştunuz mu?
0: Aşağı indik biz. Aşağı indik. Ve sizdeki görüntülerde de var zaten. Herhalde komşular size görüntüleri atmış. Bu... düştüğü andan 3-5 dakika sonra polis gelmiş, şeridini çekmiş, tespitini yapmış ve her şeye el koymuş, olay yerinin incelenmesini sağlamışken biz aşağı indiğimizde bizi cenazenin olduğu yere polis yaklaştırmadı zaten.
1: Seval Hanım'a kamera... sordunuz mu İsmet Bey? Yani hani daha önce kavga için aradı ya sizi. Seval
0: evet.
1: Hanım'a dediniz mi kavga sesi vardı, sonra da bu düşme oldu. Ne
0: hayır,
1: oldu?
0: Hiç sormadım.
1: Niye?
0: Hiç sormadık çünkü zaten şoktasınız Esra Hanım. Öyle
1: sonra
0: bir şeyde...
1: o an değil de sonra da sorabilirdiniz.
0: Hayır, sormadım.
1: Çünkü
0: yani
1: bu neden
0: oldu? Tartışılmıştı. Herkes birbirine bakıyor, anlıyor bir şeyler olduğunu bu olayın.
1: Ne anlıyor?
0: Biz de sizin gibi bunun adalet tarafından çözülmesini, Allah'ın da bir adaleti var. Onun çözüleceğine inanıyoruz.
1: Siz de o anda gördüğünüzde bu kadına bir şey yaptılar dediniz, öyle anlıyorum ben.
0: Hayır, şöyle. Zaten başka bir şey öyle düşmenin başka bir anlamı olmaz ki Esra Hanım. Aklı başında bir insan, atlamayacak bir insan, intihar etmeyecek bir insan. Başka türlü nasıl düşer? Kim yaptı onu bilemeyiz.
1: Ama
0: bilemiyorum.
1: Bir şekilde bir şey olduğu düşünülmüş. Hocam.
0: Tabii ki düşünüyoruz. Aynı sizin gibiyiz biz de.
2: Evet, yani şimdi İsmet Bey'in öncelikle güzel Türkçesinden dolayı teşekkür ederim.
1: Çok detaylıca her şeyi anlatıyor.
2: Türkçemizi de çok güzel kullanıyor. Ben gerçekten hayran kaldım sesine. Şimdi bir kavga var, tartışma var. Peki İsmet Bey, Seval Hanım gecenin bir vakti sizi aradı yönetici sıfatıyla. Dedi ki ya bunlar kavga ediyorlar, gel müdahale edelim. Doğru mu? Doğru anlıyorum. İsmet Bey.
0: Doğru.
2: Evet. Peki evet. Daha önce benzer bir şekilde bir kavgaya şahit olup da sizi aradı mı ve gittiniz mi?
0: Hayır.
2: İlk defa aradı.
0: Ama daha önce ikinci katımızda oturan Reyhan isimli bir bayan vardı.
1: Evet.
0: O kadın kızı kapıları çarptığı için rahmetli Güllü bana geldi. Ağabey, bu kadın kapıları yıkıyor, deprem oluyor zannediyoruz. Torunum uyuyamıyor. Gel şuna beraber inelim dedi. Gece saat 2. Gittik kapısına, kapısını çaldık kadının. Açmadı Reyhan Hanım. Korkudan.
1: Anladım. Yani daha önce de böyle
0: sonra,
1: bir şey.
0: Bakın, ve devamı da var. Kalktık. Güllü'ye dedim ki bu işi resmi yapalım. Her gün bu kadın balkona çıkıyor. Emel Sayın, Emel Sayın bağırıyor. Emel Sayın'a ben bu konu farklı bir konu ama gittik Emniyet Müdürlüğü'ne.
1: Biz şöyle yapalım. İsmet Müdürlüğü'ne, Bey, biz Güllü Hanım'la ilgili olan bir şey oldu mu? Onu şey yapsak.
2: Ama şöyle, İsmet Bey dedi ki daha önce Seval Hanım benzer bir rahatsızlıktan dolayı beni çağırmadı. Demek ki kavga büyük içeride. Evet. Basit bir tartışma değil. Bakın hayal edin.
1: Doğru.
2: Yan komşunuz kavga ediyor. Bağırma çağırmada yöneticiyi aramazsınız. Kavganın dozu arttığında artık gecenin bir vakti yönetici. Demek ki içeride büyük tartışma var. Birbirlerine zarar verme ihtimali var. Seval Hanım yaşlı, çekiniyor ve yöneticiyi arıyor. Yani basit bir bağırma değil. Hayal edin, empati kurun.
1: Kavga çıkmış.
2: Büyük kavga var içeride ve bakın İsmet Bey daha önce hiç aramamış. Ki bunlar aralarında daha öncelerden de çok büyük kavgalar yapmışlar. Demek ki o gece olaydan önceki kavga büyük bir kavga. Seval dayanamamış, İsmet Bey aramış.
1: Aramış ve tedirgin olmuş. İsmet Bey, size şunu sormak istiyorum. Peki Seval Hanım, biz ona sonradan sorduğumuzda neden arada kavga olduğunu sakladı ve bize söylemedi sizce?
0: Hasan Bey'in sözüne bir ekleme yapmak istiyorum. Seval Hanım'ın eşi emekli milletvekili. Bizim yöneticimizdi, ben de onun yardımcısıydım. Lezgin Önal Bey. Lezgin Bey eşi Seval Hanım, biz ailede çok görüşüyorduk. Aramızda ağabey kardeş tanışıklığı, aile yapısı vardı Seval Hanım'la. Bu nedenle Seval Hanım bizi istediği zaman arayabilir. Yani böyle bir resmiyet falan.
2: Aramamış işte.
1: Biz aramamış aile daha gibi işte. Şunu söylüyor.
2: Daha önce.
1: Daha önce
0: böyle bir kavga olmadı ki arasın.
1: İşte onu söylemek istiyor işte Hasan hocamızla. Demek ki o günkü kavga çok büyüktü ki şimdiye kadar aramadı. Peki şunu size soruyorum İsmet Bey. Seval Hanım bu kadar önemli bir bilgiyi sorduğumuzda şu an neden inkar ediyor?
0: Nasıl?
1: Kavga yok diyor. Ben duymadım kavga falan.
0: Hayır. Yani şöyle. O inkar etmiyor. Ben gittim. O gün beni aradığını savcılığa, hatta kendisini de aldım götürdüm. Bu Seval Hanım beni aramıştır. Saat kaçtır? Hani size de bize de kriminolojik yapıya da emniyetimize, savcılığımıza da faydası olsun.
1: Geldi mi o sonuçlar İsmet Bey?
0: Hayır, ama sizden istirham etsem siz benim hastam var. Haftanın 3 günü hastanedeyim.
1: Peki. Bazen biz de bakalım o da İsmet Bey.
2: İlgilenelim.
1: Biz de bakalım ilgilenelim. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Sizi buraya da bekliyoruz. Çok teşekkürler. Şimdi İsmet Bey sağ olsun çok da detaylı anlatıyor. Her şeyi söyledi ama söyledikleri çok önemliydi. Neydi önemli olan biliyorsunuz. çok uzun zamandır Seval Hanım'ın aslında hani kavga yoktu, ondan öncesinde bir şey olmadığı ile ilgili durumunu bozan bir şey Seval Hanım İsmet Bey'i aramış, hatta kaldırmış, demiş ki gel burayı bir kavgayı ayıralım, bir olay var bu evde demiş. Olay öncesinde bu çok önemli bir şey. Bizim ekip arkadaşlarımız da gitsin bir Seval Hanım'la görüşsünler. Bir de bu tanığın söylediği komşuların konuşmasıyla ilgili tüm bilgilere ulaşalım. Sonrasında yarın tekrar Güllü Hanım konusuna devam edeceğiz. Şimdi diğer konumuza geçelim.
3: Mersin'de 24 yıllık şüpheli kayıp.
4: Adamın gelişinden şüphelenirim ben.
5: Ya 3 gün gittim ya 4 gün gittim.
4: Gün batarken geliyoruz, işini görüp gidiyor bunlar.
5: Vallahi yalan söylüyorlar ablam.
3: Döndüğüyle dedikodusu çıktı. Adem anlattı. Karısı ve Ramazan yalanladı.
6: Eşim kırmızı arabayla otosikletini hale götürmüşlüğü yok, o bir yalan.
1: Kocan götürdüm dedi ya.
3: Adem döndüğünün evine gitti. Rahatsız oldum.
1: Sen ama onu götürmüşsün işte.
4: Kim görmüş abla, kim?
1: Mehmet görmüş.
3: Döndüğünün evine benimle hiç gitmedi.
6: Millet dedikodu yapıyor ya, onun için uyardım.
7: Kaçıyor muyum yine, doğruyu söylemiyor.
4: Ama oraya çıkıp da bir doğru kelime konuşun diye lan bir de yardım bırak oğlum.
3: Adem ve eşinin çelişkisinin sebebi ne? Az sonra.
1: 16 yaşında gencecik bir kız döndü. Bundan 24 yıl önce ne kadar insanın en güvenli olması gereken yerde evinin odasında kayboldu. 24 yıldır ortada yok. Yaşadığına dair bir belirti de yok. Bir yaşam belirtisi de yok. Ve tabii ki de ailesi, ablası, annesi, abisi burada. Nerede diyor bizim kardeşimiz. Ailenin şüphelendiği kişiler Adem ve Ramazan, sıklıkla evlerine gelen, hakkında aşk dedikodusu çıkan Adem Bey. Adem Bey de diyor ki abisi Osman sürekli onu döndüğü dövüyordu. O zaman o yapmıştır diye Osman'dan şüpheleniyor. Çünkü aslında belki hamile olduğunu ya da ilişkiyi öğrendi. Osman yok etti bu kızı diye iddialarda bulunuyor. Dün Mimine Hanım'a sorular sormuştum. Eşini kıskandığına dair, eşi gezdiğine dair. Benim kocam yapmaz dedi ısrarla. Kocası birçok şeyi yapmış olduğu çıktı. Ama ilk ifadesini de yalanlamış oldu. İlk ifadesinde aslında döndüğüyle döndülerin evine gitmesini istemediğini, çok rahatsız olduğunu açıkça söylüyordu. Adem Bey bunu inkar ediyordu ama ifadede görmüş olduk. Adem Bey, nasılsınız?
4: İyiyim abla, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Adem Bey, dün eşiniz de söyledi, tamam. İfadesinden size okudum. Eşiniz döndülerin evine gitmenizden çok rahatsızdı. Doğru değil mi? Mümine Hanım da yanındayken.
4: Sonra ablacığım, sıkıntı yok.
1: Çok rahatsız mıydı eşiniz? Mümine Hanım, döndülerin evine...
8: Hayır, rahatsız değildim, söyle.
1: Mutlu muydunuz bu durumda?
8: Yok, mutlu da değildim ama dedikodu duyunca biraz eşime sıkıştırmak zorunda kaldım yani.
1: Peki Mümin Hanım, bu dedikodu ne zaman çıktı? Biraz anlatır mısınız bize?
8: Esra Hanım, anlatayım. Bak, bu dedikodu bu kız kaybolmadan çıktı zaten.
1: Hı hı. Bu kız kaybolmadan evet, yani ne önce kadar çıktı. Öncedir?
8: Dediler ki böyle sakın. Hı?
1: Kaybolmadan ne kadar önce?
8: Sarkıntılık yapıyor dediler. Yani kızdan dolayı dediler ha. Bak, Adem'le alakası yok konunun.
1: Bir dakika. Sarkıntılığı döndü mü yapıyormuş Adem'e?
8: Evet ha. Aynen.
1: Ha, yani siz diyorsunuz ki Adem hiçbir şey yapmamış, durmuş. Döndü ona sarkıntı. Ya Mümine Hanım. Gerçekten mi? Öyle mi düşündünüz? Biraz anlatın lütfen, dinliyorum.
8: Ya bak, ben söylüyorum Esra Hanım.
1: Tabii dinliyorum. Döndü sarkıntılık yapıyormuş Adem'e.
8: Arkasındayım zaten.
1: Tamam, döndü sarkıntılık yapıyormuş Adem'e.
8: Evet,
1: başka?
8: Evet.
1: Nasıl sarkıntılık yapıyormuş?
8: Ya abicim derdi. Mesela köylü dedikodu yapardı. Ben de Adem'i uyarmak zorunda kaldım yani orada.
1: Hayır, abicim demekte sarkıntılık yok ki. Abicim güzel bir söz.
8: Ya bizim millet anlatamam işte o kelimeyi. Bizim köyde 4-5 kişi var. Köyde dedikodu hış olduğu için anlatamam millete kelimeyi.
1: Yani sadece abicim dedi diye mi dedikodu çıkmış?
8: Evet.
2: Kocana farklı yaklaşıyor muydu? Öyle mi hissettin? Yani kocana abi değil de başka bir gözle mi bakıyordu döndü?
8: Evet evet hocam doğru söylüyorsun. Hasan
2: Bey nasıl bakıyorsun? Yani. Çünkü o ara koca Adem 25 yaşında anca. Adem de genç.
1: Olsun yaş da olsa.
2: Ya önemli değil. Evet. Yaşı onu kastetmiyorum. Yani adam da genç. Yani evet. Adem'in şu yaşın hali değil. Yani koca...
1: Nasıl gözle bakıyordu? Bir anlatın.
8: Ya nasıl anlatayım şimdi nasıl anlatayım Esra Hanım?
2: Anlat ya nasılsa anlatıyorum.
1: Anlatın. Şey ya söyleyin de bilelim şimdi evet döndüğünün ya. Gözü vardı demek istiyorsunuz. Evet. Bir anlatın.
8: Ya döndürün şöyle diyeyim kız biraz nasıl anlatayım. Çapkın gibi düşün çapkın gibi Esra Hanım.
1: Döndü biraz çapkındı nasıl anlıyorduk bunu?
8: Ya biraz kız yani şipşak diyeyim öyle anla şipşak.
1: Şipşak ne yapıyordu? Şipşak ne yapıyordu?
8: Ya ne desem kendi ne desem yalan söylemiş olurum bir şey ya demeyeyim de.
1: Mesela şipşak ne demek anlamadım biraz anlatır mısınız? Şipşak.
8: Yani nasıl anlatayım şöyle anlatayım. Kız çocuğu kelimeyi nasıl anlatacağımı da unuttum ya. Yani çapkın dediğim kelime tersine gitmesin de yani kız çocuğu alpurcu gibi düşün alpurcu gibi.
1: Her söylediğiniz anlam öbüründen daha da anlayamıyorum. Alpurcu ne demek? Kötü bir şey de olmasın da kesersiniz.
2: Ayran afurcu... gönüllü mü yani? Şu bir şey.
8: Yok yok kötüne değil. Kötülüğüne değil.
1: Afurcu ne demek sizin orada bir anlamı var mı?
9: Bilmiyorum çalar ki. Demek.
1: Ne demek? Çalar
9: çalar gider
4: parayı
9: diyoruz.
4: Çalar abi. Demek.
1: Parayı yani çalar.
4: Heye. Tabii.
1: Para çalar demek diyor. Afurcu.
9: Alfurcu gelir Adem'in cebinden paraları alır kaçırır demek bizim orada.
1: Öyle mi demek istediniz?
4: Tabii.
9: Bizim orada öyle. Bilmiyorum onlar orada nasıl.
8: Aynen.
1: Para mı çalıyordu döndü?
4: Öyle diyor.
8: Benim evimde bir şey almadı. Benim kız çocuğa bak benim evimde hiçbir şey almadı. Bir şeysini de görmedim. Yalan söylemeyeyim. Gerçeğini söyleyeyim yani.
1: Peki neden para çalardı dediniz?
4: Öyle diyor işte alburcu diyor.
1: Bir dakika
4: diyor.
1: Ben Mümin Hanım'a soruyorum.
8: Ya, hayır o anlamda söylemedim zaten Esra Hanım.
1: Kalp mi çalıyordu o zaman? Ne çalıyordu? Kalp çalma mı bu?
8: Hayır ya kelimeyi nereye çektin Esra Hanım gene ya?
1: Bir hırsız para çalmıyor. Çapkına en benzer kalp çalma var. Neyi? Anlayamadım.
8: Yok. Öyle değil. Ben hırsız anlamında söylemedim size kelimeyi.
1: Yani çocuk ne yapıyordu bu çocuk? Ya
8: söyle, ben sana diyeyim bak hırsız anlamında söylemedim diyorum.
1: Peki ne anlamında söylediniz?
10: Cevabını ver aynen.
1: Buyurun söyleyin. Ya. Söyleyin.
2: Kelimeyi bulamadı. Kelimeyi bulamıyor.
1: Adem bulur kelimeyi. Belki Adem Bey. Bir dinliyoruz. Bulur. Adem Bey siz buldunuz mu kelimeyi?
4: Buyur.
1: Yani ne demek?
4: Buyur abla.
1: Çapkınmış ya döndü. Ne demek istiyorsunuz?
4: Ablam onu ben bilmiyorum. Onu eşim evet. Bakmış diye eşim bakın yanımda.
1: Ha. Eşiniz de tam bilmiyor sanki.
2: Ama eşi ama şunu söylüyor.
4: Bak şimdi eşim sinirlenince dünkü konuştuğu bugün gene onu diyor adam. Bir kelimeyi bir araya getiren konuşmuyor ki.
1: Kim?
4: Ha? Sinirlenince böyle kelimeyi bir araya getirip konuşmuyor.
1: Yani benim anladığım Adem Bey eşiniz şunu demek istiyor. Bu kız böyle çapkın, gönlü hovarda bir kızdı. Öyle mi?
4: Yok ablacığım ben onu o olayı görmedim. Ha.
1: Ama karınız görmüş.
4: Ya abracığım bak ben ne diyorum işte karım burada.
1: Peki Mümin Hanım'a verin tekrardan.
4: Ben görmedim öyle bir şey.
2: Ama döndüğünü sende gönlü varmış bak Adem öyle dedi çünkü.
4: Ya abicim bak o hanımın benim dedi, yeğenim hanımın, Hasan hanım, abi.
2: Eşin bak. Söyledi bak Adem eşin söyledi. Bak gönlünü döndürün yani, sende gönlü varmış.
4: Ben kaldıramıyorum tamam. Ne diyeceğimi şaşırıyorum.
2: Ya eşin söyledi.
1: Ya yanındaki eşin
4: bu
1: söylüyor.
4: Bu benim yeğenim.
2: Tamam kardeşim ya, sana bir şey demedik. Ya? Eşin dedi döndü çapkındı. Benim kocamda da gönlü vardı. Böyle dedikodular vardı diyor.
4: Ya ne alakası var aslında benim gözüm. Ben ya ben yeni evliyim benim neyse, çocuğum, çocuğum
2: ver,
4: var Mümine'yi ya.
2: Ver Mümine'yi ver tamam Mümine Hanım.
1: Mümine Hanım eşinizi.
10: Vereyim abi bu ya.
1: Mümin Hanım buyurun. Eşinizde gönlü mü vardı döndüğünün?
8: Hayır. O anlamda söyleme.

0: Zaten kelimeyi ben.
1: Tövbe yarabbim. Demin çapkın dediniz ya.
2: Peki şöyle söyleyebilir ya, miyiz
0: çapkın
2: ya?
0: Çapkın dedim dedim. Bak sana ben dedim diyorum. Kelimeyi. Ama... Başka kon hakkında öyle dedim. Sen hırsızlığa çevirdin Esra Hanım
1: tamam,
0: beni ya.
1: Tamam hırsız demiyorum. Aşk yani ya. Duygusal anlamda siz rahatsız olduğunuza göre bu kızın evine gitmesine sizi bu kızın o zaman evet. işinize davranışları yakın geldi öyle mi diyeyim?
0: Öyle diyebilirim. Doğru. Ha, onu da
1: anladım.
0: Bak, o
1: yani eşime yakın işte. Davranıyordu. Siz söylediniz mi eşinize?
3: Yakın mıydı döndü?
0: Yok ya ona demiyorum.
3: Dur, sen, dur. Sen de öyle kelime konuşuyorsun.
0: Yok yok o kelimeyi söylemiyorum. Ya,
3: ne diyorsun ama kadın dinliyor mu?
0: Ya ben...
3: konuşuyorsun işte o yüzden bak. Lafları hep böyle birbirine karıştırıyor.
0: Ya karıştırabilirim arkadaş bir şey demiyorum ki.
3: Ama işte bak.
2: Bir şey demiyor
1: siz
2: Adem.
1: Siz bir daha...
3: Nasıl cevabını ver? Aynen.
1: Mümine Hanım. Eşiniz de kızıyor öyle yakın davranıyordu efendim? Deme diyor. İstemiyor galiba söylemenizi öyle.
0: Yok. Yok yok hani kelimeyi ikisini bir araya getirip de konuşamıyorum ya ondan diyor eşim bana bir şey yok.
1: Peki döndüğüyle hiç konuştunuz mu? Döndü kızım sen küçüksün yaşın çok hani yakın davranma bize de çok gelme. Adem Bey'e de sen de çok gitme dediniz mi?
0: Ben kendim mi?
1: Evet.
0: Dedim.
1: Dediniz. Adem Bey
0: evet,
1: siz...
0: Evet dedim dedim.
1: Adem Bey sizi dinledi mi?
0: Hangi konuda?
1: Döndülere gitmemesi konusunda.
0: Dinledi mi? Dinledi. Söyle sonra söyleyince açıklayınca dinledi.
1: Dinledi ama gitmeye devam etti değil mi?
0: Hayır hayır gitmedi gitmedi ondan sonra gitmedi zaten ben konu alana çıkınca gitmedi.
1: Peki Mümine Hanım şimdi eşinizle ilgili olan rahatsızlık durumunda siz aslında diyorsunuz ki şimdi sizlere söyleyeceğim. Bakın Mümine Hanım demek istiyor ki aslında benim eşim döndüye yakın davranmazdı. Döndü benim eşime yakın davranırdı. Ne diyorsunuz buna?
4: Döndüğü gelmiş mi?
2: Aynen kandırmış abla.
4: Döndüğü kendine yakmış işte kalbini
2: kandırmış,
4: çalmış.
2: Kandırmış adam nişanını
1: kalbini
2: de
1: mi çalmış?
2: Kandırmış.
4: Aa, basın hanımı diyor ki
2: hanımı söylüyor işte.
4: Kendini hırsızlıktan suçluyor. Benim kardeşimi, bacımı diyor bak çalmış diyor. Kalbini çalmış Adem Efendi'nin yakışıklığını çalmış.
2: Adam onu
4: bak,
2: söylüyor bizim
4: hanımı. Resmen söylüyor. Mı? Benim kocamın diyor kalbini çalmış diyor. Tabii kalbini çaldığının gönlünde çalar. Doğru değil mi Sıra Hanım?
1: Yani siz böyle bir...
4: Kendin söyledin
2: anam. Tam doğru kelimeyi bulamadım.
4: Sen doğru kelimeyi söyledin.
0: Ben
4: söyledim.
0: Öyle bir şey söylemedim. Yalan söylüyorum bir de işe.
2: Yok en doğru sensin.
4: Sen doğru söylüyorsun. Bak sen diyorsun ki çalmış diyorsun gönlünü. Kimin gönlünü çalmış benim bacım gelmiş. Sana yalvardı mı Adem beni kurtar o evden diye. Dedi mi Mümine? Sen beni ilk geldiğinde dedin layık olduğu yere gitti diye be. Utanmak yok mu sende? Adam kocasını kıskanır. Gelme benim evime. Lan ne işin var benim babanın kızının benim evimde? Bir daha buraya gelme der insan.
1: Küfür etmeden.
4: Sen dedin mi? Dedin mi dedin mi? Evimde banyo yaptırdın. Arabam yok dedin gezdirmek dedin. Araban çıktı. Daha anım sana biz ne söyleyelim ya? Ne söyleyelim Emine? Bulacak kelime bile söyleyemiyorum.
0: Eşe.
4: Ağzımda çıkacak.
0: Eşe.
4: Buyur.
0: Eşe beni bir dinler misin? Beni bir dinle bir dinle bak. Bağırmadan bir dinle. Benim kocam senin bacını gezmeye götürmedi bu bir. O yalan nereden çıktı bu da iki.
2: Üç.
0: Anladın mı ben şimdi?
4: Anladım üçü dördü de bul. Üçü dördü de bul beşi de bul haydi.
0: Üçü dördü siz bulacaksınız ben bulamam.
4: Tamam ben bilmiyorum sen bulacaksın.
2: Biz
4: sen bulacaksın. O dört kişiyi de bir bul gel bakayım koyunun arkasından gelen dört kişiyi de bir bul bakayım. O beyaz taksiyi de bir bul bakayım kendin de.
2: Bul bul
4: bul. Kendin
2: söyledin.
0: Ben razıyım tamam mı?
4: Biz bilmiyoruz ki sen biliyorsun.
2: Kendin söyledin.
4: Sen o taksiyi de bir bul. O arkadan gelen dört kişi de bir bul.
0: Ben söylemedim.
4: Sen dedin.
0: Adamakta duyduğum kelimeleri söylüyorum.
4: Sen tamam. Nereden
0: duydun? Ben demedim.
4: Nereden gördün? Biz görmedik. Sen
2: geçen
4: nereden
2: gördün? Dedin dört kişi var.
0: Görmedim duydum.
4: Tamam. Nereden
2: kimden
4: duydun? Kimden duydun?
2: Söyle. Yanındaki güzelden mi duydun?
0: Köyde dedikodu çoğdu o zamanlar. Duydum.
4: Dedikodu yapma
2: yanındaki gittim. Güzelden mi duydun yanındaki güzelden?
4: Oğlum sana herif olmasın o dört kişinin içinde. O dört kişinin içinde sen herif olmazsın.
0: Kanıtla,
4: olmazsın.
0: Kanıtla madem öyle halin var. Kanıtla,
4: ayıtlayacağım.
0: Kanıtla.
4: Ayıtlayacağım. Adaletime güveniyorum. Allah'ıma güveniyorum. Esra ablama güveniyorum. Ekibine güveniyorum. Sen kime güveniyorsun? Senin kimin var?

0: Benim Allah'tan başka kimsem yok.
1: Ha, Allah abi sen onu yapmazdın. Ben herkese
0: güveniyorum. Allah'a şükür. Allah'a şükür.
2: Hanım'ın da bu işin içinde mi olduğunu düşünüyorsun?
1: Evet abla.
3: Abi abi içinde göbeğinde bu.
1: Göbeğinde bu. Kocasının ne iş yaptığını bir insan bilmez mi?
2: Peki eşi nasıl içinde olabilir?
1: Ablacığım yani... ben kocamın nereye gittiğini, nereden geldiğini bilmem
0: yalan, mi? Yalan bacım, yalan yalan. Esra ya... Hanım yalan o yalan.
1: Tamam yalan Mümine çıkacak.
3: En doğru sensin.
1: Tamam Müminem çıkacak. Adalet seni elime
0: verir. Allah'a şükür. Allah'a bin kere şükür.
3: Abi görece, dünyada en temiz adam sensin.
1: Kelime bulamıyorum Mümine, kelime kelime. Kelime bulamıyorum. Kocan yaptığı bilgilerden arın arın.
0: Osman. Eşe çekenle bir kapat da beni dinler misin?
3: Evet.
1: Dinleyelim bakayım Mümine Hanım.
0: Osman, o gün akşama oyunda kiminle gittin?
3: Ben kendim gidiyorum oyuna. Akşam gitmiyor ki benim oyuna. Akşam mı gidiyor benim oyuna?
0: Yalan söyleme oğlum, evet. Yalan söyleme. Gerçeğini söyle.
3: Akşam
0: gerçeğini.
3: Gitmiyor benim oyuna, yalan söyleme. Sen biliyorsun demek o gelenleri.
0: İkindi kalkıp da gidi akşam oyundan gelen kim? Ben miyim, sen misin?
3: Ya arkada gelen dört kişiyi sen görmüşsün, söyle.
4: Neyi kastediyorsun?
2: Ne demek ya? Ben
0: görmedim ki. Ben duyduğumu söylüyorum.
2: Ne duydunuz? Ne duydunuz?
3: Geçen bu dedi abla. Koyunun arkasında dört kişi var dedi.
0: Esra Hanım ben bir daha söyleyeyim de. Ben dinler misin?
2: Kim o dört kişi?
3: Mümine dedi onu geçen kimse. Bilmiyoruz ki.
0: Vallahi bilmiyorum Esra Hanım.
1: Niye söylüyorsun ya?
3: Ne söylüyorsun öyleyse?
0: Yalan söyleyeceğim Osman'a.
1: Buraya yalan var.
3: Ya ben bilmiyorum. Benim koynuma da daha dört kişi gelsin.
2: Bir dakika ben bir şunu sormak istiyorum. Mümine Hanım. Döndüğünün kaybolmasıyla dört kişinin ne efendim? Alakası var? Yani ne demek istiyorsunuz?
0: Esra Hanım, bak şöyle anlatayım. Kendi önden geliyor, kız çocuğu arkadan geliyor. Dedikodu duyuyorum bak ha böyle. Hı. Arkadan gelen dört kişi daha var dediler. Bak kendi söylemeleri var abi, ben söylemiyorum.
2: Peki onu anladım. O dört kişi ne yapıyor ya? Yani önde Osman varsa, arkada döndü varsa.
0: Vallahi bilmiyorum. Orayı da bilmiyorum. Oraya Osman'a soracağım.
3: Bana onu bulacağım, döndü. Onu yani, bulacağım.
2: Peki söyleyenler bunu da söyler. O dört kişiye hayır kızı mı verdi? Ne yaptı? Ne dört demek istiyorsun? Bun. Bir dakika Osman. Ne demek istiyorsunuz? O
0: vallahi,
2: dört kişi.
0: Vallahi bilmiyorum Esra Hanım. Öyle orayı bilmiyorum. Yalan söylüyorum.
2: Öyle bilmiyorum denmez. Bakın bağlantı kuracaksınız kişi. Sonra söyleyeceksiniz. Bir bağlantı yok. Dört kişi geliyor. Ne yapalım dört kişi geliyorsa?
1: Buraya biz çocuğumuzu bulmaya geldik.
0: Ben yalan söylemiyorum. Ben
3: lan beni
1: tutuyorum. Bul dört kişiyi. Kocan bulsun. Sen bul dört kişiyi.
0: Ben bilmiyorum ki. Osman'a sorun. Osman biliyor.
3: Ben
0: bilmiyorum.
3: Buradayım Mümine.
1: Osman,
3: ben 1300 koyunu bıraktım geldim.
1: Sen,
3: sen buraya gelemiyorsun. Koyunun senin... yok bir şey yok gelemiyorsun.
1: Senin tavuğun bile yok gelemiyorsun. Ben koyunu bıraktım geldim. Evimi bıraktım geldim.
3: 1300 koyunu bıraktım. Her adam 1300 koyunu bırakıp gelmez.
1: Bul. Bul benim bacımı. Bul. Nerede bulsan bul.
0: Osman. Beni bir dinler misin?
1: Bir dinlemiyorum seni.
3: Dinleyek dinleyek.
2: Evet bir Mehmet Bey var attığımızda.
0: Dinleyek.
2: Çiçekleri varmış. Mehmet Bey merhabalar.
5: Efendim.
2: Merhabalar Mehmet Bey.
5: Merhabalar.
2: Mehmet Bey siz döndüğünün kaybolmasıyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
5: Vallahi döndüğünün kaybolmasıyla ilgili benim düşündüğüm, gördüğüm Adem Bey'le Ramazan Bey ve döndü Adem Bey'in hanımı.
2: Mümine.
5: Üçü. Evet. Mümine'nin psikolojisi doğdu bitti bozuk. Yani o psikolojiden her şeyi beklerim ben.
2: Mümine'nin psikolojisi bozuk. Ne yapmıştır psikolojisi bozuk?
5: Ya görüyorsunuz konuşma tarzı bile görüyorsunuz. Sabır diye bir şey yok. Sükunet diye bir şey yok.
2: Yani Mümine Hanım mı bir şey yaptı döndüğe?
5: Yani eşinin birileri biliyordu.
2: Evet.
5: Mutlaka ki onun yerli var. O bir bayanın el olmadan bir erkek kimseye el alıp da banyo yaptıramaz.
2: Evet zaten yani.
3: Oğlum, benim hanımım senden erkek senden. Anladın mı? Benim hanımım senden erkek oğlum. Kendin ama benim hanım sinirlenince iki lafı bir araya gelip konuşturamıyor. Ha.
5: Senin
3: erkek oğlum benim hanımım işte burada yanımda.
5: Çakal senin geldin benim adam erkek misin? Ya. Ben senin önüne çıktım niye kaçtın?
3: Ya sen erkek misin kaçtın? Oğlum erkekten çıkardım karşına. Ha. Lan böyle. Lan insan.
2: Böyle erkeksin lan gördüm, merkeksini bırakın artık.
3: Lan dün mü? Adam bir müdahale eder lan. Lan bu kimin der oğlum? Senin madem yeğenin adam der ki ne böyle böyle lan bu. Ha?
5: Oğlum lan bir,
3: sen ne yapıyorsun lan der lan bir adam karşılık çıkar lan.
5: Çıkmadın mı karşıma? Şimdi de
3: çıkıyorum. Bak benim hanım sinirlenince ne genel konuşacağını bilmiyor lan onu diyor lan.
2: Pis
3: benim hanımım senden bin kat erkek lan.
5: Lan senin kendin erkek dersin ki hanımla ne olacak lan soytarı.
2: Öyle senin şeyler söylemeyin birbirinize kötü kötü.
3: Lan konuşma dengesinden. Neye savunuyorsunuz oğlum? Oğlum derdim ne derdim? Bak ben diyor muyum? Lan ben diyor muyum oğlum? Benim aileme gidin bu programı arayın diye lan.
6: Girebilir mi senin ailen?
3: Beni aramayın oğlum. Bak bunlar için beni arayacaksınız.
6: Senin gibi pislik adamı davasına kim giriyor?
3: Ben aileme diyorum aileme.
5: Bak şerefli bir kardeş. Bana.
3: Ha, senin sıkıntın ne? Sıkıntını anlayalım bir.
5: Bak hasiyetli bir adamsan, şerefli bir adamsan suçluyum arkasında ol. Böyle geriden arıyor, erkek gibi konuşma. Kardeş,
3: ben erkek gibi
5: konuşma. Ben seni tükkede de kırdım ben.
2: Ya böyle bir şey anlamadım. Böyle konuşmayın. Yok bak, erkek belki ama çok erkek dediniz ya. Bırakın şimdi.
3: Programı, araya bir durun ya. Diyor muyum lan?
2: Ya sen erkeksin, ben erkeğim.
3: Lan çıkan sensin Cemil, işte o
2: bir
3: bu.
2: Bir durun şu, bir susun ya Allah'ım ya. Sen erkeksin, ben erkeksin, karım erkek. Herkes erkek. Ben bu erkek lafını bir geç.
6: Bu da erkekmiş, Adem Bey de erkekmiş, görmüyor
2: musun? Döndü nerede, döndü.
4: O kadar erkek adam içinde kızı kaybetmişler.
5: Döndü nerede?
2: Ne? Kim konuşuyor? Döndüyü gömdüler mi? Kim konuşuyor? Mehmet Bey, yanınızda kim konuşuyor?
5: Benim.
2: Hayır, bir kadın vardı orada.
5: Annem. Evdeyim, işten geldim, evdeyim.
2: Tamam, anneniz diyor ki döndüğü gömdüler diyor.
5: Yani bu kadar kayıp ne, nasıl olabilir?
2: Kim gömdü?
5: O da yok. O da yorum yapıyor.
2: Hayır, belki bir şey biliyor. Bir sorun, kim gömmüş?
5: Sanırım, kendiniz konuşun. Kendi ağzından duyuyor.
2: Merhabalar.
7: Merhaba.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
7: Hoş. Teşekkürler.
2: Sizce döndüğe ne oldu?
7: Valla ben hiç bilmiyoruz biz. Onun kendileri bilir. Kendileri eden üçü. Ne ettilerse, üçü ne kim? Yaptılarsa üçü. Kim? Üçü yaptı.
2: Üçü kim?
7: Bulsunlar, ne yaptılarsa bulsunlar.
2: Üçü kim?
7: Üçünden başka kimse yok. Herkes ağzını açan huzur, köy, kasaba, herkes biliyor. Herkes onlardan şüpheleniyor.
2: Kimlerden isim?
7: Niye başkasına demiyorlar?
2: İsim verir misiniz? Kim bu üç tane kişi?
7: Bu biri Mümine, biri kocası, biri o yanında adam, işte üçü.
2: Ramazan, Adem, Mümine mi öldürdün?
7: Evet, onun üçünün iş bundan gitti. Üçü bulsun, başka hiç kimse yok.
2: Üçü birlikte döndüğü mü öldürdün?
3: Ben oğlum hakaret etme, hakaret etme. Üçü birlikte ne yaptı? Ben yıllardır buradayım oğlum. Ben kaçmış da gitmiş de
7: değilim. Eşler mi, gömdüler mi?
3: Ben buradayım, buradayım.
2: Onlar Adem Bey, bir durun ya aynı anda. Yani siz diyorsunuz üçü. Peki neden yaptılar bunu döndüğe sizce?
7: Ne yapacaklar işte, pislikleri çıkmasın, boyası sonuna çıkmasın diye çocuğu kaybettiler.
2: Peki Mümine Hanım neden bu işin içinde?
7: Mümine Hanım ne? İşte kocasının şeyini saklamak için, işte ilkin yediler nani, sonradan keride çıkacak meydana diye. Ne yaptılar? Sattılar, kuyuya mı attılar? Yerimi eşitler gömdüler. Ne ettilerse ettiler.
2: Yani döndü hamile mi oldu sizce?
7: Ben onu bilmiyorum. Orasını ben hamile ettiğini duymadım. Bilmem, orası bana ait der. Ben kimsenin günahına gidemem.
2: Peki,
7: ben orasını bilmem.
2: Adem'le döndüğünün ilişkisi var mıydı sizce?
7: Ben onu duymadım. Köylüler söylüyordu. Ben görmedim. Gözümüne görmedim. Onu diyemem.
2: Peki köylüler ne diyordu Adem'le döndü?
7: Köylüler ne diyordu? Adem'in ikisi hepine gidiyor. Bunların ocağına suyu döktüler dediler.
2: Yani aslında çok yakın olduklarını söylüyorlar, öyle mi?
7: Tabii ki yakın. Yakın. Hepsi, o edenin, pisliği edenin hepsi yakın birbirine. Yabancı daha iyiymiş akrabadan. Ne geliyorsa akrabadan geliyormuş. Yabancı daha iyi. Hep akrabadan geliyor işte.
2: Peki. Mümin Hanım, duydunuz. Mehmet Bey ve eşi sizden şüpheleniyor. Şimdi bize de şu tuhaf geldi. Mümin Hanım, ben en çok bunu size sormak istiyorum bir kadın olarak. Adem Bey, Mümin Hanım'a mikrofon uzatır mısınız? Şimdi bu kadar rahatsız olduğunuz bir kız var. Çapkın diyorsunuz. Eşime asılıyor diyorsunuz. Niye kızı evinizde yıkıyorsunuz?
0: Ya o zaman da bir şey yoktu Esra Hanım. İlk zamanlar yoktu.
2: Ne zaman başladı?
0: Sonra sezdim.
2: Sonra sezdiniz. Nasıl anladınız ilk, yani ilk hangi?
0: Evet, dedikodu çıktı ya köyde. Dedikodu çıkınca o zaman sezdim ben de.
2: Peki İlk hangi hareketinden tahmin ettiniz? Yani nasıl hareketleri değişmişti döndüğünü?
0: Ya şimdi oraya ne desem boş bir şey diyemem şu
3: ne
0: an.
3: Biliyorsan söyle oğlum, erkek gibi söyle, ne biliyorsun?
2: Konuş diyor, bakın eşiniz yanında konuşun.
0: Ben saklamıyorum ki lafımı, ben lafım arkasındayım. Ama yani.
2: Ya ne değişti bir söyleyin.
0: Ya konuşamıyorum, sinir oldum mu konuşamıyorum arkadaş, ne yapayım?
2: Yani hangi hareketi değişti, daha mı yakın, dokunuyor muydu? Sarılıyor muydu? Ne yapıyordu?
0: Hayır hayır, dokunma falan yok. Yok öyle bir şey yok.
2: E ne var? Ne var?
0: Ya dedim işte, millet dedikodu yapınca ben de biraz şey deyince ondan.
2: Yoksa sadece dedikodu mu?
0: Soğudum siz, yani açıkçası.
2: Siz bir şey görmediniz.
0: Yok yok, vallahi görmedim Esra Hanım. Yalan
2: peki
0: söyleyeyim,
2: sonra, peki
0: görmedim.
2: Bu olaylardan sonra döndüğü bir daha eve almadınız mı?
0: Yok.
2: Almadınız, bıraktınız eve almayı.
0: Yok yok, kovdum zaten ondan sonra lafı duyunca kovdum.
2: Nasıl kovdunuz?
0: Gelme bir daha benim kapıma dedim. Millet laf dedikodu yapıyor dedim.
2: Ne dedi siz öyle deyince döndü?
0: Boş ver yenge dedi, ne diyecek?
2: Ha, boş
0: abla
2: verdi.
0: Yenge ikisini de söylerdi.
2: Peki Mümine Hanım döndü, evet. Demiş ki ben Adem'le evleneceğim demiş.
0: O yalan. O yalan bir sefer.
2: Kim bunu size anlattı?
0: Ya bir isim vermeyeyim. Komşunun biri.
2: Evet, komşunun biri Adem'le evleneceğini anlattı değil mi döndünün?
0: Hayır hayır, evlenme konusu yok orada, yok.
2: E demin dediniz ya komşu anlattı.
0: Dedikodu diyorum, anlamıyor musun Esra Hanım ya, dedikodu.
2: Tamam, dedikoduyu komşu anlattı ya size. Sinirlenmeyin.
0: Evlenme konusu asla geçmedi, öyle bir konu o zamanlar geçmedi.
2: Peki döndüğe kızmadınız mı artık? Yani hem kocanıza gönlü kaymış, evlenmeyi düşünüyor, bebek istiyor.
0: Öyle bir şey yok, yok. Öyle bir şey yok. Ne bebeği, ne evlenmesi ya.
2: Öyle dedikodular çıkmış ama. Hamile olduğu söyleniyordu.
0: Hayır hayır, öyle bir konu değil. O konu değil, değil, değil. Ben olanı söylüyorum bak sana, ne diyorum. Dedikodu, dedikodu. 10 kişi var, o da hepsi dedikodu peşinde geziyor. Bir şey yok burada.
2: Peki şuna kızdınız mı? Siz gitme demenize rağmen Adem Bey sürekli eve gitmeye devam etti döndülere.
0: Adem gitmedi zaten, ben kızıştım. Onu da söyledim ki, böyle arayınca da kızıştım, gitme dedim.
2: Hı hı. Ama sonra kaybol...
0: Çünkü milletin dilinden kurtulamayıverdim, ne yapayım? Mecbur kızışmak zorunda kaldım. Kızdınız. Ben kıskanç biri değilim.
2: Hı hı. Ama Adem hata yapıyor sürekli.
0: Ben açık açık söylüyorum Esra Hanım sana bak. Ben kıskanç biri değilim. Ben 50 yaşına geldim, daha kimseyi kıskanmadım.
2: Ama döndüğü kovdunuz.
0: Ya kovdum işte, değil mi sana bak, dedikodu üzerine kovdum.
2: Kıskanmadınız mı hiç?
0: Yo, niye kıskanayım bir yeğenimi, niye kıskanayım bir de?
2: Ama Adem Bey de sürekli onların evine gidiyor.
0: O bir yalan, o yalan, ona inanma, yalan o.
2: Sürekli gidiyor, kaybolana kadar gitmişler. Duymuşsun.
0: Yo yo yo, yalan yalan yalan. Ya yok yalan. Hep eşeyle Osman anasının uydurması, bu yalan. Teyzeleri mezeleri uydurması hep yalan.
6: Doğru.
2: Peki
6: sensin.
2: Döndü, döndü sopayla yere Adem yazıyormuş. O, neden?
0: Ben görmedim Eşe Hanım, Esra Hanım, ben orayı görmedim. O bir kere, onu da görmedim de duymadım da, yalan o da yalan.
2: Hı hı. Peki siz de daha yeni doğum yaptığınız dönemlerde ya, daha loğusaydınız, eşiniz sürekli loğusasınız ve döndüğe gidiyor, rahatsız olmuşsunuzdur.
0: Yok, eşim gitmedi ki hiçbir zaman o zaman, beni bırakıp yere gidiyor, gidemez ki.
2: Gidiyormuş sürekli Adem Bey, anneleri söylüyor.
0: Yok o yalan, o da yalan, o da yalan Mesra Hanım, o da yalan.
2: Eşe Hanım.
1: Gidiyor ablam, gidiyor. Kendi, Ramazan'ın kendi bana söyledi Mümine.
0: Yalan yalan.
1: Tamam Ramazan bağla. Ramazan
0: Esra Hanım konuştun. Yalan.
1: Tamam Mümine. Ramazan konuşsun bana bir. Ramazan konuşsun. Biz Adem'le dedi.
0: Konuşsun söyle dedi. Bağla. Al git istediğini söyle.
1: Tam bağlayın Esra Hanım, bağlayın. Ramazan'ı bağlayın.
2: Söyle. Ramazan da değil. Size şunu soruyorum. Bu Adem Bey sürekli kaybolana kadar gelmeye devam etmedi mi döndü?
1: Geldi.
6: Etti.
1: Geldi.
6: Etti.
1: Hatta Ramazan bile görüp bana dedi. Yeğenim dedi. Sabah böyle gitti dedi. İkindim böyle geldi dedi.
2: Yani Mümine Hanım, sizin eşiniz döndürün evinin önünden ayrılmıyor. Garipliyorum
6: gelmediğimi. Bak.
1: Ulan gelmedin
6: ben
1: deme,
6: geldim.
1: Ben geldim.
6: Kız ne diyorum, kayboldu. 3-4 gün beni aradım.
8: Nereye aradın?
6: Baktım bir dedikodu var köyde. O gün elim ayağımı çektim.
2: Siz hiçbir şey aramamışsınız. Eşiniz
8: yalan
2: de böyle
8: söyleyeyim.
2: Diyor.
6: Ha, ben gelmediğimi inkar etmiyorum.
8: Yalan.
1: Kız kaybına kadar geldin Ramazan. Adem. Ramazan söylesin bağırma. Ramazan gel söylüyorum.
6: Geldim bak Mümin Eşe. Mümin
1: Allah'tan durmasın.
6: Eşe üzerimde Allah var. Bak bacın kaybolmadan veya bir gün veya iki gün önce gelmişim. Geldiğimi ben inkar ediyor muyum etmiyorum?
2: Bir dur. Karın bak. Gelmedi diyor ya.
6: Ha bak ben ne zaman gelmedim Meşe sizin evinize? Kızınız kayboldu. Yanındaki Osman'la 3-4 günü aradım. Bir baktım laf bana geliyor. Gelince ben tap Adem diye Bey. Alakayı kestim.
2: Adem Bey artık o zaman kız kaybolmuş. O konuyu kapatın. Mümin Hanım'a mikrofonu verir misiniz? Mümin Hanım'a verir misiniz mikrofonu? Mümin Hanım bak eşin ne diyor kaybolmadan bir
6: hanım sinirinden konuşamıyor ki.
2: Konuşamaz bak duydu senin bir iki gün önce geldiğini çünkü.
8: Pisliğini de.
2: Yani döndü çünkü bir şey diyemiyor.
6: Geldim ben geldiğimi inkar etmiyorum ki.
2: Pisliğimiyorsun da karın lan, inkar ediyor.
6: Lan dünya gene inkar
2: karın
6: etmiyor.
2: Karın inkar ediyor.
8: Pisliğini çıkınca.
2: Mümin Hanım inkar ediyor. Mümin Hanım bak sen gitme demene rağmen kocan o evden çıkmamış. Duydun mu?
6: Bak, ne zaman gitme dediğini de söyle. Sen tarihleri karıştırıyor. Al ne zaman gitme.
2: Söyleyin.
8: Tarihi ya.
6: Al hepsini söyle al.
2: Bak kadın dondu.
8: Alan
1: şu
8: adına
1: Ramazan'ı
8: ya.
1: Bana bir bağlayın Ramazan'ı. Abla.
2: Bağlayın. Ne diyorsun bir dakika bırak Ramazan'ı şimdi. Ben
6: konuşamıyorum.
1: Bak konuşamıyor. Ele yapmış
2: bir oldu. Bir durun.
6: Tamam abla. Hadi susun bir dakika. Konuşamıyor. Tamam.
2: Niye tamam. Konuşamadı? Baktı ki kocası kaybolana kadar oradaydı. Mümin Hanım. Bu adam sizi
6: ben
2: dinlemedi.
6: İnkar etmiyorum
2: kaybolmadan bir gün
6: bak,
2: önceye kadar.
6: İnkar etmiyorum.
2: Ya gittim. Siz inkar etmiyorsun. Karın inkar ediyor.
6: Ya işte karın bak sinir hangi tarihte gittim ben hangi tarihte gitmedim.
9: İyi ya. Bana bir şey sorma şu an.
1: Bak.
8: Ya,
2: çünkü karı sinirlendi. Sana gitme dedi. Bu kızın yanına gitme dedi. Sen yine gitmeye devam ettin.
6: Lan bana hanımım dedi. Bak. Ben onu gene söylüyorum. Hanımım gitme dedi.
2: Ama
6: dedi,
2: sen yine
6: işte
2: de gittin.
6: Burada. İşte ben de buradayım. Dedikodu çıkar dedi. Ben de kim dedikodu çıkaracak lan dedim. O kim onlar kim biz kimiz lan dedim.
2: Bak Mümine Hanım üzüldü ama. Görüyor musun Mümine Hanım'a
6: dedim
2: bak.
6: Dedim ben dedim. Ben dediğimi her zaman arkasındayım bak. Aynı lafımın her zaman arkasındayım.
2: Mümine Hanım ne oldu Mümine Hanım'a? Mümine Hanım.
6: Sinirlendi.
1: Senin suçunu çekiyor o da senin suçunu.
8: Pisliğimi çekiyor o.
6: Ya benim ne suçumu çekiyor?
1: Senin Adem konuşma.
6: Lan yeğeni. Lan yeğeni. Eşe.
1: Senin suçunu çekiyor
6: bak,
1: o.
6: Lan yeğeni.
1: Senin suçunu çekiyor. Senin ayıbı.
2: Bir dur.
6: Ha, benim Mümin ne suçumu çekecek lan benim var.
8: Kulaklığı yok.
2: Mümin Hanım'a kulaklık takın. Mümin Hanım dondu çünkü şu an.
8: Rahatsız oldu.
2: Kocasının bir gün önceye kadar gittiğini yeni öğrendi Mümin Hanım.
8: Heye.
2: Mümin Hanım. Yani siz
6: ben her zaman söylüyorum yani her zaman abla. Kendi de olsun
2: ağlıyor
6: olmasın.
2: Ağlıyor kadın bir dur
6: ben
2: sen.
6: Ben dünyaya da söylüyorum gidip gelmedi.
2: Mümin Hanım neden ağlıyorsun?
6: Niye ağlıyorsun diyor. Ağlıyor mu sen?
2: Ağlıyor tabii. Ne oldu mikrofonu uzatsana. Yardım etsene Mehmet. Mehmet yardım etsin. Nerede Mehmet?
6: Tamam ablacığım al. Bırak abla ben bu dümbüklerle uğraşamam tamam ben bu dümbüklerle ben bu dümbüklerle uğraşamam abla tamam mı?
2: Hadi sen
6: birisi bir doğru kelime çıksın arkasındayım ama ben bu dümbüklerle uğraşmam.
1: Ben sen
6: anladın mı abla? Birisi bir kelime
1: sen.
6: Keşke bir dört doğru kelime çıksın. Lan oğlum kız benim evimden kaybolmadı. Git kardeşime sor oğlum kardeşime.
10: Sen götürdün sen. Lira sattın. Tüccar. Arvat tüccarı
6: lan ben çıkan. Ne yaptım oğlum ben size ne yaptım?
10: Arvat
6: kimin
10: tüccarı sen
6: Mümin Hanım
10: nasıl aldığını bir anlat.
2: Mehmet bana gel. Yardım etsene. Alıp Adem'den Mümin Hanım'a versene. Biraz müdahale et.
1: Gel. Konuşmuyor. Suçlanıyor orada. Suçunu bak.
2: Dur bırak. Sen bir dur.
6: Dinlesin abi. Kim ismi? Dünya dinlesin bak. Gene umurumda değil anladın mı?
1: Bak.
2: Versene Mümin Hanım ağlıyor.
6: Dinleyecek gene umurumda değil lan. Devam
2: edin. Kapatma karını. Kapat versenize ne oluyor?
8: Götürüyor.
1: Kaçırıyor ablam kaçırıyor.
2: Mümin Hanım'ı göster bana.
1: Kaçırıyor ablam.
2: Ağlıyor kadın. Konuşacaktı çünkü kadın. Kaçırıyor tabii karısını şimdi.
1: Ben de ki.
2: Neden götürüyorsun karını?
6: Tamam,
2: ne olmuş bir mikrofon uzat. Ne oldu? Nereye gidiyorsunuz?
6: Alo.
2: Nereye gidiyorsunuz?
6: Evin içine gidiyor mu hanımın? Niye? Ben hanımı bırakıp da onların dedikodusuna uyacak kelime değil ki.
2: Hanım sana ama anladı senin nerelere gittiğini demesine rağmen. Mehmet Mümin Hanım'ın yanına gitsene. Mümin Hanım'ın yanına git.
6: Gel.
11: Yok, Mehmet sana diyor. Mümin Hanım'ın yanına gitti.
8: Kulaklığı da alsın.
2: Mümin Hanım'ın yanına gitsene ya, Mehmet. Mikrofonla.
8: Baba çek, diyor

0: Ya kötü oldu kadın, gitseniz de yatıyor kadın ya.
1: Havlu mu getireyim?
2: Rahatsızlandı.
1: Hayır, konuşmak istemiyorum, tamam mı? İstediğin
0: ne oldu kadına? Bak kadın fenalaştı. Kadın ilk kez kocasının ona kızmasına rağmen sürekli döndüğe gittiğini öğrendi. Gördünüz bak kadın ne halde. Fenalaştı kadın. Gösteremiyoruz size. Fenalaştı. Kocam yapmaz, kocam yapmaz. Al kocan ne yaptı?
3: Ne yaptı kocam? Bize neler yaptı onun kocası?
0: Kötü oldu kadın.
3: Benim bacımı yok etti onlar.
0: Anladı. Kadın da anladı. Merak etme. O yüzden kötü oldu zaten. Benim kısa bir aramız var. Bak kadının bir şey oldu ya.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
5: Essay Parfümeri'nin sunduğu Esra Ezmeci ile Yeni Baştan devam edecek.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: Mersi canım. Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
8: Hocam ben?
7: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
8: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
7: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
9: Hocam 1000 megabit diyor.
7: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
8: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
7: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
8: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
7: Ya gelsin o zaman slogan.
10: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
11: Kuyrukta onca kişi. Bir de idrar kaçırma problemi.
12: İndirimiydi. Bu sıra fena. Of daha yeni gittim. Ama yine sıkıştım.
13: Evden çıkmaya çekinir olduk.
14: Ben can petliyim. Bana hava hoş.
11: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
15: Hadi, hadi gelsenize.
8: Beni bırak.
16: Dede, hadi gel.
15: Yok, sen git.
17: Ben can petliyim, bilir misin? Bana hava hoş.
18: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu can pet, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler.
19: Risk alma, can pedal.
11: Risk almayın, can pet alın.
6: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
3: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
14: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam Net'ten alınır. Kazancım Net.

0: Kasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik, 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar zaten standart.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla. Mac.

0: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
1: Bambim var benim.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni? Express içelim. Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: birlik hareketi.
1: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Meyve ve sebzenin tazesi Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Rio domates 19 lira 90 kuruş, kapya biber 39 lira 90 kuruş.
6: Sezonun favori eşofman takımları Civil'de. Rahat kalıplar, yumuşak dokular ve dikkat çeken detaylar. Eşofman takımları 799 TL'den başlayan fiyatlarla Civil mağazalarında ve civilim.com'da.

0: cheesecake'i nasıl yaptınız?
1: Sütaş labneyi.
2: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar.

0: Volt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
2: Biziz biz.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
2: Sirke kullanıyorum.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Essay parfümerinin sunduğu Esra Ezmeci ile yeni baştan devam ediyor.
1: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.
7: Evet, yayınımızda döndü konusuyla ilgili Mümine ile Adem vardı ve canlı canlı bir kadının aldatılma gerçeğiyle yüzleştiğini gördünüz. Benim kocam yapmaz yapmaz dedi. Yaptığını da yanında söyleyince kadın fenalaştı. Ne oldu Mehmet?
8: Evet Esra Hanım, tabii canlı yayında rahatsızlandı bir anda. Şu anda Adem Bey de kendisini müdahale ediyor. Tabii kendisi sürekli ağlıyor. Az önce yanına gittim ben reklam arasında ve sürekli ben şu anda iyi değilim ve ambulans çağırın diyor. Biz de şu anda ambulans çağırdık ve ambulansın gelmesini bekliyoruz. Mümine Hanım'ı ambulansla hastaneye götüreceğiz.
7: Mehmet, orada iyi değilim derken başka bir şey fark ettin mi? Yani kadın iyi. Tabii biz anladık burada, özellikle eşinin son güne kadar döndüğünün, kaybolduğu son güne kadar oraya gittiğini öğrendi ve ondan sonra kötü oldu. Hayır, gitmedi ben söyledikten sonra dedi. Sonra gittiğini öğrendi. Yani orada bir şey dikkatini çekti mi senin?
8: Yani bizim dikkatimizi çeken Esra Hanım aslında şu oldu. Sanki olayı biliyor. Şu ana kadar aslında yüzleşmemiş olduğunu gördük. Ve aslında programda bu konuyla ilgili tam olarak yüzleşti. Ve aslında hastalığının sebebi de o olabilir. Bir anda o yüzden de rahatsızlanmış olabilir. Aslında yıllarca içine attığı o duyguları şu anda çıkarmış olabilir yani. Bizim hissettiğimiz, yanında olduğumuz sürece öyleydi yani.
7: Peki Mehmet, böyle birkaç kelime, bir şey, farklı bir şey söyledi mi? Çünkü bu tarz durumlarda söylenen şeyler önemliydi.
8: Ya biz yanına az önce reklam arasında gittik ama sadece ağlıyor. Ben iyi değilim, beni ambulansla hastaneye götürün dedi. Ben ölmek istemiyorum dedi. Bize söylediği durum bu, şu şekilde.
7: Konuşuyor. Ölmek istemiyorum mu diyor?
8: Evet, evet. Söylediği durum o. Yani şunu söyledi, ben ölmek istemiyorum, ben de rahatsızım, şu anda yanımdan gidin konuşamıyorum, ben ambulansla hastaneye gitmek istiyorum. Bize söylediği, aktardıkları
7: şimdi
8: böyle bu şekilde oldu. Ağlayarak tabii, hüngür hüngür ağlıyor şu anda.
7: Ben ölmek istemiyorumun iki tane anlamı olabilir. Yani bir şey söyleyeceği için mi ölmek istemiyor, yoksa döndü gibi mi ölmek istemiyor?
8: Yani onu bilemiyoruz çünkü Adem Bey de yanındaydı. Yani bir anda Adem Bey'in de yanında olması belki de etkilemiştir. Hani onu biz bilemeyeceğiz.
7: Yalnız
8: ama
7: bir şey
8: şu anda
7: çekti.
8: Yani bize aktardığı reklam arasında o oldu.
7: Yalnız bir şey dikkatimi çekti. Özellikle Adem ne kadar benim eşim erkek dese de çok manipüle ediyor kadını. Yani Mümine Hanım'ı sürekli manipüle ediyor ve kötü olduğunda konuşmasın diye kadının üstüne üstüne gidiyor. İnsanlar birazcık daha duygusal olarak kötü bir şeyle karşılaştıklarında, hayal kırıklığına uğradıklarında gerçeği söylemeye daha yatkın olurlar. Onu anlayan Adem Bey hiç bırakmamaya başladı. Kadının üstüne gidiyor, sürekli mikrofonu alıyor. Yani enteresan, belki bir şey söyleyecek diye tedirgin de olmuş olabilir.
9: Ya bence şöyle, bakın Mümine, bu olay 2001 yılında gerçekleştiğinde Mümine de döndüğünün yaşlarında. Döndü Kara Çoban'la Mümine, yani Adem'in eşi, yaşları birbirine çok yakın. Dolayısıyla kıskanmış olması bu dedikodulardan dolayı kıza kin

0: duyması kadar normal bir şey yok. Lohusasınız, ilk çocuğunuzu dünyaya getirmişsiniz. Aynı zamanda akrabanız olan bir kız var ve o kız kocanızla adı geçen bir kız. Ne düşünürsünüz ya? Ve gençsiniz daha. Ve lohusa olduğunuz bir dönemde akrabanız olan döndüğüyle kocanızın arasında böyle bir ilişkiye şahit olsanız ne yaparsınız? Dolayısıyla çok şey biliyorum.
1: Belki bakın, de lohusa depresyonuyla kızı
0: bakın,
1: bile
0: şimdi var ya şimdi bu rahatsızlığının sebebi o dönemi hatırlattı. Bak o döneme gitti kadın. Şimdi siz bir iki böyle sıkıştırınca kadın o döneme gitti. Gerçekten rahatsız olmasa normal.
1: Burada
0: oraları
1: çok enteresan bir
0: kadın.
1: Şey dikkatimi çekti yalnız. Gidiyor ve özellikle kendini kilitliyor. Bildiği bir şey olabilir biliyor musunuz? Bakın, bundan fazla bildiği bir şey
0: tabii
1: olabilir.
0: Ki çok kesinlikle.
1: Kendini kilitledi. Özellikle bu tarz psikolojik unutmalarda ya da kapatmak istediğimiz konularda bastırmak istediklerimizde çok
2: bu
1: kendimizi kilitleriz.
2: Abi.
1: Kadın kendini çok kilitledi. Adam da Adem de kilitlediğini anladı. Biz üstüne yani üstüne giderek bizim konuşmamızda engelleyici bir tavır. Ne oluyor orada hala?
3: Gitti. Adem de bindi gitti.
1: Bak bir şey oluyor orada.
3: İkisi
1: Mehmet. Aldı kadını kaçırdı herhalde.
3: Kaçırdı götürdü.
1: Mehmet şimdi Mehmet'e söyleyelim. Mehmet düşmüş ama biz burada tabii kameranın çektiklerini görüyoruz. Mehmet gitsin ilgilenmeye çalışsın. Çünkü bence Adem karısını kaçırmaya çalışacak.
2: Kaçırdı.
1: O kadın artık her şeyi söyleyebilir. Bakın.
3: Kaçırdı.
1: Bazı şeylerle yüzleşen kadınlar artık her şeyi söyleyecek.
3: Kaçırdı.
1: Konuma gelir.
3: Bindirdi,
1: kadınları
3: gitti.
1: Acıtmayacaksınız bunu da söyleyeyim.
3: Bindirdi,
1: şimdi yarın
3: kaçırdı,
1: devam
3: hastaneye
1: edecek. Ekibimiz Mehmet orada takip etsin bakalım. Tam da aslında konuşacak şeye gelmişti. Tam konuşacaktı. Yine Adem engelledi. Programın sonuna geldik. Yarın tekrar saat 13'te görüşmek üzere.
4: Bizlere 24 saat ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0530 488 5184.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

Şimdi tane tane söyleyeceğim. Benimle evlenir misin?

Taksana o zaman. Çok yeni tanıştık. Belki çok erken diyebilirsin ama bir önemi yok. Çünkü ben seni buldum İnci. Benim için tamamdır. Ya baksana kalbime nasıl atıyor. Yani ağzımda atıyor sanki şu an. Bu heyecan hem zor hem de insan böyle yaşayınca bırakmak istemiyor. Ben arada böyle kendime bakıyorum şimdi. Kim ya bu diyorum. Çok acayip yani. Kaç gündür sokakta kediye köpeğe falan gülümsüyorum. Sabah birine günaydın diye bağırdım, korktu. Gerçekten ama ne yapayım? İçim böyle umut dolu. Sağım solum her yanım umut dolu çünkü senin yüzünden. Sen geldin başıma. O yüzden erken değil İnci. Bak bendeki takvime göre sen bana çok ama çok geç geldin İnci. Seni bilmiyorum ama benim seninle evlenmem lazım. Yok yani başka çarem kalmadı.

0: her kelimen, her bakışın, bana hissettirdiğin her şey çok çok güzel. Ben senin gibi birini hiç tanımadım. O kadar korkusuzsun ki, o kadar güven veriyorsun ki, iyi ki çıkmış karşıma diyorum. İyi ki beni sevilecek biri olduğuma inandırmış. Bakan, ben de ilk defa böyle hissediyorum ama yapamam. Özür dilerim. Biz buradan gidiyoruz.
1: Ne demek gidiyoruz?
0: Dedem Balıkesir'e gitmemizi istiyor.
1: Neden?
0: Uygar eve gelmiş dedeme her şeyi anlattı. Sözü tutmak zorundayım.
1: İnci, ben gerçekten anlamıyorum. Ne olur anlat bana. Bir insan böyle bir şeyi yaşarken neden gitmek ister? Ne uğruna? Belki benim kafam basmıyordur. Ne olur anlat İnci.
0: Çok üzgünüm.
2: Peki nasıl istersen öyle olsun. Tutamam.

0: Bu iş için biraz erken değil mi?
1: Bugün istifa işini hallet. Ben de gidip oğlanın yeni okulu için belgeleri ayarlayayım. Başka da bir şey kalmadı zaten. Sen de git koli bul. Bunlar yetmeyecek.

kuru. Aferin Gülben. Aferin sana. Kuru.

0: saati.
1: Geldim.
2: Şehirden de gidiyorlar. Belki de olması gereken budur.
3: Kızgınsın da o yüzden böyle konuşuyorsun sen. Pes etmeyeceksin değil mi?
2: Denedim işte Esat. Olmuyor. Zorla değil ya.
3: İstiyor.
2: Yeterince istemiyor.
3: Han. Bak o kızın gözlerinde gördüm geçen gün ben. O sana resmen aşık ya. Vallahi billahi aşık ya.
2: Esat. Çıkar mısın dışarı?
3: Han. Pes etme böyle bak. Teslim Esat, olma. Çık.

0: bu kadar olmaz artık. Yani ben gidip konuşacağım Memnun amcayla. Nasıl götürüyor seni? Nereye götürüyor? Sen çocuk musun? Belki insafa gelir, vazgeçer.
1: Vazgeçmeyecek.
0: Olmaz. Benim en yakın arkadaşım benden alamaz yani.
1: Üzüldün. Biliyorum. Ama benim bunu kabullenmem lazım. Zaten çok zorlanıyorum. Artık bana umut verme, olur mu? İyi gelmiyor.
0: Tamam.
1: Ben gideyim şu istifayı halledeyim. Müsait misiniz?
2: Özür dileyeceksen söyleyeyim. Dün yaptığın hareketi hiç yakıştıramadım sana. Yani hiç hoş olmadı. Burası senin iş yerin İnci. Öyle kafana estiği gibi takılamazsın. Bir daha tekrarlanmasın lütfen.
1: Tekrarlanmayacak zaten. İşten ayrılıyorum. Balıkesir'e taşınıyoruz.
2: Nereden çıktı şimdi? Uygardan mı kaçıyorsun?
1: Benim değil. Dedemin kararı.
2: Uygar'ın haberi var mı?
1: Ben Uygar'a günlük rapor vermiyorum. Sizden ricam, lütfen radyoyu kapatmaya kalkmayın. Bakın inanın elimde olsa kalırdım ama elimde değil.
2: İnci, yani iki günde bir ayrılacağım diyorsun.
1: Bu son.
2: Bunun dönüşü olmaz ama.
1: Emin olabilirsiniz.
2: Peki, ne diyeyim? Yolun açık olsun. Belki böylesi herkes için daha iyi olur.
1: Anlamadım.
2: Hani gözden ırak olan gönülden de ırak olur derler ya. Bizim çocuk da sana olan takıntısından kurtulur belki.
1: Hoşçakalın.
2: İnci, bir şey rica edeceğim. Sen gitmeden Uygar'ın bundan haberi olmasın.
3: Alo. Selam Esra, Esat ben. Nasılsın?
0: Kim?
3: Esat. Han'ın arkadaşı. Hani o gün restoranda senin yüzünü güldüren.
0: Ha, sen olsun. Takma bıyık.
4: Ne oldu?
3: Buluşmamız gerek Esra.
0: Sebep?
3: Bizimkiler büyük bir hata yapmak üzere. Bizim bir şey yapmamız lazım. Yoksa ikisine de yazık olacak.

Bir itirazın yoksa bugünün konusu elinizde olsa kötü anılarınızı sildirmek ister miydiniz, olur mu? Uygun mudur? Herkese selam. Kılı kırk yaranlarda bugün çok tartışmalı bir konuyla yine beraberiz. Reklamlardan hemen sonra ayrılmayın.

0: Gülben? Nereye, hayırdır?
1: Ben şirkete gidiyorum.
0: Hala mı aynı saçmalık? Hiçbir yere gitmiyorsun. Çabuk çıkar üstünü, gel bana yardım et hadi.
1: Ama abla, Han şoförü yolladı, aşağıda beni bekliyor.
0: Akılsız kardeşim benim. Ben senin için söylüyorum. Dalga geçecekler seninle bak. Eşek şakası sanacaklar.
1: Benim soyadım Derenoğlu. Kimse benimle dalga geçemez.
0: Gitmene izin vermiyorum. Hadi.
1: Abla, ne olur. Bak, bugüne kadar senden hiçbir şey istemedim. Ne olur izin ver gideyim.
0: İyi git. Git de gör gününü. Belki yüzüne gülmeyecekler ama arkandan konuşup fısıldaşacaklar. Ucube diyecekler sana.
1: Desinler. Ben şansımı denemek istiyorum.
0: Bir de bu halde mi gideceksin? Hiç yakışmamış sana. Bu ne hal böyle?
1: Şey, Han'ın hediyesiydi bu bana.
0: Çok kötü olmuş. Çıkar şunu.

0: çıkar şey gibi. Ne gibi?
1: Ne o şey hevesli kız gibi.
0: Hayır canım, elimde bu var. Bunu giyerim, merak etme sen beni. Zaten Han'la beraber döneceğiz.
1: Baba ne olacak?
0: Ben ilacını verdim, yemeğini de yedi. Artık Neriman gelince de gezdirecek.
1: Görürsün sen. Aynı şeyi ben de sana yapacağım. En ihtiyacın olan anda yanında olmayacağım. Senin yardım etmeyeceğim. Kız Gülben, eğer bunun altından başka bir şey çıkarsa...
0: Ay aşk olsun abla. Beni hiç tanımıyor musun? Hadi dikkatli ol.

0: Görüyoruz ki birçok dinleyicimiz elinde olsa kötü anılarını sildirirmiş. Peki, İnci'ye soralım. Sen ne yapardın İnci?
1: Ben hiçbir anımı sildirmezdim. En pişman olduklarımı bile. Çünkü insan onlardan çok güzel dersler alıyor. Bir daha aynı tuzağa düşmüyor.
0: Bu kadar büyük konuşmamak gerek bence.
1: Şimdi düşündüm de... şu son 2 senemi sildirmeyi isteyebilirdim.
0: Bak şimdi... dinleyicilerimizi üzdün ama... bu program da o 2 yılın içinde, unutma.
1: Evet, zaten onlar sayesinde katlandım çoğu şeye. Eğer izin verirsen onlarla bir şey paylaşmak istiyorum.
0: Hay hay.
1: Ben bu radyoya ilk geldiğimde... kendine güveni olmayan... içine kapanık... yalnız biriydim. Sayenizde önemsendiğimi... sevildiğimi... hatta işe yaradığımı hissettim. Burada... bu küçük odada... hiç tanışmadığım bir sürü dostum... dert ortağım oldu. O yüzden... size teşekkür ederim. Beni değiştirdiğiniz için. Ama bugün size... veda etmek durumundayım ne yazık ki.

0: Bakarsınız bir gün yine bir yerde denk geliriz. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kötü anılarınızı sevin. Onların başına okşayın. Ve unutmayın. Acı olmasaydı aşk şarkıları olmazdı. Eğer bunu dinliyorsan bu şarkı benden sana gelsin. Kurşun asker.
1: Gidiyorum yine bu şehirden. Ayaklarım geri geri. Tekerlekler almış başını. Dönüyor, dönüyor. Gidiyorum yine bu şehirden. Ayaklarım geri geri. Tekerlekler almış başını. Dönüyor, dönüyor. Sanki bütün büyük aşkların ortak kaderi.

0: Geç değil. Yani seni seviyor biliyorsun. Sadece birazcık cesarete ihtiyacı var, o kadar.
1: Denedim.
0: Tamam, bir daha dene. Bir daha dene. Gördüğün kız sana ağıtlar yaktı resmen ya. Al beni diyor. Ne oldu yani, 4 günde yoruldun mu hemen kurşun asker? Hı? Hadi ya, ne duruyorsun?
1: Abi hadi ya, hadi.

0: Kaan Bey'le görüşecektim. Ben kardeşi Gülben Derenoğlu.
1: Hoş geldiniz Gülben Hanım. Han Bey'in odası ileride yukarıda. Arkadaşlar size yardımcı olur.

0: Arif çok güzel. Allah'ım ne olur şu iş olsun lütfen. Sen mi seçtin, doğruyu söyle.
1: Kim seçebilir ki ya? Şu detaylara bak. Şu zarafet, şu ayrıntılar. Bunlar hep beni yansıtıyor.
0: Aha, eminim. Ama helal olsun sana yani. İşin peşini bırakmadın, aradın beni falan.
1: Ben kolay pes etmem.
0: Ay hadi artık ne olursun, düğün olsun ya.
1: Kesinlikle ya, katılıyorum sana. Şöyle anlı şanlı bir düğün olsun. 40 gün 40 gece sürsün ya.
0: Abartmayasın.
1: Niye? O kadar ter döktük, hak etmiyor muyuz?
0: Ne kadar ter döktük? Yani daha dün bir, bugün iki.
1: Olsun. Sonuçta ortada bir emek var yani.

0: Geçen gün gittiğimiz radyoya gideceğiz.
1: Gülben Hanım'ı da bekleyecek miyiz efendim?
2: Gülben burada mı? Demin girdi içeri. Gece konuşmuştuk sizle.
0: Doğru. Benim hatamı unutmuşum. Tamam, o zaman siz çıkınca onu eve bırakın. Ben bir taksi bulayım.
1: Tamam efendim.

0: Alo Gülben.
1: Canım benim acil bir işim çıktı. Orhan Bey sen çıkınca eve bırakacak.
0: Ama telafi edeceğim, söz veriyorum. Tamam mı?
1: Alo. Gülben duyuyor musun beni?
2: Tamam.
1: Tamamdır. Hadi görüşürüz.

0: gideceğini biliyordun ve bana söylemedin. Öyle mi?
1: Uygar, bir sakin olur musun?
0: Olamam! Nasıl gider ya? Nereye gider? Benim yüzümden. Dedesine ben söyledim. Dedesine...

0: Annesi şimdi onu cezalandırıyor. Ben ne yapacağım ya? Buna izin veremem. İzin veremem. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım.
1: Rugar, yeter artık. Bir dur artık, bir dur.
0: Benim yüzümden.
1: Sakin olur musun? Bir durur musun artık?
0: Ya, onu kaybedeceğim ya.
2: Merhaba.
3: Merhaba.
2: İnci burada mı acaba?
3: Yok, çıktı.
0: Senin ne işin var burada?
2: Senin yüzünden oldu.
0: Ya defol git. Canım burnunda zaten.
2: İnci senin yüzünden gidecek. Sırf onu zor durumda bırakmak için gidip dedesiyle konuştum.
1: Ne oluyor?
0: Sen aramıza girmeseydin biz çoktan evlenmiştik. Hiçbir sorun kalmamıştı.
2: Uzak duracaksın ondan. Rahatsız etmeyeceksin. Bak seni son kez uyarıyorum.
0: Sen kimsin ya? Kimsin sen? Ne yapacaksan yap hadi. Korkmuyorum senden.
1: Ne oluyor? Bırak! Bırak!
4: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
9: Kaç kaç oldu?
8: Mutluluk sensin aslında, yanındayız her anında.
10: Türkiye'nin bir numaralı maskara markası Maybelline New York'tan Sky High maskarayla limitsiz uzunluk ve hacim etkisi. Yüz binlerin favori maskarası Sky High. Ve şimdi tubing teknolojisiyle yeni Sky Tubes maskara. Çok sevdiğin limitsiz uzunluk etkisi. Üstelik ılık suyla tek hamlede çıkarma kolaylığıyla. Maybelline New York'tan.
11: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Nescafe Klasik 229 lira, Nescafe Gold 199 lira.
12: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
13: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
14: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
13: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
2: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
3: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın. Handi Kredi.

Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.

0: annesi ve içeceğiyle.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
2: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
3: O da kim öyle? Selam. Yine orada. Yine merhaba. Bir de böyle deneyelim. Bence bu kez oldu. Bu hazın karşısında hiçbir şey duramaz. Etik Aram Gurme. Her ısırıkta hazla ulaş.
4: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
5: Damla bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
7: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
6: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
8: Fıstıklar geldi.
9: Bu yumurtalar uçan dağrı gibi.
10: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
11: Çok basit, çok net. Artık Hadi Black kredi kartıyla süt, yoğurt, peynir, ayran hepsinde %50 iade. Üstelik A101'deki

0: oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
2: Yaşanacaksa.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
4: Yaşanacak. Anneler ve babalar gibi Morfix de bilir. Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Uykusunda tekme atabilir, ters dönebilir, yatağa sığmayabilir, yer çekimine meydan okuyabilir. İnanır mısınız? Sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
5: Uykunun sağlıklı bir gelişim için ne kadar önemli olduğunu Molfix çok iyi bilir.
6: Yeni Molfix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur.
5: Sağlıklı uykunun kıymetini Molfix bilir.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
9: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
10: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
11: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
12: Damla bence çok eğlenceli.
13: Yok, ben almayayım.
14: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
15: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
14: Ben Sensodin Klinik Onarımı öneriyorum.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
1: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme.
8: Tam bir boş.
7: Zorlu lekelere. Finiş olur çare.
9: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
10: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
11: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
12: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
13: Sadece duruladım, sen de durula.
12: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
14: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
15: Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Colgate Optic White Purple Reveal. Sarı tonları anında düzeltir. Daha beyaz dişler için merhaba purple, merhaba ışıltı. Parıldayan bembeyaz bir gülüş için sıradaki adım. Yeni Colgate Optic White Purple Serum.
16: Termisler geldi.
17: Bu yumurtalar uçan dare gibi.
18: Ben bu yıldızlarla makar yapıp havalı oluyorum.
19: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
20: Sadece duruladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
21: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
22: Bravo vallahi.
13: Sen de sadece Duru'la.
23: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iade ile siz de

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benimle benim o yer misin?
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
4: Bırak! Bırak! Bırak dedim, öldüreceksin! Bırak! Biri güvenliği arasın! Bırak! Bırak! Bırak dedim, bırak!
5: Bir dahaki sefer onunla kalmam.
4: Ne oluyor ya? Ne oluyor? Kim bu adam? Ne istiyor senden?
5: İnciyim.

0: Baba, kızım dünyaya geldi. Annemin adını verdim ona. Çok istedim ama görmeye gelmedin. Öfken geçer, kalbin yumuşar diye korktun, biliyorum. Canın sağ olsun. Bu sana son mektubum baba. Artık beni affetmeni istemeyeceğim. Onu sevdiğim için özür dilemeyeceğim. İleride ne olursa olsun sen haklı çıksan bile asla pişman olmayacağım. Çünkü hata yapmaktan korkmuyorum. Sevmekten korkmuyorum. Kızıma da bunu öğreteceğim. Ve o hata yaptığında onu asla yalnız bırakmayacağım. Kalbinin sesini dinlediğinde aferin diyeceğim, yargılamayacağım. İnci hiçbir zaman sevgisinden utanmak zorunda kalmayacak benim gibi. Yasaklarla, kavgalarla büyümeyecek ve ne olursa olsun, hata da yapsa, başı dik yaşayacak benim kızım.
1: İnci? Ne yaptın sen? Eşyalarımı mı karıştırdın? Çık dışarı.
2: Anneme yaptığının aynısını bana yapıyorsun. Senin sevgin neden böyle dedi? Ha? Anlasana, bizi korumuyorsun. Sadece korkutuyorsun. Ben böyle yaşamak istemiyorum.
1: Nasıl yaşamak istiyorsun? Annen gibi mi? Hani nerede? Doya doya yaşayacaktı hayatına. Hani nerede? Ben mi aldım elinden o hakkı? Uğruna babasını sildiği adam aldı canını.
2: Şu haline bak. İçindeki kavga bir türlü dinmiyor. Yaşarken onu sevmekle suçlamışsın. Şimdi ölmekle suçluyorsun. Ama yeter. Bana da aynı şeyi yapamayacaksın.
1: Nereye? Dur. Nereye? Nereye gidiyorsun?

0: İnci. Ben senden vazgeçmiyorum. Ha. Gitmene izin vermiyorum İnci. Onun yüzünden ayrıldın benden. Onun yüzünden gidiyorsun. Biliyorum ama artık yeter. Ne olacaksa olsun. Ben senden vazgeçmiyorum.
1: Bir dakika.
0: Sen de dedenden vazgeçmiyorsun biliyorum. Ama haksız olan o. Biz önemliyiz. Bizim hissettiklerimiz önemli. Gel boyun eğmeyelim. Onun öfkesine mahkum etme bizi. Harcama bizi İnci.
1: Bir dinler misin?
0: İsterse seni dünyanın öbür ucuna götürsün. Ben senden vazgeçmiyorum.
1: Tamam.
0: Ne tamam?
1: Teklifin. Hala geçerli mi?
0: Evet.
1: O zaman benim de cevabım evet.
0: Nasıl yani? Emin misin?
1: Eminim.

0: İnsan peki,
1: inanamıyorum. Ne oldu da bu? Neyse fark etmez, önemli değil. Evet dedin. İnsan bana evet dedin sonunda ya. Ne yapacağız peki şimdi?
0: Hemen evleneceğiz. Kimse görmeden, kıyamet kopmadan.
1: Gizli gizli. Ama sonra çıkar karşılarına, aslanlar gibi biz evlendik deriz değil mi?
0: Evet. Ama elimizi çabuk tutmamız lazım, yoksa biliyorsun dedem. Ne yapıyorsun?
1: Elimizi çabuk tutuyorum.
0: Ay yok. Yok, ben vazgeçtim, sağ ol. Unut evliliği.
1: Vazgeçmiyoruz İnci.
2: Koymuş kafasını. Götürecek bizi buradan. Ablam da ikna oldu. Kimsenin beni dinlediği de yok. Bu son görüşmemiz olabilir sana.
3: Merak etme, öyle bir şey olmayacak. Bizi ayırmasına bir kez izin verdim. Ama bu defa olmayacak. Sen merak etme oğlum. Hiçbir yere gitmiyorsun.
2: İyi de nasıl olacak baba?
3: Benim yanıma taşın. Hı? İnci'yi de ikna et.
2: Dedem bırakmaz. İnci'yi zaten unut. Sildi seni, onu biliyorsun.
3: Ben onun babası.
2: Yıllardır görüşmediği babası.
3: Vakti gelince anlayacak.
2: Neyi?
3: Yıllardır neden görüşmediğimizi.

0: İyi günler Gülben Hanım. İyi misiniz?
1: Yaklaşma.
2: Parka doğru mu gidelim?
3: Olur. Gülben değil mi o?
2: Abla ne oldu? Neden erken döndün?
3: Söyledim ben sana orada canın sıkılır diye.
2: Keşke tek başına çıkmasaydın. İyi görünmüyorsun. Ağır geldi tabii bunca zaman sonra. Ben seninle geleyim mi?
4: Yaparsın. Niye yapamayayım? Kendim de sayarım ben. İki değil üç oldu. Üç. Niye çıkmıyor bu? Niye çıkmıyor bu? Bunun burası niye çıkmıyor bunun? Çık hadi işte çık.
1: Ay! Allah kahretmesin! Ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım ben şimdi? Tamam. Yapacağım. Alırım ben onu. Alacağım ben bunu. Tamam alırım ben bunu. Allah kahretmesin. Ne yapacağım şimdi? Bütün odayı temizleyeceğim mi? Of! Ay Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Oldu. Ya kahretsin. Gelin. Bir. Bir. İki. İki. Kim geldi?
5: Neriman sen mi geldin?
1: İki.
5: Baba. Kim geldi?
1: Üç. Üç oldu.
5: Kim? Allah Allah.

0: kız? Ne o öyle gelmişsin hırsız gibi?
1: Ah gözüm.
0: Allah kahretmesin. Dikkat et, dikkat, iyice yıka. Su, su tut iyice, su. Hah. Allah kahretmesin, beni delirtmek mi istiyorsunuz be? Sabahlığını da giymemişsin zaten. Kim bilir nerelere dokundun orada. Masaydı, sandalyeydi, bilgisayardı. Asansöre bindin mi? Doğru söyle.
1: Bilmedim.
0: Ha. Hadi geç giy şu. Sabahlığı giy hadi.

0: Şu haline bak, perişan olmuşsun. Bir daha dışarı çıkmak istersen unutma bu halini, bugünün, tamam mı? Dur bakayım sen. Sen ağladın mı? Niye erken geldin bakayım? Han nerede?
1: İşi çıkmış. Ben kendim geldim.
0: Ha, etti seni bayağı. Ona mı üzüldün? Boşu boşuna umutlandırdı tabii seni, değil mi? Ama ben sana dedim, demedim mi? Ne işin var senin? İş güç senin neyine, dedim ben sana. Tamam hadi üzülme. Konuşurum ben onunla. Bir daha umutlandırmasın seni. Hadi git bir duşunu al, banyo temiz. Onları bir yere

0: Bugün yetişir mi?
1: Yalnız bizim acelemiz var. Acil evleniyoruz da biraz hızlı olursak.
0: Böyle deyince de yanlış anlaşılıyor. Gülmesene be.
2: Abla toplantıdayım, arayayım mı sen sonra?
3: Neredesin sen?
2: Şirketteyim.
3: Bu sizin incan. Buyurun.
4: Teşekkürler.
3: Mutluluklar dilerim.
0: Çok teşekkürler.
2: Tamam, kapıyorum. Konuşuruz sonra.
1: İyi günler.
0: İyi günler.

0: Sağlık raporu tamam. Nüfus cüzdanı fotokopisi, evlenme beyannamesi, vesikalık fotoğraf, ikametgah. Of ya, her yer altına kapanıyor. Nasıl yetiştireceğiz?
1: Yetiştireceğiz, merak etme.
0: Keşke fotoğrafları evden alsaydık.
1: Hadi.
0: Tamam, dur.

0: İyi akşamlar kızlar. Nasılsınız?
1: İyiyiz abi. Keyfin yerinde.
2: Yerinde valla. Gülben nerede?
1: Odasında. Keyfi yok hiç.
3: Ekildiği içindir.
2: Bugün ilgilenemedim onunla. Çok yoğundum. Ama telafi edeceğim.
3: Yoğunsundur tabii. Bu aşağı kattaki evi emlakçıya vermek lazım ha? Gideceklermiş ya.
2: Acelesi yok. Hallederiz.

0: Gülben, gelebilir miyim? Sana karşı çok mahcubum. Bugün için kusura bakma. Ama telafi edeceğim. Emin ol. Yarın değil öbür gün istersen şirkete beraber gideriz. Sana etrafı gezdiririm. Sonra güzel bir yemek yeriz. Olur mu?
1: Olur.
0: İyi misin sen?
1: İyiyim. Dışarı çıkmak yordu biraz.
0: Olsun, ben seninle gurur duyuyorum. Bak, sen zor olanı başardın. Alışacaksın da biz daha nerelere gideceğiz seninle? Hadi sen dinlen biraz.
1: Tebrik ederim.
0: Efendim?
1: Yakında düğün varmış.
0: Sen nereden biliyorsun?
1: Duydum. Kadınla konuşuyordu.
0: Kim?
1: Esat.
0: Gülben, bak bunu şu an kimse bilmemeli. Ben zamanı geldiğinde zaten...
1: Yakışmamışlar.
0: Ne?
1: O kadın... bence Esat'tan çok yaşlı duruyor. Neyse. Tebriklerimi iletirsin. Bir yastıkta kocasınlar.
0: Gülben, sen niye buna bu kadar? Senin şirkete gelme nedenin tamamen işle alakalı değil mi?
1: Evet. Başka ne olabilir ki? Anlamadım.
0: Belki benden çekiniyorsundur. Ama birine ilgi duyman kadar normal bir şey olamaz. Bu kişi sadece benim hani arkadaşım...
1: Hayır. Hayır, hayır. Sen çok yanlış anlamışsın beni. Öyle bir şey yok. Zaten olamazdı. İzninle uyuyacağım ben.

0: Üzülme artık. Yakında her şey yoluna girecek.
1: Nasıl olacak o?
0: Ben halledeceğim.

0: Parıl parıl parlıyorsun kardeşim maşallah.
1: Sağ ol abla.
0: İşe mi?
1: Evet. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Hayırlı işler.
1: Sağ ol.
0: Bir şeymiş.

0: Abla, neye bakıyorsun öyle?
1: O edepsiz kız da gelmiş aşağıda. Ahlaksızın arkadaşı. Esat da burada. Bunlar bir işler çeviriyorlar ama dur bakalım.
2: Benim de amca yakalanmadan gelse şunlar ya. Ha, hadi gidelim.
3: Tamam tamam, germe beni.
2: Tamam.
4: Üf be kardeşim, şu yakışıklılığa bak. Ayan ışık mısın ya? Hanımefendi, siz ne giymeyi düşünüyorsunuz?
2: Beyaz bir elbise işte, yanıma aldım.
4: Kardeşim, ayan ışığın reenkarnesi misin sen ya?
1: O hanın peşini bırakmayacak. Gül ben de yeme perdeye. Handan da vazgeçmiyor. İkisini birden idare ediyor.
0: Kim idare ediyor?
1: Bu kızın bir sevgilisi daha varmış. Neriman'ı açtırdım zorla internetten. Orada gördüm. İkisiyle de görüşüp konuşuyor. Bizimkini ayakta uyutuyor, ayakta. Bu hanın peşini bırakmaz, ben biliyorum. Bunlar gitmeyecek de. Ben yapacağımı bilirim ama ona. Çekil oradan. Can bilirim ben sana.
5: Fikrini ne değiştirdi? Hı? Çok kararlıydın.
2: Kararlıydım.
5: Ne yaptı peki bizim romantik prens?
2: O yapmadı. Annemin sözünü dinledim.
5: Anneni.
4: Gözünü seveyim, bir daha son dakika evlenmeye kalkma ya. Yemin ederim canımız çıktı ayarlayacağız diye.
6: Bir daha olmayacak Esat. Merak etme.
4: İnşallah, inşallah.
5: Aa, annem arıyor. Alo, efendim anneciğim. Ne? Anneciğim, anlayamıyorum. Bir tane tane anlatır mısın? Ne, nasıl ya? Tamam, tamam anne. Sakin ol, geliyorum ben. Sen neredesin? Tamam anneciğim, hemen geliyorum.

0: Annemle teyzem bizim evin balkonunda kahvaltı yapıyorlarmış. Sonra bir anda teyzem dengesini mi kaybetmiş, bir şey olmuş, böyle demirlere yaslanırken düşmüş. Üçüncü kattan aşağıya düşmüş. İnce düşünebiliyor musun?
1: Ne diyorsun ya? Çok korkuyorum.
2: Durumu nasılmış?
0: Şey işte, şuuru kapalı. Şuuru kapalı, gitmiş kadın gibi bir şey yani. Neyse, benim ne yapacağım, ben çok korkuyorum.
2: Hastaneye söyledin mi? Konumu gir, hemen gidelim.
0: Hayır, olmaz öyle şey. Senin bugün nikahın var, oraya yetişmen lazım. Sen beni şurada bir yerde indir, hadi.
2: Ay saçmalama, lütfen girer misin konumu?
0: Olmaz İnce, hem han çok üzülür, lütfen.
2: Ya sen delirdin mi, seni yalnız mı bırakacağım? Hadi gir konumu.
0: Tamam. Bir dakika, şu. Sağ ol İnce.
2: Atlatacak, tamam. Merak etme.
0: Oğlunun da haberi yok. Kadın nasıl söylesin? Söyleyememiş annem tabii. Benim söylemem lazım. Benim gidip ona iş yerinden almam lazım. Benim haber vermem lazım.
2: E biz onu uğrayalım, onu alalım, öyle hastaneye gidelim.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Tabii tabii. Sen tarif et.
0: Tamam.
2: Sakin ol.
0: Sultanahmet'te zaten.
2: Tamam. Hay Allah ya.
0: Burada çalışıyor. Ne yapsam acaba? Telefon mu etsem?
2: Yok, sesinden daha çok panik olur. Yüz yüze söyle.
0: Öyle mi diyorsun?
2: Evet. Ben de Han'ı arayayım. Artık iptal mi oluyor, erteliyor muyuz?
0: Şey, ben nasıl söyleyeceğim şimdi ya İnce?
2: Seninle geleyim, ister misin?
0: Olur.
2: Hadi. Han, çok üzgünüm ama acil bir şey oldu. Esra'nın teyzesi hastanede. Şimdi oraya gidiyoruz.

0: Çok güzel oldun.
1: Teşekkür ederim. İnanamıyorum. Sen ne ara...
0: Bir şey daha var.
1: Ne var?

0: Aslında seninle evlenmemem gerek.
1: Niye?
0: Bu balkondan düşme oyunu. Senin fikrimiz. Psikopat çıkmadan korkuyorum.
1: Bu riski göze alabilecek misin?
0: O kadar hazırlık yapmışsın.

0: Böyle gizli saklı suç işler gibi yapıyoruz bunu. Biliyorum. Deden, kardeşin yanında değil belki. Senin bu güzelliğini, muhteşemliğini göremeyecekler. Ama burada dördümüz olsak bile bugünün hakkını verelim istedim.
1: Verelim o zaman.
2: İnce Özdemir, Han Derenoğlu'nu eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Han Derenoğlu, İnce Özdemir'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz?
3: Evet.
2: Sizler şahitlik ediyor musunuz?
1: Evet. Evet.
2: Ben de belediye başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizi karı koca ilan ediyorum.

0: Esra. At. At. Bir, iki, üç.
1: Darısı başına.
0: Ay yok, ben almayayım, sağ ol.
2: Fotoğraf çekeyim.
1: Aman hep öyle derler.
0: Ay, sana hep öyle mi dediler?
1: Bence bunu sen al. Saksıya koy.
3: Bir ömür boyu mu şimdi?
4: Ne oldu? Korkuyor musun?
3: Evet, biraz. Sen?
4: Ben de. Ne yapacağız?
3: Bir deneyelim bakalım.
4: Ya olmazsa?
3: Bir daha deneriz.
4: Gene olmazsa?
3: Son bir kez bir daha deneriz.
4: Gene olmazsa?
3: Habire denediğimize göre belli ki ayrılamıyoruz. Yapacak bir şey yok.

0: Ne var, ne istiyorsunuz?
1: Ben sizi uyardım. O torununuza sahip çıkın, benim kardeşimden uzak dursun dedim. Anlamadınız. O kadın dedim ahlaksız, onu savundunuz. Ben yine haklı çıktım.
0: Sen ne diyorsun?
1: Torununuzun ne hatlar yediğini öğrendim. Herkese yutturabilir ama bana asla.
0: Sen neden bahsediyorsun?
1: O kadın hem benim kardeşimle hem de başka bir adamla görüşüyormuş. Böyle bir ahlaksızın burada oturmasına asla müsaade etmem ben. Siz iyi bir insansınız. Bize iyiliğiniz dokundu evet ama o ahlaksız buradan pıldın pırdını toplasın, defolsun gitsin. Vallahi yoksa polis zoruyla çıkarttırırım ben onu.
2: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel Angels Marmaris.
3: Altın herkesindir ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
4: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
5: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
6: Oğlum bak, el alemin oğlu ne kadar akıllı.
7: Annesinin sözünü ikiletmeden odasını toplayıp evi süpürüyor.
8: Bir de kendine bak, her yer her yerde.
9: Anneciğim bunlar gerçek değil. AI.
8: Ne AI?
9: Yapay zeka yani.
8: Yapay mapay. Ama değerli toplu.
10: Biz gerçeğiz ve dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere eti canga.
11: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
12: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
11: O zaman

0: filtre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pops. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pops'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Merhaba fıstıklar, geldi.
3: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
4: Ben bu yıldızlarla makyaj yapıp havalı oluyorum.
5: Sadece durula.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo vallahi.
9: Sen de sadece Duru'la.
10: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır. Kazancım net.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Damla bence çok eğlenceli.
2: Yok ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
3: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
2: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Yeni Etilif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü üzüm ve fındıklı, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden, yulafın iyiliği Etilif Alif'ten.
6: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Parodontax lazım. Düzenli kullanırsan Parodontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: İçimşef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
9: Şeflerin sırrı içim şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor ipek terapisi

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Araba fıstıklar geldi.
4: Bu yumurtalar uçan daire gibi.
5: Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
6: Yine diş etlerin kanadı değil mi?
7: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Yengeme de verin.
10: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
11: Damla.
12: Bence çok eğlenceli.
11: Yok, ben almayayım.
13: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
14: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
13: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
15: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
16: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
17: 3-2-1-0 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi
1: yaşanacaksa yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi.

0: boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacak. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçin Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express içelim.
4: Damla. Bence çok eğlenceli.
5: Yok, ben almayayım. Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
7: Ülker çikolatalı gofret efendim.
8: Oldum.
9: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: İçim Şef Krema ile sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
12: Şeflerin sırrı İçim Şef Krema. Hayata dolu tarafından bak.
13: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
14: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
15: Bu fiyata daha büyüğü yok diyenlere Ekonomi Kings menüler büyük boy patatesi ve içeceğiyle.
16: Hala etkisindeyim.
17: İnanılmaz bir goldü.
16: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
18: Yoğunluk kafaya vurduysa o kafayı bir Crux'la. Crux patlayan lezzetle kafayı Crux'la.
19: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
20: Ailenizi kalite ve konfor ile buluşturan ödüllü otel. Angels Marmaris.
21: Keşke gelinliğini çıkartmasaydın da kucaklayarak soksaydım seni apartmandan içeri.
4: Aha, oldu. Sonra dedemin kalbine insin, ay Allah korusun. Alıştıra alıştıra konuşacağız. Sen önce uzun uzun anlatacaksın. Öyle seviyorum, böyle aşığım falan.
21: Sonra?
4: Sonra bana güvenebilirsiniz. Ona çok iyi bakacağım. Onu çok mutlu edeceğim. Derken dedem yelkenleri suya indirecek.
21: İndirecek mi gerçekten?
4: Bakarsın bir mucize olur. Sonra da sizinkilerle konuşacağız.
21: Allah yardımcımız olsun.
4: Amin.
22: Bana bak kadın. Bir daha torunumun adını ağzına almayacaksın. Onun hakkında tek kötü söz söylemeyeceksin.
23: Hala savunabiliyorsun ha? Yazıklar olsun, bu ne genişliktir arkadaş ya.
24: Ay ne oluyor, ne gürültü bu böyle?
23: Ben de seni şerefli, onurlu, düzgün, saygın bir adam sanırdım yahu. Yazık be.
24: Safiye Hanım,
23: ayıp. Yaklaşmayın. Siz burada ne ahlaksızlıklar döndüğünü bir bilseniz öyle demezdiniz. Neler oluyor, neler?
22: Bana bak, lafını bil.
23: Ha, senin için hiç mi mahsuru yok yani? Benim torunum hem onunla görüşsün hem onunla görüşsün. Oh, artık bu ne genişlik. Ayıp be, midem kalktı.

0: Hala mı? Birazdan herkes öğrenecek karı koca olduğumuzu. Hazır mısın?
1: Çelik yelek falan mı giysedik?
0: Farkı yok.

0: Yanlışlar, duyun!
1: Eyvah, rezillik çıkacak.
0: Ahlaksız bunlar!
2: Artık sabrım tükenmek üzere.
0: Ne yaparsın? Korkmuyorum senden.
2: Bak, fena olacak diyorum.
0: Gelme!
3: Ay şimdi bir şeyler olacak.
0: Sen o ahlaksız torununu benim kardeşimin yakasından çek artık!
2: Yeter be, yeter! Sus artık, sus!
0: Gelme!
2: Yeter! Düş artık yakamızdan! Rahat bırak bizi!
0: Defol!
2: Sus artık!
0: Gelme üstüme!
2: Sus! Sus!
0: Gelme üstüme!
2: Defol!

para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: senin köpekler sonunda bir iz buldular. Nereden bulursun bu uyuz itleri anlayamıyorum.
1: Peşinde olduğumuz kişi basit biri değil. Sen benden iyi biliyorsun. Gece kaçmayı başardı ama gündüz o bile elimizden kurtulamaz.
2: Beni güvene aldın, tamam. Artık anlat.
3: Efendim, Mete'yi konuşturdum. Hain Sencer. Rauf'a haber verdim ama bizi oyuna getirdiler. Bir hainin heyete başkanlık etmesine izin veremeyiz.
2: Sencer'in bunu yapacağına inanamam. Benden sonra zaten Sencer Aksaçlı olacaktı. Benim yaşım da ortada. Niye böyle bir iş yapsın?
3: Sencer'i ele geçirince sorarsınız.
2: Mete'ye güvenilmez. Onun sözüyle hareket etmen doğru mu?
3: Mete o kadar korkuyordu ki... yalan söylemesine imkan yoktu.
2: Sencer hayatta kalmam için heyete baskı yaptı. Hain olsa bunu neden yapsın?
3: Kabul edilmeyeceğini bildiği için... İzlerin örtüğü hepsi o.

Başka adamın yok mu general?

0: Geri dönelim. Sayımız çok azaldı.
1: Avı daha yeni bulmuşken dönmek olmaz. Bir adam sizi bu kadar mı korkutuyor?
2: Geri dönmüyoruz. Avı bitireceğiz. Dere kenarına inin aşağı.

0: Kara, uzun zamandır çıktığım en keyifli avdı.
1: Tamam da yanlış adamla ava çıkmışsın.
0: Onun seni kurtarmak için geldiğini anlamadın mı sanıyorsun?
2: At silahı.
0: Sana dolu tüfek verecek kadar gerizekalıya benziyor mu?
2: Peki ben bunu yiyecek kadar gerizekalıya benziyor mu? Ölen adamlarından birini şarjörüne aldın. Silahı at yoksa ölürsün.
0: Benim bu blöfü yiyeceğimi mi sanıyorsun?
2: Gördüğüm en kötü kumarbazsın.
1: Dur lan dur, sıkma. Artiz. O Şamil'in

0: Askeri kim?
1: Bilmiyorum. İstersen Mete'ye sor. Maskesini çıkarmıyor. Yüzünü hiç açmıyor. Mete de oradaydı, gördü.
0: Mete'yi aldı, geliyor. Dediklerin doğru mu? Birazdan anlayacağız. Sesini de mi duymadın?
1: Sesini bir defa duydum. Kim olduğunu bilmiyorum.
0: Kim olduğunu bilmediğin adamın emrine neden girdin?
1: Beni ele geçirip Aksaçlı'ya götürdü. Aksaçlı onunla çalışmamı emretti.
2: Konuştu mu?
0: Bir şey bilmiyor. Anlaşılan maskeli kimliğini sadece bizden gizlemiyor.
2: Heyet durumu öğrenmeden Adil Bey'i bulmamız lazım. İki başlı bir yönetim felaketimiz olur.
0: Eşref, sorguya sen devam et. Adil Bey'i bulmak, maskeliye ulaşmak için ne gerekiyorsa yap.

0: Kapıyı açın.
1: Durumu nasıl?
2: Neredesin kardeşim sen? Adam kendini öldürecek, ortada yoksunuz.
1: Ben eğlencedeydim Cahit. Kusura bakma, bırakıp çıkamadım. İşimiz var birader.
2: Her şey dağıldı gitti. Ne işinden bahsediyorsun?
1: Birazdan seni götüreceğim, göreceksin.
2: Ben Abdüley'i bu durumda bırakıp hiçbir yere gitmem.
1: Cahit, hayatında görebileceğin en büyük sürprizi yaşatacağım sana.
2: Ne sürprizi Erhan? Adam gibi söyle.
1: Bak öyle bir şey ki... ayağıma kapanacaksın ama ben müsaade etmeyeceğim. Elimi öptürmekle yetineceğim.

0: Sencer'in gizli dosyalara ulaşmasına engel olmamız lazım.
1: Ne yapmamı istiyorsun?
0: İstihbarat müdürüne güvenebilir miyiz? Efendim, siz haklıysanız dosyaları güvenli bir yere almanın bir sakıncası yok. Ama ben haklıysam dosyaların Sencer'in eline geçmesi nelere neden olur bir düşünün.

0: Okan, Pusat Çakır'ı bırakın.
1: Anlamadım efendim.
0: Pusat Çakır'ı bırakın. Yolda götürürken kaçmış gibi görünsün.
1: Bırakıp takip mi edeceğiz efendim?
0: Hayır Okan. Sana ne diyorsam onu yapacaksınız.

0: Erkan bir şey bilmiyor.
1: Ben size Adil Bey'i öldürmeyelim dedim. En azından kontrolümüz altında olurdu.
0: Efendim, olan oldu. Bundan sonra ne yapacağız onu konuşalım.
1: Ben gizli dosyaları bulup güvenli bir yere aktarılmalarını sağlayacağım. Sen de bütün gücünle maskeliği arayacaksın.

0: Erhan bu bir rüyaysa uyanınca ağzını burnunu kıracağım. Abi sen misin?
1: Benim Cahit.
0: Abi nasıl? Sen ellerimizle çıkardık oradan. Erhan ver o elini öpeceğim.
2: Çok da olmasan bu eli yüzüne yapıştır.

0: Kaçırmıştım. Abi dururken benim elimi mi öpeceksin?
1: Erhan'ı daha fazla bekletme Cahit. Sonra anlatacağım.
2: Erhan, orada niye söylemiyorsun? Abdüley'e büyük moral olurdu.
1: Abdüley'i bırak iyileşsin Cahit. Söylersen şimdi bir dakika tutamazsın hastanede.

0: Ben senin yerinde olsaydım yine öldürmezdim. Kardeşini nasıl bulacaksın?
1: Yaşamak için söylemeyeceğin yalan var mı?
0: Yalan söylemiyorum. Kardeşim yaşıyor.
1: İyi, bir gün bulursam ona intikamımızı nasıl aldığımı anlatırım.
0: Gerek yok. O seni bulacak.

0: Allah'tan Vahap bana getirdi. Kafana taş mı düştü de vazgeçtin diyeceğim ama taş düşünce insan ancak mesleğini bırakır.
1: Gel de söyle şimdi bir sene Polat'ın yaşadığını.
0: Vahap kağıdı getirdiğinde dedim ki kimse o deliği ikna edemez. Attıysa imzayı geri dönmez ama...
1: Annem yalvardı kollarımda ölmek istemiyorum diye.
0: Kızım, eskiden ilk beni arardın. Ne zaman gittin gördün?
1: Biraz da pişman oldum bir sen. Kadın şimdi benden şefkat bekleyecek.
0: Annendir kızım. Yedi düveli şefkat gösterirsin. İçimizde kim kin tutamaz? Sen.
1: Eskiden de o bir sen. Eskiden.
2: Abi, nasıl kurtuldun?
3: Cahit ölümümü Aksaç'la ayarlamış. Karşısına çıkana kadar benim de haberim yoktu.
2: O patlama göstermelik miydi abi?
3: Evet ama hesapta olmayan şeyler oldu.
2: Peki yüzünü o yüzden mi gizliyorsun?
3: Yaşadığımı kimsenin bilmemesi gerekiyor Cahit.
2: Abi, Ömer baba, Nazife anne.
3: Onlar biliyorlar.
2: Bizden niye gizledin abi?
3: Cahit, öldüğüme inanmalarını siz sağladınız. Sizin o halinizi görünce kimse şüphelenmedi yaşadığımı.

0: Abi geldiler. Yanlarında tekerlekli sandalyeli biri var.
1: Cahit, sencereyi ele geçirmek için bir risk almamız lazım.
2: Ne yapacağız abi?
1: İkiye bölüneceğiz. Sen arkadan çıkacaksın. Biz pusatla timi oyalarken sen sencere alırsın.
2: Abi ben pusatla kalayım.
1: Cahit, sana ne söylüyorsam onu yap.
2: Peki abi.
1: Pusat, gelenler KGT timi. Mecbur olmadıkça öldürmek için ateş etmeyeceksin.
0: Tamam abi.

0: İçeride birileri var. Yardıma gidin.
1: Efendim, sizi korumasız bırakamayız.
0: Mirsad, dokümanlar her şeyden önemli. Yanlış ellere geçerse çok büyük sıkıntı çıkar.

0: Kim bu maskeli kardeşim? Her zaman bir adım bizden önde.
1: Her kimse eski ak saçlının adamı Mirsad. Sana da tuhaf gelmiyor mu?
2: Tuhaf olan ne?
1: Efendim, bu şırıngayı buldum. Maskeli morfin bağımlısı.
2: Belgeler?
0: Haydar, Temirhan ve Fatma peşlerinde.
2: Binin arabaya, gidiyoruz.
3: Abi bizi bunlar yakalayacak. Çuval hazır mı?
4: Hazır abi.
3: Atla.

0: Abi?
1: Sencer.
0: Elimizden kaçtı abi. Dayan abi, hastaneye varmak üzereyiz.
1: Hastane olmaz. Leyla'nın evine gidiyoruz. Mücahit belgeler.
0: Güvende abi, merak etme.

0: Sen nasıl bir adamsın? Hadi beni boş ver. Anneni o çatışmanın ortasında bırakıp nereye gidiyorsun?
1: Aday, Semra Sultan'a bir şey yapmaya kim cesaret edebilir? Onu boş ver. Dediğime geldin, gördün mü?
0: Mete, ne işler karıştırıyorsun bilmiyorum. Ama naipliği sana yedirmezler.
1: Yeni porselen yaptırdım adaş. Öyle bir yerim ki kırıntı bile bırakmam.
2: Mete geldi mi?
3: İkisi de geldi. Sizi bekliyorlar efendim.
2: Geçmiş olsun Mete. Bir şeyin yok ya.
1: Sayenizde sapasağlam emrinizdeyim efendim.

0: Kırmızı Kitap'tan. Size gelen ilgili bölümlerin tamamı burada mı?
1: Evet efendim.
0: Diğer kurumlarla koordinasyon kurun. Herkesin elindeki dosyaları istiyorum.
1: Efendim, Kırmızı Kitap'la ilgili bir sorun mu var?
0: Kitapta sorun yok. Ama sizde var. Pusat Çakır'ı nasıl bırakıyorsunuz?
1: Efendim, naibin emriyle bıraktım.
0: Senin olan bitenden haberin yok mu? Nasıl istihbaratçısınız? Bizi yalnız bırak.

0: Efendim, neler oluyor?
1: Emekli oluyoruz Okan. Olan o. Mete, bütün istihbarat birimleri kendi başlarına bağımsız hareket ediyor. Bunları bir koordinasyon altına almaya karar verdim. Eşref Bey heyet işlerinden vakit bulamıyor. Bundan sonra bütün birimler sana bağlı olarak çalışacaklar.
2: Elimden geleni yaparım efendim.
3: 20 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz efendim. Maalesef bugüne kadar bunu anlatamadık. Adaşım bu görevi layıkıyla yerine getirecektir. Ama birinin de heyetle arasında köprü vazifesi yapması lazım.
1: O işi Naip yapacak Mete.
3: Ben de onu kastediyorum efendim.
1: Henüz Naip seçimini yapmadım Mete. Sen son zamanlarda çok yoruldun. Biraz istirahat et. Sonra konuşuruz.
2: Efendim, Mete son zamanlarda gerçekten çok yoruldu. Biraz dinlenmeyi hak etti.
3: Ben Amerika'da yeterince dinlendim efendim. Kendimi yeniledim, öyle döndüm. Şu an en verimli olacağım zamanım.
1: Mete, annene vakit ayır. Kadıncağız uzun süre yolunu gözledi. Amerika'dan döndüğünden beri de çok çalıştım. Çok ihmal ettim. Selamımı ilet.
3: İletirim efendim.

0: çok mu hayal kırıklığına uğradı?
1: Tahmin edemeyeceğiniz kadar çok efendim.
0: Mete, geçmiş dönemde yapılan yanlışları biliyorsun. Amerikalılar, İsrailliler ve Ruslarla ilişkilerimizi düzeltmemiz lazım. Komşu ülkelerle yeniden iyi ilişkiler kurmamız lazım. En üst düzeyde yetkililerini derhal bekliyorum.
1: Emredersiniz efendim. Yarın hepsiyle görüşme ayarlarım.
0: Yarın değil Mete, derhal.
1: Başüstüne efendim.

0: Sen çık biraz dolaş. Ben buradayım.
1: Boşuna uğraşıyorsunuz. Erkan hiçbir şey bilmiyor.
2: Bunlar beni çözemedi. Sen mi çözeceksin tıfıl?
0: Ne biliyorsun ki ne çözüleceksin?
2: Senin yaşın kadar ben bildiklerimi unuttum.
0: Ben sana hatırlatayım. Polat Alemdar yaşıyor. Maskeli fedai Polat Alemdar.
2: Aferin. Büyük hayal kuruyorsun. Da Polat Alemdar ölü. Onu ne yapacağız?
0: Ölü olmadığını benim kadar sen de biliyorsun. Ama hakkını vermek lazım. İyi dayandın.
2: Koçum, kendini yorma. Senin uyguladığın tekniklerin kralını ben yaptım.
0: Erkan, Polat Alemdar'ın yaşadığına dair en ufak kuşkuları olsa ne yaparlar biliyor musun? Onların haberi yok. Polat abi benimle konuştu. Aksaçlı'yı kaçırmaya geldiğinizde. Sana tek bir şey soracağım. Bütün bunların anlamı ne? Ne oluyor?
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
4: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
5: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
7: Hocam, 1000 megabit diyor.
5: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
7: Hocam, hızlının da hızlısı varmış.
5: Ya gelsin o zaman slogan.
8: Türk Telekom, değerli hissettirir.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
10: İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar. Çoko Krem.
12: At sepete fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş, Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269 lira 95 kuruşa.
13: McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. 2 çıtır tavuklu menü 200 liradan, 1 köfte burger artı 1 çıtır tavuklu menü 250 liradan başlayan fiyatlarla.
14: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
15: Tecrübeyle sabit.
16: Modası geçmeyen lezzet, al beni.
17: Çikolata, bisküvi, karamel, uyuma bu. Al beni, al.
18: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
19: Bambim var benim.
2: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
7: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açları eğilerek atıştır.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve

0: kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
4: Arabanı arabam.com'a değerinde trink sat.
5: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
6: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
8: Japan Dilegno ile zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
9: Fondri Meydan 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre doğal sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.

0: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express içelim. Trendyol büyük indirim günlerinde Tergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markanın seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: Bu var ya,
3: blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: Abi ne yapıyorsunuz biz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma. Hesap.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
5: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
6: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.

0: Trend Yol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
1: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye. 4 parçadan oluşan Bufi uyku seti 2 farklı renk seçeneğiyle Bambi'den hediye.
2: Bambim var benim.
3: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
4: Motor komple gitmiş.
5: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
0: kurdu. Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
6: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna ait. Kim tutar seni?
7: Hodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
9: Bunlar beni çözemedi. Sen mi çözeceksin tıfıl?
10: Ne biliyorsun ki ne çözüleceksin?
9: Senin yaşın kadar ben bildiklerimi unuttum.
10: Ben sana hatırlatayım. Polat Alemdar yaşıyor. Maskeli fedai Polat Alemdar.
9: Aferin.

0: Büyük hayal kuruyorsun. Daha Polat Alemdar ölü. Onu ne yapacağız?
1: Ölü olmadığını benim kadar sen de biliyorsun. Ama hakkını vermek lazım. İyi dayandın.
0: Koçum, kendini yorma. Senin uyguladığın tekniklerin kralını ben yaptım.
1: Erkan, Polat Alemdar'ın yaşadığına dair en ufak kuşkuları olsa ne yaparlar biliyor musun? Onların haberi yok. Polat abi benimle konuştu. Aksaçlı'yı kaçırmaya geldiğinizde. Sana tek bir şey soracağım. Bütün bunların anlamı ne? Ne oluyor?

0: Kapıyı kapat yenge.
1: Ne oldu Cahit?
0: Durumu ağırlaştı. Aslında sokağa çıkmaması lazım ama özel bir doktorumuz var. Ben onu alıp geleceğim. Sen kimseye kapıyı açma.
1: Polat. Kendini de tükettin, bizi de tükettin.
2: Çıkarma Leyla.
1: Ne oldu sana? Sana ne olduysa görmek istiyorum ama.
2: Şimdi değil Leyla.
1: Tamam canım. Tamam sevdiğim. Allah'ım yardım et.
3: Biz Türkiye ile Soğuk Savaş'tan sonra iyi ilişkiler kurmak için elimizden geleni yaptık. Ama sizin bize olan düşmanlığınız bitmedi.
4: Biz bölgede Rusya ile tarihte benzeri görülmemiş ölçüde işbirliği kurduk. Gelişerek devam etmesini arzu ediyoruz.
3: Buna siz bile inanmıyorsunuz. Ama biz sizin için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
4: Son resepsiyon krizi, Suriye meselesi ilişkilerimize zarar verdi. Bundan biz de rahatsızız. Rusya ile iyi ilişkiler kurmaktaki samimiyetimizi size göstermek niyetindeyim. Bunlar ülkemizde saklanan aradığınız Çeçen komutanlar.
3: Türkiye'de yeni bir dönem başladı derken doğru söylüyorsunuz anlaşılan. Başkanımız bu işi çok sevinecek. Bundan sonra daha üst düzeyde işbirliği kurmamamız için bir neden yok.
1: Ne olur biraz konuş. Uyuman iyi mi kötü mü bilmiyorum. Korkuyorum Polat. Yüzünü esirgiyorsun. Bari sesini esirgeme.

0: Cahit. Yüzüne ne oldu onun? Sen gördün mü? Benim görmeme engel oluyor.
1: Görmedim. Hadi yenge. Kaybedecek vakit yok.
2: Burada değil. Cahit, içeri alın beni.
3: Sıcak suyla.

0: kızım. Bak saat kaç oldu. Hadi ne olursun uyu. Hadi yavrum.
1: Uyumayacağım. Her gece kandırıyorsunuz baban gelecek, baban gelecek diye. Hani nerede babam?
2: Kızım, rüyana da mı gelmiyor?
1: Geliyor baba? Ama öyle istemiyorum. Sabah uyanınca geçiyor. Yalan söylüyorsunuz. Öldü baban değil mi?
0: Hayda, nereden çıktı şimdi bu?
1: Ben internette gördüm.
0: O internetin Allah cezasını versin.
2: Gel kızım, bana gelsin. Gel.
1: Leyla gelseydi bari. O bana yalan söylemezdi. Dede, hem sen dedin ki yalancıları Allah sevmez. Ninem neden yalan söylüyor?
0: Eğer yalan söylüyorsam kör olayım kızım.
2: Hanım, şuradan telefonumu verir misin? Hadi, Leyla ablanı arayalım. Belki daha uyumamıştır.

0: Bakmayacak mı telefona?
1: Cahit. Burada olmayacakmış. Steril ortam lazım. Hastane şartları lazım. Ben söylüyorum ama beni dinlemiyor.
0: Seni dinlemiyor da bizi dinliyor mu sanki?
2: O kadar da değil.

0: Ben senin hatırın için her şeyi yapıyorum. Sen de benim için yapacaksın.
1: Leyla.
0: Leyla Meyla yok. Hastaneye yatacaksın.
1: Siz işinize bakın, ben işime bakayım.
0: Yemin ederim şimdi çıkar sokaklarda bağırırım Polat yaşıyor diye. Ya hadi kendine acımıyorsun. Bize acımıyorsun. Kızına da...

0: mı acımıyorsun?
1: Tamam Leyla, tamam. Ne istiyorsan yapacağım. Bana bir bardak su verir misin?
0: Hemen canım, hemen.
1: Cahit. Cahit.
2: Efendim abi.
1: Hastaneden daha kolay kaçarız. Sen hazırlığını ona göre yap. Şimdi Leyla ile uğraştırma beni.
3: Beş defa aradım. Leyla da telefonunu açmıyor.
4: Parçaladın yavrum ciğerimizi.

0: Abdüley Bey?
1: Şşş. Hiçbir şey görmedim.
0: Ama...
2: Sencer Bey, çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Sağlığınız nasıl?
3: Beyler, Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Sizi çağırmamın nedeni, en büyük iki müttefikimiz olan Amerika ve İsrail'le yıpranan ilişkilerimizi yeniden kurmak.
4: Sencer Bey, ben sizin emekli olduğunuzu sanıyordum. Yeniden bir görev mi aldınız?
3: Ben en üst düzeyde temsil yetkisine sahibim. Bu konuda sizi temin ederim. Son dönemde ülkelerimiz arasında gelişen sorunların son bulması için biz kararlıyız.
2: Ben samimiyetinizi sorgulamam ama Moşe'yi inandırmanız biraz zor.
3: Samimiyetimizi göstermek için ilk adımı attık. İsrail'e NATO tatbikatlarında uyguladığımız vetoyu kaldırmamız sizi samimiyetimize inandırır mı?
4: Böyle bir adım elbette Tel Aviv nezdinde önemli bir iyi niyet göstergesi olarak algılanacaktır. Madem tekrar müttefik olmak istiyorsunuz, sizden çok önemli üç beklentimiz daha var.
3: Birini biliyorum. Filistin meselesinde geri adım atmamızı bekliyorsunuz. Ancak birden keskin bir dönüş yapmak, iç ve dış kamuoyunda itibarımızı çok sarsar. Bunun için zamana yaymamız lazım. Bu konuda biz de sizden sabır bekliyoruz.
4: Türkiye'de kamuoyu oluşturmakta zorluk çekmiyoruz biliyorsunuz. Uluslararası toplum bizim için çok önemli. Bir takvim üzerinde anlaşabileceğimize eminim.
3: Diğer konular nedir?
4: Biri malumunuz İran. Diğeri de Suriye meselesi.
2: Suriye stratejinizde bizim bölgesel çıkarlarımıza, İsrail'in ulusal çıkarlarına ters düşen bazı hususlar var.
4: Suriye'de Müslüman kardeşlere çok fazla destek veriyorsunuz. Müslüman kardeşlerin Mısır'dan sonra Suriye'de de iktidara gelmeleri bölgedeki dengeleri alt üst eder. İsrail'in güvenliği açısından bu bizim için savaş sebebidir.
3: Suriye'de yanlış strateji uygulandığını kabul ediyorum. Bundan dolayı bizim de zarar gördüğümüz fikrindeyim. Bu nedenle terörist gruplar listesine aldığınız bütün muhalif gruplara yapılan desteğin kesilmesini sağlayacağım.
4: Sencer Bey, söyledikleriniz gerçek olamayacak kadar güzel geliyor. Size sormak istediğim iki soru var. Bir, bu gücü nereden alıyorsunuz? İki, istihbaratçılık kadar diplomatik yönünüzün de çok güçlü olduğunu biliyoruz.

0: Üçüncü konu nedir?
1: Bölgesel güç olma iddianızdan vazgeçtiğinizi kanıtlarsanız, üçüncü konu İran meselesi. Onu o zaman uzun uzun görüşürüz.
2: Bizim için en önemli olan iki konudan ilkinde önemli bir adım attınız. Biliyorsunuz, bizim için İsrail'in güvenliği çok önemli. Aynı çabayı Suriye konusunda da göstermenizi bekliyoruz.

0: Belgeleri burada saklayamayız. Polat ne yapmayı düşünüyor?
1: Efendim, durum iyi değil. Bir süre burada idare etmek zorundayız. Abi iyileşince güvenli bir yere nakledeceğiz.
2: Efendim, sabahtan beri bir şey yemediniz. Size yiyecek bir şeyler ayarlayalım.
0: Gerek yok Erhan. Bir şey yiyecek durumda değilim.

0: Abi şimdi bütün ülkenin başındaki adam bu mu?
1: Size sormak lazım Pusat Bey. Maskeyle dolaşan sizsiniz. Muhakkak size briefing verilmiştir.
0: Erhan abi dalga geçme de.
1: Şimdi yeniden abi olduk öyle mi?
0: Abi kusura bakma. Gençlikli oluyor asabiyet.
1: Maske sana yaramış. Tabii onu takınca çekemiyorsun. Çekmeyince de beynine kan gidiyor.

0: Savcı hanım, siz olmasanız işin içinde derhal morga sokarım. Kim bu adam? Hırlı mıdır, hırsız mıdır, nedir?
1: Sana ne Hüsnü? İşine bak sen.
0: Savcı hanım, ben sizin adli vazifenizle karışıyor muyum? Lütfen kurumlar arası müdahale yapmayalım.
1: Hüsnü, şimdi odunla girişirim. Kes sesini, dediğimi yap.
0: Savcı hanım.
2: Hüsnü!
3: Bu sağlık personeli çektiği nedir? Şehir ayları.
2: Annemle babamı göreyim önce.
1: Cahit, sen haber ver.
2: Kızma onlara. Bir günahları yok.
1: Kızarım tabii. Benden saklamak, bana oynamak ne demek?
4: Oğlum!
2: Anne yavaş.
4: Çok mu sızlıyor?
2: Elif uyudu mu?
5: Oğlum perişan oldu çocuk. Ne yapacağımızı, ne diyeceğimizi bilemiyoruz.
2: Bu halde beni görmesini istemiyorum baba. Bırak Elif'i, hiçbirinizin görmesini istemiyorum.
5: Evladım, o senin yavrun. Ne halde olursan ol, seni daha mı az sevecek?
2: Ölürsem hatırında böyle kalmak istemiyorum baba.
4: Polat, yeter. Ölüm ölüm diye kuruttun bizi.
1: Elif'i görmeyecek misin? En azından uyurken.

0: Çok çirkin oldum. Saçlarıma bak, tavşan gibi. İstemiyorum iki kulak. Okula gitmek istemiyorum.
1: Ama büyüdün, kocaman oldun. Okula gitmen lazım.
0: Büyümedim. Baksana boyuma. Aycan bana cüce diyor zaten.
1: Hiç de bile.
0: İstemiyorum okula gitmek baba. Seninle birlikte olmak istiyorum.
1: Ama okula gitmezsen hiçbir şey öğrenemezsin.
0: O zaman sen de benimle okula gel.
1: Gelemem.
0: Neden?
1: İşim var.
0: Senin işin

0: Kayboldun sandım. Az kalsın ödüm patlayacaktı.
1: Hadi okula gidelim.
0: Sakallarını kesersen giderim.
1: Sevmedin mi sakalları?
0: Yüzün öyle yumuşacık oluyor ki sakallarını kesince. Leyla! Ben okula gidip savcı olacağım.
2: Ay ne güzel olur Elif'im. Sen savcı olursun, ben de anne.
0: Yupi! Kardeşim olacak.
1: Öp bakalım yumuşacık olmuş mu?
0: Olmamış mı pek anlamadım. Leyla da öpsün.

0: Hadi bakalım.
1: Ama bak, bir yere gitmek yok.
0: Tamam kızım, buradayım.
1: Gitmeyeceğim.
0: Buradayım, gitmeyeceğim.

0: Babam nerede?
1: Bak, rüyanda görmek istiyordun, gördün mü kızım?
0: İstemiyorum. Artık

0: Efendim, gördüğünüz gibi oda boş. Yatak soğuk. Bu demektir ki Abdülhey Bey kendini taburcu etmiş.
1: Peki kimse çıkarken görmemiş mi? Ayakta mı uyuyorsunuz kardeşim?
0: Efendim, ayakta uyumamız normal. Sağlık personelinin nasıl fedakarlığına çalıştığı görün artık.
1: Yüzünü çekil git, hırsımı senden almayayım. Abdülhey, çok önemli gelişme var. Beni mutlaka ara.

0: Kara abi, buradaki işimiz bitti. Bak şu çocuğa bile intikamını aldırdın. E artık dayımın intikamını almaya gidelim.
1: Oğlum bir dur. Daha sınırı geçmedik. Hele bir memlekete varalım.
0: Abi, bakarız. Hep oyalama taktiği yapıyorsun.
2: Abi biz ne için geldik, ne yaptık? Ne olacak nükleer işi?
1: Oğlum görmüyor musun? Atom yanımızda.
2: Vallahi İmdat haklı abi. Herkesin intikamını alıyorsun. İmdat'a gelince bekle İmdat.
1: Baki. Ben sana adam bomba diyorum. Sen gaz veriyorsun. Birazdan adam patlayacak. O zaman göreceğiz. Yürü. Hadi.
3: Kardeş sizi kurtarmamızı bizzat Aksaç emretti.
4: Akif, infaz hükmümüz verilmiş. Geri alması için sebep ne?
5: Ben intikamımı aldım bu sayede. Artık umurumda değil. Benim için öl deseler fark etmez.
1: Semih nerede koçum?

0: Ne oldu Fanzin? Ne değişti de Eşref Bey bizi görmeyi kabul etti?
1: Çok şey değişti Abdüley. Akıllı davranırsan bu değişim en çok sana yarar.

0: Size büyük bir sürprizim var.
1: Nerelerdesin sen? Bizim de sana sürprizimiz var. Sen yokken buralar bayağı değişti.
0: Yanlış söyledim, kusura bakmayın. Bir değil iki sürprizim var.
2: Ne haber?
3: İyi.
4: Hoş bulduk.
5: Hoş bulduk kardeşim.
4: Hoş geldin kardeşim.
5: Hoş bulduk.
2: Yeni aksaçlı mı affetti sizi? Aksaçlıya bir şey mi oldu?

0: Geçmiş olsun. Sağ salim dönmene sevindim.
1: Ben sizi Polat Alemdar'ın ofisinde görmüştüm. Faruk Bey'le ilgili bir sıkıntın mı var?
0: Hayır. Faruk Bey gayet iyi. Ben seninle özel görüşmek istiyorum.
1: Siz heyet üyesi misiniz?
0: Evet.
1: Şimdi bakın, ben Faruk Bey'le bir anlaşma yaptım. Torunumla ilgili.
0: Anlaşmamız geçerli. Ama sana bir teklifim var.
1: O zaman benim de size bir sorum var. Hayatımı borçlu olduğum maskeli denen adam kim? Kimseye borçlu kalmayı sevmem de o bakımdan.
0: Seninle maskelinin ne alakası var?
1: Ruslar beni İranlılara verecekti. O sırada bir şeyler oldu, vazgeçtiler. Bana maskeli kim diye sordular.
0: Eski ak saçlının başımıza açtığı bela. Sen onu boş ver. Bizim senin için planlarımız var.
1: Benim de sizden bir ricam var. Artık bırakın da emekliliğimi yaşayayım.
0: Kara, biz senin heyete çalışmanı istiyoruz. İstersen emekli olup rahat içinde yaşamanı sağlarız. Ama istersen de ülkeyi yöneten yapının önemli bir parçası olursun. Seçim senin.
2: Bize Alptekin'le Şamile'yi kurtarma emrini veren önceki aksaçlıydı.
3: Problem yok Aynur. Yeni aksaçlı benim korumam altında. Ben konuşur hallederim.
4: Vay! Naipliğe kadar yolu var diyorsun.
5: Ne naipliği oğlum? Naiplik kesmez. Üyelik ister bu.
6: Maskeli'den haber var mı? Yakalandı mı?
7: Yok abi. Erkan yakalandı.
6: Maskeli kimmiş, konuştu mu?
7: Kimliğini bilmiyormuş.
6: Olur mu öyle şey? Benim Erkan'ı sorgulamam lazım.
7: Akif, Faruk Bey'i bırakmışlar. Maskeli eski aksaçlıyı elimizden almış. Herkes peşinde. Erkan bir şey bilse emin ol konuştururlardı.
0: Geçmiş olsun çocuklar.
8: Sağ olun efendim.
4: Sağ olun.
0: Arkadaşlarınız size anlatmıştır. Eski ak saçlı hükmünü yitirdi. Bundan sonra tek ve en önemli göreviniz Adil Bey'i ve maskeli fedaisini ele geçirmek. Derhal hazırlıklarınızı yapın.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom değerli hissettirir.
4: Haydi buz gel, gibi eşsiz kahve haydi, deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni? Express
5: içelim. İndirimin makbulü 1 kilo özel ceviz içi sadece 399 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
6: Uçan dare gibi. Ben bu yüzüklerle makyaj yapıp havalı oluyorum.
7: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş. Familia tuvalet kağıdı 329

ben getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Yeni doğan bebeğin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir, tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle,
4: bugünden yarına Allianz seninle.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Auma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
2: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express.

0: kola ile lezzeti tamamla.
1: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta

Evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.

0: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun. Kim tutar seni? Express içelim.

0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Hangi Kredi. Hemen Hangi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi.
1: Anne olunca anlayanlar, baba olunca anlayanlar. Neyi anladığını çok iyi anlayanlar. Allianz aileme hoş geldiniz. Burası aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe nasıl büyüteceğini bilmeyene, çalışması gerekene, oynayası gelene, TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine koşarak gelene, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde.
2: Motor komple gitmiş.
3: Beklenmedik bir masraf çıktıysa
4: hesap kırdık.
3: Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
4: Hesap kurdu.
5: 12-18 Eylül arasında BİM'de efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 149 lira. Saban iri kuru fasulye 85 lira yerine 75 lira.
6: BİM, BİM, BİM, kalbimle benim, BİM, BİM.
7: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
8: Stash Labne'yi.
9: Stash Labne. Lezzeti efsane, hafifliği şahane.
10: Hodri Meydan, 14-20 Eylül tarihleri arasında Migros 5 litre natural sızma zeytinyağı 1299 liraya Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Üstelik aynı ürünün daha ucuzunu bulursan aradaki farkın 5 katı mani iadesi Migros'tan.
11: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
12: Bambim var benim.
13: Bebelak Kardeş Bayi ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak Çocuk Devam Sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.

0: sebzesi ve içeceğiyle.
1: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni? Express
2: içelim. Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk getir.
3: Zaman geçti.

0: Gitse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
2: Maskeli'den haber var mı? Yakalandı mı?
3: Yok abi. Erkan yakalandı.
2: Maskeli kimmiş, konuştu mu?
3: Kimliğini bilmiyormuş.
2: Olur mu öyle şey? Benim Erkan'ı sorgulamam lazım.
3: Akif, Faruk Bey'i bırakmışlar. Maskeli eski aksaçlıyı elimizden almış. Herkes peşinde. Erkan bir şey bilse emin ol konuştururlardı.
4: Geçmiş olsun çocuklar.
5: Sağ olun efendim.
6: Sağ olun.
4: Arkadaşlarınız size anlatmıştı. Eski aksaçlı hükmünü yitirdi. Bundan sonra tek ve en önemli göreviniz Adil Bey'i ve maskeli fedaisini ele geçirmek. Derhal hazırlıklarınızı yapın.

0: Affedersiniz efendim. Ben sonra gelirim.
1: Doktor. Cahit'i çağırır mısınız buraya? Leyla duymasın ama.
2: Peki efendim.
3: Anneniz sizi sayıklayıp duruyor savcı hanım. Normalde yüzünüze bakmazdım. Ama ben yetim büyüdüm. Analara dayanamam.
4: Hüsnü, buradan ayrılma.
3: İçeride kimi yattığını söylerseniz ayrılmam.
4: Polat var. Tamam mı Hüsnü?
3: Tamam efendim. Polat'mış. Yok rahmetli başkan, Kennedy var.
4: Anne.
5: İyi olacağım. Sen bana hakkını helal edene kadar ölmeyeceğim. Seni kokunu duyana kadar ölmeyeceğim. Beni affedene kadar ölmeyeceğim.
4: Tamam anne. Tamam. İyi olacaksın.

0: Benim kim olduğumu biliyor musun?
1: Beni böyle getirdiklerine göre heyetten birisiniz. Aksaçlı'yla siz mi beni görüştüreceksiniz?
0: Aksaçlı'yla görüşmek senin için neden bu kadar önemli?
1: Ona söyleyecek bir çift sözüm var.
0: Aksaçlı için senin söyleyeceklerinin ne önemi var?
1: Benim için önemli. Polat Alemdar'ın hesabını soracağım.
0: Hiç korkmuyor musun? İhtiyarlar Başkanı'na hesap sormak kolay iş değil.
1: Benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bir canım var, en fazla onu alır. O da umurumda değil.
0: Peki, ben sana Polat Alemdar'ın intikamını vaat etsem?
1: Nasıl?
2: Önceki Aksaçlı'nın ülkeyi felakete sürüklediğini, bir an önce ülkeyi ondan kurtarmamız gerektiğini söyledi. Fakat Polat Alemdar varken bunu yapmak çok zordu. Polat Alemdar'ın dikkatini dağıtmak için önce Memati Baş suikastini tertip ettik. Sonrasında...
1: Semih'i bana verin.
0: Cesedinin sana ne faydası dokunacak? Adil Bey içine düştüğü oyunları göremedi. Bu nedenle heyet olarak onu görevden aldık.
1: Yeni Aksaçlı siz misiniz?
0: Evet. Sana içimizdeki haini vereceğim. Polat Alemdar'ın, Memati Baş'ın ve Aksaçlı'nın katilini.
1: Kim olduğunu söyleyin, bir ömür hizmetinizde olurum.
0: Eşref'le görüşmek istediğinde neden seni buraya aldırdığımı biliyor musun?

0: Eşref kafama sıkacaktı.
1: Adil Bey'i yönlendiren oydu. Polat Alemdar'ı da. Hepimizle oynadı. Abilerinin intikamını almak sana düşüyor.

0: Ne oldu bir tanem? Neden yüzün asık?
1: Cahit abiye bağırdım bağırdım yüzüme bakmadı.
0: Duymamıştır canım. Üzülme. Nerede gördün Cahit abini?
1: Böyle yüzü kapalı korkunç bir adam vardı yanında. Önümden geçip gittiler.

para para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan para para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçın.

0: Beyaz TV ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 17 Eylül Perşembe. Ben Hande Sarıoğlu. Beyaz Ana Haber başlıyor efendim. Kozinoğlu soruşturmasında 4. dalga operasyon gerçekleştirildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşlarından Hasan Atilla Uğur hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'den ihraç edilen dönemin savcıları da yakalandı. İşte tüm detayları.
1: Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüyle ilgili soruşturmada yeni bir perde açıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bu kez adresler İstanbul ve Ankara'ydı. İlk adres dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören'in adresiydi. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin ilk soruşturmayı yürüten isimlerden olan İşgören dosyayı takipsizlik kararıyla kapatmıştı. Daha sonra FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildi. Bir diğer gözaltı kararı ise dönemin cezaevi savcısı Necip Doğan hakkındaydı. O da olay yeri incelemesine katılan isimlerden biriydi. Doğan da ilerleyen süreçte FETÖ soruşturmaları kapsamında meslekten ihraç edildi. Soruşturmanın bir başka ayağında ise Kozinoğlu'nun cezaevindeki koğuş arkadaşları vardı. Ergenekon davası tutuklularından emekli deniz yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım da İstanbul'daki operasyonla gözaltına alındı. Ancak dosyada bir isim daha vardı. Emekli jandarma albay Hasan Atilla Uğur, Uğur'un Türkiye'de olmadığı belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunduğu tespit edildi. 11 yıl önce cezaevinde son bulan bir ölüm bugün yeniden mercek altında. Gözaltına alınan son isimlerin anlatacakları soruşturmanın seyrine ışık tutacak.
0: Fenomen Çağla Öz, Vanlı Kara Haydar'la yaptığı görkemli düğünle gündeme gelmiş, karı koca tutuklanmıştı. Yeni gelin Çağla Öz'ün lise yıllarında verdiği bir röportaj ortaya çıktı. O röportajda Vanlı Kara Haydar tarafından tehdit ve tacize uğradığını söylüyordu. Ama yıllar sonra kendisinin şikayette bulunduğu tacizcisiyle evlendi. Ne deniyordu bu psikolojik duruma? Stockholm sendromu.
2: Bir anda işte silah çıkardı, kafama dayadı. Oyun bitti burada dedi bana.
3: Kızımı Vanlı Karahaydar'ın elinden kurtarmak istiyorum.
4: Anne ve kızın yıllar önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı.
3: O korkunç bir görüntüsü olduğu için kimse ona bulaşmak istemez.
4: Yıllar önce Vanlı Karahaydar için işte bu sözleri sarf etmişlerdi.
2: Silah çıkardı, kafama dayadı.
4: Her şey fenomen Çağla Öz'ün Vanlı Karahaydar lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la evlenmesiyle başladı.
5: Zaten kendi otelimiz var. Bütün arkadaşlarım orada konaklayacak.
4: Çift için Van'da görkemli bir düğün yapıldı. 45 milyon liralık görülmemiş takı merasimi gündeme bomba gibi düştü.
6: Abi, içinde kaldı. Böyle bir kalabalık, böyle bir
4: izle. Olayın fitilini damat Tançalan'ın düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşılaması ateşledi. Tançalan gözaltına alındı. Verdiği ifadede altınların kuyumcudan emanet alındığını ve düğünün sponsorlar sayesinde yapıldığını söylemiş. Kara para aklama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hazırlanan MASAK raporunda Tançalan ve Çağla Öz'ün 222 milyon liralık para transferi ortaya çıkınca Çağla Öz de tutuklandı. Genç fenomenin tutuklanmadan hemen önce kaydedilen bu görüntüler ortaya çıktı. Maslak'taki evinin ayrılışı asansör kamerasına yansıdı.
7: Birkaç gündür çok bir şey atamıyorum çünkü inanılmaz gerginim, bilmiyorum.
4: Diğer yandan Çağla Öz'ün lise yıllarında verdiği bir röportaj ortaya çıktı.
3: O korkunç bir görüntüsü olduğu için kimse ona bulaşmak istemez.
4: Çağla Öz o yıllarda Vanlı Kara Haydar tarafından tehdit ve tacize uğradığını söylüyordu.
2: Bir anda işte silah çıkardı, kafama dayadı. Oyun bitti burada dedi bana.
4: Annesi de kızını Vanlı Kara Haydar'dan kurtarmak istediğini söylüyordu.
3: Kızımı Vanlı Kara Haydar'ın elinden kurtarmak istiyorum.
4: Ancak ne hikmetse yıllar sonra Çağla Öz o dönem taciz ve tehdide uğradığını söylediği kişiyle evlenmişti.
0: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturması dağıtıcı firmaların hilelerini gün yüzüne çıkardı. İşte gıda baronlarının pes dedirten hileleri.
8: patates ve soğandaki fiyat artışlarından tutun da domatesdeki mevsim olmasına rağmen fiyat artışları.
9: Arada simsarlar var, onlar kazanıyor.
4: Gıda baronları bu defa köşeye sıkıştı. Denetimi duyunca köy köy gezip makbuz dağıttılar. Ölülerin üzerine makbuz kestiler. Kimlik avı yapanların fahiş fiyat oyunu ifşa oldu.
10: Fatura istediğiniz zaman bazen komisyoncular fatura dedi. Ha böyle şeyler çok dönüyor.
9: Mağdur olan çiftçi ve tüketiciler yani.
4: Tarladan tezgaha kadar yaşanan tüm sahtekarlıklar gözler önüne serildi. Hazırlanan 394 sayfalık raporda tek tek anlatıldı.
11: Denetimlerin başladığını duyan o sahtekarlar köylere koşup kimlik avcılığıyla birlikte makbuz dağıttılar. Ayrıca ÇKS sistemi yani çiftçi kayıt sistemini de suistimal ettiler.
9: Çiftçiden 5 liraya çıkıyor, pazarda 100 liraya satılıyor. Nasıl oluyor bu iş?
10: Örneğin domates yerine belki 2-3 liradır.
11: Halden ne kadar alıyorsun?
10: Şu an bunun fiyatı 20 lira. Biz de 30 lira satıyoruz.
11: Skandallar bununla da sınırlı değildi. Kestikleri ev müstahsil makbuzları 480'den fazla ölünün üzerine yapıldı. Raporda yer verildi.
10: Artık cebine mi indiriyor, devlete mi gidiyor, sonradan mı kesiyor? Ben onunla bir bağlantımız yok.
11: Köylü hale 2 ton elma getirmişti. Ancak makbuzda bir anda 99 tona çıktı. Peki bunu yapmalarındaki asıl amaç neydi?
10: %2 ekstradan bir KDV ödüyoruz. Bu vergi kaçırmak gibi bir şey. Naylon fatura kesiyorsun, onun gibi devletten kaçırıyorsun.
4: Paravan şirketlerle ve amca yeğen aile fiyatları katladılar. Karşılıksız çekin mağduru yine çiftçi oldu. Ekiplerin denetimleri tamamlandıktan sonra rekor idari ve adli cezalar yolda.
0: Marketlerde

0: Satılan paketli sütlere de yeni kurallar getirildi efendim. Ambalajlar sil baştan devşecek. Üzerlerinde yazılı, yağlı, tam yağlı, doğal ibareleri tüketiciler için daha anlaşılır hale getirilecek. İşte tüm kurallar.
1: Önce kıyma, şimdi de süt. Market reyonlarında yeni dönem başlıyor. Süt alırken ezberler bozuluyor. Sütte kurallar baştan yazıldı.
2: Sütler sadece tam yağlı, yarım yağlı, yağlı ya da yağsız olarak sınıflandırılacak. Üzerlerindeki yüzdelik yağ ibaresi ise tarihe karışacak.
1: Tüketiciler için daha anlaşılır hale getirilecek.
2: Doğal ibaresinin kullanımına da sıkı kurallar getirildi. Bundan böyle sadece tam yağlı ve yağlı içme sütlerinde doğal ibaresi kullanılabilecek.
1: Bu kural laktozsuz sütler için de geçerli. Artık onlarda da doğal ifadesi kullanılamayacak.
0: Ve borsa diyeceğiz. Zira Borsa İstanbul son dönemlerdeki en hareketli günlerinden birini yaşıyor. 7 fon işleme kapatıldı. Uzmanlarsa yatırımcıları uyarıyor.
1: İvmeler bir bir aşağı indi. Yatırımcılar şaşkına döndü.
3: Dün itibariyle %5,5 civarında borsada düşüş olduğu görüldü.
1: Bu düşüşün nedeni ne?
3: Serbest fonlar dediğimiz fonlarda 6,5 trilyon lira civarında vatandaşın parası bulunmakta.
1: Peki bu ne anlama geliyor?
3: Yani ben paramı fonlara veriyorum, diyorum ki ben bundan anlamam. Siz bu parayla hisse senedi yatırımları gerçekleştirin.
1: Bazı fonların manipülatif hareketler gerçekleştirdiği iddia edildi.
3: İşte bu bazı hisse senetleri üzerine manipülatif hareketler yaptı. Bir araya gelerek topluca belli hisse senetleri aldıkları gibi iddialar bulunmaktaydı.
1: Ve bu iddia üzerinde harekete geçildi.
3: Sermaye piyasası kuruluşu bunları engelleyici, bu tip işlemleri engelleyici ve yatırımcıyı koruyucu tedbirler paketi açıkladı.
1: Uzmanlar bu tür türbülans döneminde yatırımcıların sakin kalmasını ve stratejik adımlar atmasını öneriyor.
0: Şimdi değerli metallere bakacağız. ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararının ardından değerli metallerde hareketlilik arttı. Peki gram altın fiyatları ne kadar oldu? Haberimizde bakalım.
4: Hafta başında piyasalar kendi önlemini aldı. Ufak bir gevşeme yapmıştı %2 oranında. Tekrar yerini reel bir yükselişe bıraktı.
5: FED faiz kararını açıkladı. 25 bas puanlık artış değerli metallerde hareketlilik yaşattı.
4: Karar öncesi ve karar sonrası diyecek olursak %1 oranında bir artış var şu anda.
2: FED faiz kararının ardından altın fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Peki politika faizindeki 25 bas puanlık artışın ardından gram altın fiyatları ne kadar oldu?
6: 6740 lira olan gram altın şu anda 6800 lira.
4: 6750'ye baktığımız zaman bu bir fırsattır alıcısı için, yatırımcısı için.
2: Gram altın fiyatlarındaki %1'lik artışın ardından kuyumcularda altın yoğunluğu yaşandı. Yatırımcılar fiyatlar daha fazla yükselmeden altın yarışına girdi.
6: Ons ise 4300 dolardan şu anda 4330 dolara kadar yükselmiş durumda.
4: Eylül ayı kesinlikle altına yatırım için çok uygun bir dönem şu anda. Ekim ve Kasım aylarında hiç bu fiyatları bulacağımızı sanmıyorum. Yüksek fiyatlar bekliyoruz.
0: Emekliler Temmuz zammı sonrası şimdi de Ocak zammını bekliyor. Şimdilik masada 4 ayrı senaryo var. Peki nedir o senaryolar? Haberimizde izleyelim.
1: 2027 yılı zamları için tahminler başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten net açıklama geldi. Maaşlara en az enflasyon kadar artış yapılacak dedi. Peki yıl sonu enflasyon tahminleri ne yönde?
2: İlk senaryoya göre Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini %28. Bu tahmine göre yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranı %8,70 oluyor. Böylelikle memur ve memur emeklisi için beklenen zam oranı ise toplu sözleşme artışıyla birlikte %6,67'yi buluyor.
1: İkinci senaryo orta vadeli programdaki %28,4'lük yıl sonu enflasyon tahmini. 6 aylık enflasyon %9,04 olurken memur ve memur emeklileri için toplam zam oranı %7.
2: Ve üçüncü senaryo piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi %29,61. Böylelikle SSK ve Bağkur emeklilerini bekleyen zam oranı ise %10,06. Memur ve memur emeklileri için beklenen zam oranı ise
1: ise %8,01 buluyor. Son senaryoda ise yıl sonu enflasyon beklentisi %30,32. Bu tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağkurluların zam oranı %10,67 iken memur ve memur emeklilerinin

0: Zam oranı ise %8,60'a çıkacak.
1: Bir müşteri internet satış sitesinden 155 bin liralık dizüstü bilgisayar sipariş etti ama kutudan mermer çıktı. Büyük şok yaşayan genç mağduriyetini sanal medyadan paylaştı.
2: Fayans kullandı. Yani bildiğiniz bu fayans. 155 bin TL'lik fayans.
3: Dizüstü bilgisayar sipariş etti. Kutuyu açınca büyük şok yaşadı. İçinden mermer çıktı.
2: Böyle hani bildiğiniz fayans aldım.
3: Sinan Odak internet üzerinden 155 bin lira değerinde son model dizüstü bilgisayar siparişi verdi.
4: Kutu geldi ancak açtığında gözlerine inanamadı. Çünkü içinden mermer çıktı.
2: Fayans kullandı. Yani bildiğiniz bu fayans. 155 bin TL'lik fayans.
4: Dolandırıcılar kutuyu çok iyi tasarlamıştı. Sanki ilk kez açılacakmış gibi kenarlarını orijinaliyle birebir aynı şekilde kapatmışlardı.
2: Komple adam yani bunu kim almışsa, kim iade etmişse etiketini falan böyle baya hani güzelce koymuş, yapmış. Asla hiç bozulma olmamış.
4: Dünyanın en pahalı mermerini satın alan Sinan Odak hemen internet satış sitesiyle iletişime geçti ve mağduriyetinin giderilmesini istiyor. Peki böyle bir durumda tüketici ne yapmalı?
5: Kutu, mermer parçaları, kargo etiketi, fatura, sipariş ekranı, ödeme dekontu ve özellikle de kutu açılış videosunu mutlaka saklamalı.
2: Fayans kullandı. Yani bildiğiniz bu fayans. 155 bin TL'lik fayans.
5: Öncelikle satıcıya ve pazar yerine yazılı olarak başvurarak sipariş edilen bilgisayarın yerine mermer gönderildiğini, sözleşmeden döndüğünü ve ödediği bedelin iadesini açıkça bildirmeli.
4: Siparişiniz 186 bin liranın altındaysa tüketici hakem heyetine başvurun. Eğer üzerindeyse işte bu adımları takip edin.
5: Önce dava şartı olan arabuluculuk görüşmeleri ardından tüketici mahkemesine başvurabilir.
1: İstanbul'da 14 yaşındaki bir çocuk anlaşmazlık yaşadığı kişinin evinin önünde tüfekle havaya ateş açtı. O anları yanında bulunan arkadaşı kayda aldı.
3: Henüz 14 yaşında tüfeği eline aldı. Anlaşmazlık yaşadığı kişiye gözdağı vermek için havaya ateş açtı. Önce saçını düzeltti, sonra havaya ateş açtı. O anlarda arkadaşı da video kaydındaydı. Ekipler bölgedeydi. Olay yerinden 5 boş kovan toplandı. Kamera kayıtları incelendi, şüphelinin kimliği belirlendi. 14 yaşındaki saldırgan gözaltına alındı. Olayda kullanılan tüfek de metruk bir binada bulundu. Motosikletli polisler bölgedeki devriyesini sürdürüyor. Şüpheli davranışlar sergileyen 17 yaşındaki başka çocuk durduruldu. Üzerinden ruhsatsız tabanca çıktı. O da gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren ve üzerinden tabanca çıkan çocuklar adliyeye gönderildi.
1: Kahramanmaraş'ta bir kadın kuaföründe saçımı beğenmedim kavgası kayıtlara geçti. Kuaför salonunu basan 6 kadın işletme sahibine küçük bir çocuğun gözleri önünde saldırdı. İşte yaşananlar.
3: Saç kesimini beğenmedi, ortalığı savaş alanına döndürdü. 6 kadın işletme sahibinin üzerine yürüdü. Üstelik tüm bunlar 6 yaşındaki kız çocuğunun gözleri önünde oldu. İddiaya göre kavganın nedeni de bir saç kesimiydi. Saçını beğenmediği öne sürülen müşteri yakınlarıyla birlikte yeniden kuaför salonuna geldi. Tartışma kısa sürede büyüdü. Sesler yükseldi, ardından saldırı başladı. İşletme sahibi 6 kadının saldırısına uğradı. Salonun içindeki bazı malzemelerde zarar gördü. Kuaför yaşadıklarının ardından soluğu karakolda aldı, şikayetçi oldu.
1: Ve Güllü'nün ölümüne ilişkin yeni ses kayıtları ortaya çıktı. Kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'ın kaçış planı bakın nasıl deşifre oldu.

0: Güllü olayında yeni ses kaydı ortaya çıktı. Tuğyan ve Sultan'ın kaçış planı deşifre oldu.
1: Acımızı yaşatmadılar bize.
0: Şarkıcı Güllü 26 Eylül'de Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmiş. Tüm Türkiye aylarca bu korkunç olayı konuşmuştu.
2: Yarama odaklıydım. Yani sadece ona bakıyordum. Yara izime bakıyordum. O yüzden dikkat edemedim.
0: Olay günü yanında bulunan kızı Tuğyan ve arkadaşı Sultan'a yönelmişti bütün oklar. Ancak ikili uzun süre inkar etmişti.
2: Annem koş dediğini hatırlıyorum. Sonrasında koşarak aşağıya indik zaten.
0: Sultan'ın itirafçı olmasının ardından Gülü'nün kızı Tuğyan tasarlayarak yakın akrabayı öldürme suçlamasıyla tutuklanmıştı.
3: Annenizi siz mi öldürdünüz?
0: Ve 11 ay sonra iddianame tamamlanmış, yargılama gününe az bir süre kalmıştı. Ancak Tuğyan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı.
1: Her şey zaten ortada. Avukatlarım zaten gerekli açıklama yapacaktır.
0: O kayıtlarda Sultan'ın Fransa'ya nasıl gideceğini anladın değil mi? Pasaportsuz, tırla dediği, Tuğyan'ınsa Fransa'ya bizzat gidebiliriz karşılığını verdiği iddia edildi.
4: Soruyorum sana kız çocuğu olarak, anneni sen mi öldürdün? Hayır.
0: Diğer yandan Survivor yarışmacısı Almeda Baylan'dan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Güllü'nün ölümünden bir gün önce kendisini Yalova'ya davet ettiğini söyledi ama reklam çekimi nedeniyle gidemediğini belirtti.
5: Ve Demet Akalın'ın zor anlarını getireceğiz şimdi ekranlarınıza. İstanbul'da sahne alan ünlü popçu konserinde tacize uğradı. Tüleden çıkan Akalın bakın nasıl tepki gösterdi.
6: Sahnede tacize uğradı, çileden çıktı. Demet Akalın bir etkinlik kapsamında İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Ancak sahnede tatsız bir olay yaşandı. Ünlü popçu tacize uğradı.
7: Yani böyle tutuyor, her tarafımı elledi ya.
3: Ahmet abi gel, arabayla.
6: Sahneden iner inmez çileden çıktı. Gergin anları kameraya böyle yansıdı.
7: Yani polis bunu sokma, birileri var yanında söyledim.
5: Türk iş insanı Mehmet Çankaya 10 Ağustos'ta Kolombiya'da yaşanan depremin ardından kendi uçağıyla bölgeye gitti. Uçakta 4 sağlık çalışanını taşıyordu. Ancak ölüm onları dönüş yolunda yakaladı.
0: Türk iş insanının kullandığı uçak kaybolmuştu. Acı haber 3 günün ardından geldi. Mehmet Çankaya ve beraberindeki 4 sağlık çalışanı ölü bulundu. Mehmet Çankaya geride yürekleri dağlayan bir hayat hikayesi bıraktı. 22 yaşında Meksika'ya taşınmıştı. Pandeminin ardından insanlara yardım edebilmek için pilotluk eğitimi aldı. Uçağına yine yardım etmek için binmişti. 10 Ağustos'taki Kolombiya depreminin ardından bölgeye yardım için giden sağlık çalışanlarını taşıyordu. Görevlerini tamamlayan sağlık çalışanlarıyla birlikte dönüş yoluna geçmişti. Sadece kalkıştan 13 dakika sonra uçaktan acil durum sinyali geldi. Ardından bağlantı tamamen kesildi. Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın Tatama Ulusal Doğal Parkı yakınlarına düştüğü tespit edildi. O bölgeye kara ulaşımı mümkün değildi. Ekipler kilometrelerce uzaktaki bir bölgeye helikopterle indirildi ve aradan geçen 3 günün ardından uçak bulundu. Mehmet Çankaya ve beraberindeki 4 kadın sağlıkçının cansız bedenlerine ulaşıldı. Çankaya yardımseverliğiyle ardında göz dolduran bir hayat hikayesi bıraktı.
5: Aksaray'da bir iş yerinin önündeki şemsiye rüzgarın etkisiyle adeta kanatlandı. Şemsiyeyi kapatmaya çalışan iki genç kızın çabası güvenlik kamerasına yansıdı. İşte genç kızların şemsiyeyle imtihanı.
8: Burada oturup sohbet ediyorduk. Sonra bir anda rüzgar çıktı.
6: O rüzgarın bastırmasıyla şemsiye havalandı. Onlar da şemsiyeyi bırakmadı. Adeta rüzgarla savaştı. Trajikomik olay Aksaray'da yaşandı.
8: Komikti yani. Aksiyonlu bir şeydi.
6: İki çalışan kadın kuaförünün önünde oturuyordu. Şemsiye şiddetli rüzgarla birlikte kanatlandı.
8: Bilal'le şemsiyeyi kapatmaya karar verdik ama rüzgar fazla şekilde olduğu için kapatamadık.
6: Bir dakika boyunca rüzgara direndi. Arkadaşı da yardıma koştu.
8: Rüzgar beni oradan oraya savurduğu için kapatamadım.

0: Rüzgar şiddetli, o inatçıydı. Şemsiyeyi bir an olsun bırakmadı. Rüzgarın estiği yöne savruldu.
1: Komikti yani. Aksiyonlu bir şeydi. Falan savaş verdik ama rüzgardan dolayı.
0: Neyse ki rüzgar sona erdi. Geriye iki çalışanın şemsiyeyle verdiği o zorlu mücadele kaldı.
2: Şemsiyeyi asla çıkarmayacağım. Çocukların başına asla bir şey gelsin istemiyorum.

0: Anlamadı.
1: Nasıl bir şey ya?
2: Tövbe.
3: Otomobil hareket halinde, tamirci kaputun üzerinde. Bir eliyle araçtan destek aldı, diğer eliyle motoru kontrol etti.
1: Nasıl bir şey ya? Tövbe.
3: Hareket halindeki otomobilin kaputu tamir tezgahına döndü. Tamirci araç ilerlerken motor bölümüne uzandı. Arızayı bulmaya çalıştı.
1: İnsan değil mi o yani? Maket falan değil mi o?
3: Görüntüyü kaydeden sürücüler gördüklerine inanamadı. Çünkü ne otomobil ne de tamir durmadı.
1: Yok artık.
3: Tehlikeli tamirat yöntemi yoldaki diğer otomobil sürücüleri tarafından kaydedildi.
0: Ünlü şef Arda Türkmen, Fransa'da gittiği bir restoranda hayatının şokunu yaşadı. Sanal medyadan tabağının videosunu paylaşan Türkmen duruma tepki gösterdi. Tepkinin nedeni tabağındaki solucandı.
4: Hiç durmadan gazlayarak altında minibüsle geldim, diğer işi kurdum, yaptım ve hakikaten beni unutmadılar.
3: Fransa'da bir restorana gitti, hayatının şokunu yaşadı.
4: Türkiye'de yapılan bütün stadyum konserleri dahil yabancı sanatçıların hepsinin yemeğini yapmaya başladım.
3: Ünlü şef Arda Türkmen Fransa'daydı. Michelin yıldızlı bir restorana gitti.
4: Yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 4 tane kuzu çevirmeden böyle 100 kişilik bir devasa masa kurdu.
3: Tabağında solucan vardı, o anları kaydetti, takipçileriyle paylaştı.
4: Bence şans yani cesur olan insanlara daha bir aşıktır ve onlarla beraber gelir.
3: Kendisinden özür dahi dilenmemişti.
0: İzmir'de kuru temizlemeci olarak çalışan Murat Mercan'ın hesabına nereden ve kimden olduğu belli olmayan yüklü miktarda para geldi. Uykuları kaçan Murat Mercan parayı teslim etmek için sahibini arıyor.
5: Hesabımıza bir bildirim geldi. Açtığımda 83 bin lira bir para girişi olduğunu gördüm.
3: Ama ne parayı atanı tanıyordu ne de paranın neden geldiğini biliyordu.
5: Kendisine mesaj attım. Kendisinden hiç cevap alamadım şu ana kadar.
3: Bankadan sonuç alamayınca sanal medya hesaplarından paranın sahibine mesaj attı. Ama cevap alamayınca uykuları kaçtı.
5: Ben iki gündür inanın vicdanen uyuyamıyorum. Belki bu para bir ameliyat parasıydı. Belki bir okul tahsiliydi.
3: İzmir'de kuru temizleme işi yapan Murat Mercan İnsanlık dersi verdi.
5: Geçtiğimiz sene babamı kaybettim. Babam bize her zaman şunu söylemiştir. Alın teri dökmediğin para sizin paranız değildir. Bize dürüstlük bıraktı.
3: Şimdi 83 bin liranın sahibini bulmaya çalışıyor.
5: Bize ulaşırsa biz bu parayı kendisine teslim edelim. Hak etmediğimiz bir parayı hesabımızda da görmeyelim.
0: Bitlis'te kayda geçen tehlikeli görüntüleri getireceğiz şimdi ekranlarınıza. Bir vatandaş yiyecek aramak için yerleşim yerlerine inen bozayıları elleriyle besledi. Yaşlı adamın cesareti görenleri şaşkına çevirdi.
3: Önce ayı yaklaştı. Yaşlı adam geri çekilmek yerine elindeki yiyeceği uzattı.
6: Sen bu beni çok güzel çektin.
3: Ayı bir adım daha attı. Adamın eline kadar sokuldu ve o an boz ayıyı eliyle işte böyle besledi. Çevredekiler de o anları cep telefonlarıyla kaydetti. Görüntüler Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü'nden. Göl çevresinde yiyecek arayan bozayılarla karşılaşanlar bu defa sıradan bir ayı görüntüsünden çok daha fazlasına tanıklık etti. Çünkü yabani hayvanla bu vatandaş arasındaki mesafe birkaç adımla sınırlı kaldı. Yaşlı adamın ayıyı elle beslemesi çevredekileri şaşkına çevirdi.
0: Aksaray'da yol ortasında dans eden iki genç eğlencenin dozunu kaçırdı. Kavşakta duran araç çekicisinin üzerine çıkıp danslarına devam eden gençler cezasız kalmadı.
3: Önce yolun ortasına çıktılar, sonra çekicinin üzerine. İki genç trafiğin aktığı caddede müzik eşliğinde dans etti. Eğlenceyi daha da ileri götürdüler. Kavşakta duran çekicinin arkasına çıktılar. Araç hareket etti. İki genç canlarını hiçe sayarak dans etmeye devam etti.

0: devam etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sanal medyada paylaşılınca polis de harekete geçti. Ve cezalar geldi. Çekici sahibine araç dışına yolcu bindirmekten 10 bin lira ceza yazıldı. Bir ceza da tehlikeli hareketlerin sanal medyada yayılması nedeniyle geldi. Bunun faturası da 25 bin liraydı.
1: Erzurum'daki bir restoranda işe başlayan yerli robot Şukufe, Erzurum şivesiyle ve yöresel yemek tanıtımlarıyla büyük ilgi görüyor.
2: Bibi genellikle sevgiyle ve saygıyla kullanılan bir hitap şeklidir.
0: Erzurumlu robot Şüküfe görenleri şaşırtıyor.
3: Robota gördüm, merak ettim. Bazı şeyler sordum. Çok güzel yani. Maşallah her şeye de cevabı var. Hemen hazır.
0: Restoranda göreve başlayan yerli insansı robot müşterileri Erzurum şivesiyle karşılıyor. Yöresel lezzetleri tanıtıyor.
2: Ayzeka destekli karşılamadan sorumlu Şüküfe'yi size restoran ve Erzurum mutfağı hakkında bilgi vermek için buradayım.
0: Şüküfe cağ kebabından kadayıf dolmasına, su böreğinden mantıya kadar Erzurum mutfağını anlatıyor.
2: Cağ kebabı, mantı ve su böreği en sevilen lezzetlerindendir. Aynı zamanda kadayıf dolması gibi tatlılar da çok meşhurdur.
0: Üstelik bacı diye seslenenlere Erzurum ağzıyla cevap veriyor.
2: Aman bacım, bu güzel sözlerin kalbine sıktı.
0: Konya'da yerli imkanlarla üretilen Şüküfe kısa sürede hem vatandaşların hem de turistlerin ilgi odağı oldu.
2: Güzel bir yemek.
1: Bursa'da utanç veren, vicdanları sızlatan görüntüleri güvenlik kamerası kaydetti. Bir baba ve oğlu hiç kimseye zararı olmayan sokak kedilerinin mama ve sularına nedendir bilinmez bakın nasıl zarar verdi.
4: Baba ve oğlu sokak kedilerinin mamalarına gözlerini dikti. Masum canların sularını döktü, mamalarını çöpe attı. Vicdanları sorgulatan görüntüler Bursa'da kayda geçti. Bir baba ve oğlu sokağa bırakılan mamalardan rahatsız oldu. Önce baba çıktı evden. Kediler için bırakılan mamayı çöp poşetine döktü, suyu ise kaldırıma. Uzaklaşırken elindeki poşeti de sokaktaki kediye savurdu. Ardından oğlu çıktı evden. Onun da hedefinde yine masum canların mamaları vardı. Elini aldığı gibi sokağın ilerisindeki çöp konteynerine yöneldi. Baba ve oğlun vicdanları sorgulatan bu hareketi güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Geçtiğimiz günlerde Kuşadası'ndaki konserinde sahneye geç çıktığı için seyircilerin tepkisiyle karşılaşan Bülent Ersoy, dün akşam Bursa'da sevenleri tarafından bakın nasıl alkışlarla karşılandı.
0: Kuşadası'nda sahneye geç çıkması nedeniyle seyircilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.
5: Seyirciye bu saygısızlık mı çıkmam benim?
0: Memleketi Bursa'da sevenleri tarafından alkışlarla karşılandı Diva Bülent Ersoy.
5: İyi okurum ama biraz nahiyetler olur bazen.
0: Güçlü sesi dikkat çekti. Müziğin ritmine de kaptırdı kendini. İşte böyle dans etti. Diva hemşerilerine unutulmaz bir gece yaşattı.
1: Antalya'da aile dehşeti yaşandı. Bir cani boşanma aşamasındaki eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini katletti. Cinayetin her bir detayı kan dondurdu.
6: Allah'tan korkmadın da bu
0: Allah'tan korkma. Boşanma kararını sindiremedi. Eşini, kayınpederini ve kayınvalidesini katletti. Aile faciasındaki ayrıntılar yüreklere ateş düşürdü.
6: Vicdan tutmayın.
7: Antalya'da yaşayan Sefer ve Ayşegül Coşkun.

0: Coşkun çifti boşanma aşamasındaydı. Ayşegül Coşkun'un babası Ahmet Engel ayrılma sürecinde damadının baskılarından kurtulmak için farklı bir ilçeye taşınmıştı. Eşi, kızı ve torununu da yanına almıştı.
1: Canlarını kurtarmak için taşındılar ama cani damat onları yine buldu.
0: Gece saatleriydi. Sefer Coşkun anne ve babasıyla yaşayan boşanma aşamasındaki eşinin evine gitti. Taraflar arasındaki tansiyon bir anda yükseldi.
1: Coşkun çiftinin 13 yaşındaki çocukları da evdeydi.
0: Bağırışlardan korkan çocuk KADES uygulaması üzerinden ihbar butonuna bastı ancak her şey için çok geçti. Ayrılma kararını sindiremeyen cani adam tüfeğini çıkardı. Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini katletti.
1: Cani dehşet evinden hızla kaçtı ama ekipler katilin peşindeydi. Aileyi katleden cani ormanda yakalandı. Ve hayatlarını kaybedenler için veda vaktiydi.
2: Biri de hanımıydı, biri de kızıydı.
1: Cenazede gözyaşları sel oldu.
3: Allah'tan korkmadın da mı bu 3 tane cana kıydın? Allah'tan korkmaz.
1: Anne, baba ve kızları duayla yan yana mezarlarda toprağa verildi.
3: Lütfen korkmayın.
4: Çin'de insansı bir robotun tanıtımı sırasında enteresan anlar yaşandı. Robot durduk yere onu geliştiren mühendise tekme attı. İşte o anlar.
1: Bir anda kontrolden çıktı. Onu geliştiren mühendise tekmeyle saldırdı. İnsansı robot dehşet saçtı. Görüntüler Çin'den. Bu insansı robotun tanıtımı vardı. Birden öfkelendi, mühendise tekme attı. Adamın elindeki uzaktan kumanda yere savruldu. Robotun öfkesi dinmek bilmedi. Bir tekme daha savurdu. Mühendis kendini son anda kurtardı. Dövüş yeteneklerini sergileyen robot hiçbir şey olmamış gibi bir de selam verdi. Gösteriyi kendi kendine sonlandırdı.
4: Elif Akpınar tatil için gittiği Bahreyn'de fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yanlış tedavi kurbanı olmuştu. Elif'e insülin yerine sakinleştirici veren iki doktorun cezası kesinleşti.
5: Kan şekeri takip edilseydi, insülin verilseydi bu ölüm olmayacaktı.
6: 4,5 yıldır adalet mücadelesi veriyordu. Kızına yanlış tedavi uygulayarak ölümüne sebep olan doktorların cezası kesinleşti.
5: Verdiğim mücadelenin, kızıma verdiğim sözün ufak bir rahatlığı var aslında.
7: Karar Bahreyn tarihinde bir ilk olması nedeniyle orada kamuoyunda çok geniş bir ilgi uyandırdı.
8: Elif Akpınar Bahreyn'e tatil için gitmişti ve Türkiye'ye dönüş yolundaydı. Havalimanı yanındayken bir anda fenalaştı ve hastaneye kaldırıldı. Aslında şeker hastasıydı. İletişim kurmakta güçlük çektiği için doktorlar ona insülin ilacı yerine sakinleştirici yapmıştı.
7: Yanlış teşhis nedeniyle diyabet tedavisinin uygulanması gecikmiş.
5: Üçüncü günün sonunda kızımın kalbi durdu. Teşhis edilememiş diyabete karşı akut böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetti.
8: 19 yaşındaki Elif Akpınar'ın arkadaşlarıyla birlikte anı biriktirmek için gitti. Bahreyn'den memleketi İzmir'e cenazesi geldi.
6: Doktor ihmali yüzünden kızını kaybeden acılı anne hukuk mücadelesi başlattı.
7: İki hekim önce birer yıl hapis cezasına mahkum edildi. Fakat bu cezaları istinaf aşamasında 6 aya indi.
5: Kızımın hayatını karşıladığı 6 ay hapis cezası oldu.
8: Genç kızın ölümünde ihmali olan iki doktorun da cezası kesinleşti. Ayrıca acılı ailenin avukatı bu kez de hastaneye tazminat davası açtı.
7: Çok... İşin bir de tazminat hukuku boyutu var. Onunla ilgili de süreç başlatıldı.
5: Başka Eliflerin canı yanmasın.
4: Şimdi sizi Ankara'nın en sıra dışı çiftliğine götüreceğiz. Bu çiftliği diğerlerinden ayıran şey cüce keçileri. İşte Ankara'nın cüce keçi çiftliği.
1: Diğer çiftliklere hiç benzemiyor. Görenler gözlerine inanamıyor. Ankara Ayaş'ta bulunan bu çiftliği diğer çiftliklerden ayıran küçük bir fark bulunuyor.
9: Ya bizim için de sürpriz oldu.
10: Hiç görmemiştim. İlk defa burada gördüm.
1: Çünkü bu çiftlikte boyları küçük ama sevimlilikleriyle büyük yer kaplayan cüce keçiler bulunuyor.
11: Ankara'da evet sadece bizde mevcut ama Türkiye'de de bazı şeyler.

0: şehirlerde, 2-3 şehirde de mevcut.
1: Bugün onlarca cüce keçinin bulunduğu bu çiftliğin temelleri ise yalnızca 2 keçiyle atıldı.
0: Hem minyon olmaları hem de cüce olmalarından dolayı 2 taneyle başladık biz bu işe. Onun dışında işte şu anda 80'e yakın keçimiz mevcut.
1: Çiftlik kısa sürede hem çocukların hem de yetişkinlerin ilgi odağı oldu.
0: Buraya gelen misafirlerimizi önce sevimli dostlarımız bekliyor. Çardaklarımızda mangal yakabiliyorlar, aileleriyle vakit geçirebiliyorlar. Çiftliğimize herkesi davet ediyoruz.
2: Yüksek maaş ve çeşitli imkanlara rağmen çalışacak çoban bulunamıyordu. Öyle ki 150 bin liraya kadar maaş teklif eden yetiştiriciler bile vardı. İşte bu soruna çözüm bulundu. Asgari ücretle çalışacak yabancı uyruklu çobanlar devreye girdi.
3: Türkiye damızlı koyun keçi yetiştiricileri merkez birliği olarak sürü yöneticiliğinde yeni bir dönemi başlatıyoruz.
1: Çoban krizi çözülüyor. Sürü yöneticiliğinde yeni dönem başlıyor.
3: Hayvancılığımızın yıllardır devam eden bu sorunla seyirci kalamazdık.
1: Kimi 150 bin lira maaş teklif etti. Kimi de tüm imkanlarını çobanın önüne serdi.
4: Çobanın şu an yeme içme birçok masrafı bize ait. Üstüne de maaş veriyoruz. 100 ile 150 bin lira arasında değişiyor.
1: Ama yine de çalışacak çoban bulamıyoruz. İşte bu soruna çözüm için yeni bir model geliştirildi. Asgari ücretle çalışacak çoban bulundu.
5: Onlar çalışmak için Türkiye'ye gelen yabancı uyruklu sürü yöneticileri. Kimi uzun süredir bu işi yapıyor, kimi ise eğitimini aldı. Şimdi ise geleneksel çoban kıyafetini yani kepeneklerini sırtlarına geçirdiler ve görev için hazırlar.
6: 4-5 ay bize eğitim verdiler. Orada bizim kendi çiftliğimiz var. O yüzden biz başvuru yaptık, böylece geldik.
3: Bu iyi getirdiğimiz arkadaşların sigortaları olacak.
1: Yalnızca bir işletmede çalışabilecekler.
3: Önceden bir başka yerde bir başka yüksek parayı gördüğü zaman gidiyorlardı ve o yetiştiricimiz zor durumda kalıyordu. Oradan çıktığı anda deport olayı var.
1: Modelin ilk uygulaması da Sivas'ta başlayacak.
3: Bu hafta 9 sürü yöneticimiz, hafta ise 6 sürü yöneticisi olmak üzere toplamda 15 tane sürü yöneticisi Sivas'ta göreve başlayacak.
2: Beyaz Ana Haber yurttan ve dünyadan ilginç görüntülerle devam ediyor.
1: Boeing 737 uçağı Meşhed'den havalandı. Kalkıştan kısa süre sonra yolculuk kabusa döndü.
7: Ya Ali! Ya Ali!
1: Uçağın lastiği patladı. Lastik patlaması motora zarar verdi. Motor arızalanınca uçak sallanmaya başladı. Kabin tavanı yolcuların üzerine çöktü. Yolcular çığlık çığlığa kaldı. Acil durum ilan edildi. Neyse ki korkulan olmadı. Uçak Meşhed Havalimanı'na geri döndü. ABD ordusunun uyuşturucu kartellerine yönelik operasyonları devam ediyor. Kartel tarafından yakıt ikmal istasyonu olarak kullanılan bir tekne belirlendi. Doğu Pasifik'te tekneye operasyon düzenlendi. Askerler tekneye çıkartma yaptı. Teknedekiler gözaltına alındı. Boşaltılan tekne işte böyle vuruldu. Maestro Shifu adıyla bilinen Meksikalı yayıncı bir dağa tırmandı. Canlı yayın yapıyordu. Tam o anda Fuego Yanardağ'ın patlamasına denk geldi.
8: Bravo Enzo!
1: Lavlar yanardağdan fışkırdı, dağdan aşağı doğru aktı. Yayıncı o anları an be an kaydetti. Canlı yayın sanal medyada gündem oldu. Çiftçiler ve besiciler Bükreş'te protesto düzenledi. Yüzlerce kişi meydanda toplandı. Çıkan taşkınlığa güvenlik güçleri müdahale etti. Ortalık daha da karıştı. Kalabalık grup ve güvenlik güçleri karşı karşıya geldi. Ortalık savaş alanına döndü. 24 kişi yaralandı, 26 kişi de gözaltına alındı. Los Angeles'ta bir otobüs kaza yaptı. Bir televizyon kanalı da kazayı havadan görüntülüyordu, facia yaşandı. Havadan görüntü alan helikopter bir anda irtifa kaybetti, düştü. konteynerların arasına düşen helikopter

0: Haydar alev aldı. Faciada pilot, hava foto muhabiri ve yerdeki bir kişi hayatını kaybetti. İki kişi tartıştı, gerilim kısa sürede tırmandı. Sonra palalar konuştu. Yolda bir süre birbirlerine vurmadan beklediler. Ardından ortalık karıştı. İkisi de birbirine palayla saldırdı. İçlerinden biri yere düştü. Ayakta kalan da defalarca palayla işte böyle vurdu. Çevredekiler araya girmeyi denese de başarılı olamadı. Tırı ayağıyla kullanmaya kalktı ama işler ters gitti. Ayağı direksiyona sıkıştı. Ayağını kurtarmaya çalıştı. O anlar sanal medyada gündem oldu. Bir kamyon dükkanın önüne yaklaştı. Yanındaki köpek ısrarla havlıyordu. Uyarmaya çalışır gibiydi. Kamyon durduğu anda facia yaşandı. Zemin bir anda çöktü. Kamyon çöken zemine gömüldü. Bir kişi hareket halindeki trene binmeye çalıştı. Kaza kaçınılmaz oldu. Dengesini kaybetti, trenle peron arasına ayağını sıkıştırdı, metrelerce sürüklendi. Neyse ki korkulan olmadı, çevredekiler adamın yardımına yetişti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
1: Efendim şimdi kısa bir ara, aranın ardından sizlere haberlerimizi aktarmaya devam edeceğiz. Bizden hiçbir yere ayrılmayın.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
3: Gençler.
4: Buyur abi.
3: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
4: Çok iyi.
3: Bende ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
4: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
2: Şu geçen yılki boş yok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
3: Herkes değil.
2: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
3: Tam.
2: Herkes?
3: Tam değil.
4: Daha tok sesle mi anlatsam?
5: Shell'de boş yok.
4: Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
6: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
7: Pascal,
4: son bir şey daha var Naci.
6: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
8: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun Naci. Kim tutar seni?
9: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
10: Ay bunu da dök dur, köpüğü sönüp gidiyor.
9: O zaman...

0: konsantre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası sigortam.net'ten alınır.
3: Kazancım net sigortası.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
3: Ülker çikolatalı gofret efendim.
4: Oldum.
3: Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
6: Ve yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Tavuk Dünyası, Türkiye'nin en sevilen tavuk restoran zinciri. Bizi böyle içten sevdiğiniz için teşekkür ederiz.
9: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira 90 kuruşa.
10: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
11: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
5: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Aulma ve Bofigo ürünlerinde 1000 TL'ye 300 TL kupon fırsatını yakala. Hadi uygulamaya.
12: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler getir büyükte. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: taze malzemeleri ve %100 mozzarellasıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin iki orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
5: Motor komple gitmiş.
6: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap kurdu.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
5: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, Sigortam Net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: 9 kere 6.
8: 54.
7: Ege'de dağlar denize nasıl uzanır?
8: Dik.
7: Bıcı bıcı kokur.
8: Zehir gibi.
7: Aksesli olalım.

0: Akses 25 yaşında.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Tergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak.
4: Armut koltukta Storm virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Damla
7: bence çok eğlenceli.
6: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
10: Bazı şeyler böyledir. Modası hiç geçmez.
11: Tecrübeyle sabit.
12: Modası geçmeyen lezzet al beni.
13: Çikolata, bisküvi, karamel, uyumamı. Al beni al.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Dede ne yapıyorsun?
2: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim. Akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tiketimi.
1: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
3: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
4: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
5: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
6: Beyaz Ana Haber devam ediyor. Karabük'te tarihi çarşıda yürüyüş yapan yaşlı bir adam Arnavut

0: Kaldırımı ayağının takılmasıyla yere düştü. Safranbolu'da tarihi çarşıda yaşanan talihsiz düşüş güvenlik kamerasına yansıdı.
1: Arnavut kaldırımına ayağı takıldı. Dengesini kaybeden adam işte böyle düştü. Elinde baston olan bu yaşlı adam Safranbolu'da tarihi çarşı sokaklarında yürüyordu. Bir anda ayağı kaldırıma takıldı, kendini yerde buldu. Talihsiz düşüş güvenlik kameralarına yansıdı. Onu görenler seferber oldu, yaşlı adam yerden kaldırıldı. Diz kapağı ve kolunda kanama vardı. Çevredekiler sağlık ocağına götürdü.
0: İstanbul'da bir şehir eşkıyası taksiyle geldi. Anlaşmazlık yaşadığı iş yerine kurşun yağdırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansırken o ve suç ortakları yakayı ele verdi.
1: Taksiyle geldi, iş yerine kurşun yağdırdı. Silahlı saldırgan ve suç ortakları yakalandı. İstanbul Fatih'te sessiz bir akşamdı. Görüntüdeki bu şehir eşkıyası iş yerinin önüne geldi, peş peşe ateş etti. Gecenin sessizliğini patlayan silah bozdu. Geldiği taksiye binip kaçtı ama ekipler peşindeydi. Yanında bulunan suç ortağı ve taksiyi kullanan şüpheli gözaltına alındı. Kurşunladığı iş yerinin sahibiyle aralarında anlaşmazlık vardı. Saldırıyı bu yüzden gerçekleştirmişti. Üç şüpheli de adliyeye gönderildi.
0: Efendim, bu haberimizde ana haberi tamamladık. Hızlıca piyasalardaki son duruma bakalım.
2: Ziraat Bankası sunar.
0: 17 Eylül 2026 güncel piyasalar: dolar 48,67 TL, euro 55,98 TL, altın 6837 TL, borsa ise günü 13509 seviyelerinde kapattı. Güncel piyasalarla karşınızdaydık. İyi akşamlar.
2: Ziraat Bankası sundu.

0: Kitaptan Parapara. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Parapara güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sunar.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Hey, kapatın çenenizi.

0: Ekip Bronzeville yolundaki okula doğru gidiyor. Okulun batı hattında oturuyor. Sorun yok. Temiz çıktı.
1: Affedersiniz. Affedersiniz.

0: Şef, başkanı bağlıyorum.
1: Çabuk bağla. Ben Alston.
2: Alston, ben Başkan Wimbley. O çocukların çoğunu kurtardın ama herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Yoksa
3: işin biter, anladın mı?
2: Daha fazla kayıp olmamalı. Artık bitir.
1: Henüz bitmedi.
4: Ne kadar oldu?
5: Lanet olası 16 saat.
4: Sharon, sanırım hükümet benden faydalanıyor. Çıkış stratejimizi planlıyor.
5: Kapayın çenenizi!
6: Herkes dinlesin. Hepiniz spor salonunun ortasında dizlerinizin üzerinde sıraya girin. Hemen!

0: Yorum mu yapacaksın?
1: Resmi mi olsun?
0: Başkan ne diyor?
1: Başkana göre ekibim bekleyecek. Konuşmayı deniyorlar.
0: O kadar vaktimiz yok.
1: Evet, bence de öyle. O çocukların tek koz olduğunu anladıklarında işler bozulacak.
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın?
1: Senin yerinde olsam onaylardım. Bırak ekibim temizlesin. Halledebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi.

0: Mason hatta, tamam. Miller'a git.
1: Miller, planları inceledim. Çatı dayanıklı çelik panellerden oluşuyor. Yani açabiliriz. Rey'in elinin üzerine düşmez.
2: Patlama doğu duvarında olacak.
1: Göremeyecekler. Biz yandan çıkarken...
2: Onlar önden girmeye çalışacaklar.
0: Mason'dan Rogers'a.
3: Yerinizi alın çocuklar. Ortalık aydınlanacak. Turnayı gözünden vuracağız.
0: Mason'dan Connery'e.
4: Yoldayız. Sayımız azaldı.
0: İnince onaylayın.
2: Anlaşıldı.
5: Bu doğru değil. Bir şey yapmalısın.
4: Hey, emir aldık. Burada olmak istedin, senin için savaştım. İşimiz bu.

0: Ekip çıkarma bölgesine ilerliyor.
1: Gözünüz polis helikopterinde olsun.
2: Data yerini aldı.
3: Beklemede kalın. Bu görev tehlikeye girerse mahvoluruz.
1: Emirlere hazır olun.
2: Ateşe hazırım.
1: Helikopter patlama alanında. Komutumu bekleyin.
0: Yüzbaşım, açığa çıktık. Bunu göze alamayız. Beklemedeyiz.
1: Dur.
3: Şu an uygun değil.
4: Halkımızın varlığı için bunu başarmalıyız. Ve beyaz çocukların geleceği için.
5: Hayır. Ben bir şey yapmadım ki.
0: Ekip buluşma noktasına dönüyor. Etraf temiz.
3: Atış serbest. Atış serbest.

0: Lanet olsun. Polise güvenemeyiz demiştim. İşte şimdi hepiniz öldünüz.
1: Başla, başla, başla. Gir, gir, gir.
2: Hedef alırken sivillere dikkat edin.
3: Görmüyorum ki.
2: Gidin buradan, hadi.
3: Ah, lanet olsun.
0: Bu kadar yeter.
2: Yere yatın, yatın yere. Yere yatın, yere yatın. Emir böyle. Ne yapıyorsun?
4: Neydi o? Patlama gibiydi. Yardıma gidiyoruz.
2: Yatın yere, yere yatın, yere yatın.
5: Geçirin onu.
0: Geri çekilin. Onları vururum. Rehineler hala bizde.
2: Bırak onu pislik. Bırak kadını. Bırak gitsin.
0: Kes sesini.
2: Bırak onu. Bırak gitsin. Hey, çıkar onları.
6: Herkes dışarı.
2: Hemen onu bırak.
6: Spor salonuna.
2: Eller yukarı. Arkana dön. Ve bana doğru yürü pislik.
7: Hayır.
0: Sana doğru geleceğim. Ama o da benimle. Hepiniz benimle geliyorsunuz.
2: Hayır.
4: İmdat! Helikopter düşüyor! Helikopter düşüyor! Helikopter düşüyor!

Connor,

0: Bunu yapmak istemezsin.
1: Defol git beyaz çocuk. Kendi işine bak sen.

0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim. Lanet. Öldü mü?
0: Evet, öldü. Sen gerçekten iyi misin? Ha, söyle.
1: Ha, ben iyiyim. Ne oldu böyle? Kahretsin.
0: Evet, uzun zaman oldu. Git buradan
1: evlat. Hey, seni hadi. Bırakamam.
0: Git buradan dedim sana, hadi. Git. Duydun, git. Hadi git, hadi.
1: Hiçbir beyaz bana böyle davranmadı.
0: Gitsene artık.

0: Tanrım, bu adam değerliydi. Kan kana çıkarır.
1: Tyrone Pettis, hapse mi girmek istiyorsun?
0: 6 kez girdim zaten. Temizleyin şunu.
1: Dur.
0: Hayır. Hayır, bekle. Cornell'in silahını alın. Seni öldürmeyeceğiz. Silahsız siyah bir adamı neden öldürdüğünü açıklarsın.
2: Bu pisliğin gitmesine izin mi vereceksin ha?
0: Bunlar benim sokaklarım. Bu sokaklarda olan her şeyi biliyorum. Bu pes etmek değil. Connor için planım.
2: Şanslısın bugün.
3: Saçmalık.
1: Ben olanı söylüyorum.
4: Tyrone Pettis'in ne kadar acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Adamını öldürüyorsun ve seni bırakıyor.
1: Belki de Şef Altısını çağırmalıyız. Ha?
4: Neden bunu yapayım ki?
1: Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O çocuğun şu an yardıma ihtiyacı var, tamam mı? Tehlikede. Şahitlik de edebilir. Çocuğu bul.
3: Bak Connor. Stres altında olduğum bildirildi. Uyumuyorsun. Şartlı tahliyelerle temas halindesin. En iyilerdensin. Ama en iyilerde hata yapar.
1: Vakini bul.
4: Peki. Vakin Smith değil mi?
1: Evet.
4: Onu buldum.
1: Hayır. Lanet olsun.
3: Ne oldu Connor? Şartlı tahliyeni öldürdü. Kızdın mı? Yoksa ondan korkuyor musun sen?
1: Onu kurtarmaya çalıştım.
4: Gerçek buysa daha kötü. Açığa alındın.
3: Rozetini teslim et.
1: Canınız cehenneme.

0: Hey, Petis amcanız geldi. Nasılsınız bakalım?
1: İyi.
0: İyi misiniz?
2: Paraya mı bakıyorsun?
0: Paraya bakıyor gibisin. Notlar nasıl?
1: Güzel.
0: Öyle mi?

0: Önce sen. Hepsi 5 mi? Senin nasıl? Gerisi 5 mi peki?
1: Evet.
0: Ya senin?
1: Bir tane 4 var. Sana notlarımı göstereyim.
0: Al bakalım.
2: Evet, hepsi 5.
0: Hepsi 5. Bir tane 4, bunu da sevdim.
1: Doğru söylüyorum bak. Evet.
0: Peki
1: bak, beni dinle şimdi.
0: Peki ya sen? Bekle. Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
1: Tamam, notların sen nasıl konuşuyorsun?
0: Al bakalım. Seni tekrar gördüğüm gerisi 5 olur mu?
2: Elimden geleni
0: yap. Elimden geleni yap. Önemsediğim şey bu.
2: Söz veriyorum.
0: Ne yapıyorsun genç adam? Nasılsın?
3: Harika.
0: Notlarınız nasıl?
3: Hepsi 5.
0: 5 mi?
3: Sağ ol.
0: Al bakalım.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: İşte böyle. Hep iyi notlar alın.
3: Teşekkürler
0: Umarım
3: efendim.
0: Umarım çok başarılı olur ve üniversiteye gidersiniz. Ve bir gün bana borç verirsiniz.
3: Tabii ki veririz efendim.
0: Pekala.
3: Sağ olun.
0: Şeytan ortaya çıkmış. Bakalım ne istiyor.
4: Ne haber beyaz çocuk?
0: Bu zevki neye borçluyuz?
5: Yaptığı şey çok güzel. Söylentilere rağmen.
0: Teşekkür ederim. Söylenti demişken güney yakada olanları duydun mu? Şeker gibi madde dağıtılıyor. Bir planın var mı acaba?
5: Dövüşecek ve kazanacak savaşlarım yok. Bu çok önemli. Bu yüzden buradayım. İşini yarım bıraktın.
0: Hayır. Yarım bırakmadım.
5: Öyle durmuyor. Bıraktın.
0: Yarım bir iş yok. Bu bir strateji. Hangi savaşı kazanacağını bilmek. İşte bu çok önemli.
5: Sevdim bunu.
0: Neyi sevdin?
5: İki zeki adam şehirdeki stratejileri tartışıyor. Bu yıl seçim var. Büyük bir yardım bekliyorum.
0: Her zamanki gibi.

0: Ne istiyormuş yine?
1: Gel benimle.
2: Şuradaki.
3: Silah yok, tanık yok.
2: Bir şeyler doğru gelmiyor. Seni istedi.
4: İki sade kahve.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkürler tatlım. Bir siyahiyi vurdu. Nasıl yardım ederim ki?
1: Borcunu ödemeni istiyorum.
5: Bugün senin yüzünden işimden oldum, biliyor musun? Ödeşmedik mi?
1: Bunda benim için bir fayda göremedim. Bazı şeyleri değiştirmen gerek. Arz eden tarafta olmalısın.
5: Lanet herif.
1: Hayır, dur. Burada değil.
2: Bence Petis'le konuşmalıyız.
3: Ne diyeceksin peki?
2: Connolly'ye bir şey olursa onu gömeceğimizi.
3: Biraz abartılı oldu.
2: Konu Petis'e her geldiğinde korkmuş görünüyorsun. Neden böyle?
3: Ben korkmuyorum. Ve Petis de aptal değil.

0: Aman Tanrım.
1: Ben geldim bebeğim. Üzgünüm, geciktim. Zor bir gündü.
0: Sorun değil tatlım. Zam aldın mı?

0: Haber vereceklermiş.
1: Ona ihtiyacımız var Connor.
0: Biliyorum bebeğim, girebilir miyim? Geliyorum.
1: Evet.
0: İyi misin?

0: Tamam.
1: Bebeğim.
0: Evet bebeğim.
1: O para bize lazım.
0: Biliyorum canım, biliyorum.
1: Bize yani.
0: Biliyorum canım.
1: Yani bizim.
0: Hamile misin?
1: Bebeğe dikkat.
0: Vay canına.
1: Mutlu olursun sanmıştım.
0: Hayır, mutluyum ben. Çok mutluyum.
1: Mutlu musun?
0: Evet. Aman Tanrım.
1: Mutlu musun?
0: Evet.
1: Tamam.
0: Buna inanamıyorum.
1: Seni seviyorum.
0: Seni seviyorum tatlım. Gördüğüm en iyi anne olacaksın. Burada bir bebek var yani.
1: Evet.
0: Merhaba bebeğim. Merhaba. Nasılsın?
1: Tamam. Aa. Buraya park edemeyiz. Ölebiliriz.
0: Hadi ama sağlıklı yiyecekler alalım, olur mu? Güzel bir yemek.
1: Ne, sağlıklı bir yemek mi?
0: Pastırmalı yumurta, protein.
1: Tamam, protein.
0: Yavaşça.
1: Pekala.
0: Yavaşça.
1: Ben iyiyim.
0: Düşmek evet. İstemiyoruz değil mi?
1: Evet, doğru. Seni
0: evet.
1: Seviyorum.
0: Pekala, her gün bir avokado yemelisin, tamam mı? Beyin sağlığı için.
1: Nereden biliyorsun?
0: Okudum. Bazı şeyler okudum. Bazı şeyler duydum.
2: Evet, gayet iyi. Evet. Aa, olur dostum, tabii.

0: İyi olacaksın kızım.
1: Kornel için çok üzgünüm.
2: Şu sahte kardeşlik palavranı benden ve ailemden uzak tut. Kornel senin yüzünden öldü. Ona seni bırakmasını söylemiştim. Git buradan. Hemen.

0: Al bunu. Alıp gitmemi ister misin? Hiç sanmam.
1: Hala kızgın mı?
2: Artık iki katı yemeni istiyorum bebeğim. Bebeği beslemelisin, tamam?
3: Tamam, çok yedim. Mesele şu ki sen sabah bulantılarıyla uğraşmıyorsun canım.
2: Evet.
3: Hayır bebeğim, söylemene
2: emniyet
3: gerek
2: kemeri.
3: Yok.
2: Bunu takmalıyız. Tartışmaya açık değil.

0: Karşı koyma beyaz çocuk.
1: Connor!
0: Karşı koyma!
1: Connor!
0: Karşı koyma dedim
1: Connor!
0: Sana!
1: Connor! Connor!
0: Cehenneme git!
1: Connor!
2: Bu da ne? Candace! Candace!

0: Neyi bulduğunda?
1: Para mı?
0: Ne parası?
1: Daha önce efendi gibi konuşmaya çalıştım. Ama ne dediğimi anlaman için biraz motivasyona ihtiyacım var. Cornel'i öldürdün. Daha 25 yaşındaydı. Bana yılda 250 bin getirirdi. En az 20 yılı vardı. Hapse girebileceği 5 yılı da çıkar. Yani bana borcun var. 6 milyon dolar.
0: Ne?
1: Kaybım var Connelly. Ama iyi bir iş adamı olduğum için sana indirim yapacağım. Enflasyon ve diğer sebeplerle bana sadece 2 milyon borçlusun.
0: Benim 2000'im bile yok.
1: Biliyorum. Maaşın çok kötü.
2: Nedir bu? Güney yakada bir adres. Ne yapacağım?
1: Hazine haritası. Karını kurtarmak istersin Connelly. Ne kadar zamanın var? Öğlen oldu. Gece yarısına kadar.
0: Bu imkansız.
1: İnanmalısın. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Hiçbir şey imkansız değildir. Tanıdık geliyor mu? Anahtarlar torpidoda.

0: koruma ne yaptın? Nerede o?
1: Bulduğunda beni ara.

0: Lanet olsun!
1: Dikkat et pis herif!
2: Seni seviyorum.

0: Tanrım.
1: Merhaba dostum. Uzun zaman oldu değil mi?
0: Belki de olmadı.
1: Sen benim tek seçeneğimsin.
0: Ayağını çek.
1: Yardımın gerek.
0: Ayağını çek dedim.
1: Yapamam, hayır.
0: Daha önce dinlemedin beni. Nasıl bitti biliyorsun.
1: Babamın öldüğü günü hatırladın mı? 12 yaşındaydın. Bu silahı annem eşyasını toplarken buldun.
0: Evet. Yani?
1: Bu silahı bana doğrultmuştun. Ve sana dedim ki, bir daha bana silah doğrultursan yüzünü dağıtırım.
0: Evet, ama artık o yaşta değilim.

0: Bırak beni! Bırak beni!
1: Çek şu elini.
2: Sana sonsuza dek bakamam.
3: Evet. İdare ediyorum.
2: Ne zamana kadar Tim?
3: Ne kadar olmalı? O insanları vurmak sorun olmayana kadar mı?
2: Ayarladım. Sadece yap işte.
3: Ben sen değilim.
2: Bu iyi bir şey.
3: Ne istiyorsun Connor?
2: Gece yarısına kadar 2 milyon dolar lazım.
3: Tamam, neden söylemedin? Gidip cüzdanımı alayım. Ne diyorsun sen?
2: Tyrone Pettis. Kendisi aldı. Onun adamını öldürdüm.
3: Sen akıllanmadın mı? Yeterince insan vurmadın mı?
2: Eğer çekip gidersen o ölür.
3: Zaten ölecek.
2: Sadece o değil. Amca olacaksın.

Evet. Evet. Mecbur kalırsam. Lanet olsun. İstemiyorum. Evet. Pekala.

0: başka bir ailemiz yok değil mi?
1: Umarım kızdır.
2: Bunu neden yaptın şimdi?
1: Neden mi yaptım? Çünkü hak ettim. Bana her şeyi anlat.
3: Herkese iyi günler. Kasabada bir memurun ateş ettiğine dair raporlar var. Jackson polis şefi bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerinin ele geçirildiğini duyurdu. Ciddi bir hareket. Şimdi soru alıyor.
4: Bunun arama emri olmadan yapıldığına dair söylentiler var. Doğru mu?
5: Arama emri vardı.
6: Şef Aslan, şehirde tacirlerine sığınak sağladığınız hakkındaki diğer söylentilerden haberiniz var mı?
5: Kim dedi bunu?
6: Bu işte olmanın tek sebebinin de o olduğunu söylüyorlar. O rehine durumunu atlattığın için hala masanın başında mı olacaksın, şef?
5: Benim gözetimimde birçok insan öldü. Bu acıya her gün katlanıyorum. Ve bu beni, bu şehri korumaya daha çok itiyor. Bu şehir, hepsi sizin için. Böyle yazabilirsiniz.
7: İddialar
8: şef,
7: doğru mu?
8: Şef, kayıtlar için ne diyorsunuz? Şef,
7: lütfen
8: bir yorum yapar mısınız?
7: Lütfen yapar mısınız?
8: Şef.
6: Çok güzeldi. Neredeyse bu saçmalığa inanıyordum.
5: Defol buradan. Beni çıldırtıyorsun.
6: Numaraların giderek büyüyor. Güneşe çok yakın uçuyorsun. Bu süreçte kanatlarını yakacaksın. Diğerlerini de...
5: Umurunda mı? Hala paranı alıyorsun. Neden buradasın?
6: Halletmem gereken ailevi bir işim vardı ve senin fiyaskolarını duydum. O yüzden gösteriyi görmek istedim.
5: Gösteri bitti.
6: Seni izliyoruz şef. Seni izliyoruz.
0: Bunu başarabilecek tek bir takım var.
1: Başladığı gibi bitmedi.
0: O gece herkes için çok şey değişti. Sadece sen değildin. Herkes. Hepimiz koca şehirde kaybolmak zorunda kaldık.
1: Haklı olsan bile

0: Sizi görmek güzel çocuklar.
1: Yüzbaşı?
0: Kötü görünüyorsun Elti. Tim?
2: Yüzbaşım.
1: Jeremy nasıl?
0: İyi. 20 oldu.
1: Vay. Şu işe bak.
0: İyi misin?
1: Ya.
0: Yaşıyor mu?
1: Evet, yaşıyor.
0: Nerede?
1: Bilmiyorum. Betis onu götürdü.
3: Kıpırdamadan durursan ağzındaki bandı çıkartırım.
4: Connor nerede? Bana ne yapacaksın?
3: Kocanın ne kadar becerikli olduğuna bağlı.
1: Yardıma ihtiyacım var. Lütfen.
0: Ne zaman?
1: Bu gece.
0: Pekala. Başka bilen var mı?
1: Hayır, sadece biz.
0: Tamam. Ekibi çağıracağız. Biz aileyiz.
2: Aile. Biraz abartılı oldu.
0: Öyle bir aile değil.
5: Büyük açılış 2 hafta içinde.
6: Bay Miller, burada olmak istediğinizden emin misiniz?
7: Evet.
6: Hayattaki gerçek gücüne ulaşmak için ortaya çıkarman gerekir. Anladın mı beni?
8: Harika tatlım.
6: Tommy bize bir bilgisayar almamız gerektiğini söylüyor.
9: Bekle bebeğim, bekle.
5: Affedersiniz, geliyorum. Kimsiniz?
9: Kim miyim? Dur kızım. Mason. Adamım, defol.
6: Bay Miller, ne yapıyorsunuz?
5: Ortaya çıkıyorum.

0: Herkes nerede?
1: Sürpriz bir parti mi olacaktı?
2: Ben siz bir partiye başlamayacağınızı biliyorum. Boom! Connor, dostum.
0: Steve.
2: Seni görmek çok güzel adamım.
0: Teşekkür ederim.
2: Dayan, onu bulacağız.
0: Steve.
2: Ne haber Tim?
0: Uzun zaman oldu.
2: Nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
2: Duygusallığın sırası değil, bize lazımsın. Yüzbaşı.
3: Lanet olasıca dostlarım.
0: Evet, Dwayne geldi. Bazı şeyler hiç değişmiyor. CPT.
3: Ayağımın altına alırım.
0: Seni gördüğüme sevinirim.
3: Ben de dostum.
0: Teşekkür dostum. Ederim dostum. Hoş geldin.
3: Yüzbaşı.
1: Konuştuğumuz gibi mi?
3: Getirdim.
1: Başlayalım.
3: Mülkün şehir koduna göre planlarını çıkardım. Arka oda için verilmiş bir izin var.
2: Pekala. Tam olarak kimin mülküne bakıyoruz ve neden?
1: Connor, söyle onları.
4: Bu sabah şartlı tahliyelerinden birini döven bir katili öldürdüm. Pettis'in adamlarından biriymiş.
2: Kahretsin.
4: Evet, sonrasında kendisi aldılar. 2 milyon gerekiyor.
3: Ya tuzaksa?
4: Hayır, ölmemi isteselerdi ölmüş olurdum.
1: Bakın, şimdiye kadar yaptığımız her şey bayrak içindi. Ordu yokken bile. Bu aynı şey değil, kılıfımız yok. Bu iş yasa dışı. Bunu bilmelisiniz.
3: Ben varım. En son yaşadığımı hissettiğimde yine birlikteydik. Evet, istediğimiz gibi bitmedi. Ama ne yapalım? Tek ihtiyacım olan aramanızdı.
2: Pekala, neden bir araya geldiğimizi umursamıyorum. Bunun olduğu için mutluyum sadece.
0: Tamam. Peki plan nedir?
4: Narkotikler olarak yakıp

0: Yıkıyoruz dostlarım. Saat 11'e kadar yani.
1: Dostum tek bir şey eksik. Bunları yapmak için silaha ihtiyacımız var. Dev silahlara. Çok
2: ben de öyle
1: fazla.
2: Diyecektim.
0: İşte bu.

0: Hele yatın.
1: Dikkat edin. Eğilin, eğilin. Koş. Hadi. Kaçın.
0: Yere yatın. Hadi hemen. Kımıldamayın.
1: Hadi kaçın.
0: Hey, dikkat et.
1: Arka taraftan hadi. Hepimizi öldürecekler. Kaçın.
2: Yakalayın. Kaldır ellerini. Bırak onu.
3: İşim bitti pislik herif. Hadi Dee, söyle.
4: Sen söyle.
3: Ben taşradanım, söyleyemem. Sen söylesin adamım.
4: Pekala. Dee iyi ve lanet olası ey dostum. Şimdi anladın mı?
5: Hadi oradan. Sizler polis falan değilsiniz.
6: Haklısın, değiliz. Peki senden ne istiyoruz?
5: Kimi soyduğunu bilmiyorsun dostum.
4: Hadi uzatma, gidelim.
3: Gel.
5: Buldum. Biri para mı istedi?
6: Bu pisliğin dağıtılmasına izin vermeyeceğim. Pislikler.

0: Evet. 20 dakikaya geliyorum. İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Söylesene, orada ne oldu dostum?
1: Bak, iyiyim dostum, iyiyim.
0: Hey, hey. Ne oldu?
1: O gece... sana da olmuyor mu?
0: Hangi gece?
1: Çok iyi biliyorsun.
0: Lanet olası çağrıyı ben yaptım dostum. Ben yaptım. Ve bitti.
1: O gece birçok insan öldü.
0: Biz olmasak herkesi öldüreceklerdi. Hayat kurtardık. Bir sürü lanet olası hayat kurtardık. Devam ediyoruz.
1: Adamlarımı ölüme gönderdim ve bununla yaşamak zorundayım dostum.
0: Benim yaşamadığımı mı sanıyorsun? Her gün düşünmediğimi mi sanıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. İşler o raddedeyken ölmek ve öldürmek arasında bir karar vermen gerekir. Yanlış seçim yoktur. Hiçbir zaman. Anladın mı?
1: Evet.
0: Arkanda bırak. Hadi.

0: her şeyi batıracaktın.
1: Ne? Narkotikmiş gibi girdiler.
0: Kaç kişi?
1: 5.
0: Lanet olsun. Yüzlerini gördün mü? Pettis miydi?
1: Bilmiyorum.
0: Hazır olduğunuzu söyledi.
1: Hiçbir şey söylemem. Bana güven.
0: Çeneni tut. Tabii ki söylemeyeceksin. Üzgünüm Danny. Yardım gerekiyor.

0: İster misin?
1: Hayır. Eğer sen de içmezsen memnun olurum.
0: Duydun mu? Erdemli ve gıcık.
1: Aslında tek nedenim hamile olmam ve gıcık.
0: Öyle mi? Buna saygı duyarım. Erkek mi kız mı?
1: Bilmiyorum, bugün öğrendim.
0: Söndür şunu dostum. Hamile olduğunu duydun. Eski mafya Petis mükemmel günü mahvetti.
1: Pek mükemmel değildi.
0: Bir pürüz mü var? Beyaz tatlı çitlerin arkasında mı?
1: Yani her şey mükemmel değil. Biz de herkes gibi mücadele ediyoruz. Connor iyi olduğunu biliyor. Ama düşük dereceli bir işte çalışıyor. Bebeğim için rol model olmak nasıl bir şey? Çocuğun var mı? Ailen var mı?
0: Ailem sokaklar. Sözde annem doğduktan sonra beni bir köşede bıraktı.
1: Üzgünüm.
0: Evet.
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Ne oldu?
2: Dalga geçme. Güney tarafının yasak olduğunu söylemiştim sana.
0: Söyledin. Ben burada ofisimde...
3: Mesai saati sonrası işime bakıyorum.
0: Ve polis şefinin beni neden aradığını merak ediyorum.
3: Neden ofiste
2: olduğunu unutma.
3: Benim sayemde oldu.
2: İndiririm de seni
3: lanet olası.
0: Görünüşe göre erkeğin seni almaya geliyor. Ve bebeği. Söylesene, nasıl rol model ama?
4: Şey, söylemeliyim ki siz serserilere yakışan bir onur.
5: Lütfen bizimle dalga geçme yüzbaşı.
6: Ne kadar? 1.875.000. Bu yetmez. Sorun değil, payınızı alın, tamam mı?
4: Hey. Senin için buradayım dostum. Para için değil.
7: Üniversite fonu olsun.
5: Bak ne diyeceğim. Bir kadından da alabilirim bunu.
6: Eminim bak, yaparsın. Gibi.
5: Ne diyeceğim? Biz senin için buradayız. Seni seviyorum kardeşim.
4: Ne olduğunun farkında mısın?
6: İşimi bıraktım.
4: Sana bırak demedik ki.
6: Siz beyazlar delisiniz.
8: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
9: Altın herkesindir. Ama bilezik koçaktır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği.

0: Koçak'tır. Koçak.
1: Gençler.
2: Buyur abi.
1: Türkcell var. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
2: Çok iyi.
1: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi Van'da. Buna bir şey bulmamız lazım. Bir müzik.
2: Hepsi Van'da.

0: Türkcell faturamda.
1: Sabit fiyatla.
0: Daha uyguna.
2: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
0: Şimdi herkes...
3: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: Arkadaşım, elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
0: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
2: Hocam 1000 megabit diyor.
0: Hemen yükselt paketini. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
2: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
0: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom, değerli hissettirir.
4: Farmaton kullananların %94'ü memnun. 20'den fazla bilimsel çalışmayla desteklenen ve ginseng G115 içeren bir multivitamin. Farmaton, bilim destekliyorsa içimiz rahat.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde Trinx'a.

0: Beyin varken her şeyin birbirine karıştığını anne baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca işler yoluna girer. Yeni doğan bebek hemşiresi evine kadar gelir. Tecrübesiyle destek verir, rahatlarsın. Sen de modüler sağlık sigortanı Allianz'dan yaptır, ayrıcalıkların olsun. Allianz ailemle... Bugünden yarına, Allianz
1: seninle. Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
4: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.

0: kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
1: Siparişiniz
2: ve Pepsi'niz.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: Getir Büyük'te şehre dönüşte kaçmaz bu fırsat. Bugün 1 litre içim laktozsuz süt 49 lira. 600 gram sek kaşar 249 lira. Zamanlı ve cebini düşünenlere.
1: Abi ne yapıyoruz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
7: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
8: Oy şefim.
9: Ülker çikolatalı gofret efendim.
10: Yengeme de verin.
11: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen yoktur. Olsa olsa bilmeyen vardır. Çıtır çıtır gofreti ve nefis sütlü çikolatasıyla...
12: Ülker çikolatalı gofret sevmeyen var mı?
13: Japandi Legno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
14: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
15: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50.000 düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde trink sat.
4: Civil'de okula dönüş başladı. 6-9 yaş kız çocuk sweatshirt ve etekler 499 TL. Erkek çocuk sweatshirt 249.99 TL. Gömlekler 399 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.
5: Bu cheesecake'i nasıl yaptınız?
6: Sütaş labneyi.
7: Sütaş labne. Lezzeti efsane. Hafifliği şahane.
8: At sepete fırsatları Carrefour'da. Söke un 59 lira 90 kuruş. Dardanel ton zeytinyağlı ton balığı 269 lira 90.

0: Biskolata'dan yeni bir keşif. Ice and Fire. Bak dolaba, ısır.
1: Okula dönüşte ihtiyaçlar üstüne üstüne geliyorsa Neon 1 her durumda yanında. Ne de olsa herkese iyi fiyat Neon 1'de standart. Çantadan ayakkabıya, elektronikten kırtasiyeye ne istersen peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla Neon 1'de. Bedava kargo, %3 geri kazanç, toplamda 1000 lira katlanan kupon mu? Onlar

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
3: Şu geçen yılki Boş Şok kampanyası çok inancı. Kesin herkes kullanmıştır bunu.
4: Herkes değil.
3: Herkes kullanana kadar duramayız Naci. Üstümüze düşeni yapacağız. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye. Naci nasıl?
4: Tam.
3: Herkes?
4: Tam değil.
5: Daha tok sesle mi anlatsam?
6: Shell'de boş yok. Herkes kullansın diye milyonlarca lira değerinde yakıt puan hediye.
7: O zaman daha çok sesle anlatalım Naci.
8: Pascal,
3: son bir şey daha var Naci.
7: Club Smart üyelerine boş yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın.
9: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
10: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
11: Bir an öldün sandım.
12: Onu ver.
11: Ne? Bana güvenmiyor musun?
12: Öyle değil, hayır. Parayı istiyorsan yaşadığını kanıtla.
11: Nasıl istersen. Merhaba de.
13: Merhaba.
12: Bebeğim, seni almaya geliyorum.
13: Connor.
14: Candice, ona zarar verme.
11: Sana adresi mesaj atacağım. Yanında polisle gelirsen ne olacağını biliyorsun.
12: Ona sakın dokunma.
15: Ne yapıyoruz?
11: Paramı alacağım, onu bırakacağım.
15: Peki bu adamlara güveniyor musun?
11: Birine.
15: Dostum, o da bir yılan. Hepsi yılan. Ve gitmesine izin verirsek bizi ısıracaklar.
11: Biz? Derken? Lanet olası, bu benim operasyonum. Ve beni sorgulamanı beğenmiyorum. Sana bir soru sorayım. Aç mısın?
15: Hayır efendim.
11: Bir şey ister misin?
15: Hayır.
11: O zaman sana ilk söylediğimde böyle şeyler duymak istemiyorum.
15: Anladım. Benim hatam. Ama bunu başlattığından beri seninleyim ben. Sana şöyle söyleyeceğim. Bu beyaz çocukların yaşamasına izin verirsek, bu işin bir önemi yok. Çünkü şehir dışında olacağız. Yaşamak için. Seni korumak için burada olmayabilirim.
13: Bunu yapmak zorunda değilsin.
11: Burnunu sokmayı kes.
13: Haklıydın. Bize yardım et. Bırak her gece omzumuzun üzerinden bakmak zorunda olmadığımız bir yere gidelim.
11: Sana yardım etmemi mi istiyorsun?
13: Sen aptal biri değilsin. Doğru söylüyor, arkada tanık bırakmak aptallık olur. Ama biz gidersek bu olmayacak.
15: Konuştuklarından emin olmanın bir yolu var.
16: Fikrini değiştiremez miyim?
17: Hayır efendim. Bütün koz onda ve başka bir seçenek yok.
16: Ya yaparsa?
17: Yapmayacak.
16: Mantıklı değil.
17: Bunu göze aldık.
16: İhtiyacın olduğunda hazırım, tamam mı? Bana haber ver yeter.
17: Olur.
18: Dannyfield, güney yakasındaki en büyük satıcısıdır. Güçlü ve doğru bir hedef. Almadıkları gerçeği rakipsiz olduklarına inanmamı sağlıyor. Oraya vardığında Danny ile görüşeceğiz.
19: Danny öldü.
0: kalp krizi.
18: Ne? Uydurmuyorsun değil mi?
0: Yüklüydü.
18: Peki. Narkotik gibi giyinmişler. Federallerle konuştum. Hiçbir şey bulamadılar. Her tarafı ele geçirip temizlediler. 1 milyon değerinde yok ettiler. Sorum şu. Onları tutuklamalı mıyız? Yoksa ömeli miyiz?
0: İpucu var mı?
18: Hayır, yok.
8: İki dansçı bulduk. Devriye onları getiriyor.
0: Tanrım, sadece zaman kaybı. Bana gerçek bir şey getir.
8: Şefin bir sorunu var.
18: Stresli biraz.
8: Hayır. Daha farklı bir şey.
18: Stresli dedim.
11: Aç mısın? Bana balıklı sandviç al.
15: Kim?
11: Sen dostum. Ne demek kim?
15: Pekala. Bu saçmalık.
11: Ben rahatlamaya gidiyorum. Dönene kadar böyle kal.
13: Tamam. Göklerdeki babamız, senin adın kutsalmış.

Lanet olsun. Buraya girip çıkmanın tek bir yolu var. Hesabı olan varsa karşıma çıksa iyi olur.

0: Bu iş çirkinleşebilir.
1: Bir isim düşündün mü?
0: Henüz değil.
1: Eğer erkekse Tim güzel olur.
0: Fena sayılmaz bak. Connor Jr. bu da fena değil.
1: Kızsa Millie.
0: Büyük annem.
1: Evet.
0: Annemin cenazesine neden gelmedin?
1: Dipteydim. Sana bir şey söylemeliyim Connor.
0: Yapma, yapma. Herkes kafayı yemiş. Endişelenme.
1: Benim için kötü olabilir, haklısın. Fakat olursa... çıkıp kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hey, durur musun? Tuvalete gitmem gerekiyor.
0: Tabii.
2: Ben Mason.
3: Sana ve ekibine ihtiyacım var.
2: Artık

0: çalışmıyoruz. Bunu biliyorsun.
1: Emin misin? Askeri hassasiyetle bir ev vuruldu. Çok para alınmış. Hem de çok.
0: Dediğim gibi, artık çalışmıyoruz.
1: Rehine krizindeki rolünün kamuoyuna açıklanmasından nefret ediyorum.
0: Savaş için eğitildim. Kazanmak için dövüşürüm.
1: Bu ne demek?
0: Eğer ikimizden biri üstlenecekse bu her zaman ben olurum.
1: Benden başkası sence sana inanır mı?
0: Hey, şunu unutma. Kayıt dışı diye bir şey yok. Yüzbaşı.
2: Merhaba.
0: Yolda mısın?
3: Lanet. Hayır, ben gelmiyorum.
4: Belki bana laf yetiştiriyor. Burayı cehenneme
5: Hayır,
4: çevirdi.
5: Hayır diyorum işte, anlamıyor musun?
0: Ne?
2: Sana diyorum, biraz
3: ne
2: sakin olur musun? Lütfen biraz sakin ol.
0: Aa, lanet olsun. Lanet olsun.
4: Lanet olsun, kendi sesimi duyamıyorum. Mason, dinle.

0: Buradan geçen beyaz bir kız gördün mü? Herkes toplansın ve dışarı çıksın.
1: Kızlar ne oluyor? Bilmiyorum.
0: Vakit doldu şimdi.

Hamilesin be. Seni incitmek istemiyorum ama inciteceğim. Bir pisliğe iyi davranınca böyle oluyor işte.

0: arkamda bir asker bırakamam.
1: Hazır mısın?
2: Alalım onu.
1: Hadi gidelim.
3: Hey, formundasın adamım. Çantaları al, hadi gidelim.
4: Bu taraftan.

0: Pekala, buradayım. Karım nerede?
1: Şşş.
2: Evet, evet. Evet. Evet. Evet. Haiti futbolda 20 yıldır Amerika'yı yenemedi. Ama işimize dönelim. Sayın. Anlaşma şu. 2 milyonumu aldığımda onu göreceksin. Yani sayımdan sonra.
0: Onu hemen görmek istiyorum.
2: Benden lanet olası taleplerde bulunamazsın. İkinizi de olduğunuz yerde öldürürüm.
0: Vakini öldürdüğünü biliyorum.
2: Yani o çocuk benden çalışıyordu. Bunu kabul edilemez olarak görüyorum.
3: 1.875.000.
0: Çok hızlı oldu.
3: Milyon milyon sayıyoruz. Saymayı biliyorum.
2: Eksik yani.
0: Olabilir. Orada olanı aldık işte. Ayrıca sokaktan 1 milyon dolar değerinde ürün aldım, tamam mı? Senin için önemli olmalı.
2: Gel benimle.
0: Bebeğim. Bebeğim.
4: Connor.
0: Bir şeyin var mı?
4: İyi bizi misin? Göndermeyecekler.
2: Sağ ol. Sağ ol Connelly.
0: Ne için?
2: Aa, lanet olsun. Buradaki kimse bilmiyor.
0: Neyi bilmiyor?
2: Kim olduğunu nasıl anladım sanıyorsun? Sabah kahvaltını nerede yaptığını nereden bildiğimi sanıyorsun? Rakibimi bana geri dönmeden nakavt edecek mükemmel insan olduğunu nereden bildiğimi sanıyorsun?
5: Ne dediğini bilmiyorum.
2: Tamam, bir, iki, üç mermi var. Bu neden bahsettiğimi tam olarak anladığınızı gösteriyor.
5: Ortadan kaybolmamız gerekiyordu. İş yoktu. Aile yoktu.
0: Tanrım Tim.
5: Şunları görüyor musun? Damarlarım. O tedarik etti. Ödeme yapamadım ve o yüzden ona borçlandım.
0: Ona borçlu musun? Ben senin kardeşinim.
2: Lanet olsun, drama çıktı burada.
5: Çünkü senin yüzünden lanet geceleri uyuyamıyorum. Lanet yüzünü görüyorum. Aklımdan bir türlü çıkmıyor.
0: Benim kararım değildi.
5: Her gece.
0: Benim kararım değildi. Emir öyleydi.
2: Bekle, ne? Bu ne emri böyle?
4: Brownsville yolu çatışması.
0: Biz orada emir alıyorduk.
2: Dur. O gün insanlarımı öldüren siz miydiniz? Afganistan'da mahsur kaldığını sanıyordum.
5: Resmi hikaye bu işte. Resmi olmayan Sam amca için pis işler yaptık.
2: Bir lisedeki lanet öğretmenimdi. Basketbol antrenörüm. Onlar kahrolası dünyada umursadığım insanlardı.
0: O patlamayı tetikleyen bendim. Benim.
2: Belki de kurşunu yemesi gereken sensin.
5: Hayır. Hayır.

0: musun? Buraya lanet olsun. Bırak gitsinler.
1: Aa, burada biraz Habil ve Kabil mi görüyorum? Çok üzülme. Küçük kardeşin başka seçeneği yoktu. Bazı ölümler olmak zorunda. Bunun için beceri gerek.
0: Bırak gitsinler.
1: Ben paramı aldım.

0: Dikkat et. Hadi bebeğim. Hadi. Dikkat ol. Hadi gidelim. Gidelim buradan. Hadi. Çabuk.
1: Oh, my God.

0: Connor, iyi misin?
1: Çekildim, kanaması var.
0: Gidelim.
1: Çekil üstünden.
0: Dinle. Petty sadece parasını istiyor. Borçlarımız ödendi. Bu olmamalıydı. Lütfen. Burada seninle savaşıyorum. Tamam mı?
2: Tamam.
0: Bunu yapabiliriz.
2: Tamam.
0: Hadi. Kalk, hadi. Yapabiliriz.
2: Buraya gel bebeğim. Hadi.
1: Tanrım.
2: Gidelim.
0: Yürü yürü. Herkes nişan alsın. Ateş et dediğimde parmağını tetiğin üzerinde tut. Herkes ölene kadar sakın bırakma. Bir. İki. Hadi.
3: Temiz.
2: Dur, dur, dur. Temiz.
3: Ah, lanet olsun. Beni gördüğünüzde sevinmiş olmalısınız.
2: Halledebiliriz demiştim.
4: Evet, görebiliyorum.
1: Petis hala hayatta. Arkada.
4: Pekala. Hazır mısınız?
0: Evet.
4: Bir, iki. Gidelim. Yürüyün.

0: Sakın pişman olacağın bir şey yapma. Dışarı çık.
1: Silahsızım. Dışarı çıkıyorum. Dışarı geliyorum.
0: Eller, eller, eller. Lanet ellerini göreyim. Tüm bunlara sebep olan pislik bu mu?
2: Öyle. Pislik mi? Kendi dünyamda değil. Seninkinde iş yaparım.
3: Ama sen kendini de öldürüyorsun. Vakin gibi.
2: Bana sakın vaaz verme. Bu ülke suç üzerine kurulmuş. Yerleşimciler, kölelik, hırsızlar. Forbes ailesi bile afyon ticareti yapmıştı. Onunla ne yapılır biliyor musun? Servetlerini yasal hale getirmek için politikacıları kullanıyorlar. Bu ülkede her gün ele geçiriliyor. Sence yakıyorlar mı? Onları yok ediyorlar mı? Lanet olsun, hayır.
0: Sen de satıcısısın ya da tarih öğretmenim. Seni 200'lü herif.
2: Neden oluyorum? Beyazlar gibi para kazandığım için mi? İnsanlara yardım mı edeceksin? Ha?
0: Evet. Seni lanet olası yüzünden vurarım.
2: Devam et. Öldür beni.
0: Şimdi bir kurşun sıkacağım.
2: Evet. Austin da senin üzerine çökecek.
0: Ne dedin?
2: Austin da senin üzerine çökecek dedim.
0: Aslına mı çalışıyorsun?
2: O pisliği ben yarattım. Berbat biri ama en azından o okulu ve senin öldürdüğün çocukları umursadı.
3: Austin, emri veren oydu. Çocuklar öldü. Biz emir aldık.
2: Saçmalık.
0: Saçmalık mı? Komutanları olmadan emir alan bir hayalet ekibin ortalıkta dolaştığını mı sanıyorsun? Sen aptal mısın?
2: Güzel hikaye asker çocuk. Kanıtla.
0: Sana lanet olası bir şey kanıtlamayacağım. Silahı aldım. Onu da seni de indireceğim.

0: Bana bir şey olmaz. Ben işimi yarım bırakmam.
1: Sana Aslan hakkında bir şey söyleyeyim. Bizden çalarak kafa buluyormuş. Senden çalıyor. En önemlisi uzun süredir o çocuklardan çalıyor. Ben birçok şeyim. Ama yalancı değilim.
2: Sence nasıl yeniden seçildi dersin?
0: Benim lanet paramla seçildi o. Belki de artık ondan çalmalıyız.
2: Biz mi? Biz diye bir şey yok. Ben seninle iş yapmam. Sen de benimle. Yüzbaşı bu adama güvenmiyorum.
0: Kanali, başka şansın var mı sence?
3: Çılgın görünüyorsun. Bu olmuyor.
4: Bize yerini söyle. Gidip onu alalım.
0: Sana nasıl görünüyorum ha? Benim bilgim, benim kurallarım.
3: Nasıl öğrendin?
0: Austin'u yıllardır takip ediyorum. Her zaman bir planı vardı. 6 ay parasını bir yere taşımayacak. Banka açılmadan önce ekibi orada olacak. Bu bize 2 saatlik bir süre kazandırıyor.
5: Banka açılmadan önce nakil işini ayarlamalısın. Hayır hayır, endişelenecek bir şey yok. Sadece bir önlem.
0: Parasını yabani otların içine gizlenmiş bir yılan gibi hareket ettirir. Şu anda yasal korumaları ve zırhlı bir cenaze arabası var. Güvenlik her zaman aynıdır. Sürücü ve taşıyıcı. Sürücü asla ayrılmaz. Ortağı taşıyıcı. Her santimi kurşun geçirmez. Bütün bunlara rağmen kör noktalar var.
3: Polis tarafından korunan zırhlı araç. Yozlaşmış bir şefe ait. Beyler...
1: Bu doğru. Zaman bizden yana değil.
0: Takip edin.
1: Biz hızlıyız. Şunları göze aldık. Sürpriz ve şiddete maruz kalmak. Şimdi bu pislik herif için 3 unsuru birleştirme zamanı.
3: Neden çıkıp dağıtmadın?
0: Aşırı kaslı rambolara karşı mı? Tabii ki de hayır.
6: Kuzenim doğum belgesi, emlak satışı falan yapıyor. İstediğiniz kişi olabilirsiniz.
0: Bu iyi de kötü de olsa kendi başımızayız. Sadece bu herife bir perde çekmek istiyorum.
3: Neden olmasın?
4: Evet, kesinlikle.
0: Etrafımda o tozlu şeyleri giymeyeceksiniz. Tarzıma uygun olmalı.
7: Gördüğüm ilk surat neden sensin?
8: Şefi takip ediyorum.
7: Şaka yapıyor olmalısın değil mi?
8: Bir şeyler var.
7: Bir şey yok. Bu lanet olası durum olunca patronun için endişelenmeye mi başladın?
8: Beni dinler misin lütfen?
7: Yeter Reynolds. Duydun mu? Yeter.
1: Bizi kandırıyorsan kafana bir kurşun sıkarım.
0: Kıyafete kan bulaşmasın.

0: Bizsiz gözetlememi.
1: Neden arabama bindin?
2: Cenaze arabası neden bankada? Neler oluyor Austin?
1: Çünkü patron benim dostum.
3: Neden bu bankanın önündesin? Henüz açılmadığı halde para taşıdığı için mi?
1: Tavrını sevmedim.
3: Yaptığını sevmedim.
2: Önemli tanıkların senin gözetiminde ölmesini sevmiyorum. Patronumun adaletten çok kendisi hakkında endişelenmesini de.

0: Yürü! Koru beni! Siper aldım! Siper aldım! Git çantaları getir. Hemen parayı alalım.
1: Misafirimiz var.
2: Etrafınız sarıldı.
3: Bunu daha sonra konuşacağız.
2: Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
4: Buna bir son verelim.
0: Hemen buraya gel.
4: Hemen vazgeçin. Ben de istediğinizi sağlayayım.
0: Dwayne vuruldu. Lanet
5: Kim?
0: Olsun.
5: Kim? Al onu.
0: Sniper var.
5: Tim, yardımın gerek. Gidelim. Hadi, hadi. Odaklan. Hadi. Beni koruyun. Siper alın.
0: Buraya polisleri öldürmeye gelmedik.
4: Boş versene. D'yi vurdular.
6: Etrafınızı sardık. Silahlarınızı indirin. Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
1: Lanet olsun.

0: Lanet olası bankaya girelim.
1: Telsize bakıyorum.
0: Yürü yürü yürü. Git çantaları getir.
2: Seni koruyacağım. Betis, çantaları getir.
3: Hadi hadi bankaya.
2: Betis, hadi. Dur.

0: Dostum,
1: edin, çanteri
0: kapat.
1: Bu
0: hadi.
1: Tarafa geç. Hadi. Çıkın buradan.
2: Herkes
1: hadi.
2: Odaya. Herkes odaya. Ne yani? Sence ben sadece siyahilere mi söylüyorum bunu? Buraya gel. Herkes odaya. Herkes odaya şimdi. Anahtarları ver. Anahtarları ver.
0: Asansör çalışmıyor.
2: Sıradaki ne?
0: SWAT arkada. Lanet olsun.

0: Elleriniz havada, dışarı çıkın.
1: Bütün ekibi getirdiler.
2: İnan bana, hiçbirimizin konuşmasını istemiyorlar.
3: Yüzbaşı.
4: 3 saniyem var. Şimdi senin sıran.
3: Cehennemden geçerken sakın duraksama.
4: Churchill.
3: Timbo, sen benimle gel, tamam mı? Arkanı kollayacağız. Betis, yüzbaşı ile git. Ön tarafı alın. Hadi yapalım şunu.
5: Yürü, yürü, yürü.

0: Hadi seni koruyorum.
1: Lanet olsun.
0: Geliyorum.
1: Hadi dışarı çıkın pislikler.

0: Tanrım. Lanet olsun.
1: Ben çıktım.
2: Ben de çıktım.
3: Az kaldı. Son şarjör.

0: hemen gidelim buradan.
1: Açı bulmaya çalışacağım.
2: Kımıldama.
3: Lanet olsun. Lanet olsun.
4: Tanrım.
3: İyi misin? Vuruldu. Ne yapabilirim? Ha? Sana yardım getireceğim, tamam mı?
4: Connor. Ha? Kurtar. Yeğenimi kurtar.
3: Hayır, benimle kal.
4: Kurtar onu.
3: Benimle kal. Kal benimle. O halde...
0: Lanet olsun.

0: Aa, lanet olsun. Hep böyle şeyler yapmak istemişimdir. Bunlara ihtiyacınız olacağını düşündüm. Tamam, hadi gidelim. Hadi, Tim nerede? Dwayne? Tamam, hadi gidelim, gidelim. Takip edin şimdi.
1: Hadi.
0: Hadi defolup gidelim buradan. Gidelim.
2: Hadi gidelim, hadi.
0: Hadi.

0: Başka bir hayatta görüşürüz.
1: Güvende kalın.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
3: Arabayı itin. Hadi. Banka müdürünün anahtarları bende.
2: Hadi hadi.
3: Arabasını
2: hadi.
3: Alalım.
2: Hangi araba? Hangi araba bu?
3: Bilmiyorum. Buymuş. Hadi hadi.
4: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
5: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
6: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını. Clio.

0: artık o.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Heh, ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
5: Tesini yastırmayı başardı. Adamım benim.
4: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
6: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
7: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
9: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve

0: Nescafe'si de içeceğiyle.
1: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe Ütü Bir Arada Gold. Mükemmel karışım, zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Ütü Bir Arada'nın altın çağını keşfedin.
2: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
3: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde

0: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
1: Bebeği olan bir aile düşünün. Milyonlarca bebeğin olduğu bir aile. Birinin ihtiyacı bitse diğerinin başladığı. Oyunlarla yüreklerin hopladığı. Çeşit çeşit hediyelerin alındığı. 25 yıldır bebekoloji felsefemiz, uzman bebekologlarımız ve dijital kanallarımızla 7/24 yanınızdayız. Çünkü 25 yıldır...
2: Bebekler ebebekle büyürler.
3: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın.
6: Okula dönüş Bambi ile başlar. Bambi'den tek kişilik seçili yataklardan alan herkese Bufi uyku seti hediye.
7: Bambim var benim.
8: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
9: içelim. McDonald's'tan Mac hesaplı menüler. İki çıtır tavuklu menü 200 liradan, bir köfte burger artı bir çıtır tavuklu menü 200 liradan.

0: kardeş bayı ile siz de A101'den aldığınız 5'i bir arada içerikli bebelaklarla ihtiyaç sahibi bebeklere destek olabilirsiniz. Bebelak çocuk devam sütleri bu haftaya özel %20 indirimle 320 lira.
1: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
2: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
4: getir. Abi. Ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
9: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
8: O zaman...

0: santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri yıkar geçer.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Aoma ve Bo

0: Japan Dilegno'yla. Zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.
1: İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Yüksek protein içeriği de bir artı, laktozsuz ve şeker ilavesiz olması da. İçim Fit Protein'le hayata dolu tarafından bak.
2: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
1: 50 bin düş.
0: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
2: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
3: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
4: Seviyorsa sebebi çok. Stüdyosuz mekebisi.
5: Bu Perşembe A101'de Big Joy ananas aromalı kolajen 399 lira. Sek protein sade kuark 79 lira 50 kuruş. Proteinli ve destekleyici ürünlerle formumuz efsane.
6: Nissan Test Merkezi. E-Power Performans Testi. Yeni E-Power teknolojisi. Dinamik sürüş testi. Başardı. Nissan SUV'leriyle alışılmışa meydan oku. Eylül ayına özel Nissan Qashqai %80 ÖTV avantajıyla 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
7: Civil'de okula dönüş başladı. 2-5 yaş kız ve erkek çocuk sweatshirtler 219.99 TL. Eşofman altları 249.99 TL. Okula dönüş için her şey Civil'de.

0: Nasıl? Daha iyi miyiz?
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun ay. Kim tutar seni?
3: Kuyrukta onca kişi, bir de idrar kaçırma problemi.
4: İndirim iyiydi, bu sıra fena. Of, daha yeni gittim ama yine sıkıştım.
5: Evden çıkmaya çekinir olduk.
6: Ben can petliyim, bana hava hoş.
3: Emekliliğin tadını çıkarmak varken hayatı kaçırmak olur mu?
7: Ali, hadi gelsenize.
8: Beni bırak.
9: Dede, hadi gel.
8: Yok, sen git.

0: Ben jump pad'liyim Binur Hanım. Bana hava hoş.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen emici kilodu jump pad, ıslaklığı ve kokuyu hapseder, nefes alan dokusu ve uzun süreli kuruluğuyla riskleri önler. Risk alma, jump pad al. Risk almayın, jump pad alın.
2: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
3: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
4: İhtiyacınız olacağını düşündüm. Tamam, hadi gidelim. Hadi, Tim nerede? Dwayne? Tamam, hadi gidelim, gidelim. Takip edin şimdi.
5: Hadi.
4: Hadi defolup gidelim buradan, gidelim.
5: Hadi gidelim, hadi.
4: Hadi.

0: Başka bir hayatta görüşürüz.
1: Güvende kalın.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
3: Arabayı itin. Hadi. Banka müdürünün anahtarları bende.
2: Hadi hadi.
3: Arabasını
2: hadi.
3: Alalım.
2: Hangi araba? Hangi araba bu?
3: Bilmiyorum. Buymuş. Hadi hadi.
2: Hadi.
4: Sonrasını ben hallederim.

0: İşte orada. Olamaz. Polis geliyor.
1: Tanrım.
0: Yapabiliriz. Yapabiliriz. Yaparız.
1: Dur.
0: Yapabiliriz.
1: Dur.
0: Durmayacağım, hayır.
2: Bu da ne?
0: Jeremy nasıl?
1: 20 oldu.
3: Bundan çıkamayacak. Doğru kararı verin.
0: Hayır. Ne yapıyorsun? Duramayız, hayır. Gitmeliyiz.
1: Uçağa yetişirlerse herkes ölür.
2: Yani ne yapacaksak hızlı olalım.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bırak beni Connor, gitmeliyim.
0: Böyle anlaşmamıştık yüzbaşı, biliyorsun.
1: Bu benim 3 saniyem, benim kararım. Bu bir emirdir. İnin arabadan.

0: Pilot için şifre Jeremy. Ödendi.
1: Hadi gidelim, hadi! Hadi!

0: Candice! Candice! Ah! Bebeğim!
1: Herkes nerede?
0: Gitmeliyiz tatlım. Bizi Mason gönderdi. Şifre Jeremy. Nereye gidiyoruz?

0: şehrin gördüğü en ölümcül günlerden biriydi. Çok sayıda polis memuru öldürüldü. Mafya lideri Tyrone Pettis ve güvenliği ise ortada yok. Ve suçlulardan biri olan eski yüzbaşı Bryce Mason öldürüldü.
1: Teşekkürler Silvia. Şok edici bir olay. Elimize bilgi geldikçe sizlere ulaştıracağız.
2: 7 ay sonra Meksika'da bir yerde.
3: Millie babasını seviyor. Babacığımı istiyorsun.

0: Merhaba, ben Granville Vakıf Fonu'ndan arıyorum. Brownsville yolu çatışmasının kurbanlarına para göndermek için artık hazırız. Hayır, hanımefendi, bana para göndermenize gerek yok. Hayır, havaleyle. Maalesef kimin kurduğunu söyleyemem çünkü onlar gizli kalmak istiyorlar.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu.

0: Paraf Para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan Paraf Para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın.
1: Paraf Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
2: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Bazen bu hale nasıl geldiğimi merak ediyorum. Çoğu babanın küçük kızlarıyla ilgili büyük hayalleri olur. Benim babamın hayali piyanist olmamdı. Ama hayat asla umduğumuz şeyleri karşımıza çıkarmaz. Hong Kong'a taşındığımızda her şey değişti.

0: Babam önemli bir iş adamıydı. Hayatını tam olarak nasıl kazandığını hiç öğrenemedim ama sürekli yer değiştiriyorduk. Bana göre ailem neredeyse evimde orasıydı.
1: Johnny, ne kadar büyümüşsün.
2: Teşekkürler Liam.
1: İşte yeni eviniz. Hı?

0: Turnley, büyükleri gizlice izlemek yanlıştır. Hı? Çok sessizce yaklaştın. Etkilendim. Sen de öğrenmek ister misin? Hı?
1: Hadi bakalım. Evet.
0: Dik dur. Evet, işte böyle. Aferin.
2: Yıllar geçtikçe başka bir tutku beni babama yaklaştırmıştı. Wushu sanatı. Babam onurlu biriydi.
0: Biraz daha dikkatli ol. Ellerini daha fazla kaldırmalısın. Şimdi beni izle.
2: Rüya gibi bir ortamda büyüyordum. Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor.
3: Namco'nun sokak dövüşü bilgisayar oyununa dayanmakta.
4: Efendim, Montreux'i ister misiniz?
0: Hayır, teşekkür ederim. Hı hı. Sabah görüşürüz.
4: Tabii.

Balrog.

0: Tony.
1: Nereye gidiyorsun?
2: Baba bırak beni.
0: Bırak onu.
2: Bırak beni.
3: Yeni mekanını çok sevdim. Bir dahaki taşınmanda haber ver de sana bir hediye getireyim.
2: Baba. Bırak beni.
3: Bak Balrog, yaramaz bir arkadaşımız var.
0: Bırak gitsin Bison. Yukarı çık. Dediğimi yap. Chun-Li.
3: Bir şey yok tatlım. Bir beyefendi bir kız öğrenciye zarar vermez. Git. Güle güle. İyi geceler. Balrog.
0: Chun-Li. Durun. Ona dokunmayın. Aa! Hey durun. Yapmayın. Durun. Durun.

0: Bu bana Hindistan yolculuğu sırasında verilmişti. Dönen kuş diyorlar. Kendini savunmaktan aciz bir kuş. Bu yüzden herhangi bir zor durumda hareket halinde kalıyor. Böylece asla yakalanmıyor.
1: Seni seviyorum baba.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Neden kimsenin seninle Juliet'te çalışmak istemediğini hatırladın?
0: Ne kadar tatlısın.
1: Ben ciddiyim. Çiçekleri hep sen alıyorsun. Peki anne nasıl? Geldi mi?
0: Hayır, durumu pek iyi değil.
1: Aa, çok üzüldüm. Aa, neredeyse unutuyordum. Bu sana gelmiş.
0: Kim yollamış?
1: Bilmiyorum. Belki bir hayranındır.

0: Ne yazıyor acaba?
1: Vay canına. Bu çok güzel.
0: Evet öyle.
1: Konser bittikten sonra nihayet telefon numaramı verdim. Arar mı bilmiyorum ama... seni bırakmam ister misin?
0: Hayır teşekkür ederim, ben metro ile giderim. Seni yarın ararım.
1: Tamam, görüşürüz.
0: İyi misin? Kimse yardım etmeyecek mi?
2: Eve geldiğinize sevindim.
0: Teşekkür ederim.
3: Güneydoğu Asya'nın gecekondu mahallelerinde suç oranları artmaya devam ediyor. Bu yeni şiddet dalgasının faali olabilecek bir grup henüz belirlenemedi.
0: Canlı.
3: Otoriteler olayların üstünün örtülmesini...
0: Konser elbiseni neden çıkardın? O elbiseyle eve gelemem.
4: Seni onunla görmek istiyordum. Yine metro ile geldin değil mi? Dışarısı çok tehlikeli tatlım.
0: Anne. Haberlerde öyle söylediler diye hayatımızı değiştiremeyiz.
4: Tıpkı baban gibisin. Şartlar ne olursa olsun hep ayakta kalıyorsun.

0: Çatalo Genel Merkezi, Bangkok, Tayland.
1: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. Çatalo Yatırım Şirketi'nin saygıdeğer yöneticileri olarak hepiniz önemli insanlarsınız. Bu yüzden vaktinizi almayacağım. Şimdi hadi kaldıralım. Yıllar boyunca örgütümüz hepimize önemli yararlar sağladı. Hepimiz bu işten çok kazançlı çıktık. Ne yazık ki sizlerin bu karlı süreci yakında sona erecek. Çatalo'yu devralıp bütün ilgimi Bangkok'a yönlendireceğim. Ve biliyorum ki şu anda hepinizin düşüncesi aynı. Hepiniz buralarda söz sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Artık böyle olmayacak. Bunu hemen kabullenirseniz çok iyi olur.
2: Bu herif kafayı yemiş. Bence onu hemen öldürmeliyiz.
1: İzin verirsen önce sözümü bitireyim. Bana olan sadakatinizi gösterin ve boş yere canınız yanmasın. Şerefinize.
3: Ağzından çıkan kelimelere dikkat et.
1: Söylediklerim canınızı sıkmasın.
2: Yeter. Konuşma burada bitmiştir.
1: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Bunun hesabını bize verecek.
3: Hem de çok kötü verecek.
2: Lanet herif.
1: Güzel.
4: Biraz önce geldi.
0: Bangkok Limanı.

0: Bu işe bayılıyorum.
1: Interpol'den misin?
0: Evet. Adım Neş.
1: Mayas Sani, Bangkok polisi.
0: Noel erken mi gelmiş?
1: Sabah 6'da bir ihbar aldık. Sanki birileri bunları bulmamızı istemiş. Yeraltı patronlarının kelleleri. İmzalı ve damgalı.
0: Evet, son akşam yemeği. Adam kendi kellelerini servis etmiş.
1: Adam mı? Bilmediğin bir şeyler mi var, Neş?
0: Başına büyük bir bela alıyorsun.
2: Günaydın. Ya da iyi akşamlar. Piyano konseri vermiş. Aldığım haberlere göre oldukça da beğenilmiş. Manzara seçimin beni biraz şaşırttı. Seni hep büyük şehir adamı olarak düşünürdüm.
3: Hapis hapistir Bayson. Dışarıda olmak önemli değil.
2: Mahkuma dünyayı göster ama o sadece parmaklıkları görsün. Bu kadar karamsar olma. Ah, evim evim, güzel evim. Şahane değil mi?
3: Toplantın nasıl geçti?
2: Çok güzeldi. Sorduğun için teşekkür ederim. Kayıtlara göre Shadaloo'nun hayatta kalan tek yöneticisiyim. Şimdi Bangkok Yönetim Kurulu'na geçiyoruz. Onların bağlantıları gerekli.
3: Onları öldürmek seni bir yere getirmeyecek Bayson.
2: Kurulla ilgilenmiyorum. Aileleriyle ilgileniyorum.
3: Net olsun.
2: Kızın birkaç fotoğrafını daha verin. Bu sefer daha çok eğleneceğiz.
4: Sırf kızını görmek için bunları yapması gerçekten inanılmaz.
2: Sokaklarda öğrendiğim tek şey var. İnsanlar aç kaldığında yapmayacakları şey yoktur. Herkesin bir fiyatı var.

0: Annem öldüğünde hayatta izlediğim yol bomboş kalmıştı. Bana yol gösterecek yeni bir şey bulamıyordum. Bu gizemli parşömende bir mesaj mı gizliydi? Kim yollamıştı? Bunu bulmalıydım.
1: Bak, sığınacak bir yer arıyorsan yanlış yere geldin.
0: Üzgünüm, rahatsız etmek istememiştim.
1: Bana bir şey mi getirdin?
0: Bunu nasıl bildiniz?
1: Eski Çince. Bu bir mektup değil, bir ışık. Sadece seni aydınlatıyor. Bangkok'a git. Ve gene bul. Eksik olan parça onda.
0: Anlamıyorum.
1: Hayatta her yanımız güzelliklerle ve korkunç şeylerle çevrilidir. Biri diğerine üstün gelmemelidir. İkisini de kucaklamak için bir savaşçının gücüne, bir yırtıcı hayvanın sinsiliğine ve bir bilgenin aklına sahip olmalısın. Gen sana yardım edebilir.
0: Peki Gen kim?
1: Korkulan bir suçluydu. Şimdi zayıfların koruyucusu. Örümcek

0: lideri.
1: Yeni nasıl bulabilirim? Onu bulduğunda seçimini o yapacaktır. Belki de düşündüğünden daha yakındır sana.

0: Gitmen gereken yer Bangkok. Yeraltı cinayetleri merkez büro Bangkok. Partimize davetli misin?
1: Buna alışmalısın. Artık iş arkadaşıyız.
0: Size ihtiyacım yok.
1: Ömrümün son 3 yılını Shadaloo denen örgütü takip etmekle geçirdim ben.
0: Shadaloo bir efsane.
1: Öyle olsa Brezilya'da olmazdım inan. Limanda karaya vuran o cesetler Bangkok'un önde gelen yeraltı ailelerine aitti. Doğru değil mi?
0: Evet.
1: Aha, doğru ve bugün bir tanesi hariç. Hepsi öldü. Adı da Bison. 4 kıtanın tam 11 şehrinde adamın izini sürdük. Ama ona asla yaklaşamadık. Bu adam asla iz bırakmaz. Ona karşı koyan herkes ya ölmüştür ya da ona katılmıştır. Şu an ayakta kalan son kişi.
0: Peki, nereden başlıyoruz?
1: Bu dansa bilet almak istemezsiniz dedektif.
0: Beni dans ederken hiç görmedin.
2: Geni bulmak için tüm hayatımı geride bırakmam söylenmişti. Evimi, benim için önemli olan tüm hatıralarımı bile. Teşekkür ederim.
3: Seni özleyeceğiz.
2: Döneceğim.

Parşömendeki yazılara göre bildiğim her şeyi unutmalıydım. Kendimi sokak hayatına bırakmalıydım. Bangkok'taki insanlarla bir olmalıydım.

Bütün bu olanlar benim için çok yeniydi. Bu sokaklarda hayat çok zordu. Her gece mücadele, her yemekte armağan gibiydi.

boyunca beni arayıp durdun. Zaman geçtikçe tüm benliğimden daha da uzaklaştığımı hissediyordum. Hiç bulamayacağım bir hayaletin peşinde kaybolmuş gibiydim.

Fakat bulduğum şeye hazırlıksız yakalanmıştım. Nereye baksam cezasız kalan suçlar işleniyordu. Bir şeyler yapmak istiyordum. Ne olursa. Ama nereden başlayacağımı bilmiyordum.

0: Muhteşem değil mi? Kısa süre sonra deniz kenarındaki her yer Shadaloon'un olacak.
1: Evler, evler, evler. Bu Murmansk'tan geldi. Sevineceğini sanıyorum. Beyaz Gül'den. Ne kadar oldu? 15 yıl mı?
0: Tam 17 yıl, 4 ay, 6 gün. Paketi Bangkok'a getirin. İncitmeyin. Hata yapma lüksümüz yok.
1: Kötü haberlerim de var. Kız öğrenci gitmiş. Bangkok'ta olduğunu düşünüyoruz. Ama merak etme, onu bulacağız.

0: İğrenç. Olmadı Kem. Aa, yine mi? Birazdan gideceğiz.
1: Hey, buraya bak. Hey,
2: hayır, bırakın beni.
1: Hey, ben söylüyorum. Bir şey yapmadım. Gel buraya.
0: Ne var? Hak ettin.
3: Durun. Onu rahat bırakın.
0: Bu seni ilgilendirmez bebek.

0: Nereye gidersen git, bela peşinden gelir. Benim adım Gen. Korkma, Chun-Li.
1: Kim olduğumu nereden biliyorsun?
0: Bir süredir seni izliyordum. Babanı kaçıranları tanıyorum.
1: O yaşıyor mu? Nerede?
0: Hazır olduğunda söyleyeceğim.
1: Neye hazır olunca?
0: Öfkeni yenmeye hazır olduğunda. Babanı kurtarabilecek tek kişisin. Ben de sana yardımcı olabilirim. Ama benim yöntemlerimle yapmalısın.
1: Sadece nerede olduğunu söyle.
0: Neyle karşılaşacağını hiç bilmiyorsun. Sana göstereyim. Buralar gecekondu mahalledir. Halk sefalet için.

0: Sokaklar bir suç örgütü tarafından ele geçirilmiş. Adı da Shadow. Ben de onlardanım. Canavarların tarafında savaşırsan er ya da geç sen de canavarlaşırsın. Bu nedenle değiştim. Doğru yolu buldum. Örümcek Ağa tarikatı. Bu tarikatı haksızlığa karşı gelip kendini savunmayacak olan insanları korumak için kurdum.
1: Bunların babanla ne ilgisi var?
0: İlgisi var. Baban önemli bağlantıları olan bir iş adamıydı. Onun bağlantılarıyla istediğin ülkedeki istediğin kapıyı açabilirsin. Birçok insan bunu kullanmak istiyordu. Mesela Bison. Shadow onun lideri.
1: Babam öyle birine asla yardım etmez.
0: Öyle mi? Tek kızını korumak için bile mi?
1: Benden ne istiyorsun?
0: Sana tarikatımıza katılıp senden daha güçlülerle dövüşmek için bir şans veriyorum.
1: Ben zaten dövüşmeyi biliyorum.

0: Göster kendini. Öfke sana yol göstermez. Bana güven, biliyorum. Şu an neden kızgınsın?
1: Çünkü canımı yakıyorsun.
0: Hayır, kendine zarar veriyorsun. Tutkuyla dövüşüyor. Ama öfken karar vermeni engelliyor. Bison insanın içini görür.

0: Kişiliğine inan. Öfkenin ardındaki saflığı ara. Öğrenmen gereken şeyler var.
1: Bison, babamı kaçıran adam burada. Bangkok'taydı. Hiç bu kadar yakın ve bu kadar da uzak olmamıştım. Bu örgütü araştırmalıydım. Shadaloo ile ilgili her şeyi öğrenmeliydim. Esperanto şirketinin deniz kenarındaki arsaları satın alacağı konuşuluyor. Esperanto Finans Müdürü belediye meclisiyle arsa satışını görüşecek.
2: Belediye Meclisi, Bangkok.
3: Hepinizi tebrik etmeliyim beyler. Olağanüstü bir performans sergilediniz. Yerel yönetimlerin çoğu sizler gibi kendi vatandaşının suçöleri karşısında cesurca ayakta duramazdı. Siz emekli olduktan sonra bile insanlar sizi konuşacak. İşin en güzel kısmıysa borçlarınız sıfırlandı.
4: Ailelerimiz ne olacak?
3: Çocuklarınız geri döndü. Bizi desteklediğiniz için Bay Bison teşekkürlerini iletiyor.
5: Yerel yetkililer bu karar hakkında yorum yapmaktan kaçınıyor. Yine de aldığımız duyumlara göre Bangkok'un deniz kenarındaki gecekondu mahalleleri saatler sonra Esperanto şirketine devredilecek. Evraklar imzalandı. Gecekondular elinize geçti.
6: Aferin Kantane. Ticaret Bakanı'yla ben ilgilenirim.
7: Birileri Ticaret Bakanlığı'nı ele geçirmek üzere.
8: Nash, limanlar idaresinde bir adamım var. Belediyenin az önce gecekonduların büyük bir kısmını Esperanto Güvenlik Şirketi'ne sattığını söyledi.
7: Tabii ki. Shadaloo'ya paravanlık yapıyor. Bison mahallenin değerini düşürmek için suç oranını artırıp duruyordu. Ardından da bütün mahalleyi satın aldı. Hemen harekete geçelim.
9: Pekala, gidiyoruz. Hadi.
10: Dikkat, dikkat. Mahalle sakinlerinin tamamı gece yarısına kadar evlerini tahliye edecektir.
1: Tahliye emri.
6: Burası eski mahalle.
11: Eski ve yeni. Evim evim güzel evim. Bu basit yere yatırım yaparak ne kadar duygusal ve vefalı olduğumu gösterdiğimi sanıyorum.
6: Onlar pek memnun olmuş görünmüyor. Bence geri almaya çalışacaklar.
11: Çok geç kaldılar. Yarın buldozerler gelecek ve kısa süre sonra gücü yetenlere çok güzel daireler satacağız. Bangkok'u daha da güzelleştiriyorum. Benim heykelimi dikmeliler. Hayat seçimlere dayanır Balro. Ben seçimimi yaptığımda onun yaşlarındaydım ve asla arkama bakmadım.
7: Maya, en az o adam kadar polis gözetimlerini severim ama burada ne yapıyoruz?
8: Adamımıza göre Bison'ın elemanı birkaç saniye sonra toplantıya gitmek için binadan ayrılacak.
7: Doğru yerde olduğumuzdan emin misin?
8: Hayır, buranın manzarasını seviyorum. Bak, çıkıyor.
7: Buraya gel.

0: Onları kandırdık.
1: Evet öyle.
0: Benz gidiyor.
1: Sen izini kaybetme yeter Romeo.
0: Tamam tamam izliyorum.
2: Neden burada buluşuyoruz? Gece konduları devrediyor. Daha ne istiyorsunuz?
3: Gemiyle Murmansk'tan gelen bir paket var. Gümrüğe uğramadan doğruca bize gelmeli. Ticaret bakanısın. Bu işi hallet.
2: Ayrıntıları bilmem gerek.
3: Argo bildiriminde kayıtlı. Paketin adı ise Beyaz Gül.
4: Sadece karanlıkta bütün renkler aynı olur. Karanlıkla baş edemezsin. Korkusuzca ona sarılmalısın. Tek yol bu. Duygularını kullanmadan hissetmelisin. Etrafındaki enerjiyi kullan.

0: Çok güzel. Yemek yiyelim.
1: Hey Maya, işin bitmedi mi?
2: Bekle. Erken geldiysen benim suçum ne? Bu gece kulübe mi gidiyoruz?
1: Bison'un ateşesi gece hayatını seviyor. Neyin peşinde olduğunu öğrenmek istiyorum.
2: Sen bir işkoliksin. Biliyor musun Nash? Bison hakkında söylediklerin doğruysa... onu yok etmenin doğru yolu oturup sevgilisini izlemek olmayacaktır. Daha saldırgan davranmalıyız.
1: Olayı çözmüş gibi görünüyorsun.
2: Senin aksine ben adamımı gözden kaçırmam. Ah, ayrıca... denemeyeceğim bir şey yoktur.
1: Öyle mi?

0: Hiç paran var mı? Susadım.
1: Ciddi misin sen?
0: Bende hiç yok.
1: O altın kelepçeleri rehine verebilirsin tabii.

Gidip dans edelim.

0: Seth, babasının küçük kızına bak.
1: Kilitli bayanlar. Antana.
2: Patronunun kim olduğunu biliyorum. Anlat.
0: Bir sevkiyat. Ay sonuna doğru gelecek. Önümüzdeki cuma.
2: Nereye?
0: Merkez dershane. 21. alan.
2: Bayson'a bir mesaj iletmeni istiyorum. Kız öğrenci büyümüş de. Bu kadar.
3: Neş, Neş. Baksana bir terslik var.

0: Terpol, kıpırdamayın. Orada kalın. Sana kıpırdama dedim.
1: Sen mi söylersin yoksa tahmin mi edeyim?
2: Durma, tahmin et.

0: Teşekkür ederim efendim. Bilmiyorum, belki de sinirli bir striptizciydi.
1: Tabii ya, bahşişlerinden memnun kalmayan güzel striptizci kulüpte kavga çıkarttı. Parlak fikirler üret. Evet, başarılısın, devam et. Bu fikirlere bayılıyorum tatlım.
0: Pekala Neş, sen ne düşünüyorsun?
1: Bu kız Bangkok'un en tehlikeli adamlarını yere serdi ve sonra sanki bir uçağa yetişecekmiş gibi de gitti. Bu bir şeylerin peşinde. Hadi baylar, kim bu kız, neyin peşinde? Biri için mi çalışıyor? Hakkında soruşturma var mı? Adı ne?
0: Arşivleri taradık. Neş, kız hakkında kayıt yok.
2: Kapalı devre güvenlik sisteminden inceleyebiliriz. Ön kapının açısı çok iyi.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu kızı gördünüz mü?
3: Hayır.
0: Bu kızı gördünüz mü?
3: Hayır, görmedim.
4: Teşekkürler.
0: Bu kızı gördünüz mü?
5: Hayır.
1: Saldırgan davranışın nasıl gidiyor?
0: Kapa çeneni. Kimse konuşmuyor.
1: Tabii konuşmazlar. Onu koruyorlar.
0: Haklısın.
6: Ev yapımı.
7: Bana Bison'dan bahset.
6: Birlikte büyüdük. Benim gibi o da geleceği olmayan bir suçluydu. Ailesi İrlandalı misyonerlermiş. O henüz çok küçükken Highland'da ölmüşler. Sonra çocuk çok hastalanmış. Ama kimse hastalığını umursamamış. Onu ölüme terk etmişler. Ama çocuk hayatta kalmış. Yıllar geçtikçe çok ama çok korkulan meşhur bir hırsıza dönüşmüş.
8: Bunu alıyorum.
9: Hayır.
6: Dur. Ne zaman ne isterse almış.
8: Otur.
9: Oraya otur.
6: Ama bu bile ona yetmemiş. Daha da fazlasını istemiş.

Yeni evlendiği karısıyla birlikte Peng Nega körfezindeki karanlık mağaralara gitmiş. Çok eski rivayetlerden insanı vicdanından kurtarabilecek karanlık güçlerin var olduğunu duymuş.

0: ruhunda bulunan iyiliği daha doğmamış kızına aktarmak istemiş.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
2: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.

0: Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar asla durmazlar. Her gün çalışır, her gün gelişir, her gün yeni ufuklara doğru yol alırlar. Hedefi ülkesini gururlandırmak olanlar, yaptıkları her şeyin bu yolda ilerlemek için ne kadar önemli olduğunu bilerek çalışırlar. Çünkü bilirler ki bu yol sadece onların değil. Bu yolda onlara inanan milyonların hayalleri, mutlulukları ve heyecanları var. Mobilite yolculuğunun öncüsü olarak hep daha fazlası için var gücümüzle çalışıyoruz. Her yerde TOG, milyonlarca gurur.
1: Mersi canım.
2: Oo arkadaşım, teknolojiyi sonuna kadar kullanırım diyorsun. Arkadaşım, bu evde internete ne bağlı?
1: Hocam ben?
2: Onu mu diyorum arkadaşım? Elindeki telefon, yanındaki tablet, akıllı saatin, masadaki bilgisayar, o başından kalkmadığın oyun konsolu. E tabii ki akıllı televizyonun. Yani arkadaşım, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
1: Ha, hızımızı yükseltmemiz lazım diyorsunuz.
2: Arkadaşım, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulaması doğru hız kullanımı için seni yönlendiriyor. Gir hemen uygulamaya, bak bakalım ne diyor.
1: Hocam 1000 megabit diyor.
2: Ha, hemen yükselt paketini. Başka ne diyor peki?
1: Evde mega Wi-Fi performansı için mesh modem kullan diyor.
2: E haklı. 1000 megabit hızın keyfini doyasıya yaşa.
1: Hocam hızlının da hızlısı varmış.
2: Ya gelsin o zaman slogan.
3: Türk Telekom. Değerli hissettirir.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
8: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.

0: nefis çikolata kaplamasını, yumuşacık marshmallow'u seven sen değil misin?
1: O sensen benim o der misin? Benim de benim o yer misin?
2: Hala etkisindeyim.
3: İnanılmaz bir goldü.
4: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
5: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
6: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada...

0: motor komple gitmiş.
1: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... hesap kırdık. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda. 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
2: kurdu. Selin, yine diş etlerin kaladı değil mi?
3: Sana Paradon Tax lazım. Düzenli kullanırsan Paradon Tax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
4: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir.
5: Kaç kaç oldu?
4: Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
6: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
7: Eti, eti, eti.
8: Bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
9: Bayer'den.
10: Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
11: Sadece durunladım.
12: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
14: Bravo valla.
15: Sen de sadece Duru'la.
16: Vay vay.

0: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Pit kararı geldi.
1: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
0: Dolutos fulleniyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
2: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
3: Mutluluk denince akla her hasattaki emeğin gelir. İyi ki dediğin anların gelir. Mutluluk sensin aslında. Yanındayız her anında.
4: Mutluluk denince akla hemen onun adı gelir.
5: Eti, eti, eti.
6: Abi ne yapıyoruz şu an?
7: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
8: Bu da hala peşimde.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Damla
11: bence çok eğlenceli.
10: Yok ben almayayım.
12: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
13: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
12: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
14: İçim Şef kremayla sofralara lezzet katmanın artısı çok. Tariflerde ideal kıvamı yakalamak da bir artı, tek dokunuşta taçlandırmak da. Ben de bunun sonuna kadar tadını çıkarıyorum.
15: Şeflerin sırrı İçim Şef krema. Hayata dolu tarafından bak.
0: Son düzlükte muazzam bir mücadele. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru.
16: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
17: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek. Heyecan, beyaz futbol.

0: da devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
1: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
2: 50 bin düş.
1: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
3: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde tring sattım.
4: Arabanı arabam.com'a, değerinde tring sat.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir mutluluk
6: getir. Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Trendyol büyük indirim günlerinde Lego, Çocuk Akademi, Yükselen Zeka, Dikkat Atölyesi yayınlarında 500 TL ve üzerine 250 TL indirim. Hadi uygulamaya.
8: Bol bol taptaze malzemeleri ve %100 mozzarella'sıyla %100 lezzet Terra Pizza'da. Şimdi dilediğin 2 orta boy pizza sadece 450 lira. Fırsatı kaçırma. Terra Pizza. Gel beraber olsun.
9: Japan Dilegno'yla zamansız şıklık, lansmana özel fiyatlarla şimdi Mondi Home'da.

0: patatesi ve içeceğiyle.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.

0: konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
1: seninle. Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
2: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam ediyor.
3: Dur. Ne zaman ne isterse alır.
4: Otur
5: oraya otur. Otur.
3: Ama hadi, bu bile ona yetmemiş.
6: Ben yardım et.
3: Daha da fazlasını istemiş. Yeni evlendiği karısıyla birlikte Peng Nega körfezindeki karanlık mağaralara gitmiş. Çok eski rivayetlerden insanı vicdanından kurtarabilecek karanlık güçlerin var olduğunu duymuş.

Sonunda dönüşüm tamamlanmış. Nihayet kendini vicdanından kurtarmış. Şimdi evine döndü. Bangkok'a. Her şeyin başladığı yere.

0: Daha önce hiç görmediğim biçimde büyük işler çeviriyor.
1: Onu yok edip babamı kurtarmak için mükemmel bir zaman.
0: Bileğin ne durumda?
1: Daha iyi.
0: İyi ilerliyorsun. Johnny, sana önemli bir görev vereceğim. Belki senden istediğim en zor şey olacak. Kahvaltılık bir şeyler almanı istiyorum.
1: Tüm zor işlerden uzak mı duruyorsun?
0: Bu da hocanın ayrıcalığı olsun.

0: Tazeyi ateşle.
1: Ama adamlarımız içeride.
0: Ver şunu bana. Ben de kendim yaparım. İyi geceler de güzel. Hadi gidelim.

0: Seni çağırdım çünkü benim için çok iyi işler yaptın. Benim için çok önemli bir şey Bangkok'a ulaşmak üzere. Bunu kimsenin engellemesini istemiyorum. İcabına bakılması gereken bir kız öğrenci var.
1: Nasıl bir öğrenciden bahsediyoruz?
0: Ona sorunlu çocuk diyelim.
1: Vay canına. Bir daha asla sorun çıkarmayacak.
2: Önemli iş adamı ve politikacının kaçırıldığı açıklandı. Demek kaçırıldın. Şuna bir bakalım. Ünlü piyanistin annesinin ölümünden sonra kaybolduğu açıklandı. Şun değil.

0: Neden maske taktığın anlaşıldı. Böyle bir yüzü ben de saklardım.
1: Seni pislik. Beni öldüreceğim. Buraya kadar mı sandın?
0: Hayır. Daha yeni başlıyorum.

0: Burası yasak bölgedir, giremezsin.
1: Bir istisna yaparsın diye düşündüm. Sana bir sorum olacak. 21. alana 2 gün içinde bir kargo gelecekti.
0: Bakın bayan, gitseniz çok iyi olacak.
2: Ona Bay May, yani Beyaz Gül diyorlar.
1: Ne zaman gelecek?
2: Gece yarısı.
1: Görgü kurallarını öğrenmelisin. Elini asla bir bayana sürme.
3: Ne oldu, kirayı mı ödememişler? Herkes nerede?
4: Emirler büyük yerden. Davadan alındık.
3: Ne emri?
4: Emirler Neş. Haklıymışsın. Shadowlon'un çevresi çok genişmiş. Biz yokuz.
3: Bir dakika Maya. Buraya kadar mı yani?
4: Üzgünüm Charlie.

0: Sen artık bir kız öğrenci değilsin. İçeri al.
1: Demek ki Vega'yı benzeten kız sensin, öyle mi? Şimdiden sevdim seni. Wang!
2: Baba?
1: Birlikte biraz zaman geçirin. Gidelim.
3: Chun-Li. Neden?
2: Baba, yapmak zorundaydım.
3: Yıllar boyunca seni korumak için uğraştım. Güvende olmanı istedim. Her zaman iyi bir hayatın olmasını istedim.
2: Senin olmayı tercih ederim.
3: Bison'ın yoluna çıkmak, savaşı kaybetmek demektir. Niye kendine bunları yapıyorsun?
2: Bazen şartlar çok zor olsa da ayakta kalmayı başarmalısın. Bunu senden öğrendim.
3: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni.
0: Ailelerin bir araya gelmesine bayılırım.
3: Ona dokunma. Ona bir daha elini sürersen sana yardım etmem. Anladın mı beni?
0: Evet, anladım. Gördüğün gibi baban işlerimi çok kolaylaştırdı. Ama her şeyin bir son kullanma tarihi vardır.
2: Hayır, yapma.
0: Ben sözümde dururum.
2: Lütfen yapma.
0: Sana vedalaşman için bir şans vereceğim. Beni hiçbir zaman durduramayacaksın. Cesedi götürün. Balrog.
1: Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı? Pekala. Elinizi çabuk tutun.
4: Seni kestikten sonra mı yoksa önce mi öldürelim?
2: Ben olsam ikisini de yapmazdım.
4: Pazarlık edecek durumda değilsin.
2: Şimdilik.

0: kaçıyor.
1: Hadi gidelim.
2: Çekil önümden.

Aa! Sizin derdiniz de. Hadi gidelim buradan. Hadi gidelim buradan. Hadi.

0: Yeğen.
1: Nereye gidersen git, bela peşinden gelir. Şunu iyileştirelim. Yaran kötü görünüyor. Benimle gel.

0: Yakında bana ihtiyacın kalmayacak. Şimdi gidip beyaz gülü bulalım.
1: Kolun nasıl oldu?
2: Özür dilerim. Zorla yaptırdılar.
1: Sorumu hatırlıyor musun yoksa tekrar mı sorayım?
2: Yarın gece Murmansk'tan kalkan bir gemi limandaki ön alana yanaşacak.
1: Beni ikinci kez kandırmaya kalkmazsın değil mi?
2: Lütfen. Bak. Burada yazılı. Gördün mü?
1: Teşekkür ederim. Interpol Hücre Evi, Bangkok.

0: Rahatsız ettiğim için özür dilerim.
1: Önemli değil. Aa, merhaba. Senin için ne yapabilirim?
0: Bison'ın kargosu yarın gece merkez limana gelecek.
1: Ve?
0: Desteğe ihtiyacım olacak.
2: Üçüncü birim beklemede. Anlaşıldı, kontrol edin. Hazır mı?
1: Bison, hangi cehennemdesin? Misafirlerimiz var baylar.
2: Biz hazırız.
3: Alfa takımı benimle gelin. Çavuş çevreyi korumaya alın.
4: Çevre korumasını alın, dikkatli olun. Acele edin.
1: Hani davadan alınmıştınız?
3: Hepimiz buranın çocuklarıyız. Yok olmasını izleyemezdik.
1: Galiba bizi bekliyorlar.

0: Yalnız değiliz Balrog.
1: Bizim için fark etmez. Hazırlıklıyız.
2: Boğma! Herkes kaçsın! Çıkın! Çıkın! Hadi!

Eskisine göre çok yavaşlamışsın.

0: Sen de eskisi gibi çirkinsin. Beyaz Gül nerede?
1: Beyaz Gül'ün ne olduğunu bilmiyorsun. Siz olayı anlayıncaya kadar kız çoktan uzaklaşmış olacak.
0: Kız mı?

0: Beyaz gül bir silah değil, kızmış.
1: Kız mı? Onu az önce gördüm.
0: Bison'ın kızı ruhunun iletim yoluydu. İçindeki iyiliği kızına vererek kendi iyiliklerinden arındı. Onun tek zayıf noktası kızı.
1: Demek bunca zamandır onu aramasının nedeni
0: bu. Evet.
1: Hadi gidelim.
2: Oraya ulaştığımız zaman desteğe ihtiyacımız olacak. Çok bekletmeyin. Radara yakalandı. Hemen gitmeliyiz. Hadi.
1: Bison'ın yanında bir kız var.
2: Ne kızı?
1: İsmi Rose. Kendi kızı.
2: Onu bulalım.
1: Tamam.
2: Hadi.
3: Benim tatlı kızım. Biliyor musun? Sen de tıpkı annen gibi çok güzelsin. Onu çok severdim. Hala seviyorum. Hala yüzüğünü takıyorum. Ah. Sonunda işte tekrar birlikteyiz.
4: Teşekkür ederim.
3: Bu imparatorluğu senin için kurdum. Baban seni koruyacak.
2: Efendim, Balrog'dan hala haber yok.
4: Teşekkür ederim.
3: Saçının teline zarar gelirse önce seni gebertirim.

0: Merhaba eski dostum. Ekipten hiç ayrılmamalıydın. Öyle olsa bu durumda olmazdı. Tabii yalnızca birimiz ayakta duruyor. İyi denemeydi.
1: Yedi, altı, yedi, beş.
2: Yedi, altı, yedi, beş.

0: Merhaba eski dostum.
1: Kızım nerede?
2: Vedalaşma zamanı geldi eski dostum.

0: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola ile devam edecek.
1: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
2: Gençler.
3: Buyur abi.
2: Turkcell One. Popüler dijital platform aboneliklerini tek faturada toplayan bir paket.
3: Çok iyi.
2: Ben de ne vardı, ne yoktu, hangisini ödedim, hangisini ödemedim derdine son. Hepsi One'da. Buna bir şey bulmamız lazım.

0: tek diyor.
1: Bir Türkcell oy bulamazsın ha. Hepsi Van'da, Türkcell Van'da.
2: Türkcell faturamda.
1: Van'da, Van'da.
3: Sabit fiyatla.
1: Van'da, Van'da.
2: Daha uyguna.
4: HBO Max'li TV Plus, Netflix, Disney Plus, Amazon Prime, YouTube Premium, Lifebox ve çok daha fazlası. 12 ay sabit fiyat garantisi ve %40'a varan tasarrufla Türkcell Van'da. Hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: Şimdi herkes...
5: Babası tarihi korumasını istemişti. Ama geçmişe saplanıp kalmaktan o kadar sıkıldı ki bambaşka bir hikaye yazmaya karar verdi. Ve elbette tarihe de kendi adını.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Castrol Edge, milyarlarca veriden güç alarak geliştirildi. Gerçek performansı sadece aracınız değil, siz de hissedersiniz. Castrol Edge, 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Audi'nin tercihi Castrol.
5: At sepete fırsatları Carrefour'da. Familia kağıt havlu 229 lira 90 kuruş, Familia tuvalet kağıdı 329 lira 90 kuruşa.
6: Yeni bir macera. Arabasını satan kadın. Akıl verenlere karşı tek başına.
7: Ben macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde trink sat.

0: Ece ile tak tak konuşuyoruz. İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
1: tak. Trendyol büyük indirim günlerinde kozmetikte seçili markalarda 1500 TL ve üzerine 500 TL indirim fırsatını kaçırma. Hadi uygulamaya.
2: Damla.
3: Bence çok eğlenceli.
2: Yok, ben almayayım.
4: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
5: Sensodyne Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
4: Ben Sensodyne Klinik Onarımı öneriyorum.
6: Sadece durulalım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
8: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
9: Bravo vallahi.
10: Sen de sadece durula.
11: Motor komple gitmiş.
12: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap kurduk. Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
13: bir soğuk, bir sıcak cildini yıpratır. Sen ilgiyle bak. İçeriğindeki provitamin B5 ile cildini koru ve nemlendir. Ve Pantol Derma uzmanlığıyla cildine iyi bak.
14: Bayer'den.
15: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
16: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
17: En tatlı sabahlar. Çoko
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Madame Coco, LS2, Auma ve Bo

0: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
4: Yeni Eti Lif Alif meyve var. Altı hurmalı, üstü kırmızı meyveli, üstelik yulaflı. Şekeri ve lezzeti meyvelerden. Yulafın iyiliği Eti Lif Alif'ten.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Gerçek pop kek aşkı. Yeni eserim.
9: Aşk konularında sen pek iyi değilsin.
8: Yo, ben bu aşka doyamam.
10: Doyana da pop kek. Doymayana pop kek, pop kek.
11: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
12: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
13: Ve ailemizin yeni üyesi Beyaz. O değil, yeni pop kek Beyaz.
14: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
15: Birlikte yeni bir hayatın kapılarını aralamaya, çözülmez sandığımız kimi dertlerin çözümünü bulmaya, sağlığımızla ilgili şifa bulacağımız bilgiler duymaya hazır mısınız? Hayatı paylaşmak, birlikte gülmek. Her yeni güne umutla, mutlulukla uyanmak için evlerinize misafir olmaya geliyoruz.
0: Ekranların samimi ve güvenilir ismi Aslı Cankat'ın sunumuyla astrolojiden sağlığa, ilişkilerden modaya, kadına ve hayata dair ne varsa hayatta her şey var da. Hayatta her şey var. Hafta içi her gün saat 9'da Beyaz TV'de.
16: Yeni bir macera. Arabasını satan adam.
17: 50 bin düş.
16: Pazarlıkçılara karşı tek başına.
18: Macera aramıyorum ki. Arabam.com'da bir dakikada teklif aldım. Değerinde drink sattım.
19: Arabanı arabam.com'a. Değerinde drink sat.
1: Siparişiniz ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Trendyol büyük indirim günlerinde Tergan, Nişantaşı Shoes, Tony Black ve Rickon markalı seçili ürünlerde %30'a varan indirimleri yakala. Hadi uygulamaya.
9: Türkiye'nin en güçlü yağ çözücü formülü. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Yeni formülüyle en güçlü yağ çözme performansını sunuyor. Hızlı ve güçlü performans. Ultra hijyen, koku kontrol, yoğun köpük ve kolay durulama Bingo'da birleşiyor. Tüm yağlar kolayca yok oluyor. Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı. Mutlaka deneyin. Etkisine hayran olacaksınız.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
7: Herkes iyi uyusun diye Bellona Ultra Sleep yatak baza başlık seti kısa süreliğine 15.990 liradan başlayan fiyatlarla.
8: Çizinin yeni transfer haberi gelsin.
6: Cheesy'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Cheesy Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın? Cheesy Big Bang'le atıştır, açları eğlenerek yatıştır.

0: İlk hareketi.
1: Trendyol büyük indirim günlerinde Trendyol Plus'a özel fiyatları yakala. Alışverişin kahramanı ol. Hadi uygulamaya.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
4: Bugünden yarına Allianz seninle.
5: Dede ne yapıyorsun?
6: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durdurabilirim tiketimi.
5: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
6: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça yapar.
5: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
7: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
8: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.

0: Babaların kızlarına karşı daima zaafı olmuştur. Babanı da bu sayede yenmiştim. Bu şekilde biteceğini hiç düşünmedin değil mi?
1: Johnny! Ne yapman gerektiğini biliyorsun.

0: Babaların kızlarına karşı daima zaafları olmuştur.
1: Junli. İyi iş. Buradan gitsek iyi olacak. Helikopter adamın diğer tarafında. Seni hiç görmedim.
0: O kıza yardım etmelisin.
1: Hiç merak etme.
0: Teşekkür ederim Naş.
2: Ellerini kaldır ve teslim ol.
1: Interpol'den Charlie Nash. Silahlarınızı indirin.
3: Merhaba.
1: Merhaba. Demek işbaşı yaptın ha?
3: Evet.
1: Yeraltı cinayetlerine dönmek istediğinden emin misin peki?
3: Benim işim bu.
1: İlk kez mi oldu?
3: Hayır. Daha önce de olmuştu.
1: Anlıyorum.
3: Geceleri yalnızlık çekersen sakın beni arama.
1: Bu işe bayılıyorum.
0: Babamın benim için planladığı hayatın bu olduğunu hiç sanmıyorum. Ama belki de böyleydi. Hayatta olsa benimle gurur duyardı. Çok zor şartlarda da olsa hep ayakta kalmıştım. Ve inanacak bir şey bulmuştum. Uğruna savaşılacak bir şey. Örümcek Ağ tarikatı.
4: Yine piyano başında mısın?
0: Gel.
4: Yapılacak çok iş var. Baksana, sanki eski bir dosttan geliyor gibi.
0: Tokat dövüşü turnuvası tüm dövüşçüler davetlidir. Bison öldü.
4: İyi dövüşçüler gerekli. Japonya'daki bir dövüşçüden bahsediyorlardı. Ryu gibi bir şeydi. Çok güçlü olduğunu duydum. Gelmek ister misin?
0: Belki daha sonra.
4: Yani artık dövüşmeyecek misin?

0: paraf para. 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapacağınız kitap, kırtasiye, giyim, giyim aksesuarı, ayakkabı, oyuncak, optik, saat ve elektronik alışverişlerinize özel 6000 liraya varan paraf para güzelliği sizi bekliyor. Kampanyaya katılmak için Paraf Mobil veya Halkbank Mobil'den hemen katıla tıklayın. Güzelliği kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
1: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer.

0: Sürdürülebilir yarınlar için geleceğe değer. Vakıfbank sundu.
1: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sunar.

0: İyi akşamlar efendim. Ne var ne yok başladı. Murat Akan ve Haluk Özdil ile birlikteyiz hocalarım. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar sevgili Türker.
2: Merhaba, iyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Müzikten de anlaşılacağı üzere Türkiye'nin gündemi Kurtlar Vadisi, pusu, cendere. Pusu mu var, ne var konuşacağız detaylıca. Ve tabii ki Mekke'de neler oluyor, Medine'de neler oluyor? Zira Husilerin bir saldırısı var. Kim bu Husiler? Neden Kabe'ye saldırıyorlar? Neden Mekke'ye saldırıyorlar konuşacağız. Sıcak gelişmeler var. Ama Kaşif Kuzinoğlu cinayeti, artık diyebiliriz herhalde hocalarım, cinayeti diyebiliriz. Belli ki bir FETÖ parmağı var ve Kurtlar Vadisi pusudaki sahnelerde çok konuşuluyor. Murat Hocam ve Haluk Hocamızın yorumlarını çok merak ediyorum. Ölüm tehdidinin olduğu bölüm olduğu iddia ediliyor bu bölümün. 100 kaçıncı bölüm arkadaşlar? 136 idi herhalde. Bir izleyelim bakalım ne olmuş bu bölümde.
3: Kaşifoğlu! Kaşifoğlu! Azrail'im benim! Benim! Benim! Lanet olsun.
0: Evet. Hocalarım diziye Kuzinoğlu değil de Kaşifoğlu,
1: Kaşifoğlu
0: olarak giriyor. Ve 16 bölümün sonunda öldürülüyor. Ölüm emri bu sahneden 3 gün sonra Kuzinoğlu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmiş olarak bulunuyor. Onun hayatını kaybetmesinden 3 hafta sonra ise Kurtlar Vadisi pusuda yine öldürülüyor ve hayatını kaybediyor. Haluk Hocam'la başlayalım isterseniz. Hocam ne diyorsunuz?
1: Hadi başlayalım. Ya kaderin cilvesi mi diyelim? Şans eseri mi diyelim? Rastlantı mı diyelim? Yoksa planlı bir ölüm olayının, cinayetin önceden belli yerlere iletilmesi mi diyelim? Yani 3 tane seçenek var. Bu 3 seçenek de göz önünde bulundurulmalı. Şimdi ben biliyorsun 9 tane kitabım var benim. Yani roman olarak ve genelde hani derin devlet ve mafya ilişkilerini anlatan kitaplar, evet, bunlar. Şimdi orada da bazı olayların çakıştığı bölümler var. Benim kitaplarımda da var. Şimdi gerçekten böyle bir soruşturmaya tabi olsam ne diyeceğimi bilemem. Neden? Çünkü gerçekten bazen denk geliyor. Bazen duyumların oluyor. Ama ifadelerine bakıyorsun, açık kaynak kullandık diyor. Şimdi açık kaynağı hepimiz kullanıyoruz. Açık kaynak istihbaratı. Yani küçücük siteler, istihbarat siteler var. Oralara giriyoruz. Oradan insanlar demeyelim, oradaki görevli elemanlar mesajlar gönderirken bizler de inceliyoruz. Şimdi fakat burada bir şey var. Kuzinoğlu'nun karakterini, Kaşifoğlu'nu o kadar, yani ne diyeyim, küçültmüşler ki, o kadar alçaltmışlar ki. Yani bakın, bu devletin çok değerli istihbaratçılarından birisi. 1995 yılında Dış İstihbarat Operasyon Dairesi Başkanlığı'na getirildi. Ve yurt dışında büyük görevler yaptı. Özellikle bu Asya coğrafyasında Özbekçe biliyor, Rusça biliyor. Yani İngilizce ve Fransızca biliyor diye biliyorum. Fransızca ile Almanca'yı tam karıştırabilirim o ikisini. Ana dili gibi bilen bir adam. Ayrıca savaş sanatları konusunda bir uzman. Yani yıllarca özel kuvvetlerde görev yaptığı için sonuçta oradan bir şekilde MİT'e transfer oldu daire başkanı olarak. Anlayacağınız dört dörtlük, hani böyle filmlerde gördüğünüz türden bir adam. Böyle kolay kolay, evet, öldüremezsiniz.
0: Dizide de Haluk Hocam mesela bu bölümlerde şöyle biraz anlatılmış senaryoda. Kaşifoğlu İsrail ile işbirliği yapıyor. Evet. Terör örgütü PKK ile, evet, işbirliği yapıyor. Ve savcılara atarlanan, giderlenen biri olarak. Bu da ölüm sahnesi herhalde. Bu sahneyi de bir izleyelim.
4: Kalbim ağrıyor dedi ama inanmadık. Kaçmak için numara yapıyor dedik. Sonra elektrik gitti. Dışarıdan birkaç el silah sesi geldi. Çıktık.
5: Polat, bırakır mısın?
4: Odada kilitliydi. Kaçmasın diye. Geldiğimizde oda yine kilitliydi. Kaşifoğlu ölmüştü.

0: Halil.
1: Nereye gidiyorsun?
0: Eve nereye gideceğim?
2: Ver işte ölümü. Ölümünü de verin arkadaşlar. Ölümünü de verin. Onu da görelim. Ölümünü de verin. Evet. Burada... Bu sahnede ölümü.
3: Karşı olduğum bir şey var anlatacağım.
2: Kara öldürüyor bu arada. Yeşil yani.
3: Yeşil.
0: Kara. Kara dur. Bak gel üstüme Kara. Her şeyin bir izahı vardır. Açıklayabilirim Kara. Açıklayabilirim. Kara. Yapma. Kara. Kara. Yapma Kara.
4: Ulan gafletteydin. Uyanır dedim. Delalete geçtin uyardım. Ama ihaneti affetmem.
0: Kara. Yalvarırım. Bir şans daha ver.
4: Kime? Ne zaman? Nerede operasyon yapacaksınız?
0: Bilmiyorum ama öğrenirim.
4: Ulan öleceksin. Hala yalan peşindesin.
2: Evet. Sonrasında da iğneyle zehirliyor. Murat Hocam ne diyorsun?
3: Bir dakika Murat'a şimdi... vermeden bir kelime konuşayım.
2: Tamam
3: ondan
2: bir kelime
3: sonra.
2: Söyle öyle hocam.
3: Ya Türker ben bu sahneye karşıyım.
2: Evet bu müzik
3: şimdi kalsın. Bir kere şöyle karşıyım. Bu insana sen o şekilde şırıngayla saldıramazsın. Sana dediğim gibi sanat, savaş sanatları konusunda uzman bir kişilik. Yani alır adamın boynunu kırar. Tamam mı? Bir. İki, şırıngaları ben romanlarımda çok kullandım. Evet, bir insanın damarına boş şırıngayla yani enjektörü bastığınız zaman kalp krizi geçirtirsin. Ama bu sahne o değil. Yani burada böyle yapamazsın. Hareketsiz bırakman gerekiyor deyip Murat'a sözü vereyim.
2: Keşke tek sorun bu olsa hocam. Değil mi ya? Murat Hocam ne diyorsunuz?
5: Burada... Hani cinayetin şeklini, şemalini eleştirecek halimiz yok ya da tarif edecek halimiz yok.
3: O adamla baş edemezsin.
5: Bak, bu, şimdi bu bir senaryo olabilir ama Türker bu senaryonun çok ötesinde bir şey. Hatırladığım kadarıyla özellikle Samanyolu televizyonunda o dönemde Tek Türkiye ve Şubat Soğuğu isimli
2: evet,
5: diziler vardı.
2: Bravo hocam. Şimdi, Karanlık Kurul vardı orada. Heh,
5: şimdi bak biz Pentagon diyorum biz... Hollywood'u anlatırken ne diyorduk?
2: Arkadaşlar evet geldi. Yayında olsun gel gel dünyada, kulaklığım çıktı geldi. Emre,
5: dünyada
2: gel, gel, sıkıntı yok.
5: Olup bitenlere kılıf uydurma. Dolayısıyla olacaklara bir ön hazırlık yapma ve kitleleri buna hazırlamak için kullanılan bir psikolojik harekat merkezi.
2: Sağ olun.
5: O yüzden diziler de böyle. Bakın şimdi her dizi için söylemiyorum. Tabii ki yani sıradan işte efendim sevgi dizileriydi, aile dizileriydi, aşk dizileriydi. Bunların her birisi tabii ki senaryoyu yazarken evet, senaristler bir yerlerden bilgi alıyor diyemeyiz. Ama bu tarz filmleri yapanlar, dizileri yapanlar, senaristler özellikle açık kaynaklardan daha ziyade sorduğunuzda öyle derler. Açık kaynaklardan aldık. Fakat bu tür böyle derinliğine işlenen konular, Kurtlar Vadisi gibi, ondan sonra Tek Türkiye gibi, Şubat Soğuğu gibi bunu izlediğiniz zaman orada... Böyle karanlık kurullar vardı. Bu kurullarda konuşulan cümleler, yani orada kullanılan cümleler gerçekten de önümüzdeki dönemde olabileceklere ışık tutacak cümlelerdi. Yani önce kitleler psikolojik olarak olacaklara hazırlanıyordu o dönemde. Tek Türkiye işte PKK konusunu ele alıyordu, efendim işte başka orada karanlık kurullar. Yani o dönemde FETÖ'ye hizmet edebilecek yöntemler kullanılıyordu. Şimdi burada Kaşif Kozanoğlu'nu iyi incelemek lazım. Neden öldürüldü? Mesela ya da neden öldü diyelim. Biz hala yargılama devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Şimdi Kaşif Kozanoğlu kimdir diye baktığın zaman evet başarılı bir asker, başarılı bir istihbaratçı.

0: başarılı bir özel kuvvetler elemanı. Şimdi Orta Asya'yı çok iyi biliyor bir kere. Orta Asya'yı çok iyi biliyor. Orta Asya'da özellikle FETÖ yapılanmasına dönük çok ciddi itirazları vardı. Evet. Yani diyordu ki buradaki FETÖ okullarında CIA'nin elemanları var. İstihbaratçılar burada öğretmen kılığı adı altında buralarda faaliyet yapıyor. Şimdi bu tabii ki FETÖ'yü, o dönemki FETÖ'yü ne yaptı? Rahatsız etti. Ve Ergenekon soruşturmaları kapsamında işte 2011 yılında ne yaptılar? Efendim içeri alıp Silivri'de öldü.
1: Bakın diğer burada, sahnelere geçin arkadaşlar.
0: Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Burada enteresan olan bir şey var. FETÖ o dönemde Milli İstihbarat Teşkilatı'na yeterince sızamamıştı. Yani tam üst düzey kadroyu ele geçirememişti. Burada Kaşif Kozanoğlu'nun hedef alınmasının ana sebeplerinden birisi Milli İstihbarat Teşkilatı'nın o dönemde başında olan Hakan Fidan'a dönük operasyonu efendim daha kolay hale getirmek, etrafını boşaltmak. Şimdi birileri şöyle diyebilir. Ya işte Kaşif Kozanoğlu'nun notları vardı işte Hakan Fidan'la ilgili ama burada önemli olan bir şey var. Hakan Fidan Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başına geldiğinde 2010 yılında Kaşif Kozanoğlu istifasını sunuyor. Hakan Fidan bunu kabul etmiyor ve baş müşavir olarak atıyor. Bu önemli bir şey. Ve aynı şekilde şimdi bir yıl önce Kaşif Kozanoğlu içeri alınıyor. Bir yıl sonra ne oluyor? 7 Şubat MİT krizi oluyor. Yani Hakan Fidan ifadeye çağrılıyor. Eğer o dönemin başbakanı bugün Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan buna izin verseydi ne olacaktı?
1: Tabii.
0: Hakan Fidan da tutuklanacaktı. Yani burada Milli İstihbarat Teşkilatı'na dönük
1: hedefiydi.
0: Bir hamle var. Ha bunu mesela bu dizide açık ne şekilde Kozanoğlu mu diyor? Ne diyor? Kozanoğlu.
1: Kozino. Burada Kaşifoğlu.
0: Kaşifoğlu. Okay. Şimdi açık ne şekilde isimle veriyor. Ve bu diziden hemen sonra ölümünün olması tesadüf olamaz. Yani devlet de böyle düşünüyor ki çağırdılar, ifadelerini aldılar. Ve ben şuna inanıyorum. Şimdi devlet büyük bir karar verdi. Yani bu son dönemde yapılan operasyonlar aslında bir devlet kararı. Ve gizlide kalmış efendim faili meçhuller, aydınlatılmayan dosyalar bunlar raflardan indirilerek Türkiye'de bir arınma başlatılıyor. Bir beyaz sayfa açılmak isteniyor. Umarım bu doğru dürüst gider. Yani karanlıkta bir olay kalmasın. Efendim
1: vallahi
0: özellikle
1: Sayın
0: bu tür,
1: Bakanı,
0: bu tür cinayetler,
1: bu, konuda
0: bu
1: müthiş,
0: tür suikastlar.
1: Müthiş gidiyor.
0: Mesela bana göre hatta ve hatta Özal'a, rahmetli Turgut Özal'a yapılan saldırı bile incelenmeli, araştırmalı, raflardan indirilmeli.
1: Çünkü hemen ekleyeyim mi? Turgut evet. Özal orada naaştı, tekrar incelemeden çıkarıldığında oradaydım, muhabirdim yine. O tarihlerdeki o incelemeyi yapanlar ve savcılar da sonra FETÖ'den açığa alındı.
0: Sonra, çünkü şeylerde de benzerlik var. Bakın aynı şekilde burada Kaşif Kozanoğlu olayıyla Cumhurbaşkanı o dönemin Turgut Özal zehirlenme vesaire filandan bahsediliyor. Hani
1: evet.
0: İşte mezara.
1: İkisinin de bütünlüğü bozulmamış.
0: Aynen. Bir de bir şey daha dikkatimi çekti. Kaşif Kozanoğlu hapishanedeki hayatını kaybetmesiyle öyle diyelim şimdi. Jeffrey Epstein'in hayatını kaybetmesiyle birebir benzerlik var Türkiye. Bakın Epstein ile Kaşif Kozanoğlu'nun cezaevinde ölümleri birebir benziyor. Niye biliyor musun? Şimdi o dönemde Jeffrey Epstein öldüğünde o dönemde olması gereken yani hapishanede olması gereken gardiyanlar yok. Sağlık ekibi yok. Ve olaya geç müdahale ediliyor. Aynı şey Kaşif Kozanoğlu olayında da oluyor. Bu da neyi gösteriyor? Bu esasında bir komple oynanan bir oyun ve aynı zamanda bir merkezden yönetilen yani yöntem aynı onu söyleyeyim.
1: Yöntem aynı diyorsunuz. Şimdi aynı. Şu sahneyi de izleyelim. Arkadaşlar ekrana getirmiş. Bu sahnenin de 15 Temmuz'la ilgili olduğu iddia ediliyor. Buyurun.
2: Çok yakında bu manzara kalmayacak Hürgen. O yüzden keyfini çıkar. Üç köprüyü birden havaya uçuracağım.
3: Anlamadım.
2: Anlamayacak bir şey yok dostum. Asya ve Avrupa'yı birbirinden ayırmanın zamanı geldi.
3: Bu konseyin emri mi?
2: Karşılıklı bir anlaşma.
3: Karşılığında ne alacaksın?
2: Babil'in anahtarı sonsuza kadar benim olacak.
1: Bu böyle bir sahne olduğu iddia ediyor. Bir de 39'u versin arkadaşlar. Plaka detayı da çok konuşuluyor yine. Evet. Konuşulanlar arasında. FG7061 plakası var. 4 Şubat 2010'da yayınlanmış bu bölüm. 79. bölümmüş. FG ne olduğunu biliyorsunuz. Adını anmaya gerek yok. Terörist başının adı. Yani onun baş harfleri. Ama tabii bu soruşturuluyor şu anda onu söyleyelim. 7061 neden önemli? 1607 7061'in tam tersi 16 Temmuz. Yani 15 Temmuz değil 16 Temmuz sabahı.

0: karşı yapılacak darbe ama 6 yıl önce bunu da hatırlatayım tabii ki. Ama bir takım kodlar içine yerleştirilmiş midir? Şimdi savcılık bunu araştıracak
1: bunlar
0: biraz.
1: Bunlar subliminal mesajlar.
0: Subliminal mesajlar. Ya ben her şeyi geçtim. O Kozinoğlu'nu anlattıkları Kaşifoğlu karakteri, yani ölümünü önceden bildi sonra falan, orada geçtim artık. Öyle bir profil çizilmiş ki orada. Vatan haini. İsrail'le iş
2: aşağılamış.
0: PKK'yla. Tabii aşağılanmış. Şimdi, ya, çok acayip.
1: Ama işte bir gerekçe oluşturuyor. Ona
0: Erkan, her şeyi geçtim.
1: Bak
0: ben
1: şimdi
0: artık.
1: Bir hedef seçiliyor. Bununla ilgili insanların zihnine subliminal mesaj gönderiliyor. Ve o hedef ne yapıyor? İtibarsızlaştırılıyor. Ve bunun ölmesi gereken bir kişi olduğunu ifade ediyor. Yani itibarsızlaştır, efendim hain olarak suçla, sonra öldür ve kimse bir şey demesin.
2: Yani
1: öldür.
2: Onu tabii.
1: Dolayısıyla alıştırma.
0: Koymuş. Bir de tabii o tarih 2011 yani. 2011'deki tabloyu da biraz gözümüzün önüne getirmemiz lazım herhalde Haluk Hoca.
2: Ya şimdi bak Türker, ben bu
0: diğer sahnelere geçebiliriz.
2: Ben bu diziyi devamlı seyrettim çünkü benim çok dikkatimi çeken bir özelliği vardı ilk baştan beri. Dedim ki bunlar derinlerden bir yerden yardım alıyor. Yani çok net bu başından beri anlaşılıyor ama şöyle, yani bütün bir senaryonun arasında çok ufak ufak sıkıştırmışlar. Hatta ben şöyle söyleyeyim. O dönem Ankara'da tanık olduğum bir olay olduğu için Ankara'da işlenen bir cinayet sahnesi var. Bir MİT elemanının, bölge şefinin öldürülmesi. İlginç biçimde ben burada gördüm. Yani o bilgiyi nasıl elde etmişler, o diziye koymuşlar. Yani benim mahallemde olduğu için ben tanık oldum. Ya yoksa nereden bileceksin, ama maalesef böyle bir durumla karşı karşıya. Şimdi hani daha yargı devam ediyor. Tutup insanları yargısız infazla da hani... bir şekilde suçlamak olmuyor ama Kozinoğlu olayında gerçekten çok aşağılanmış bir vatan haini haline getirmişler. O insanın ailesi ne durumda, çocukları ne durumda o dönem, ben düşünürken bile üzülüyorum. Yani bir aileyi mahvetmişler, bir kişiyi öldürmüşler ama diğer taraftan da bu diziyle aileyi de öldürmüşler.
0: Yani. Şimdi Kurtlar Vadisi'nin FETÖ'nün haricinde bir takım subliminal mesajları da anlattığı bölümler oluyordu. Biz de yayınlarda çok gösterdik. Şu mesela ezan sesi subliminal. Biz burada göstermiştik. Onu bir verseniz arkadaşlar. 40 numara. Evet.
3: Bir de şimdi.
4: Hristiyan. Hristiyan.
3: Yalnızca frekansı değiştirdim. Bizzat bir kardinal tarafından seslendirildiği bilgisine ulaştım.
4: Eşhedü en la.
5: Av sese dönüştü onunla.
4: Ben de gördüm. Ve Tanrı'nın oğlu budur diye tanıklık ettim.
5: Yohanna 1, 34. ayet. Single'ımı çok yakında muhterem beye de postalayacağım.
3: Efendim, algı sistemimiz her saniye beyne 11 milyon parça bilgi gönderir. Ancak bir saniyede işleyebileceğimiz bilgi miktarı 16 ile 50 parça arasındadır. Beynimiz sağlıklı işleyebilmek için geri kalan veriyi bilinç dışı alana havale eder. Bu alana aktarılan veriler tekrarlar oranında hafızada yer eder. Ve biz farkına varmadan davranışlarımıza, tercihlerimize, hislerimize tesir eder. Bu dosyada sesin normal frekansı bize doğuştan aşina olduğumuz ezan sesini dinletirken, algı eşiğimizin dışındaki frekansa yerleştirilmiş, evet, diğer ses buradan bilinç dışı alana aktarılır.
0: Tamam, yeterli.
5: Bilinç dışında gerçekleşiyor.
0: Bu arada bu dizide sonra o karşısında anlatan daha hain çıkıyor. Onu da hatırlatayım. Şu 37'yi verin. Raci Şaşmaz, Bahadır Özener, Cüneyt Aysan, onlar da adliyede ifade verdiler. Ve onların ifadesinden bir gün sonra dizi hakkında FETÖ iddiasıyla incelemede başlatıldı. Kaşif Kozinoğlu olayı umarız en yakın zamanda aydınlatılır. Ama Kurtlar Vadisi'nde başka yerlerde, pusuda özellikle başka bir şey var mıydı? Aslında bir de Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir iddia var. Tekrar dizideki sahneleri verin arkadaşlar. Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili bir iddia var. Onu da okuyayım. Mesela 62. bölümde Halodoy'u hapishaneden kaçırma operasyonunda helikopterin pilotu emekli binbaşı Kaya İstektepe aynı zamanda Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanında şehit olan helikopterin ismiyle de aynıymış.
2: O şey zaten oranın pilotu çıktı o.
0: Yani Halo'yu kaçırdıkları sahnede pilotun ismiyle Muhsin aynı Yazıcıoğlu'nun isim, yanında şehit olan helikopter pilotu da...
1: Ölümlerinde de benzerlik
0: aynı
1: var.
0: Aynı isim.
1: Ölümlerinde, evet, de benzerlik,
0: ölümlerinde
1: var.
0: De benzerlik.
1: Ne benzerlik biliyor musun? Şimdi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki ihmaller, yani iddialar şu... Bir kere bir bilerek müdahale edilmedi. Yardım butonuna basıldığı halde İşte radyo açılarak, radyo açılarak sesi bastırıldı. İki, evet, geç müdahale edildi, ambulans köprü altında bekletildi vesaire filan. Yani burada bir gecikme, ihmal söz konusu. Şimdi rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu olayına da baktığımız zaman aynı şey. Nedir? Mesela bir ilin emniyet müdürü, değil mi? Ya da yanlış hatırlamıyorsam emniyet müdür yardımcısı dedi ki işte şeye ulaşıldı, Muhsin Yazıcıoğlu'na ulaşıldı, yaşıyor, Kayseri'ye getiriliyor, değil mi? Böyle bir bilgi yaydı.
2: Kayseri. Evet.
1: Şimdi dolayısıyla bu neyi ifade ediyor? Aslında oraya giden ekipleri rehavete sevk etmek. Yani bir an önce oraya gidip kurtarmasını engellemek, geciktirmek olay. Ve köylüler oraya maalesef orada kurtarma ekiplerinden önce gidiyor. Ve orada aslında Muhsin Yazıcıoğlu yaşıyordu. Yani işte o İHA muhabirinin yaşadığı öyle gibi.
2: Tabii.
1: Dolayısıyla sonradan buradaki gerek işte orada bir önemli parçanın sökülüp alınmak istenmesi, gerekse arama kurtarma çalışmalarının geciktirilmesi, bunlar hep birlikte düşünüldüğünde Kaşif Kozinoğlu'yla aynı akıbeti yaşıyor maalesef. Ya şu buradaki el de aynı el.
0: Bin.
1: O yüzden de bunları değerlendirirken tabii savcıların elinde çok daha geniş bilgiler vardır. Daha önemli bilgiler vardır. Kimseyi biz açık net şekilde suçlamadan
0: tabii,
1: şunu görüyoruz.
0: İddialar araştırılıyor.
1: İddialar araştırılıyor. Araştırması gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim. Belli ki devlet burada aynı zamanda yine rahmetli Uğur Mumcu mesela o dosyada açıldı. Yani bütün bunlarda devlet bir şey gördü ki, bir bit yeniği gördü ki bunları tekrar gündeme getirdi. Umarım sonuna kadar giderler, kim ne olmuş görürüz.
2: Hatta bu, bir ekleme
0: çok,
2: yapalım.
0: Bu çok konuşuluyor.
2: Murat,
0: mezar taşında, evet. Ali Hocam, mezar taşında Erdoğan ailesi yazıyor geri kalanında.
2: O sonradan Erdoğan eklenmiş detayı galiba.
0: Türkiye. Sonradan ekleme mi değil mi onu da araştırıyormuş.
2: Ona bakıyorlar ama galiba.
0: Sonradan eklenmese bile böyle bir şeyi, görüntüyü çekmek kimin aklına gelir orada? Görüntü yönetmeni mi yoksa ekipten başka biri mi? Ne mesaj vermek istediler ya da özellikle mi yerleştirildi? Bunu da araştırıyormuş savcılar şu anda.
2: Ya tabii ki hani
0: sonradan
2: da
0: eklendiyse zaten fecaat. Sonradan ekleme değilse bile niye özellikle o taşın önünde yürütüldüğü ve çekildiği de çok konuşulan bir konu şu anda.
2: Yani o yazının olmadığı ileri sürülüyor. Sonradan işte yapay zeka yoluyla konulduğu iddia ediliyor.
0: 34'ü verin arkadaşlar. Bir de tabii Osman Sınav'ın ayrılışı var. Osman Sınav, evet, neden ayrıldı diye çok konuşuluyor. Artık o da Osman Sınav zaten söylemişti benimle beraber mezara gidecek demişti. Ama benim gözlemim de o bölümünü bilmiyorum Osman Sınav olayını ama 1 ve 97 yani ilk Kurtlar Vadisi'nde senaryoya çok bağlı bir dizi. Ama Pusu'da Kozinoğlu bölümü biraz soru işareti yarattı hepimizde.
2: Türker Kozinoğlu, ondan sonra o Ankara'daki MİT elemanının yani MİT bölge şefinin öldürülmesi olayı, o bunlar da yok. Hiç kimse şu an koymuyor onu. O özel bir olay. Yani şimdi bunlar birileri tarafından, bak yani çok açık ve net. Bu dizinin en büyük özelliği şu. Bir yerlerin bilgi sahibi oluyorlar. Ha bu FETÖ'cü bir yapılanma mı? Yoksa başka bir yapılanmadan hani emekli olmuş eski istihbaratçı, evet, mı yardım ediyor?
0: Hasan Atilla Uğur hakkında çıkar. Gözaltı kararı çıktı biliyorsunuz. Kıbrıs'taydı o da.
2: Evet.
0: Türkiye'ye dönüyor.
2: Yani bir tane daha var. Kişinin ismi geçiyor. Amerikan ajanı çıktı. Amerika'ya kaçmış durumda. FETÖ'cü bilgi aldıklarını iddia ettikleri bu şeyde Diyarbakır'da çekim yaparken. Yani ilginç olaylar var. Ben kesinlikle şundan eminim. Ama bak dediğim gibi ben de böyle bir dizi çeksem istihbarat kaynağı kullanmak isterim. Yani bir istihbaratçıyla görüşürüm, emekli olmuş ya da bir polis hani kilit noktaları bilen, yardım almak güzel olur. Çünkü niye? Çok daha gerçekçi bir dizi haline döner.
0: Döner.
2: Hani o yüzden böyle yargısız infaz yerine işi yargıya bırakıyoruz ama şunu da söyleyeyim. Savcılık bu kadar titizlikle üzerinde durduğuna göre bizim bilmediğimiz önemli detaylara ulaştılar.
0: Peki şimdi hemen bire geçelim. Husiler özellikle Suudi Arabistan'a yönelik İran destekli Husiler. Burası bu arada Mekke diye geçildi ama burası Medine. Yani şuradan bütün televizyonlar Mekke diye geçti ama ben yanlış görmüyorsam burası
2: Mekke
0: Medine.
2: Mekke diye geçildi haber.
0: Yok şu şemsiyelerden her şeyden tanıyabiliriz. Burası Medine.
1: Mekke'ye doğru geldiği ifade ediliyor.
0: Medine yani ile Mekke arasında ama 6 saat var. Yani çok uzak, 450
1: kilometre
0: var. Şu şemsiyeler hocam, bak şu şemsiyeler zaten burası Medine-i Münevvere. Bak şu şemsiyeler için çok para harcadı Suudi yönetimi biliyorum. Ben de gittiğim için. Burası Medine ama neden Mekke geçtiler ya da yanlış geçildi bilmiyorum. Ama burada bir saldırı gerçekleşti. Drone saldırısı Husilerin fırlattığı iddia ediliyor. Ha, Mekke'nin hava sahasına girmek üzereyken deniliyor. Onu ama diyorum. Dediğim gibi arada 450 kilometre var. Oradan nasıl gözüküyor onu da çok anlamadım.
1: Ya da hedefin Mekke olduğu nereden çıkarılıyor? Tabii o evet, tartışılır.
0: O tartışılır. Onu görmek lazım. İkiyi verelim. Suudi Arabistan'daki panik anlarını da bir görelim. Evet. Bunlar da panik anları o drone'lu saldırıda. Üçü verelim. Taif kenti semalarında vurulduğu Husilerin İHA'sı. Bu enkaz işte yerleşim yerine düştü. Drone'ları. Ve Amerika'da onayladı. Suudi Arabistan'a 48 tane.

0: gelsin. Ne oluyor Kabe'de, Mekke'de?
1: Çok şey oluyor. Bakın gerçekten şu son olaylar Orta Doğu coğrafyasında, İslam coğrafyasında nasıl bir tezgahın planlandığını net olarak görebiliyoruz. Plan şu, tezgah şu. Şimdi 7 Ağustos'ta Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan bir ortak anlaşma, savunma anlaşması imzalıyor. Yani Mekke ortak savunma anlaşması. Bu neyi kapsıyor? Bu bir devlete yapılan saldırı diğerine yapılmış gibi 5. maddeyi, tıpkı NATO'nun 5. maddesi gibi bir maddeyi içeriyor. Şimdi dikkatimi çeken şey şu. Bu Mekke savunma anlaşmasından sonra Husiler saldırılarını 5 kat artırıyor. Şimdi Husilerle tabii
0: beşi
1: ki...
0: 5'i arkadaşlar.
1: Husilerle Suudi Arabistan yeni kavga etmiyor, yeni çatışmıyor. Yani hani 2000'li yıllardan sonra artık burada 2015 yılından itibaren iç savaş. Ama bugüne kadar Husiler Suudi Arabistan'ı ilk kez bu kadar sert vuruyor doğrudan. Yetmiyor. Bir de Irak'tan atılan efendim İHA SİHA'lar. Bunlar da Suudi Arabistan petrollerini vuruyor. Nitekim de Irak'ta resmi ordunun içerisindeki bir general görevden alındı. Yani Suudi Arabistan'ı vurdu. Bu neyi gösteriyor Türkiye biliyor musun? Orta Doğu'da Müslüman devletleri birbirlerine savaştırma planının devreye sokulduğunu gösteriyor. Başından beri bunu söylüyorum. İran, İsrail, ABD gerginliğinin başından beri Türkiye'nin korktuğu şey bu. Yani Körfez ülkelerini İsrail ve ABD'nin yanında İran'a karşı savaştırmak, bir mezhep savaşı çıkarmak. Türkiye bunu önlemek için çok uğraştı. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan defalarca telefon diplomasisi bizzat Hakan Fidan'ın Körfez ülkelerine yapmış olduğu ziyaretler. Bugüne kadar bunu önleyebildi Türkiye. Ama işin tuhaf yanı bir el bu Mekke ortak savunma anlaşmasının imzalanmasından hemen sonra devreye girerek Husileri Suudi Arabistan'ın üzerine saldı. Bakın Husiler Suudi Arabistan'ın 5 tane vilayetini yani güneydeki vilayetini vurdu. Yani işte az önce gösterdiniz Mekke'ye gelen bir hava saldırısı yani İHA saldırısı. Şimdi bu sahte bayrak operasyonu da olabilir. Husiler içerisinde tabii ki bir grup bir ya da bazı gruplar istihbarat örgütleriyle çalıştığı ifade ediliyor. Bu tür devlet dışı aktörlerin içerisine istihbarat örgütleri çok kolay sızar. Hatırlayın evet. İran İsrail ABD arkadaşlar. Savaşı'nın başında biliyorsunuz Türkiye'ye atılan 4 tane füze vardı iddia edilen. Yani Türkiye atıldığı iddia edilen 4 füze.
0: Arkadaşlar.
1: Şimdi bu füzelerin kaynağı hala belirlenemedi. Kimin attığı da tam olarak ortaya konulamadı. Yine Azerbaycan, Nahçıvan bölgesine atılan, gönderilen İHA SİHA'lar. Bunları niye yaptılar? Bunları Türkiye ve Azerbaycan'ı bu işin içerisine çekmek için yaptılar. Şimdi Mekke üzerinden büyük bir provokasyon yapıyorlar. Niye? İslam ülkelerini birbirleriyle savaştırmak adına. Bunu birileri de göndermiş olabilir. Yani bakın bunu Husiler de göndermemiş olabilir. Bu bir sahte bayrak operasyonu olabilir. Şimdi Husiler de buna kimse kusura bakmasın. Verin. Alet olmayacak. İran da buna alet olmayacak. Bunun perde arkasında ne var Türkiye? Bunun perde arkasında şu var. Bir el Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan arasında yapılan Mekke ortak savunma anlaşmasından rahatsız. Heh. Bu anlaşmayı itibarsızlaştırma, geçersiz kılma çalışmasıdır bu. Nasıl anlaşmayı itibarsızlaştıracaklar? Diyorlar ki bakın Suudi Arabistan yoğun saldırı altında olmasına rağmen Türkiye buna yardım etmiyor. Pakistan buna yardım etmiyor. Ama tabii ki milletimiz bunun perde arkasını bilmesi
0: evet,
1: lazım.
0: Bir gün atalım.
1: Niye yardım etmiyor?
0: Bir gün atalım.
1: Çok önemli burası.
0: Tamam. Niye yardım etmiyor konuşacağız. Peş peşe görüntüleri açıp verelim. Ekranlarını yeni açanlar varsa, maçtan bize geri gelenler varsa Beşiktaş'ı tebrik ediyoruz. Bu görüntülerin Mekke hava sahasına girmek üzere olduğu söylenen drone görüntüsü. Şu anda Umre'de belki birileri vardır. Telaşlanacak bir durum yok. Lakin sıkıntıların zaman zaman olduğunu söyleyelim. 2-3 tane drone attı Husiler. Ve hedeflerinin Mekke olmadığını söylediler. Hemen o açıklamaları da yayınlayalım. 6 gelsin. Suudi Arabistan diyor ki Husi drone'u Mekke'ye hedef aldı. Husiler de hedef Mekke değildi diyor. 7'yi verelim. Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a 3. seviye seyahat uyarısı yayınladı. 8'i verelim. Dışişleri Bakanlığı Husilerin Kutsal Mekke şehrine hedef alan İHA saldırısını şiddetle kınıyoruz dedi. Türk Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Pakistan Savunma Bakanlığı Mekke'ye hedef almak kırmızı çizgileri aşan terörist bir eylemdir dedi. Onu verelim. Husilerden Suudi Arabistan'a saldırı. Kral Halit hava üssüne onlarca balistik füze ve İHA'yla saldırı düzenlendi. Bakın bu görüntülerde sıcak. Alev alev. Tabii Suudi Arabistan petrol çıkışlarını daralttı. Husiler Suudi Arabistan'a ait F-35'i düşürdüklerini duyurdular. Bu arada onu da söyleyelim. Bakın görüntüler böyle. Şimdi, zaman zaman hiç Mekke'de bugüne

0: kadar siren sesi duyulmamıştı. O da duyuldu.
1: Sığınaklara girin çağrısı yapıldı.
0: Sığınaklara girme çağrısı var.
1: Yani bu önemli. Aynı zamanda birileri Husilerin önünü açtı. İşte ne dediniz? Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 sattı. Değeri F-35 milyar dolar. Şimdi birileri önce saldırı yaptırıyor. Sonra
0: silahı sattı.
1: Sonra silahı satıyor.
0: Ya bir şimdi şunu söyleyelim. Belki bizi izleyenler şunun telaşına varabilir. Ya işte yakınım Umre'de. Şu anda orası ne halde? Bak bir kere şunu söyleyelim.
1: Panik yapmaya gerek yok.
0: Mekke'de panik yapacak bir durum yok. 2-3 tane drone geldi. Burası Mekke değil. İşte Taif'te daha çok oluyor anladığımız kadarıyla bu tip saldırılar. Mesela şimdi şeyi verin. Şu hava savunma sistemi görüntüsünü verin. Çünkü Suudlar da diyor ki biz... Bu da ilk kez görüyoruz. Bakın bu da tarihte ilk kez. Yani ben daha önce böyle bir görüntü görmedim. Mescid-i Haram'ın etrafını yani Kabe'nin etrafını böyle hava savunma sistemleriyle koruyoruz diyor Suudi Arabistan. Bak görüntüler başka bir yerden değil. Onu da söyleyeyim. Yine yakınları burada olanlar varsa. Bak durdurun burada. Durdurun. Burası Zemzem Towers. Yani, bak burası Zemzem Towers. Yani Zemzem Towers'ı gören bir noktada zaten burada işte her şeyin hava savunma sistemlerinin olduğunu göz. Oynatın. Devam ettirin. Ve arkada işte yine o bölgede oteller bölgesi gözüküyor. Ön tarafınız zaten Kabe. Bu görüntü de bence tarihi bir görüntü. Daha önce hiç görmediğimiz bir görüntü Haluk Hocam.
2: Evet. Öyle değil mi? İlginç. Amerikan malı patriotlarla koruma yapıyorlar. Ya olay şu. Zayıf halkadan
0: Patriot giriyorlar. Patriot ve S-400 de var bunlarda galiba.
2: Hayır onlar da S-400 yok.
0: Sanki ben de yok diye biliyorum ama sanki geçen salı günü Koray Kamacı bize öyle dedi.
2: Yok.
0: Bir araştıralım onu.
2: Şey de var. Hindistan aldı yani sadece onda var. Yok. Ama şunu söyleyelim. En zayıf halkadan giriş yapıyorlar Türker. En
0: bak, zayıf halka durdursun hocam. Bir dakika geri gelin. Bir dakika hocam. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Durun arkadaşlar. Gelin. Gelin geri. Gelin. Dur burada. Burası yine bak Zemzem Towers. Yani eğer gidenler varsa şu yol o ana yol işte Zemzem Towers Mekke'ye çok uzaktan daha görülmeye başlıyor. Yani çok yüksek olduğu için. Yani her tarafa belli ki şehrin her tarafına hava savunma sistemleri koymuşlar. O alevli görüntülere gelin. Mesela o alevli görüntülerin Mekke olmadığının altını çizelim. Biri Kral Halit Hava Üssü. Hadi gelin, haydi 10 gelin, 11 gelin işte gelin birine. Bu ne? Taif olduğunu söyleyelim. Yani bu görüntüler Mekke değil. Hatta az önce şu biri verin o drone saldırısı da bence Mekke değil. Niye Mekke söylendi bilmiyorum ama hava sahası olduğu için olabilir ama Mekke Medine arası 400-450 kilometre. Burası Medine'den çekilen bir görüntü.
1: Ama şimdi şöyle bir şey var Türkiye.
0: Burada da bakın drone'u düşürüyorlar hava savunma
1: ama
0: sistemiyle.
1: Türk Dışişleri Bakanlığı da Mekke'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz dedi.
0: Bunu
1: ve aynı şekilde yine Pakistan da aynı şekilde Mekke'ye yapılan saldırıyı kınıyoruz dedi.
0: Evet.
1: Yani şimdi bu açıklama yapılırken acaba tabii ki Türk Dışişleri Bakanlığı ne olduğunu biliyor. Mekke'ye bir saldırı yapılmış onu söyleyeyim.
0: Yapılmış.
1: Ama bunu Husiler mi yaptı yoksa sahte bir bayrak operasyonu mu onu şu anda bilemiyoruz. Şimdi
0: Haluk Hocam'ın sözünü yerde bıraktık onu şey yapmadık. Tamam. Hava savunma sistemlerini tekrar verin arkadaşlar Haluk Hocam buyurun.
2: Ya şimdi şöyle bir şey var Türker. Kim ne istiyor ona bakmak lazım. Şimdi evet İsrail mi? Tamam İsrail bunların düşmanı. Türkiye'nin burada güçlenmesini istemiyor. Tamam Yunanistan tamam Avrupa tamam. Ama İran faktörünü göz önünde tutalım. Bak burada savaşın uzaması bu savaşın bölgeye yayılması İran'ın da işine geliyor. O yüzden... Yani bir Şii-Sünni savaşına doğru sürüklenirken coğrafya aslında bunlara çanak tutan ülkelerden biri de İran. Yani Husiler istediği zaman kontrol edebilecekken tam tersine direkt olarak Suudi Arabistan'ın üzerine saldı. Mekke ittifakını kendisine rakip gören İran adeta Mekke ittifakını Husilerle bir savaşa doğru itiyor. Yani Türkiye tabii şimdi şu var Husilerle. Bu üç devletin savaşması biraz komik görünür. Yani Türkiye harekata geçtiği zaman veya Pakistan ordusu bunlar dünya çapında güçlü ordular. Çok ezici bir harekat
0: olur. Hocam çok özür dilerim. Bu da yine tarihte ilktir herhalde. Yani tavaf sırasında siren sesi de duyuldu.
2: En kötüsü zaten.
1: Sığınaklara girin çağrısı yapıldı. Evet. Acil durum ilan edildi.
0: Bu da ilk tarihte.
2: O yüzden psikolojik bir şey işte. Yani bu arada bütün hani nefreti kazandırdılar biliyor musunuz? Bu hareketle evet. Şii dünyasıyla Sünni dünyasının resmen fay hattı kırıldı burada.
0: Onu verelim. Şimdi soru şu o zaman. Tamam Mekke anlaşması hedefte. Husiler saldırıyor. Suudi Arabistan Amerika'dan 48 adet F-35 için anlaşmayı yapıyor.
2: Evet.
0: Mekke anlaşması burada devreye girer mi? Murat Hocam.
1: Bu çok önemli. Evet. Niye? Çünkü bunun üzerinden çok... kara propaganda yapılıyor. Vay efendim, madem ki Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan böyle bir anlaşma imzaladı, neden Pakistan'la Türkiye yardım etmiyor? Bir, şimdi Husiler devlet değil. Husiler non-government organization dedikleri devlet dışı bir aktör. Bir kere bu önemli.
0: Evet.
1: Çünkü devlet olarak tanınmıyor. İki, bu anlaşma mesela Mekke anlaşması imzalandı ama bu anlaşmanın biliyorsunuz mecliste onaylanması gerekiyor. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanmadığı sürece Türkiye buraya müdahale edemez. Yani gidip Husilerle savaşamazlar. İki, Suudi Arabistan çok enteresan, Türkiye'den de Pakistan'dan da yardım istemedi. Bak bu da önemli. Şimdi dolayısıyla bu propagandalar boşa çıkıyor. Bu işi bilmeyenler, efendim bay niye imzaladık da gidip yardım etmiyoruz? Kardeşim bir, burada Pakistan'a yardım etmediğimiz anlamına gelmez. Çünkü Suudi Arabistan'da bir toplantı yapıldı. İlgili kişiler hem Pakistan, hem Türkiye, hem de Suudi Arabistan. Burada Türkiye bazı yardımlarda bulundu. Ama bu bir devlet sırrı. Burada da tutup söyleyecek halimiz yok.
0: Evet.
1: Yani mesela Türkiye'nin İHA-SİHA desteği. Pakistan'ın zaten orada 8000 askeri var. Orada efendim bir uçakları var. Dolayısıyla burada olup bitenlere karşı hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın topyekün bir savaşa girmesi demek, aynı zamanda bölgede bir mezhep savaşının başlaması demek.
0: Tabii.
1: Türkiye çok büyük ince detayları ortaya koyuyor ve bunları gidiyor. Yani Türkiye buraya müdahale etse İran'la karşı karşıya gelmiş olur. Allah korusun, bir mezhep savaşının önünü açar. O yüzden Türkiye çok itidalli davranıyor. Pakistan da hakeza öyle. Yani burada atılacak bir adım bölgede çok ciddi bir krizi yol açar.
0: Beşi verin.
1: O yüzden de durum hassas. Ve bilerek birileri Husileri kullanarak Suudi Arabistan'ı Mekke anlaşmasından uzaklaştırıp İbrahim anlaşmaları imzalamasına zorluyor.
0: He.
1: Net mesaj bu.
0: Peki Haluk hocama da o zaman şunu soracağız. Yani şimdi bu görüntüde gördüğümüz üzere Kabe'ye çok yakın bir noktada savunma sistemleri kurulmuş durumda. Demek ki Suud İstihbarat Yönetimi de Kabe'ye bir saldırı olabileceğinin de daha fazla da bunun devam edebileceğinin de sinyalini almış. Özellikle böyle bir video yayınlanıyor ki bakın biz Kabe'yi koruyoruz diye tüm dünyaya da göstermek istiyorlar. Diyelim ki Kabe'ye bir saldırı oldu Haluk hocam. Ne olur?
2: İşte o zaman korktuğumuz senaryo devreye girer. Çünkü dikkat et, Türkiye bir şekilde hani kınarken şiddetle kınıyoruz dedi. En üst seviyeden kınadı. Özellikle Mekke'ye yapılan bir saldırıyı hem Pakistan'ın hem de Türkiye'nin de, Suudi Arabistan'ı saymıyorum bile, affetmesi mümkün değil. Bir kere bunu söyleyeyim. Kaynak nereden? Kaynak Husilerden. Şimdi başka yerden gelmiyor bu füzeler. Yani Husilerin içinde bir grup mu var? Olabilir. Bu Husilerin sorunu. Nasıl İran'dan bize füze geldiğinde bu sizin sorunuz, denetlemekle ya da onları engellemekle siz şeysiniz, görevlisiniz diye İran hükümeti uyarıldığı kadar burada da bir uyarı söz konusu. Husiler devlet değil ama ne yazık ki başkente doğru yürüyorlar. Yani şu anda Yemen'in içinde bir iç savaş var ve yasal hükümet kaybediyor savaşı. İşin acı tarafı bu. Yani Husilerdeki artık özgüven o kadar artmış durumda ki hem bir taraftan başkenti almaya kalkıyorlar, başkenti savunamıyor.
0: Peki hocam şunu soracağım. O Mescid-i Aksa'nın yıkılma görüntüsünü bulsanız da, yani Allah korusun, onun bir animasyonunu yapmışlardı ya yapay zekayla. Neden sürekli son dönemde işte Mescid-i Aksa'nın yapay zekayla yıkılma görüntüsünü yayınladılar? Ya ters bayrak yaparlarsa yine bir şey olursa diye. İşte Mekke, Kabe'nin yıkılması, saldırılması falan konuşuyoruz. Allah korusun. Yani düşünemiyorum böyle bir şey zaten. Özellikle ama bunları bize tartıştırıyorlar. Yani.
1: Evet.
0: Bir plan var sanki.
1: Normalleştiriyorlar. Yani bu tür filmlerin, dizilerin amacı ya da yapay zeka oluşumlarının amacı esasında bölgedeki insanları, İslam dünyasını buna alıştırmak istiyorlar. Bakın ben bunu çok ciddiye alıyorum. O yüzden de bölgede bir mezhep savaşı başlatmak, Müslümanı Müslümanla savaştırma adına Mekke'ye, bakın kutsal Kabe'mize, yani bütün Müslümanların kıblesine bir sahte bayrak operasyonu yapabilirler. Bu belki çok uç nokta gibi görünse de emin olun Orta Doğu'da
0: bir şey
1: her
0: kalmadı.
1: Şey, bakın evet. Her şey çığırından çıktı. Bütün kırmızı çizgiler aşıldı. O yüzden İsrail'in bölgede, hele hele Netanyahu gibi bir katilin Orta Doğu'da seçimleri kazanmak için yapmayacağı, atmayacağı adım yoktur. O yüzden Husilerin önünü açtılar. Bakın çok net söylüyorum. Husiler eskiden nereye saldırıyordu? ABD hedeflerine saldırıyordu. İsrail hedeflerine saldırıyordu. Niye saldırmıyor şimdi kardeş? Yani 2025 yılında Donald Trump gitti, anlaşma yaptı Husilerle. Dedi ki artık Husiler ABD hedeflerine saldırmayacak. Kime saldıracak?

0: peki?
1: Hazırladınız mı Mescid
0: Aksa'yı? Yani dolayısıyla bakın Mekke'de büyük bir provokasyon yapılabilir. Müslümanları birbirine düşürmek için yine bakın sadece Mekke değil, Peygamberimizin kabri şerifine büyük bir saldırı yapılabilir. Bunu gerçekten yabana atmamak lazım. Ya da Mescid-i Aksa. İşte düşündü yani İsrail'in güvenlik bakanı, ulusal güvenlik bakanı Ben Giver açık açık dedi ki yani hani bir sarhoş mermi ya da füze Mescid-i Aksa'ya düşebilir dedi. Bu ne demek? Bu tehdit demek. Üstü kapalı tehdit. İşte bir grupla anlaşırsınız, sahte bayrak operasyonu yaptırırsınız ve dersiniz ki Husiler Mekke'yi vurdu. Bakın İslam dünyasında korkunç bir mezhep savaşı başlar.
1: Düşünmek istemiyorum. Allah korusun.
0: Türkiye belki de böyle bir istihbarat aldığı için ve Pakistan'la bunu paylaştığı için Mekke'ye yapılan saldırıyı çok şiddetli bir şekilde kınadılar. Ve diğer İslam ülkeleri de öyle. Demek ki bir ortak istihbarat var. Bunu yapabilirler mi? Husilerin yapması gerekmiyor. Husilerin içerisinde bir grup satın alınabilir. Ya da oraya atılan drone başka bir yerden gelebilir. Öyle bir çağa girdik ki artık dronların, bu İHA SİHA'ların nereden geldiği belli değil.
1: Belli değil.
0: Diyorlar tabii. Ki kimliği belirsiz.
1: Hazır mı arkadaşlar?
0: Her yerden gelebilir.
1: Hazır mı? Ali Koca?
2: Bir de şu var. Şimdi
1: normalleştirdiler
2: değil mi? Birleşik Arap Emirliklerine niye hiç saldırmıyor? Çünkü
1: bir dakika hocam çok özür dilerim. Ya hep Ali Koca'nın sözünü kestik ya.
2: Önemli değil.
1: Bundan sonra hepsini konuşacağız hocam. Bak bu görüntüyü hatırlıyor musunuz? Bunu İsrailler servis etmişti. Mescid-i Aksa'ya bak bir izleyelim. Oynatın bakayım. Süleyman Tapınağı'nın mı o acaba inşaatı için?

0: Ya bir bu vardı arkadaşlar, şimdi tekrar bakarız. Bir de böyle toptan Mescid-i Aksa'ya bomba atıyorlardı animasyonda. Ben öyle de bir görüntü hatırlıyorum. Bir bakın bakalım, ona da bakın. Tabii rejiyi biraz benim hatam. Daha önce söylemedik, şimdi aklımıza geldi. Haluk hocam sözünü kestim. Alın ya sesini arkadaşlar. Diğer
1: biz burada
0: hani 10 numaraya verin.
1: Devlet dışı aktörlerden söz ederken aslında İslam dünyası tek parça değil ki. Ürdün kiminle çalışıyor? İsrail'le, dolaylı İngiltere'yle direkt çalışıyor. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'in has ortağı. Allah aşkına, Orta Doğu'da İslam ülkesi mi var ya? Ya kimse kusura bakmasın. Orada Suudi Arabistan duruyor. Öbür tarafta Birleşik Arap Emirlikleri arasında bir savaş var. Özellikle Yemen'de şu anda Husilerin baş destekçilerinden birisi Birleşik Arap Emirlikleri ve İran. Doğru. Yani şimdi bunun akıl mantıkla izah edilecek tarafı yok.
0: Haluk hocam, şunu yorumlar mısın son dakika? Donald Trump İran konusunda büyük bir karar vermek üzere.
1: Yani ben Donald Trump'ın artık ne söylerse söylesin inanmakta zorlanıyorum. İran'ın aynı şekilde bir söylediği birini tutmuyor. İkisi de iki taraftan başka şeyler konuşuyor. Yani şimdi dün itibariyle Fed tuttu, faizleri artırdı. Donald Trump bunu piyasalar yükselmesin. İşte kendisi de biliyorsun petrolün galonundan çok büyük darbeler yiyor. Seçimi kaybedecek. Galonu düşsün diye mi yaptı bu açıklamayı? Bana göre kesinlikle sahte bir açıklama. Petrolün galonunun fiyatını düşürmek için yaptı. Yani petrolün varilinin düşmesi gerekiyor. Aksi takdirde Amerika terse gidiyor. Bak ben faize karşıyım dediği gün tuttu 25 puan, yani 0.25 artırdı. O yüzden yani Donald Trump piyasayla oynuyor, insan hayatıyla oynuyor ama diğer taraftan Orta Doğu yanıyor. Orta Doğu'da tek parça yok, olmadı, olmayacak. Böldüler, mahvettiler.
0: Virgülat hocam, bir de şunu verelim, reklama gidelim bir dakika sonra ama arkadaşlar şu konu önemli. 27'yi verelim. Türkiye bu arada tabii Yunanistan'la da bir gerilim yaşıyor. Yunanistan Dışişleri Bakanı yardımcısı önce dedi ki Türkler adamıza gelmeye devam etsin. Bu sayede ordumuzu modernize ediyoruz dedi. Yani Türklerin adalarımıza gelmesi turizm parasıyla biz ordumuzu yeniliyoruz dedi. 28'i verelim. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis gayri askeri statüdeki Meis Adası'nı ziyaret etti. Bilmeyenler için Meis Adası, Kaş'a gittiyseniz eğer Kaş'tan şöyle baktığınızda Meis'i görürsünüz.
2: 2 kilometre.
0: O kadar yakındır.
1: Görünüyor.
0: Ve orası da Yunan Karaadası'na 500 kilometre uzaklıktadır. Türkiye 2 kilometredir. Ve işte Mitsotakis böyle bir dönemde Meis Adası'na gitti. Burası gayri askeri statüde, yani silahlandıramazsınız. Ama Yunanlar silahlandırdı bu adayı efendim. Hakan Fidan, Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan da dedi ki adaların silahlandırılması bizim için tehdittir, müdahale ederiz. Murat Hocam.
2: Şimdi o müdahale oldu, onu söyleyeyim. Yani hem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gerçekleşti. Ne oldu? Bir kere Mitsotakis'in Meis Adası'nı ziyaret ettiği gün Türk savaş uçakları burada uçuş gerçekleşti.
0: Uçtu.
2: İHA SİHA uçuşu gerçekleşti. Dolayısıyla Türkiye buradaki mesajı verdi. Bir, iki, en büyük mesajı da nasıl verdi? İşte Tunceli'deki 51. Komando Tugayını Sisam Adası'nın karşısına Söke'ye konuşlandırdı.
0: Evet.
2: Şimdi bakıyorum bu hareketten sonra Mitsotakis iyi komşuluktan bahsetmeye başlamış. Ne oldu? Bakın Türkiye çok net söylüyorum. Şimdi Yunanistan'ın Türkiye ile birebir savaşma olanağı yoktur. Eğer böyle olası bir savaş olursa Yunanistan tüm adalarını kaybeder. Hem de çok kısa bir sürede. Şimdi Meis dediğin ada, yani Türkiye 2 kilometre. Çok net söylüyorum. 15 tane SAT komandosunu gönder, bakın adayı teslim alır. Yani Mitsotakis bunu biliyor. Ama neye güveniyor? İşte İsrail'le yapmış olduğu Aşil Kalkanı, efendim iradesini tamamen teslim etti. Avrupa Birliği'ne güveniyor, Amerika'ya güveniyor. Ama hiç kimseye güvenmesin. Zelenski'nin durumuna düşer ve adaların tamamını kaybeder. Şimdi Türkiye uzun süreden beri uyarıyor.
0: Reklamdan sonra konuşalım mı? Bu uyarıyı hem Haluk Hoca'yla hem sizinle. Reklamlara gidelim, reklamlardan sonra buradayız.
3: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam edecek.
4: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
5: Garanti bedeli. Ay ne olur beni sakinleştirecek bir şey söyle.
6: Okullar açılıyor.
5: Evet. Okul masrafları da gelecek.
7: Merak etme. Garanti BBVA Mobil'den avans hesapla hallederiz.
5: Tabii ya.
8: Siz de Garanti BBVA Mobil'den avans hesap açın. 3 aya varan

0: Akses 25 yaşında.
1: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.
2: Siparişiniz
3: ve Pepsi'niz.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: Damla bence çok eğlenceli.
7: Yok, ben almayayım.
8: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
9: Sensodin Klinik Onarım hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
8: Ben Sensodin Klinik Onarım'ı öneriyorum.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.
13: Dev maç, dev heyecan. Karadeniz'de nefesler tutuluyor. Bir tarafta evinde kazanmak isteyen Trabzonspor, diğer tarafta zirve yolunda hata yapmak istemeyen Galatasaray. 90 dakika bitecek, heyecan beyaz futbolda devam edecek. Özel röportajlar, canlı bağlantılar ve çok konuşulacak yorumlar. Beyaz Futbol, Trabzonspor Galatasaray maçının hemen ardından Beyaz TV'de.
14: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
15: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
16: Motor komple gitmiş.
17: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Bankaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100 bin TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
5: kurdu. Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum. Has peşindeysen.
20: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
21: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Oyunun tutkusu kıpır kıpır yapıyorsa içini vazgeçme, dene. Denemezsen sınırları aşamazsın. Kirlen, Çünkü kirlenmeden bilemezsin. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: En tatlı sabahlar, Çoko Krem'le başlar, Çoko Krem.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Damla, bence çok eğlenceli.
4: Yok, ben almayayım.
5: Diş hassasiyeti probleminiz varsa lütfen bunu ciddiye alın.
6: Sensodyne Klinik Onarım, hassas dişleri 2 dakikada onarmaya başlar.
5: Ben Sensodyne Klinik Onarım'ı öneriyorum.
7: Herkes gitti, ben de yardıma geldim.
8: Ay bunu da dök dur. Köpüğü sönüp gidiyor.
7: O zaman...

0: Santre formülü ve uzun süren yoğun köpüğüyle %100 yağda bile etkili. Seyri, yıkar, geçer.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
2: İkisi birlikte çok iyi.
3: Tıpkı bizim gibi.
4: Pepsi ile hepsi güzel.
5: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.

0: Her yıl aynı liste, aynı soru. Okul harcamaları için en avantajlı kredi hangisi diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Hemen Handi Kredi'ye girin, %0 faiz oranından başlayan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
3: Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi?
4: Sana Paradontax lazım. Düzenli kullanırsan Paradontax'la birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar.

0: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
1: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
2: Bebeklerin nasıl uyuyacağı hiç belli olmaz. Tekme atabilir, ters dönebilir, sizi yataktan bile atabilir. Ama sonunda onun mışıl mışıl uyuduğunu görmek her şeye değer.
3: Yeni Morphix tatlı rüyalar, kanallı yapısı, güçlü yan bariyerleri ve güçlü emiciliği sayesinde sızdırmayı 20 farklı uyku pozisyonunda engeller, kuruluğu 14 saate kadar sürdürür. Bebekler tüm gece mışıl mışıl uyur. Sağlıklı uykunun kıymetini Morphix bilir.
4: Dede ne yapıyorsun?
5: İnternette fiyatları karşılaştırayım dedim, akımlara kapılmışım. Durduramıyorum tüketimi.
4: Ah Engin Bey, bir bonuslu olamadınız.
5: Bonuslu olsanız torununuzun okul alışverişini rahatça

0: yapar.
1: 7000 TL'ye varan da bonus kazanırdınız.
0: He.
2: Okul alışverişlerinde toplam 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'ten kampanyalara katılın.
3: Zaman geçse de Koçak'ta altın değerini her zaman korur. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak.
4: Yapkim Yapı Kimya Sanayi ile devam ediyor.
5: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz.

0: Ne var ne yok soru cevapla devam ediyoruz. Haluk Özdil ve Murat Akan hocalarımız bizlerle beraber. Suudi Arabistan'da yaşananları konuşuyoruz. Evet, tam oradan da Yunanistan'a geçmiştik. Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilime değinmiştik. Meis Adası'nda işte Yunan Başbakanı Mitsotakis'in görüntüleri. Kaş'a sadece 2 kilometre mesafede, Yunan Karadası'na 500 kilometre mesafedeki Meis Adası aslında silahlanmış olması gerekirken, silahlanmamış olması gerekirken silahlanmış durumda. Gayri askeri statü olması gerekirken gördüğünüz gibi gayet askeri statüde bir adadan bahsediyoruz. Haluk Hoca'yla mı devam edelim? Haluk Hocam ne diyorsunuz?
1: Vallahi Yunanistan'da bugün çıkan, medyada çıkan haberlere baktığınızda çok ciddi bir panik havası var, onu söyleyeyim. Çünkü 51. Tugay'ın, yani Komando Tugay'ının tam böyle karşılarına dikilmesi bayağı korkutmuş durumda. Bir generalin de açıklaması var. Şöyle diyor, biz bu adalara çıkartma yaparken kan görmüş, yani tabii ki hani acı bir olay ama onu da söylemek durumdayız. Arkadaşının kanını görmüş askerlerle savaşacağız demiş. Bakın bu çok önemli. Yani bu ne anlama geliyor biliyor musun? Yıllardır sürekli savaş alanlarında tecrübe kazanmış güçlü bir orduyla savaşmayı bir kez daha düşünelim anlamında çok ciddi bir uyarı yapmış. Olaylar artık tam sınıra gelmiş durumda. Şimdi Türk Devleti'nin yapmış olduğu açıklamalara dikkat edersek aslında sabrının sonuna gelmiş bir Türkiye Cumhuriyeti görüyoruz. 51. Tugay çok önemli bir Tugay. 30 tane bu tür Tugay var. Bakın sadece bir tanesi gitti, Yunanistan'da panik oldu. 30 Tugay daha var, Komando Tugay. Şimdi gerçek anlamda Yunanistan hakikaten savaşmayı mı düşünüyor Türkiye ile? Ben çok merak ediyorum. Politik bir oyunun kurbanı olmak üzere Yunanistan farkında değil. 3000 tane ada 1947 yılında kağıt üzerinde tuttu. Yunanistan'a verdiler Amerika, Fransa ve şey.
0: Şunu ayağa kalkayım da göstereyim arkadaşlar.
1: Yani şimdi geriye kalan 150 adayı da hani boş bıraktılar. Bunu da şimdi büyük olasılıkla Türkiye kendine alacak haklı olarak. Çünkü burnunun dibindeki adalar.
0: Tabii.
1: Maalesef bunları bize yaşatıyorlar bu gerilimi.
0: Bak burası Kaş. Kaş'a evet. Gidin mutlaka, muhteşemdir. Yani Kekova turu yapmadan da gelmeyin. En büyük tavsiyedir. Hatta Kaleköy'e gidin. Kaleköy dondurması yiyin. Muhteşem bir yerdir. Tekneyle sadece ya da gemilerle gidilebilir oraya. Kara ulaşım olmayan bir yer Kaleköy. Tam karşısı Meis Adası. İşte şu anda Yunanistan'ın asker bulundurduğu ve silah bulundurduğu bir ada. Normalde anlaşmaya göre silahsız olması gerekiyor. İşte bu kadar yakın bir mesafede Yunanistan'a aşağı yukarı 500 kilometre ana karaya
2: 580 kilometre.
0: 580 kilometre mesafedeki Meis Adası üzerinden bir tahrik söz konusu. Ya. Herhalde İsrail'e güveniyorlar.
1: Türkiye şimdi 9 kilometrelik bir kilometre karelik bir alandan söz ediyoruz. Meis Adası'nın toplamı 9.1. Tamam mı? Küçücük bir yer aslında, bir mahalle bile değil. Ve Türkiye oraya Murat'ın dediği gibi 15 tane özel kuvvetlerle çok rahat çıkartma yapar. Bu kadar basit. Yani Yunanistan gerçekten kendini düşürdüğü durumun ya farkında değil ya da belki de hani çok aşırı biçimde İsrail'den, Fransa'dan sözler aldı ki Fransa özellikle ortalığı çok karıştırmaya çalışıyor bugünlerde. Yani saçma sapan, akıllara zarar bir gelişme görüyoruz. Yani yarışamayacağı, karşısına çıkamayacağı bir ülkeye adeta meydan okuyan küçük

0: Küçücük bir devlet.
1: Şimdi Meis Adası'nın bir önemi var. Niye bu kadar önem veriyorlar? Neden
2: tekrar gösterelim,
1: buraya ziyaretler gerçekleşiyor ki? 3 gün kaldı burada. Şimdi
2: 3 gün mü kaldı?
1: Tabii 3 gün kaldı burada. Şimdi burada Meis Adası'nın önemi şu. Doğu Akdeniz'de çok büyük doğalgaz yatakları var, rezervleri var. Amerikalı işte Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin vermiş olduğu bilgiye göre Doğu Akdeniz'in tamamında 11 trilyon metreküp doğalgaz var. Türkiye. Asıl kavga bu. Hmm. Şimdi diyeceksiniz ki Meis Adası'yla bu doğalgaz rezervleri arasında ne gibi ilişki var? Yunanistan diyor ki her bir adanın kendine göre kıta sahanlığı var, ekonomik münhasır, ekonomik bölgesi var. Yani koskoca Türkiye'nin mesela ekonomik işte o bölgedeki yer yarı yarıya bölünüyor. Yani
2: tabii
1: şu gördüğünüz
2: Meis Adası'nın etrafı benim diyor tamamen.
1: Benim diyor şimdi.
2: Kaşa kadar benim diyor.
1: Burada şimdi burada sen arama tarama yaptığın zaman yani doğalgaz arama tarama faaliyetleri yaptığın zaman diyor ki benim bölgeme girdin. Çünkü diyor bu adanın da diyor kendine göre bir ekonomik münhasır bölgesi var. O yüzden de oraya önem veriyorlar bir. İki, şimdi İsrail'le yapmış oldukları anlaşma. Yani kodlarını bile vermediler aslında. Yani İsrail tamamen bu Aşil Kalkanı dediğimiz işte adalara İsrail savunma sistemlerinin yerleştirilmesi. Burada çok sinsi bir plan devreye sokuluyor. Bir, Türkiye'yi bir kere Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs üzerinden, Adalar Denizi üzerinden kuşatma projesi izleniyor. Türkiye bunu gördü. Ne yaptı? Türk devlet aklı Mavi Vatan projesini devreye soktu. Mavi Vatan projesi tıpkı karadaki vatan gibi denizlerinde korunmasını hedefliyordu. Ne yaptı? Bunun altyapısını oluşturan Mavi Yasa, Mavi Vatan Yasa Tasarısı. Ekim ayında büyük ihtimalle meclisten geçecek.
2: Arkadaşlar.
1: Yetmedi. Türkiye ne yaptı? Bu Kaş Fethiye civarında deniz milli parkları oluşturdu.
2: Evet, o çok önemli.
1: İşte bu
2: hamle.
1: Bak, bu Yunanistan'ı panikletti. Diyor ki Yunanistan, Türkiye adım adım adalara yaklaşıyor. Dolayısıyla Türkiye uzun süreden beri bu adalardaki askeri statünün, adaların silahlandırılmasını uzun süreden beri dile getiriyor ve diyor ki bunu kayıt altına alıyoruz. Bakın bu Paris Anlaşması'na, Lozan Anlaşması'na aykırı olarak yapılıyor. Biz bunu kayıt altına alıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde müdahale ederiz. Hakan Fidan onu söyledi. Müdahale ederiz gerekirse. Ve şunu söyleyeyim, eğer Yunanistan bunu yapmaya devam ederse, yani seçimden sonra özellikle biliyorsunuz büyük ihtimalle Temmuz'a doğru seçimler var Yunanistan'da. Hakeza Ekim ayında İsrail'de seçimler var. Hem Mitsotakis hem de Netanyahu bu seçimleri oynuyor. Bu seçimleri kazanmak için Türkiye'yi hedef olarak seçiyorlar. Yani iç kamuoyuna bir mesaj veriyorlar, gerilimi yükseltiyorlar. Eğer Yunanistan seçimler sonrasında da aynı tavrı sürdürürse, ben çok net söylüyorum, Türkiye adalara müdahale edecek. Bakın bu kaçınılmaz çünkü gerçekten de adalara ciddi anlamda silah yığınağı yapıyor yani. Gayri askeri statüde olması gereken adalara silah koyuyor, asker yığınağı yapıyor. Bu Türkiye için büyük bir tehdit. Ha bu nedir? Birileri Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı savaşta kullanmak istiyor. Çünkü Türkiye savunma sanayi alanında çok ciddi ilerlemeler kaydetti. Tıpkı İran'a verdikleri zararı işte Türkiye'yi Yunanistan'la kısmi bir savaşa sokarak Türkiye'ye de zarar vermek istiyorlar. İstiyorlar. Ama peki. Türkiye bu oyunu gördü, bu oyuna gelmez. Eğer bir savaş olacaksa o savaşın zamanını Türkiye'nin kendisi belirleyecek.
2: Şimdi reklamlardan önce Kabe'ye saldırının bu kadar çok artık dolaşıyor olması tüyler ürpertici. Ama bize bunu alıştırıyorlar demiştik. Tıpkı Mescid-i Aksa'ya da saldırı olabilirini normalleştirdikleri gibi. Hatta onun animasyonunu yapmışlardı. Arkadaşlar bulmuş. Teşekkür ediyorum bütün herkese. Yönetmenimiz Murat'a, editörümüz Hasan Bey'e ve rejideki tüm arkadaşlarıma. Sesini de açın. Bu videoyu çok gözümüze soktular zamanında. Böyle evet bu sessizmiş. Mescid-i Aksa'nın işte böyle alev alev yandığı, patladığı, işte ters bayrak operasyonuyla mı yapılır diye. Bunu bize normalleştirdiler Haluk Hocam. Evet, şimdi yani de aynısını Kabe'ye yapıyorlar.
3: İnsanların işte ya şimdi bak daha derine indiğimizde şeyi görüyoruz. Tek dünya dini diye bir şeyden bahsettik senin programlarında yıllarca.
2: Evet.
3: Aslında şu anda istenilen de o tarafa doğru gitmek. Bu İbrahim anlaşmaları falan evet tamam. Hani şeyi güvenceye alıyor ama aslında şöyle bir şey var. Yıllar önce Papa'dan da duyduk. Yani bütün dinlerin aslında tek bir çatı altında toplanması ve bir takım işte kendilerine göre kolaylık yönüyle birlikte uyduracakları bir din anlayışına doğru gidiyorlar. Buradaki olay şu Türker, insanların beynine Sübliminal mesajı aslında bak İslam coğrafyası çok vahşi bir coğrafya. Aslında insanların yok olduğu, birbirlerini savaşla öldürdükleri

0: Ve sarı rengin özellikle kullanıldığı, kırmızının bütün videolarda özellikle kan renginin kullanıldığı bir coğrafya halini gösteriyorlar. Ve burada da bu ilkel dinlerle gidilecek yer yok. Bütün dünya hani Tanrı tektir, biz bunun üstüne bir yeni bir din oluşturalım moduna giriyorlar. Yani yepyeni bir din anlayışı dayatılıyor genç kuşaklara. Bunun içinde bunlar, bu gördüğümüz bütün sahneler bunun hazırlığı. Yani bu din savaşlarıyla dünyanın gidebilecek bir yeri yok. Açık konuşalım. Yani
1: Trump demiş ki yine bir son dakika, Polonya'da kara üssü kuruyoruz.
0: ya adım adım giden, adım adım bir dünya savaşına doğru giderken tabii ki her yerden hani bir şekilde patlak veriyor. Yanardağ gibi bir takım lav
1: Aa, bir
0: akıntıları
1: dakika.
0: çıkmaya
1: Çok
0: başladı.
1: özür dilerim. Bak bu videoda ne var biliyor musun? Ümit Özdemir'e selam olsun. Ümit Özdemir hocamıza, çok severiz kendisini. Çok güzel demiş. Bak mescit yandıktan sonra diyor, Mescid-i Aksa.
2: Tapınak kuruluyor.
1: Evet, Süleyman
2: İşte
1: Tapınağı
2: üçüncü
1: kuruluyor
2: tapınak.
1: diyor.
2: Üçüncü
1: Yani
2: tapınak.
1: doğru, Mescid-i Aksa Süleyman Tapınağı'na dönüşüyor.
2: Tabii, üçüncü tapınak.
0: İsrail'in, hani o İsrail'in başındaki insanların kendi uydurdukları, bak çok açık konuşuyorum, kimse kusura bakmasın, kendi uydurdukları bir din kitabı üzerinden Allah hiç kimseye çoluklarını bile öldür demediği bir kitaptan bahsediyorum. Tutuyor saçma sapan bir ideal uğruna hem kendi ülkelerini hem de çevreyi mahvedecek bir proje imza atıyorlar. Çok açık ve net söyleyeyim. İsrail sürekli yok olma korkusuyla yaşayan, bunun içinde Güney Kıbrıs'ta aslında kendine göre bir Rum kesiminde yer etmeye çalışan pozisyonda aşırı korkuları var. Şu anda aşırı korkuları çevredeki Arap ülkeleriydi. Onları bir şekilde domine ettiler. İran'ı bir şekilde işte vasat
1: Kabe'den
0: hale
1: görüntüleri verin,
0: getirdi.
1: savunma
0: Şu
1: sistemlerini
0: anda
1: verin.
0: yeni İran Türkiye, yeni İran Türkiye olduğu için de bütün bu meydana gelen provokasyonlar, manipülasyonlara çok dikkat etmek gerekir. Gerçek anlamda tehdit Türkiye şu an İsrail
1: Siren
0: için.
1: sesi var bunda.
0: Yani şimdi bir tarafta Yunanistan, bir tarafta İsrail, ama İsrail tehlikeli düşman. Yunanistan Türkiye için tehlikesi yok. Ve gerçekten de Türkiye, ben sen söylemeden ben sana söyleyeyim. 8 ay içinde adalara bir harekat bekleyin. Yani beklemez Türkiye.
1: Niye
0: Yani
1: 8
0: şu
1: ay?
0: son gelişmeler öyle görünüyor. Evet, bu son gelişmeler artık Türkiye'nin o işte belki de Meis Adası, belki de oradaki başka adalara ani hani bir gece sabaha karşı bir çıkartma olduğunu duyarsınız. Bence işler çok hızlandı.
1: Hızlandı diyorsunuz.
0: Evet.
1: Peki. Şimdi Murat Hocam, bir yandan da 24'ü verelim. Bir yandan işte deniliyor ki, iddia şu ki, ha bu da şey değil mi? Suudi Arabistan'da mı? Ha pardon, İngiltere, tamam. İngiltere saldırıya uğrarsa yerel yöneticiler ve siviller ne yapacak konulu tatbikat düzenlemişler. Bir yandan işte Amerika Polonya'ya kara üssü kurduğunu açıklıyor. Rusya'ya bir meydan okuma. Rusya diyor ki İngiltere hedefimizde. Avrupa'da çok fena kaynıyor hocam.
2: Avrupa'da resmen savaş hazırlığı var, onu söyleyeyim. Şimdi Litvanya üzerinden, Estonya üzerinden ve Polonya üzerinden olası bir Rusya-Avrupa savaşı şu anda en çok konuşulan konular arasında. Bunu niye yapıyorlar? Son dönemde Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un yapmış olduğu açıklamalara bakarsanız diyor ki olası bir Avrupa-Rusya savaşında bu savaş çok erken biter diyor. Türker, bu önemli bir cümle. Çok erken biter. Ne diyor? Aslında nükleer silahları kullanırız diyor.
1: He.
2: Ve son dönemde Almanya açık açık dedi ki Rusya bize saldırıda bulundu dedi. Leipzig Havalimanı'na saldırıda bulundu. Biz İHA, silahlı İHA, SİHA'yı diyor yakaladık diyor. İşte etkisiz hale getirdik. Bunu Ruslar yaptı diyor. Ve diyor ki olası bir savaşa
1: Sesi
2: karşı
1: alın.
2: Almanya'da mesela metrolar güçlendiriliyor. Eski sığınaklar yeniden onarılıyor. İşte acil durum sistemleri onarılıyor. Ve askeri alımlar devam ediyor. Avrupa'nın genelinde 800 milyar euroyu aşan bir bütçe hazırlanıyor. İngiltere ile şu anda İngiltere ile Rusya savaşın eşiğindeler. Hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda CIA başkanı alelacele Moskova'ya gitti. Niye gitti? 8 saat kaldı Moskova'da. Burada İngiltere ile Rusya arasında ciddi bir soru işareti var. Ciddi bir sürtüşme var. Sebebi şu. Geçtiğimiz daha 3 gün önce Boris Johnson değil mi? Eski başbakan, İngiltere başbakanı. Yani Ukrayna dönüşünde Rusya birinci treni vurdu. Yani Boris Johnson'ın olmuş olduğu trenden bir önceki trene vurarak çok büyük bir mesaj verdi. Aynı şekilde Almanya Başbakanı Merz'in orada danışmanı vardı o trende. Şimdi Ruslar ciddi anlamda diyor ki, mesaj veriyor, diyor ki artık Ukrayna'ya üst düzey Avrupalı yetkililer gelmesin. Biz bunu savaş nedeni sayarız. Burada Avrupa'nın oraya yardım etmesi söz konusu, yani Ukrayna'ya. Dolayısıyla tabii ki burada hemen nükleer düğmeye basılmaz. Ama ben İngiltere'nin yapmak istediği şey şu, işin içerisine NATO'yu sokmak. Bunu yaparken de bahsettiğin Polonya üzerinden, Estonya üzerinden, Litvanya üzerinden, işte Romanya üzerinden, buralardan Rusya'nın orası bir saldırısı sonrasında 5. maddeyi devreye sokmak istiyor. Ama tabii bu 5. maddeyi devreye sokmak demek hemen topyekün savaş olacağı anlamına gelmez. Bu 5. madde de yanlış anlaşılıyor Türkiye. Özellikle onu vurgulayayım. Şimdi mesela Türkiye bir NATO üyesi ülkesi değil mi? NATO'ya üye ülke. Şimdi Allah korusun olası bir NATO üyesine Rusya bir saldırı yaptı. Bu 5. maddeyi işletmeden önceki 5. madde tarihi boyunca bir kez işletildi biliyorsunuz. Afganistan'a yapılan saldırı. Şimdi 5. madde yürürlüğe girmeden önce 4. madde var. Yani müzakere toplantısı. Tehlike olup olmadığı, müdahale edilip edilmeyeceği karara bağlanıyor. Ve NATO üyesi her ülke topyekün savaşa girmek zorunda değil. Velev ki böyle bir karar alındı. Yani NATO'nun 5. maddesinin işletilmesine karar verildi.
1: Değiştirin
2: mesela Türkiye hani diyebilir ki ya ben burada fiili olarak topyekün savaşa girmiyorum. Ben geri hizmette destek vermek istiyorum. İşte ne bileyim yazılım sistemler ya da İHA SİHA veriyorum vesaire. O yüzden de böyle bir kısa süreli savaş planladıkları iddia ediliyor. Yani İngiltere'nin Rusya'ya karşı yıpratma savaşı. Çünkü Avrupa özellikle de onun dışında İngiltere diyor ki eğer Putin Ukrayna savaşını başarıyla bitirirse, işgal ettikleri toprakları tamamen kendi toprağı olarak sayar, buradan başarıyla çıkarsa yönünü Avrupa'ya çevirecek. Şimdi bunu yapar mı? Rusya yapar. Yani çünkü Rusya'yı da çok ciddi anlamda yıpratıyorlar. Özellikle İngiltere. Bu nedenle Avrupa'daki savaş hazırlıklarını ciddiye almak lazım. Fransa da aynı şekilde bu hazırlıkları yapıyor. Ama bu savaşın tarihi, mesela özellikle 2030 yılını işaret ediyorlar. CIA ve Alman istihbaratı 2029 yılına kadar Rusya'nın bir NATO üyesi ülkeye saldıracağı istihbaratını veriyor. Ha bu halkı gerçek anlamda tedirgin etmek, Rusya ile olası bir savaşa hazırlamak, beyinsel olarak
1: Polonya
2: hazırlamak
1: mı? Polonya'ya mesela şimdi üs kurmak hocam, kara üssü kurmak hem de ya Amerika Polonya, tarafında.
2: Polonya zaten son zamanlarda NATO'nun en büyük üssü haline geldi. Amerika'nın da en büyük üssü haline geldi. Eğer zaten savaş patlak verirse bu NATO üyeleri içerisinde Polonya üzerinden olacak.
1: Polonya olacak gibi. Peki.
0: Şimdi tabii şeyi de eklemek lazım Türker. Türkiye'nin yapmış olduğu sığınakları da ekleyelim. Yani şimdi 2025 yılında...
1: Geçin bu arkadaşlar, geçin ya. O savunma sistemlerini versenize tam ekran şöyle.
0: Bakanlık bir açıklama yaptı. 81 ilde 83.500 sığınak yapılacak bu net olarak. Resmi bir açıklama, şu an o sığınaklar ne durumda? Türkiye neden sığınak yapıyor? Yani şimdi bak devletler çok ciddi biçimde önlem alıyor. Ya resmen uçarak bir dünya savaşına doğru gidiyoruz. Yani bunun artık çiçek böcek güzellemeyle alakası yok. Bütün devletler, artık insanlar da fark etmeye başladı. Küçük savaşlar en sonunda hibrit savaşlar yerini büyük savaşa bırakacak. Yani bunun dönüşü yok. Türkiye durup dururken 83.500 sığınak yapmaz. Ha halka...
1: Acayip bir rakam.
0: Ya evet, yani bu resmi bir rakam. 2025 yılında açıklandı biliyorsun. Ha ne durumda, nasıl durumda bilmiyoruz. Ha bir yerleri de şu an
2: bu arada
0: açıklanmıyor.
2: Türkiye bu... Amerika Birleşik Devletleri'nin Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 uçağını vermesi çok sinsi bir planın parçası. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Çok, o da şu. Çok. Biliyorsunuz Suudi Arabistan Türkiye'den Kaan'ı almayı düşünüyordu. Kaan'a finansman, yani yatırım yapmayı düşünüyordu. Bakın bunun önüne geçtiler. Hemen alelacele Suudi Arabistan'a 48 tane F-35 veriyorlar.
0: 25
2: bu da zamanlama itibariyle çok manidar.
1: Çok çok çok.
0: 25 milyar dolar.
1: Peki şimdi biraz Haluk Hoca'nın seveceği konulara geçeceğiz. Arkadaşlar evet. 53 gelsin. Haluk Hocam bu konuları çok sever, Murat Hocam biliyorsun.
0: Murat da sever.
1: Murat Hoca
2: yok,
1: da
2: onlar
1: sever.
2: Haluk Hoca'nın konusu.
1: Haluk Hoca özellikle sever. Ben dün Kahramanmaraş'taydım. Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy'un davetlisi olarak. Ve Sayın Ersoy önemli açıklamalar yaptı gazetecilere. O açıklamadan iki tanesinin özellikle, hatta üç tanesinin altını çizeceğim. Ve hocalarıma soracağım. Bir tanesi... Kazılarda özellikle yerlilik vurgusu yaptı Sayın Ersoy. Yani yapılan tüm

0: kazıların artık başında Türk direktörler var, Türk koordinatörler var. Hani hep akıllarda öyle soru işaretleri kalıyordu ya hocam. Bütün hepsi Türk koordinatörlere bağlı bir kere. İkincisi kazıları hızlandırdık değil, yoğunlaştırdık diyor. Çünkü dikkat edin, herhalde 2-3 günde bir neredeyse yeni bir keşif geliyor. Yani sürekli bir keşif, yeni keşif var. Bunun sırrını sordum ben Sayın Bakan'a. Sayın Bakan da biz çok yoğunlaştırdık, yeni bir sisteme geçtik. Artık 12 ay 365 gün kazı yapılıyor, inceleme yapılıyor dedi. Bu da yeni keşifleri beraberinde getiriyor dedi. Bir diğer madde, Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik tüneller var diyor Sayın Bakan Ersoy ve bunları turizme hazır hale getiriyoruz diyor. Bir diğer madde, bence en önemli madde, Göbekli Tepe Taştepe'ler projesi. Yani işte Göbekli Tepe var, Karahan Tepe var, Sefer Tepe var. Biliyorsunuz böyle 12 tane tepe vardı. 8 tane daha tepenin ortaya çıkarıldığını belirtti. Bu da ilk kez açıklıyorum dedi. Yani 20'ye çıkmış Taştepe'ler
1: Ya
0: projesi.
1: Suriye'ye kadar uzanan bir alandan mı söz
0: Evet,
1: ediyoruz?
0: evet, evet.
1: Aslında
0: Tam öyle.
1: Suriye'de de devam ediyordur
0: Hilal
1: da.
0: şeklinde Suriye'ye kadar uzanan bir
1: Bence
0: yer.
1: Suriye'de de devam ediyor. Orası
0: Muhtemelen.
1: kazılmadığı için tabii Suriye şu anda imkansız öyle bir şey olması. Ama şu gerçeği kabul edelim. Bize öğretilen tarihi bir kez daha sorguya açalım. Yani bunları ilkel insanlar mı yaptı? Bu kadar ilkel insan o gün karınlarını doyurmak yerine veya yıllar boyu tutup taş taşıdılar, o taşları oydular, ondan sonra tapınmak için taş mı koydular? Artık bu işin anlamı kalmadı. Bu şekilde tanıtılan o taş tepeler, özellikle Göbekli Tepe ile başlayan
0: Ama
1: zincir,
0: inanılmaz değil mi ya?
1: efendim?
0: 20'ye çıkması.
1: Ya imkansız. Yani bak orada bambaşka bir şey
0: Hayır,
1: var.
0: ne imkansız hocam?
1: Şöyle imkansız. Bu insanların ilkel
0: Ha ben
1: olması.
0: yok onu demedim. 20'ye çıkması daha
1: Daha
0: da bulunuyor.
1: var.
0: Orayı
1: Daha var.
0: düşünsenize, şöyle tahayyül edin Murat hocam. Mesela 20 tane tepenin tam anlamıyla bittiğini, açıldığını, yani dünyada bir ilk.
1: Ya
0: Çok acayip bir
1: şimdi
0: ortam,
1: o
0: çok acayip bir
1: ölen
0: yer görebiliriz.
1: Türker, ölen Alman arkeoloğun burada Üsküdar'da bir özel toplantıda yapmış olduğu bir açıklama var. Orayı ilk keşfeden arkeolog var ya, öldü biliyorsun 2013'te galiba. O şöyle bir
0: Vefat
1: açıklama
0: etti hocam.
1: yaptı. 2017'de öldü, pardon. Dedi ki 1 milyondan fazla, yani 1 milyon metrekareden falan söz ediyorum. Yani öyle büyük bir rakam söylemiş ki. Arkadaşım katıldığı için toplantıya sormuş çıkışta, neden bunları televizyonda konuşmuyorsunuz? Şu an konuşamam demiş. Şimdi bak, bu Türkiye'nin biraz önce açıkladığın olay sevindirici. Evet, bütün kazı heyetinin başında Türk devletini temsil eden bir ya da birkaç kişi olmak zorunda.
0: Kazıları yerlileştirdi ve millileştirmişler.
1: Çünkü o kadar çok şey kaçırıldı. Bir de ortaya çıkmasını istemedikleri, Türkiye'de görünmesini istemedikleri eski uygarlıklar var. Bunlar hep saklandı. O yüzden Frig Vadisi denen yerde 100 yıldır Almanlar kazı yapıyor. 100. yıl bu. Çıkan
0: İşte
1: eserlere
0: o da
1: bakıyorsun, ben
0: muhtemelen
1: şaşırıyorum.
0: hocam Türk direktöre bağlıdır artık.
1: Yani yeni ama yakın zamanda bağlandı ama neden bu kadar ağır çalışıldı? Bak düşün, Almanya mahvoldu. Almanya
0: Onu da ben
1: 2.
0: Sayın
1: Dünya
0: Bakan'a sordum
1: Savaşı'nı.
0: işte. Yani geçmişte Sayın Bakan'ın döneminden önce neredeyse 2-3 aylık bir çalışma varmış kazılarda. Şimdi
1: Evet.
0: 12 ay.
1: Türker, bir de şunu soracağım. Bak Almanya Hitler'le yenildi, darmadağın oldu. İlginç bir şey. Onların buradaki ekibi dağılmadı. Paraları ödenmeye devam etti. Bunları kim organize etti Almanya'da? Yani bir şey var. Bu toprakların altında çıkan zenginliklerin ortaya çıkması istenmiyor. Çünkü bize anlatılan tarih neydi? İşte Avrupalılar gelene kadar Orta Doğu ve Türkiye coğrafyası ilkel varlıklarla karşı karşıyaydı. Ne zaman ki işte Romalılar geldi, uygarlığa kavuştu. Gerçek bu mu? Ya da Yunanlar işte buraya uygarlığı yaydı batı tarafına. Ondan sonrası ilkeldi. Gerçekten ilkel mi? Yani tarihi aslında bizim Türk tarihçilerinin çok ciddi biçimde tekrar yeniden ortaya koyması gerekiyor. Başka şeyler oluyor.
0: Evet. Murat Hocam.
2: Ya bu kazıların tabii Türk akademisyenler eşliğinde yapılması önemli. Buradan çıkan özellikle bu kazılarda elde edilen eserler Türkiye'de kalması çok önemli. Bunlar kültürel faaliyetlerin önemli parçaları. Bunlara sahip çıkmak Türkiye'nin boynunun borcu. İşte Sayın Bakan da sizlerle birlikte bunları sizlere göstererek, çalışmalardan bilgi vererek bunlara önem verdiklerini gösteriyorlar. Umarım yani bu kazılarda elde edilen eserler Türkiye'de kalır ki

0: Buna çalışıyorlar, uğraşıyorlar. Tabii bu kültürlerin geçmişte Anadolu üzerinde yaşayan diğer medeniyetlerin, medeniyetlerle ilgili bu bilgilerin elde edilmesinde bu tür kazılar çok önemli. Çok. Ben Ayasofya'nın altında ne kadar, kaç kilometredir? 9 kilometre.
1: 9 kilometre.
0: Önemli mesela bunları girip ben merak ederim ya. Yani.

0: geri getirmiş.
1: Ne kadar çalındığını anlayın. Daha 9000 gitmiş. O Almanya'da komple Ege bölgesinden çalınanlarla mabetler falan imal edilmiş durumda. Kapalı alanda sergiliyorlar.
2: Ya bir de lafı ama, unutmadan şunu söyleyeyim ya. Kahramanmaraş'ta oldu ya bu toplantı. Deprem bölgesinde çok ciddi Vakıflar Genel Müdürlüğü'nde yaptığı yatırımlar var Kültür Bakanlığı'na bağlı olarak. Depremden çıkmış bir şehirde festival, kültür yolu festivalin gelmesi ne kadar önemli biliyor musunuz? Esnaf açısından, vatandaş açısından,
1: hem oradaki moral psikolojik açısından
2: çok çok etki etmiş.
1: Yani devletin gücü. Devletin gücü budur. Yani şimdi devletin yerine işte bir takım vakıfları, kurumları, dernekleri koymanın ne kadar yanlış olduğunu devletin bu sergilediği güçte görüyorsun. Devlet varsa insan da var, insan varsa devlet var. Zaten böyledir. Öyle. Bu arada Ayasofya'nın altına gelelim. O büyük olasılıkla açılan yerlerin fotoğraflarını gördüm. Milattan önce 500'de yapılmış olan bu Ayasofya pagan tapınağıydı. Yani gerçek anlamda pagan tapınağı. Öncesinde. Sonra işte kilise oldu. Ondan sonra camiye çevrildi. Fakat o alttaki bölümler tamamen paganlara ait. Bakalım neler bulunacak. Gerçekten oradan çok ilginç şeyler çıkabilir. Çünkü günümüzde de Ayasofya'ya kasıtlı amaçla gidip orada tapınan paganlar var. Bak, gerçek anlamda söylüyorum. Gizlice tapınanlar var. Orası, o mabetleri onlar biliyordu. Bak şu an ben şaşırdım. Yeni gördüm bu açıklamayı bakanlığının. Ben gördüğüm zaman böyle, adamların bana söylediği tarih 2017.
2: Ben daha önce girdim biliyorsunuz Ahmet Hanapalı ile beraber Ayasofya'nın altı. Tabii o kadar balçık ve çamurdu ki Sayın Bakan dedi ki hepsini temizledik, toparladık. Yani turizme hazır hale getirdiklerine göre çok hummalı bir çalışma yapılmış. Sayın Bakan'dan da bir söz aldık. Bakalım belki ilk biz inebiliriz oralara.
1: Hayırlısı olsun.
2: Hayırlısı olsun, evet. Murat Hocam çok teşekkür ediyoruz.
0: Biz teşekkür ederiz.
2: Çok çok sağ olun. Haluk Hocam çok teşekkür
1: ederiz.
2: Ediyoruz.
1: Sağ olasın.
2: Murat Akan ve Haluk Özler'in kendi YouTube kanalları da var. Her gün yeni videolarla karşınızda oluyorlar. Oraları da takip etmeyi unutmayın. Bizi de takip edin. Ne Var Ne Yok YouTube kanalında ve Türkiye Rakıncı YouTube kanalında sizleri bekliyoruz. Salı günü tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Yapkim Yapı Kimya Sanayi sundu.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

Hey, kapatın çenenizi.

0: Ekip Bronzeville yolundaki okula doğru gidiyor. Okulun batı hattında oturuyor. Sorun yok. Temiz çıktı.
1: Affedersiniz. Affedersiniz.

0: Sharon, sanırım hükümet benden faydalanıyor. Çıkış stratejimizi planlıyorum.
1: Kapayın çenenizi!
2: Herkes dinlesin. Hepiniz spor salonunun ortasında dizlerinizin üzerinde sıraya girin. Hemen!

0: Şef, başkanı bağlıyorum.
1: Çabuk bağla. Ben Alston.
2: Alston, ben Başkan Wembley. O çocukların çoğunu kurtardın ama herkesin dışarı çıkması gerekiyor. Yoksa
3: işin biter, anladın mı?
2: Daha fazla kayıp olmamalı. Artık bitir.
1: Henüz bitmedi.
4: Ne kadar oldu?
5: Lanet olası 16 saat.

0: Yorum mu yapacaksın?
1: Resmi mi olsun?
0: Başkan ne diyor?
1: Başkana göre ekibim bekleyecek. Konuşmayı deniyorlar.
0: O kadar vaktimiz yok.
1: Evet, bence de öyle. O çocukların tek koz olduğunu anladıklarında işler bozulacak.
0: Benim yerimde olsan sen ne yapardın?
1: Senin yerinde olsam onaylardım. Bırak ekibim temizlesin. Halledebiliriz. Her zaman yaptığımız gibi.

0: Mason hatta, tamam. Miller'a git.
1: Miller, planları inceledim. Çatı dayanıklı çelik panellerden oluşuyor. Yani açabiliriz. Reynelerin üzerine düşmez.
2: Patlama doğu duvarında olacak.
1: Göremeyecekler. Biz yandan çıkarken...
2: Onlar önden girmeye çalışacaklar.
0: Mason'dan Rogers'a.
3: Yerinizi alın çocuklar. Ortalık aydınlanacak. Turnayı gözünden vuracağız.
0: Mason'dan Connery'e.
4: Yoldayız. Sayımız azaldı.
0: İnince onaylayın.
2: Anlaşıldı.
5: Bu doğru değil. Bir şey yapmalısın.
6: Hey, emir aldık. Burada olmak istedin, senin için savaştım. İşimiz bu.

0: ekip çıkarma bölgesine ilerliyor.
1: Gözünüz polis helikopterinde olsun.
2: Data yerini aldı.
3: Beklemede kalın. Bu görev tehlikeye girerse mahvoluruz.
1: Emirlere hazır olun.
2: Ateşe hazırım.
1: Helikopter patlama alanında. Komutumu bekleyin.
0: Yüzbaşım, açığa çıktık. Bunu göze alamayız. Beklemedeyiz.
1: Dur.
3: Şu an uygun değil.
4: Halkımızın varlığı için bunu başarmalıyız. Ve beyaz çocukların geleceği için.
5: Hayır. Ben bir şey yapmadım ki.
0: Ekip buluşma noktasına dönüyor. Etraf temiz.
3: Atış serbest. Atış serbest.

0: Lanet olsun. Polise güvenemeyiz demiştim. İşte şimdi hepiniz öldünüz.
1: Başla, başla, başla. Gir, gir, gir.
2: Hedef alırken sivillere dikkat edin.
3: Görmüyorum ki.
1: Gidin buradan, hadi.
3: Ah, lanet olsun.
0: Bu kadarı yeter.
1: Yere yatın, yatın yere.

0: Yere yatın, yere yatın. Emir böyle. Ne yapıyorsun?
1: Neydi o? Patlama gibiydi. Yardıma gidiyoruz.
0: Yatın yere! Yere yatın! Yere yatın!
2: Getirin onu!
3: Geri çekilin! Onları vururum! Rehineler hala bizde!
0: Bırak onu pislik! Bırak kadını! Bırak gitsin!
3: Kes sesini!
0: Bırak onu! Bırak gitsin! Hey, çıkar onları!
4: Herkes dışarı!
0: Hemen onu bırak!
4: Spor salonuna!
0: Eller yukarı! Arkana dön! Ve bana doğru yürü pislik!
5: Hayır!
3: Sana doğru geleceğim! Ama o da benimle! Hepiniz benimle geliyorsunuz!
0: Hayır!
1: Vuruldum. İmdat. Helikopter düşüyor. Helikopter düşüyor. Helikopter düşüyor.

Connor! Connor! Connor!

0: Yo, hızlı ol dostum hadi.
1: Geç kalmadım ki. Ne haber dostum?
0: Hadi. People want to talk and react.

0: İyi misin?
1: Evet, iyiyim. Lanet. Öldü mü?
0: Evet, öldü. Sen gerçekten iyi misin? Ha, söyle.
1: Ben iyiyim. Ne oldu böyle? Kahretsin.
0: Evet, uzun zaman oldu. Git buradan evlat.
1: Hayır, seni bırakamam.
0: Git buradan dedim sana, hadi. Git. Duydun, git. Hadi git, hadi.
1: Hiçbir beyaz bana böyle davran.

0: Tanrım, bu adam değerliydi. Kan kana çıkarır.
1: Tyrone Pettis, hapse mi girmek istiyorsun?
0: 6 kez girdim zaten. Temizleyin şunu.
1: Dur.
0: Hayır. Hayır, bekle. Cornell'in silahını alın. Seni öldürmeyeceğiz. Silahsız siyah bir adamı neden öldürdüğünü açıklarsın.
2: Bu pisliğin gitmesine izin mi vereceksin ha?
0: Bunlar benim sokaklarım. Bu sokaklarda olan her şeyi biliyorum. Bu pes etmek değil. Connor için planım.
2: Şanslısın bugün.
3: Saçmalık.
1: Ben olanı söylüyorum.
4: Tyrone Pettis'in ne kadar acımasız olduğunu hepimiz biliyoruz değil mi? Adamını öldürüyorsun ve seni bırakıyor.
1: Belki de Şef Altson'u çağırmalıyız. Ha?
4: Neden bunu yapayım ki?
1: Çünkü ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O çocuğun şu an yardıma ihtiyacı var, tamam mı? Tehlikede. Şahitlik de edebilir. Çocuğu bul.
3: Bak Connor. Stres altında olduğum bildirildi. Uyumuyorsun. Şartlı tahliyelerle temas halindesin. En iyilerdensin. Ama en iyilerde hata yapar.
1: Vakini bul.
4: Peki. Vakin Smith değil mi?
1: Evet.
4: Onu buldum.
1: Hayır. Lanet olsun.
3: Ne oldu Connor? Şartlı tahliyeni öldürdü. Kızdın mı? Yoksa ondan korkuyor musun sen?
1: Onu kurtarmaya çalıştım.
4: Gerçek buysa daha kötü. Açığa alındın.
3: Rozetini teslim et.
1: Canınız cehenneme.

0: Hey, Petis amcanız geldi. Nasılsınız bakalım?
1: İyi.
0: İyi misiniz?
2: Paraya mı bakıyorsun?
0: Paraya bakıyor gibisin. Notlar nasıl?
1: Güzel.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Önce güzel. Sen. Hepsi 5 mi? Senin nasıl? Gerisi 5 mi peki?
1: Evet.
0: Ya senin?
1: Hepsi 5.
0: Hepsi mi?
2: Sana notlarımı göstereyim.
0: Al bakalım.
2: Evet, hepsi 5.
0: Hepsi 5. Bir tane 4, bunu da sevdim.
2: Evet, doğru söylüyorum bak. Mi?
1: Evet.
0: Peki
2: bak
0: ya
2: beni
0: sen?
2: Dinle şimdi.
0: Peki ya sen? Hayır. Bekle bekle. Kim konuşuyor? Ben konuşuyorum.
1: Tamam.
0: Teşekkür ederim.
2: Tamam, notların sen nasıl? Konuşuyorsun.
0: Al bakalım. Seni tekrar gördüğümde hepsi 5 olur mu?
2: Elimden geleni
0: yap. Elimden
2: yaparım.
0: Geleni yap. Önemsediğim şey bu.
2: Söz veriyorum.
0: Ne yapıyorsun genç adam? Nasılsın?
3: Ay, harika.
0: Notlarınız nasıl?
3: Hepsi 5.
0: 5 mi?
3: Sağ ol.
0: Al bakalım.
3: Sağ olun. Çok teşekkür ederim.
0: İşte böyle. Hep iyi notlar alın.
3: Teşekkürler
0: umarım
3: efendim.
0: Umarım çok başarılı olur ve üniversiteye gidersiniz. Ve bir gün bana borç verirsiniz.
3: Tabii ki efendim. Veririz efendim.
0: Pekala.
3: Sağ olun.
0: Şeytan ortaya çıkmış. Bakalım ne istiyor.
4: Ne haber beyaz çocuk?
0: Bu zevki neye borçluyuz?
5: Yaptığı şey çok güzel.

0: Söylentilere rağmen.
1: Teşekkür ederim. Söylenti demişken Güney Yaka'da olanları duydun mu? Şeker gibi madde dağıtılıyor. Bir planın var mı acaba?
0: Dövüşecek ve kazanacak savaşlarım yok. Bu çok önemli. Bu yüzden buradayım. İşini yarım bıraktın.
1: Hayır. Yarım bırakmadım.
0: Öyle durmuyor. Bıraktın.
1: Yarım bir iş yok. Bu bir strateji. Hangi savaşı kazanacağını bilmek. İşte bu çok önemli.
0: Sevdim bunu.
1: Neyi sevdin?
0: İki zeki adam şehirdeki stratejileri tartışıyor. Bu yıl seçim var. Büyük bir yardım bekliyorum.
1: Her zamanki gibi.

0: Ne istiyormuş yine?
1: Gel benimle.
2: Şuradaki.
3: Silah yok, tanık yok.
2: Bir şeyler doğru gelmiyor. Seni istedi.
4: İki sade kahve.
2: Teşekkürler.
3: Teşekkürler tatlım. Bir siyahiyi vurdu. Nasıl yardım ederim ki?
1: Borcunu ödemeni istiyorum.
5: Bugün senin yüzünden işimden oldum, biliyor musun? Ödeşmedik mi?
1: Bunda benim için bir fayda göremedim. Bazı şeyleri değiştirmen gerek. Arz eden tarafta olmalısın.
5: Lanet herif.
1: Hayır, dur. Burada değil.
2: Bence Petis'le konuşmalıyız.
3: Ne diyeceksin peki?
2: Connolly'ye bir şey olursa onu gömeceğimizi.
3: Biraz abartılı oldu.
2: Konu Petis'e her geldiğinde korkmuş görünüyorsun. Neden böyle?
3: Ben korkmuyorum. Ve Petis de aptal değil.

0: Aman Tanrım.
1: Ben geldim bebeğim. Üzgünüm, geciktim. Zor bir gündü.
0: Sorun değil tatlım. Zam aldın mı?
1: Haber vereceklermiş.
0: Ona ihtiyacımız var Connor.
1: Biliyorum bebeğim, girebilir miyim? Geliyorum.
0: Evet.
1: İyi misin? Sen neden yerdesin?
0: Bir dakika ver.
1: Tamam.
0: Bebeğim.
1: Evet bebeğim.
0: O para bize lazım.
1: Biliyorum canım, biliyorum.
0: Bize yani.
1: Biliyorum canım.
0: Yani bizim.
1: Hamile misin?
0: Bebeğe dikkat.

0: mutlu olursun sanmıştım.
1: Hayır, mutluyum ben, çok mutluyum.
0: Mutlu musun?
1: Evet. Aman Tanrım.
0: Mutlu musun?
1: Evet.
0: Tamam.
1: Buna inanamıyorum.
0: Seni seviyorum.
1: Seni seviyorum tatlım. Gördüğüm en iyi anne olacaksın. Burada bir bebek var yani.
0: Evet.
1: Merhaba bebeğim. Merhaba. Nasılsın?
0: Tamam. Aa. Buraya park edemeyiz. Ölebiliriz.
1: Hadi ama sağlıklı yiyecekler alalım, olur mu? Güzel bir yemek.
0: Ne? Sağlıklı bir yemek mi?
1: Pastırmalı yumurta, protein.
0: Tamam, protein.
1: Yavaş.
0: Pekala.
1: Ben
0: iyiyim.
1: Düşmek evet. İstemiyoruz değil mi?
0: Evet, doğru. Seni evet. Seviyorum.
1: Pekala, her gün bir avokado yemelisin, tamam mı? Beyin sağlığı için.
0: Nereden biliyorsun?
1: Okudum, bazı şeyler okudum. Bazı şeyler duydum.
2: Evet, gayet iyi. Evet. Aa, olur dostum, tabii.

0: İyi olacaksın kızım.
1: Kornel için çok üzgünüm.
2: Şu sahte kardeşlik palavranı benden ve ailemden uzak tut. Kornel senin yüzünden öldü. Ona seni bırakmasını söylemiştim. Git buradan. Hemen.

0: Al bunu. Alıp gitmemi ister misin? Hiç sanmam.
1: Hala kızgın mı?
2: Artık iki katı yemeni istiyorum bebeğim. Bebeği tamam, beslemelisin,
3: tamam? Tamam, çok
2: yedim. Tamam.
3: Mesele şu ki sen sabah bulantılarıyla uğraşmıyorsun canım.
2: Evet.
3: Hayır bebeğim, söylemene
2: emniyet
3: gerek
2: kemeri.
3: Yok.
2: Bunu takmalıyız. Tartışmaya açık değil.

0: Karşı koyma beyaz çocuk.
1: Connor!
0: Karşı koyma!
1: Connor!
0: Karşı koyma dedim sana!
1: Connor! Connor!
0: Cehenneme git!
1: Connor!
2: Bu da ne? Candice! Karıma ne yaptın? Nerede o?
3: Bulduğunda beni ara.
2: Neyi bulduğumda?
3: Para mı?
2: Ne parası?
3: Daha önce efendi gibi konuşmaya çalıştım. Ama ne dediğimi anlaman için biraz motivasyona ihtiyacım var. Cornell'i öldürdün. Daha 25 yaşındaydı. Bana yılda 250 bin getirirdi. En az 20 yılı vardı. Hapse girebileceği 5 yılı da çıkar. Yani bana borcun var. 6 milyon dolar.
2: Ne?
3: Kaybım var Connelly. Ama iyi bir iş adamı olduğum için sana indirim yapacağım. Enflasyon ve diğer sebeplerle bana sadece 2 milyon borçlu.

0: dostum.
1: Benim 2000'im bile yok.
0: Biliyorum. Maaşın çok kötü.
2: Nedir bu? Güney yakada bir adres, ne yapacağım?
0: Hazine haritası. Karını kurtarmak istersin kanalıyım. Ne kadar zamanın var? Öğlen oldu. Gece yarısına kadar.
2: Bu imkansız.
0: İnanmalısın. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Hiçbir şey imkansız değildir. Tanıdık geliyor mu? Anahtarlar torpidoda.

0: Hey! Hey! Hey! Hey!
1: Ben olsam yapmazdım.

0: Lanet olsun!
1: Dikkat et pis herif!
2: Seni seviyorum.
0: Ne?

0: Tanrım.
1: Merhaba dostum. Uzun zaman oldu değil mi?
0: Belki de olmadı.
1: Sen benim tek seçeneğimsin.
0: Ayağını çek.
1: Yardımın gerek.
0: Ayağını çek dedim.
1: Yapamam, hayır.
0: Daha önce dinlemedin beni. Nasıl bitti biliyorsun.
1: Babamın öldüğü günü hatırladın mı? 12 yaşındaydın. Bu silahı annem eşyasını toplarken buldun.
0: Evet. Yani?
1: O silahı bana doğrultmuştun. Ve sana dedim ki, bir daha bana silah doğrultursan yüzünü dağıtırım.
0: Evet, ama artık o yaşta değilim. Bırak beni! Bırak beni!
1: Çek şu elini.

0: Sana sonsuza dek bakamam.
1: Evet, idare ediyorum.
0: Ne zamana kadar Tim?
1: Ne kadar olmalı? O insanları vurmak sorun olmayana kadar mı?
0: Ayarladım. Sadece yap işte.
1: Ben sen değilim.
0: Bu iyi bir şey.
1: Ne istiyorsun Connor?
0: Gece yarısına kadar 2 milyon dolar lazım.
1: Tamam, neden söylemedin? Gidip cüzdanımı alayım. Ne diyorsun sen?
0: Tyrone Pettis. Kendisi aldı. Onun adamını öldürdüm.
1: Sen akıllanmadın mı? Yeterince insan vurmadın mı?
0: Eğer çekip gidersen o ölür.
1: Zaten ölecek.
0: Sadece o değil. Amca olacaksın.

Evet. Evet. Mecbur kalırsam. Lanet olsun. İstemiyorum. Evet. Pekala.

0: Başka bir ailemiz yok değil mi?
1: Umarım kızdır.
2: Bunu neden yaptın şimdi?
1: Neden mi yaptım? Çünkü hak etti. Bana her şeyi anlat.
3: Herkese iyi günler. Kasabada bir memurun ateş ettiğine dair raporlar var. Jackson polis şefi bölgedeki tüm güvenlik kamerası görüntülerinin ele geçirildiğini duyurdu. Ciddi bir hareket. Şimdi soru alıyor.
4: Bunun arama emri olmadan yapıldığına dair söylentiler var. Doğru mu?
5: Arama emri vardı.
6: Şef Aslan, şehirde tacirlerine sığınak sağladığınız hakkındaki diğer söylentilerden haberiniz var mı?
5: Kim dedi bunu?
6: Bu işte olmanın tek sebebinin de o olduğunu söylüyorlar. O rehine durumunu atlattığın için hala masanın başında mı olacaksın, şef?
5: Benim gözetimimde birçok insan öldü. Bu acıya her gün katlanıyorum. Ve bu beni, bu şehri korumaya daha çok itiyor. Bu şehir, hepsi sizin için. Böyle yazabilirsiniz.
7: İddialar
8: şef,
7: doğru mu?
8: Şef, kayıtlar için ne diyorsunuz? Şef,
7: lütfen
8: yorum yapar mısınız?
7: Yapar mısınız?
8: Şef.
6: Çok güzeldi. Neredeyse bu saçmalığa inanıyordum.
5: Defol buradan. Beni çıldırtıyorsun.
6: Numaraların giderek büyüyor. Güneşe çok yakın uçuyorsun. Bu süreçte kanatlarını yakacaksın. Diğerlerini de...
5: Umurunda mı? Hala paranı alıyorsun. Neden buradasın?
6: Halletmem gereken ailevi bir işim vardı ve senin fiyaskolarını duydum. O yüzden gösteriyi görmek istedim.
5: Gösteri bitti.
6: Seni izliyoruz şef. Seni izliyoruz.
0: Bunu başarabilecek tek bir takım var.
1: Başladığı gibi bitmedi.
0: O gece herkes için çok şey değişti. Sadece sen değil Tim. Herkes. Hepimiz koca şehirde kaybolmak zorunda kaldık.
1: Haklı olsan bile

0: Lanet olsun.
1: Sizi görmek güzel çocuklar.
2: Yüzbaşı.
1: Kötü görünüyorsun Elti. Tim.
3: Yüzbaşım.
2: Jeremy nasıl?
1: İyi. 20 oldu.
2: Vay. Şu işe bak.
1: İyi misin?
2: Ya.
1: Yaşıyor mu?
2: Evet, yaşıyor.
1: Nerede?
2: Bilmiyorum. Petis onu götürdü.
4: Kıpırdama lan.

0: Durursam ağzındaki bandı çıkartırım.
1: Connor nerede? Bana ne yapacaksın?
0: Kocanın ne kadar becerikli olduğuna bağlı.
2: Yardıma ihtiyacım var. Lütfen.
3: Ne zaman?
2: Bu gece.
3: Pekala. Başka bilen var mı?
2: Hayır, sadece biz.
3: Tamam. Ekibi çağıracağız. Biz aileyiz.
4: Aile. Biraz abartılı oldu.
3: Öyle bir aile değil.
5: Büyük açılış 2 hafta içinde.
6: Bay Miller, burada olmak istediğinizden emin misiniz?
7: Evet.
6: Hayattaki gerçek gücüne ulaşmak için ortaya çıkarman gerekir. Anladın mı beni?
1: Harika tatlım.
6: Tommy bize bir bilgisayar almamız gerektiğini söylüyor.
8: Bekle bebeğim, bekle.
7: Affedersiniz, geliyorum. Kimsiniz?
8: Kim miyim? Dur kızım. Mason. Adamım, defol.
6: Bay Miller, ne yapıyorsunuz?
7: Ortaya çıkıyorum.

0: Herkes nerede?
1: Sürpriz bir parti mi olacaktı?
2: Ben siz bir partiye başlamayacağınızı biliyorum. Boom! Connor, dostum.
0: Steve.
2: Seni görmek çok güzel adamım.
0: Teşekkür ederim.
2: Dayan, onu bulacağız.
0: Steve.
2: Ne haber Tim?
0: Uzun zaman oldu.
2: Nasılsın?
0: Seni görmek güzel.
2: Duygusallığın sırası değil, bize lazımsın. Yüzbaşı.
3: Lanet olasıca dostlarım.
0: Evet, Dwayne geldi. Bazı şeyler hiç değişmiyor. CPT.
3: Ayağımın altına alırım.
0: Seni gördüğüme sevindim.
3: Ben de dostum.
0: Teşekkür ederim dostum. Hoş geldin.
3: Yüzbaşı.
1: Konuştuğumuz gibi mi?
3: Getirdim.
1: Başlayalım.
3: Mülk'ün şehir koduna göre planlarını çıkardım. Arka oda için verilmiş bir izin var.
2: Pekala. Tam olarak kimin mülküne bakıyoruz ve neden?
1: Connor, söyle onları.
4: Bu sabah şartlı tahliyelerinden birini döven bir katili öldürdüm. Pettis'in adamlarından biriymiş.
2: Kahretsin.
4: Evet, sonrasında kendisi aldılar. 2 milyon gerekiyor.
3: Ya tuzaksa?
4: Hayır, ölmemi isteselerdi ölmüş olurdum.
1: Bakın, şimdiye kadar yaptığımız her şey bayrak içindi. Ordu yokken bile. Bu aynı şey değil, kılıfımız yok. Bu iş yasa dışı. Bunu bilmelisiniz.
3: Ben varım. En son yaşadığımı hissettiğimde yine birlikteydik. Evet, istediğimiz gibi bitmedi. Ama ne yapalım? Tek ihtiyacım olan aramanızdı.
2: Pekala, neden bir araya geldiğimizi umursamıyorum. Bunun olduğu için mutluyum sadece.
0: Tamam. Peki plan nedir?
4: Narkotikler olarak yakıp yıkıyoruz dostlarım. Saat 11'e kadar yani.
2: Dostum, tek bir şey eksik. Bunları yapmak için silaha ihtiyacımız var. Dev silahlara. Çok fazla.
3: Ben de öyle
2: fazla
3: diyecektim.
4: İşte bu.

0: Yere yatın.
1: Dikkat edin, dikkat edin. Eğilin, eğilin. Koş, koş, koş, koş, koş. Hadi, hadi. Kaçın.
0: Yere yatın. Eğilin. Hadi, hemen. Kımıldamayın.
1: Hadi, kaçın, kaçın, kaçın.
0: Hey, arka dikkat
1: taraftan,
0: et.
1: Arka taraftan, hadi. Hadi. Hepimizi öldürecekler, hepimizi öldürecekler. Kaçın.
2: Yakalayın. Kaldır ellerini. Bırak onu.
3: İşim bitti pislik herif. Hadi Dee, söyle.
4: Sen söyle.
3: Ben taş adamım, söyleyemem. Sen söylesene adamım.
4: Pekala. Dee iyi ve lanet olası ey dostum. Şimdi anladın mı?
5: Hadi oradan. Sizler polis falan değilsiniz.
6: Haklısın, değiliz. Peki... Senden ne istiyoruz?
5: Kimi soyduğunu bilmiyorsun dostum.
4: Hadi uzatma, gidelim.
3: Gel.
5: Buldum. Biri para mı istedi?
6: Bu pisliğin dağıtılmasına izin vermeyeceğim. Pislik.

0: Evet. 20 dakikayı geliyorum. İyi misin?
1: Evet, iyiyim.
0: Söylesene, orada ne oldu dostum?
1: Bak, iyiyim dostum, iyiyim.
0: Hey, hey. Ne oldu?
1: O gece. Sana da olmuyor mu?
0: Hangi gece?
1: Çok iyi biliyorsun.
0: Lanet olası çağrıyı ben yaptım dostum. Ben yaptım. Ve bitti.
1: O gece birçok insan öldü.
0: Biz olmasak herkesi öldüreceklerdi. Hayat kurtardık. Bir sürü lanet olası hayat kurtardık. Devam ediyoruz.
1: Adamlarımı ölüme gönderdim ve bununla yaşamak zorundayım dostum.
0: Benim yaşamadığımı mı sanıyorsun? Her gün düşünmediğimi mi sanıyorsun? Sana bir şey söyleyeyim. İşler o raddedeyken ölmek ve öldürmek arasında bir karar vermen gerekir. Yanlış seçim yoktur. Hiçbir zaman. Anladın mı?
1: Evet.
0: Arkanda bırak. Hadi.

0: her şeyi batıracaktın.
1: Ne? Narkotikmiş gibi girdiler.
0: Kaç kişi?
1: 5.
0: Lanet olsun. Yüzlerini gördün mü? Pettis miydi?
1: Bilmiyorum.
0: Hazır olduğunuzu söyledi.
1: Hiçbir şey söylemem. Bana güven.
0: Çeneni tut. Tabii ki söylemeyeceksin. Üzgünüm Danny. Yardım gerekiyor.

0: İster misin?
1: Hayır. Eğer sen de içmezsen memnun olurum.
0: Duydun mu? Erdemli ve gıcık.
1: Aslında tek nedenim hamile olmam ve gıcık.
0: Öyle mi? Buna saygı duyarım. Erkek mi kız mı?
1: Bilmiyorum, bugün öğrendim.
0: Söndür şunu dostum. Hamile olduğunu duydun. Eski mafya Petis mükemmel günü mahvetti.
1: Pek mükemmel değildi.
0: Bir pürüz mü var? Beyaz tatlı çitlerin arkasında mı?
1: Yani her şey mükemmel değil. Biz de herkes gibi mücadele ediyoruz. Connor iyi olduğunu biliyor ama düşük dereceli bir işte çalışıyor. Bebeğim için rol model olmak nasıl bir şey? Çocuğun var mı? Ailen var mı?
0: Ailem sokaklar. Sözde annem doğduktan sonra beni bir köşede bıraktı.
1: Üzgünüm.
0: Evet?
2: Ne yapıyorsun sen?
0: Ne oldu?
2: Dalga geçme. Güney tarafının yasak olduğunu söylemiştim sana.
0: Söyledin. Ben burada ofisimde...
3: Mesai saati sonrası işime bakıyorum.
0: Ve polis şefinin beni neden aradığını merak ediyorum.
3: Neden ofiste
2: olduğunu unutma.
3: Benim sayemde oldu.
2: İndiririm de seni lanet olası.
0: Görünüşe göre erkeğin seni almaya geliyor. Ve bebeği. Söylesene, nasıl rol model ama?
4: Şey, söylemeliyim ki siz serserilere yakışan bir onur.
5: Lütfen bizimle dalga geçme yüzbaşı.
6: Ne kadar?
7: 1.875.000.
6: Bu yetmez. Sorun değil, payınızı alın, tamam mı?
4: Hey. Senin için buradayım dostum. Para için değil.
8: Üniversite fonu olsun.
5: Bak ne diyeceğim. Bir kadından da alabilirim bunu.
6: Eminim yaparsın. Gibi.
5: Ne diyeceğim? Biz senin için buradayız. Seni seviyorum kardeşim.
4: Ne olduğunun farkında mısın?
7: İşimi bıraktım.
4: Sana bırak demedik ki.
7: Siz beyazlar delisiniz.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam edecek.
10: Saçlarım stilimin en önemli parçası. Bu yüzden saçlarımı boyarken onları daha da önemsiyorum. Üçlü haptik sistem teknolojisiyle yeni Schwarzkopf Creme Supreme. Serum boyaya hazırlar, saç boyası yıpranmaya karşı korur ve bakım maskesiz saçı onarır. Hayallerindeki renk saçların hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Creme Supreme, her sen için.
9: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola'yla devam ediyor.
0: Bir an öldün sandım.
6: Onu ver.
0: Ne? Bana güvenmiyor musun?
6: Öyle değil, hayır. Parayı istiyorsan

0: yaşadığını kanıtla.
1: Nasıl istersen. Merhaba de.
2: Merhaba.
0: Bebeğim, seni almaya geliyorum.
2: Connor.
3: Candice, ona zarar verme.
1: Sana adresi mesaj atacağım. Yanında polisle gelirsen ne olacağını biliyorsun.
0: Ona sakın dokunma.
4: Ne yapıyoruz?
1: Paramı alacağım, onu bırakacağım.
4: Peki bu adamlara güveniyor musun?
1: Birine.
4: Dostum, o da bir yılan. Hepsi yılan. Ve gitmesine izin verirsek bizi ısıracaklar.
1: Biz? Derken? Lanet olası, bu benim operasyonum. Ve beni sorgulamanı beğenmiyorum. Sana bir soru sorayım. Aç mısın?
4: Hayır efendim.
1: Bir şey ister misin?
4: Hayır.
1: O zaman sana ilk söylediğimde böyle şeyler duymak istemiyorum.
4: Anladım. Benim hatam. Ama bunu başlattığından beri seninleyim ben. Sana şöyle söyleyeceğim. Bu beyaz çocukların yaşamasına izin verirsek, bu işin bir önemi yok. Çünkü şehir dışında olacağız. Yaşamak için. Seni korumak için burada olmayabilirim.
2: Bunu yapmak zorunda değilsin.
1: Burnunu sokmayı kes.
2: Haklıydın. Bize yardım et. Bırak her gece omzumuzun üzerinden bakmak zorunda olmadığımız bir yere gidelim.
1: Sana yardım etmemi mi istiyorsun?
2: Sen aptal biri değilsin. Doğru söylüyor, arkada tanık bırakmak aptallık olur. Ama biz gidersek bu olmayacak.
4: Konuştuklarından emin olmanın bir yolu var.
5: Fikrini değiştiremez miyim?
0: Hayır efendim. Bütün koz onda ve başka bir seçenek yok.
5: Ya yaparsa?
0: Yapmayacak.
5: Mantıklı değil.
0: Bunu göze aldık.
5: İhtiyacın olduğunda hazırım. Tamam mı? Bana haber ver yeter.
0: Olur.
6: Dannyfield, güney yakasındaki en büyük satıcısıdır. Güçlü ve doğru bir hedef. Almadıkları gerçeği rakipsiz olduklarına inanmamı sağlıyor. Oraya vardığında Danny ile görüşeceğiz.
7: Danny öldü. Kalp krizi.
6: Ne? Uydurmuyorsun değil mi?
7: Yüklüydü.
6: Peki. Narkotik gibi giyinmişler. Federallerle konuştum. Hiçbir şey bulamadılar. Her tarafı ele geçirip temizlediler. 1 milyon değerini yok ettiler. Sorum şu, onları tutuklamalı mıyız yoksa övmeli miyiz?
7: İpucu var mı?
6: Hayır, yok.
8: İki dansçı bulduk, devriye onları getiriyor.
7: Tanrım, sadece zaman kaybı. Bana gerçek bir şey getir.
8: Şefin bir sorunu var.
6: Stresli biraz.
8: Hayır. Daha farklı bir şey.
6: Stresli dedim.
1: Aç mısın? Bana balıklı sandviç al.
4: Kim?
1: Sen dostum, ne demek kim?
4: Pekala. Bu saçmalık.
1: Ben rahatlamaya gidiyorum. Dönene kadar böyle kal.
2: Tamam. Göklerdeki babamız, senin adın kutsalmış.

Buraya girip çıkmanın tek bir yolu var. Hesabı olan varsa karşıma çıksa iyi olur.

0: Bu iş çirkinleşebilir.
1: Bir isim düşündün mü?
0: Henüz değil.
1: Eğer erkekse Tim güzel olur.
0: Fena sayılmaz bak. Connor Jr. bu da fena değil.
1: Kızsa Millie.
0: Büyük annem.
1: Evet.
0: Annemin cenazesine neden gelmedin?
1: Dipteydim. Sana bir şey söylemeliyim Connor.
0: Yapma, yapma. Herkes kafayı yemiş. Endişelenme.
1: Benim için kötü olabilir. Haklısın. Fakat olursa çıkıp kimseyle kavga etmek istemiyorum. Hey, durur musun? Tuvalete gitmem gerekiyor.
0: Tabii.
2: Ben Mason.
3: Sana ve ekibine ihtiyacım var.
2: Artık çalışmıyoruz. Bunu biliyorsun.
3: Emin misin? Askeri hassasiyetle bir şey vuruldu. Çok para alınmış. Hem de çok.
2: Dediğim gibi, artık çalışmıyoruz.
3: Rehine krizindeki rolünün kamuoyuna açıklanmasından nefret ediyorum.
2: Savaş için eğitildim. Kazanmak için dövüşürüm.
3: Bu ne demek?
2: Eğer ikimizden biri üstlenecekse bu her zaman ben olurum.
3: Benden başkası sence sana inanır mı?
2: Hey, şunu unutma. Kayıt dışı diye bir şey yok. Yüzbaşı.
4: Merhaba.
2: Yolda mısın?
5: Lanet. Hayır, ben gelmiyorum.
6: Bilgi bana laf yetiştiriyor. Burayı cehenneme
7: Hayır,
6: çevirdi.
7: Hayır diyorum işte, anlamıyor musun?
2: Ne?
4: Sana diyorum, biraz sakin olur musun? Lütfen biraz sakin ol.
2: Aa, lanet olsun. Lanet olsun.
6: Lanet olsun, kendi sesimi duyamıyorum. Mason, dinle.

0: Kızlar ne oluyor? Bilmiyorum.
1: Vakit doldu şimdi.

Hamilesin be. Seni incitmek istemiyorum ama inciteceğim. Bir pisliğe iyi davranınca böyle oluyor işte.

0: Çip tık oldu.
1: Tamamdır.
0: Kennedy'yi takip etmek istemezdim ama arkamda bir asker bırakamam.
2: Hazır mısın?
3: Alalım onu.
2: Hadi gidelim.
4: Hey, formundasın adamım. Çantaları al, hadi gidelim.
5: Bu taraftan.

0: Pekala, buradayım. Karım nerede?
1: Şşş.
2: Evet, evet. Evet. Evet. Evet. Haiti futbolda 20 yıldır Amerika'yı yenemedi. Ama işimize dönelim. Sayın. Anlaşma şu. 2 milyonumu aldığımda onu göreceksin. Yani sayımdan sonra.
0: Onu hemen görmek istiyorum.
2: Benden lanet olası taleplerde bulunamazsın. İkinizi de olduğunuz yerde öldürürüm.
0: Vakini öldürdüğünü biliyorum.
2: Yani o çocuk benden çalışıyordu. Bunu kabul edilemez olarak görüyorum.
3: 1.875.000.
0: Çok hızlı oldu.
3: Milyon milyon sayıyoruz. Saymayı biliyorum.
2: Eksik yani.
0: Olabilir. Orada olanı aldık işte. Ayrıca sokaktan 1 milyon dolar değerinde ürün aldım, tamam mı? Senin için önemli olmalı.

0: Gel benimle.
1: Bebeğim. Bebeğim.
2: Connor.
1: Bir şeyin var mı?
2: İyi bizi misin? Göndermeyecekler.
0: Sağ ol. Sağ ol Connelly.
1: Ne için?
0: Aa, lanet olsun. Buradaki kimse bilmiyor.
1: Neyi bilmiyor?
0: Kim olduğunu nasıl anladım sanıyorsun? Sabah kahvaltını nerede yaptığını nereden bildiğimi sanıyorsun? Rakibimi bana geri dönmeden nakavt edecek mükemmel insan olduğunu nereden bildiğimi sanıyorsun?
1: Ne dediğini bilmiyorum. Tamam.
0: Tamam, bir, iki, üç mermi var. Bu neden bahsettiğimi tam olarak anladığınızı gösteriyor.
1: Ortadan kaybolmamız gerekiyordu. İş yoktu. Aile yoktu.
3: Tanrım Tim.
1: Şunları görüyor musun? Damarlarım. O tedarik etti. Ödeme yapamadım ve o yüzden ona borçlandım.
3: Ona borçlu musun? Ben senin kardeşinim.
0: Lanet olsun, drama çıktı burada.
1: Çünkü senin yüzünden lanet geceleri uyuyamıyorum. Lanet yüzünü görüyorum. Aklımdan bir türlü çıkmıyor.
3: Benim kararım değildi.
1: Her gece.
3: Benim kararım değildi. Emir öyleydi.
0: Bekle, ne? Bu ne emri böyle?
2: Brownsville yolu çatışması.
3: Biz orada emir alıyorduk.
0: Dur. O gün insanlarımı öldüren siz miydiniz? Afganistan'da mahsur kaldığınızı sanıyordum.
1: Resmi hikaye bu işte. Resmi olmayan Sam amca için pis işler yaptık.
0: Bir lisedeki lanet öğretmenimdi. Basketbol antrenörüm. Onlar kahrolası dünyada umursadığım insanlardı.
3: O patlamayı tetikleyen bendim. Benim.
0: Belki de kurşunu yemesi gereken sensin.
1: Hayır. Hayır. Lanet olsun. Buraya lanet olsun. Bırak gitsinler.
0: Aa, burada biraz Habil ve Kabil mi görüyorum? Çok üzülme. Küçük kardeşin başka seçeneği yoktu. Bazı ölümler olmak zorunda. Bunun için beceri gerek.
1: Bırak gitsinler.
0: Ben paramı aldım. Onları bir daha görmek istemiyorum.
4: Kardeşim, yumuşuyor musun?
0: Kafanı kullan. Güney yakasındaki rakiplerimizi az önce devirdiler. Sokaklarda öldüler. Bunu yapmamıza gerek yok.
4: Dostum, ben bunlara takılmam.
1: Dikkat et. Hadi bebeğim. Hadi. Dikkat ol. Hadi gidelim. Gidelim buradan. Hadi. Çabuk.

Gidin!

0: Connor, iyi misin?
1: Çekildim, kanaması var.
0: Giderim.
1: Çekil üstünden.
0: Dinle. Petty sadece parasını istiyor. Borçlarımız ödendi. Bu olmamalıydı. Lütfen. Burada seninle savaşıyorum. Tamam mı?
2: Tamam,
0: bunu yapabiliriz.
2: Tamam.
0: Hadi. Kalk, hadi, yapabiliriz.
2: Buraya gel bebeğim. Hadi.
1: Tanrım.
2: Gidelim.
0: Yürü yürü. Herkes nişan alsın. Ateş et dediğimde parmağını tetiğin üzerinde tut. Herkes ölene kadar sakın bırakma. Bir. İki. Hadi.
3: Temiz.
2: Dur, dur, dur.
3: Temiz.
4: Ah, lanet olsun. Beni gördüğünüze sevinmiş olmalısınız.
2: Halledebiliriz demiştim.
4: Evet,

0: görebiliyorum.
1: Pettis hala hayatta. Arkada.
0: Pekala. Hazır mısınız?
2: Evet.
0: Bir, iki, gidelim. Yürüyün.

0: Sakın pişman olacağın bir şey yapma. Dışarı çık.
1: Silahsızım. Dışarı çıkıyorum. Dışarı geliyorum.
0: Eller, eller, eller. Lanet ellerini göreyim. Tüm bunlara sebep olan pislik bu mu?
2: Öyle. Pislik mi? Kendi dünyamda değil. Seninkinde iş yaparım.
3: Ama sen kendini de öldürüyorsun. Vakin gibi.
2: Bana sakın vaaz verme. Bu ülke suç üzerine kurulmuş. Yerleşimciler, kölelik, hırsızlar. Forbes ailesi bile afyon ticareti yapmıştı. Onunla ne yapılır biliyor musun? Servetlerini yasal hale getirmek için politikacıları kullanıyorlar. Bu ülkede her gün ele geçiriliyor. Sence yakıyorlar mı? Onları yok ediyorlar mı? Lanet olsun, hayır.
0: Sen de satıcısısın ya da tarih öğretmenim. Seni 200'lü herif.
2: Neden oluyorum? Beyazlar gibi para kazandığım için mi? İnsanlara yardım mı edeceksin? Ha?
0: Evet. Seni lanet olası yüzünden vurarım.
2: Devam et. Öldür beni.
0: Şimdi bir kurşun sıkacağım.
2: Evet. Austin da senin üzerine çökecek.
0: Ne dedin?
2: Austin da senin üzerine çökecek dedim.
0: Austin'a mı çalışıyorsun?
2: O pisliği ben yarattım. Berbat biri ama en azından o okulu ve senin öldürdüğün çocukları umursadı.
3: Austin, emri veren oydu. Çocuklar öldü. Biz emir aldık.
2: Saçmalık.
0: Saçmalık mı? Komutanları olmadan emir alan bir hayalet ekibin ortalıkta dolaştığını mı sanıyorsun? Sen aptal mısın?
2: Güzel hikaye asker çocuk. Kanıtla.
0: Sana lanet olası bir şey kanıtlamayacağım. Silahı aldım. Onu da seni de indireceğim.
2: Bana bir şey olmaz. Ben işimi yarım bırakmam.
0: Sana Austin hakkında bir şey söyleyeyim. Bizden çalarak kafa buluyormuş. Senden çalıyor. En önemlisi uzun süredir o çocuklardan çalıyor. Ben birçok şeyim. Ama yalancı değilim.
3: Sence nasıl yeniden seçildi dersin?
2: Benim lanet paramla seçildi o. Belki de artık ondan çalmalıyız.
3: Biz mi? Biz diye bir şey yok. Ben seninle iş yapmam, sen de benimle. Yüzbaşı bu adama güvenmiyorum.
2: Kanali, başka şansın var mı sence?
4: Çılgın görünüyorsun. Bu olmuyor.
5: Bize yerini söyle. Gidip onu alalım.
2: Sana nasıl görünüyorum ha? Benim bilgim, benim kurallarım.
4: Nasıl öğrendin?
2: Austin'u yıllardır takip ediyorum. Her zaman bir planı vardı. 6 ay parasını bir yere taşımayacak. Banka açılmadan önce ekibi orada olacak. Bu bize 2 saatlik bir süre kazandırıyor.
6: Banka açılmadan önce nakil işini ayarlamalısın. Hayır, hayır. Endişelenecek bir şey yok. Sadece bir önlem.
2: Parasını yabani otların içine gizlenmiş bir yılan gibi hareket ettirir. Şu anda yasal korumaları ve zırhlı bir cenaze arabası var. Güvenlik her zaman aynıdır. Sürücü ve taşıyıcı. Sürücü asla ayrılmaz. Ortağı taşıyıcı. Her santimi kurşun geçirmez. Bütün bunlara rağmen kör noktalar var.
4: Polis tarafından korunan zırhlı araç. Yozlaşmış bir şefe ait. Beyler.
0: Bu doğru. Zaman bizden yana değil.
2: Takip edin.
0: Biz hızlıyız. Şunları göze aldık. Sürpriz ve şiddete maruz kalmak. Şimdi bu pislik herif için 3 unsuru birleştirme zamanı.
4: Neden çıkıp dağıtmadın?
2: Aşırı kaslı Rambo'lara karşı mı? Tabii ki de hayır.
7: Kuzenim doğum belgesi, emlak satışı falan yapıyor. İstediğiniz kişi olabilirsiniz.
2: Bu iyi de...

0: Kötü de olsa kendi başımızayız. Sadece bu herife bir perde çekmek istiyorum.
1: Neden olmasın?
2: Evet, kesinlikle.
0: Etrafımda o tozlu şeyleri giymeyeceksiniz. Tarzıma uygun olmalı.
1: Gördüğüm ilk surat neden sensin?
3: Şefi takip ediyorum.
1: Şaka yapıyor olmalısın değil mi?
3: Bir şeyler var.
1: Bir şey yok. Bu lanet olası durum olunca patronun için endişelenmeye mi başladın?
3: Beni dinler misin lütfen?
1: Yeter Reynolds. Duydun mu? Yeter.
4: Bizi kandırıyorsan kafana bir kurşun sıkarım.
0: Kıyafete kan bulaşmasın.

0: Bilsiz gözetlememi.
1: Neden arabama bindin?
2: Cenaze arabası neden bankada? Neler oluyor Austin?
1: Çünkü patron benim dostum.
3: Neden bu bankanın önündesin? Henüz açılmadığı halde para taşıdığı için mi?
1: Tavrını sevmedim.
3: Yaptığını sevmedim.
2: Önemli tanıkların senin gözetiminde ölmesini sevmiyorum. Patronumun adaletten çok kendisi hakkında endişelenmesini de.

0: Yürü! Koru beni! Siper aldım! Siper aldım! Git çantaları getir. Hemen parayı alalım.
1: Misafirimiz var.
2: Etrafınız sarıldı.
3: Bunu daha sonra konuşacağız.
2: Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
4: Buna bir son verelim.
0: Hemen buraya gel.
4: Hemen vazgeçin. Ben de istediğinizi sağlayayım.
0: Dwayne vuruldu.
5: Lanet
0: Kim?
5: Olsun.
0: Al onu. Sniper var.
5: Tim, yardımın gerek. Gidelim. Hadi, hadi. Odaklan. Hadi. Beni koruyun. Siper alın.
0: Buraya polisleri öldürmeye gelmedik.
4: Boş versene. D'yi vurdular.
6: Etrafınızı sardık. Silahlarınızı indirin. Tekrar ediyorum. Silahlarınızı indirin.
1: Lanet olsun.

0: Lanet olası bankaya girelim.
1: Telsize bakıyorum.
0: Yürü yürü yürü. Git çantaları getir.
2: Seni koruyacağım. Betis, çantaları getir.
3: Hadi hadi bankaya.
2: Betis, hadi. Dur.

0: buradan.
1: Herkes
0: hadi.
1: Odaya, herkes odaya. Ne yani, sence ben sadece siyahilere mi söylüyorum bunu? Buraya gel. Herkes odaya, herkes odaya şimdi. Anahtarları ver, anahtarları ver.
0: Asansör çalışmıyor.
1: Sıradaki ne?
2: SWAT arkada. Lanet olsun.

0: Elleriniz havada, dışarı çıkın.
1: Bütün ekibi getirdiler. İnan bana, hiçbirimizin konuşmasını istemiyorlar.
2: Yüzbaşı.
3: 3 saniyem var. Şimdi senin sıran.
2: Cehennemden geçerken sakın duraksama.
3: Churchill.
2: Timbo, sen benimle gel, tamam mı? Arkanı kollayacağız. Betis, yüzbaşı ile git. Ön tarafı alın. Hadi yapalım şunu.
1: Yürü, yürü, yürü.

0: Hadi seni koruyorum.
1: Lanet olsun.
0: Geliyorum.
1: Hadi dışarı çıkın pislikler.

0: Tanrım! Lanet olsun.
1: Ben çıktım.
2: Ben de çıktım.
3: Az kaldı. Son şarjör. Son şarjör.

0: Hemen gidelim buradan.
1: Açı bulmaya çalışacağım.
2: Kımıldama. Lanet olsun. Lanet olsun.
3: Tanrım. İyi misin?
2: Vuruldu. Ne yapabilirim? Ha? Sana yardım getireceğim, tamam mı?
3: Connor. Ha? Kurtar. Yeğenimi kurtar.
2: Hayır, benimle kal.
3: Kurtar onu.
2: Benimle kal. Kal benimle. O halde...
0: Lanet olsun.

0: Aa, lanet olsun. Hep böyle şeyler yapmak istemişimdir. Bunlara ihtiyacınız olacağını düşündüm. Tamam, hadi gidelim. Hadi, Tim nerede? Dwayne? Tamam, hadi gidelim, gidelim. Takip edin şimdi.
1: Hadi.
0: Hadi defolup gidelim buradan. Gidelim.
2: Hadi gidelim, hadi.
0: Hadi.

0: Başka bir hayatta görüşürüz.
1: Güvende kalın.
0: Seni seviyorum.
1: Ben de seni seviyorum.
2: Buradan nasıl çıkacağız?
3: Arabaya itin. Hadi. Banka müdürünün anahtarları bende.
2: Hadi hadi.
3: Arabasını
2: hadi.
3: Alalım.
2: Hangi araba? Hangi araba bu?
3: Bilmiyorum. Buymuş. Hadi hadi.
2: Hadi.
4: Sonrasını ben...

0: İşte orada. Olamaz. Polis geliyor.
1: Tanrım.
0: Yapabiliriz. Yapabiliriz. Yaparız.
1: Dur.
0: Yapabiliriz.
1: Dur.
0: Durmayacağım, hayır.
2: Bu da ne?
0: Jeremy nasıl?
1: 20 oldu.
3: Bundan çıkamayacak. Doğru kararı verin.
0: Hayır. Ne yapıyorsun? Duramayız, hayır. Gitmeliyiz.
1: Uçağa yetişirlerse herkes ölür.
2: Yani ne yapacaksak hızlı olalım.
0: Ne yapıyorsun?
1: Bırak beni Connor, gitmeliyim.
0: Böyle anlaşmamıştık yüzbaşı, biliyorsun.
1: Bu benim 3 saniyem, benim kararım. Bu bir emirdir. İnin arabadan.

0: Pilot için şifre Jeremy. Ödendi.
1: Hadi gidelim, hadi! Hadi!

0: Candice! Candice! Ah! Bebeğim!
1: Herkes nerede?
0: Gitmeliyiz tatlım. Bizi Mason gönderdi. Şifre Jeremy. Nereye gidiyoruz?

0: şehrin gördüğü en ölümcül günlerden biriydi. Çok sayıda polis memuru öldürüldü. Mafya lideri Tyrone Pettis ve güvenliği ise ortada yok. Ve suçlulardan biri olan eski yüzbaşı Bryce Mason öldürüldü.
1: Teşekkürler Silvia. Şok edici bir olay. Elimize bilgi geldikçe sizlere ulaştıracağız.
2: 7 ay sonra Meksika'da bir yerde.
3: Millie babasını seviyor. Babacığımı istiyorsun.

0: Merhaba, ben Grenville Vakıf Fonu'ndan arıyorum. Brownsville yolu çatışmasının kurbanlarına para göndermek için artık hazırız. Hayır, hanımefendi, bana para göndermenize gerek yok. Hayır, havaleyle. Maalesef kimin kurduğunu söyleyemem çünkü onlar gizli kalmak istiyorlar.
1: Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sundu. Türkiye'nin lezzeti Sarıyer Kola sunar.

geldiğimi merak ediyorum. Çoğu babanın küçük kızlarıyla ilgili büyük hayalleri olur. Benim babamın hayali piyanist olmamdı. Ama hayat asla umduğumuz şeyleri karşımıza çıkarmaz. Hong Kong'a taşındığımızda her şey değişti.

0: Babam önemli bir iş adamıydı. Hayatını tam olarak nasıl kazandığını hiç öğrenemedim ama sürekli yer değiştiriyorduk. Bana göre ailem neredeyse evimde orasıydı.
1: Johnny, ne kadar büyümüşsün.
2: Teşekkürler Liu.
1: İşte yeni eviniz. Hı?

0: Turnley, büyükleri gizlice izlemek yanlıştır. Hı? Çok sessizce yaklaştın. Etkilendim. Sen de öğrenmek ister misin? Hı?
1: Hadi bakalım. Evet.
0: Dik dur. Evet, işte böyle. Aferin.
2: Yıllar geçtikçe başka bir tutku beni babama yaklaştırmıştı. Wushu sanatı. Babam onurlu biriydi.
0: Biraz daha dikkatli ol. Ellerini daha fazla kaldırmalısın. Şimdi beni izle.
2: Rüya gibi bir ortamda büyüyordum. Ama hiçbir şey sonsuza kadar sürmüyor.
3: Kamko'nun sokak dövüşü bilgisayar oyununa dayanmakta.
4: Efendim, Montresi ister misiniz?
0: Hayır, teşekkür ederim. Hı hı. Sabah görüşürüz.
4: Tabii.

Balrog.

0: Baba! Baba!
1: Nereye gidiyorsun?
0: Baba bırak beni!
2: Bırak onu.
0: Bırak beni!
3: Yeni mekanını çok sevdim.

0: Bir dahaki taşınmanda haber ver de sana bir hediye getireyim.
1: Baba, bırak beni.
0: Bak Balrog, yaramaz bir arkadaşımız var.
2: Bırak gitsin Bison. Yukarı çık. Dediğimi yap. Chun-Li.
0: Bir şey yok tatlım. Bir beyefendi bir kız öğrenciye zarar vermez. Git. Güle güle. İyi geceler. Balrog.
2: Chun-Li. Durun. Ona dokunmayın. Hey, durun. Yapmayın. Durun.

0: Bu bana Hindistan yolculuğu sırasında verilmişti. Dönen kuş diyorlar. Kendini savunmaktan aciz bir kuş. Bu yüzden herhangi bir zor durumda hareket halinde kalıyor. Böylece asla yakalanmıyor.
1: Seni seviyorum baba.

0: Çok teşekkür ederim.
1: Neden kimsenin seninle Juliet'te çalışmak istemediğini hatırladın?
0: Ne kadar tatlısın.
1: Ben ciddiyim. Çiçekleri hep sen alıyorsun. Peki anne nasıl? Geldi mi?
0: Hayır, durumu pek iyi değil.
1: Aa, çok üzüldüm. Aa, neredeyse unutuyordum. Bu sana gelmiş.
0: Kim yollamış?
1: Bilmiyorum. Belki bir hayranındır.
0: Ne yazıyor acaba?
1: Vay canına. Bu çok güzel.
0: Evet öyle.
1: Konser bittikten sonra nihayet telefon numaramı verdim. Arar mı bilmiyorum ama... seni bırakmam ister misin?
0: Hayır teşekkür ederim, ben metro ile giderim. Seni yarın ararım.
1: Tamam, görüşürüz.
0: İyi misin? Kimse yardım etmeyecek mi?
2: Eve geldiğinize sevindim.
0: Teşekkür ederim.
3: Güneydoğu Asya'nın gecekondu mahallelerinde suç oranları artmaya devam ediyor. Bu yeni şiddet dalgasının faali olabilecek bir grup henüz belirlenemedi.
4: Canlı.
3: Otoriteler olayların üstünün örtülmesini...
4: Konser elbiseni neden çıkardın?
0: O elbiseyle eve gelemem.
4: Seni onunla görmek istiyordum. Yine metro ile geldin değil mi? Dışarısı çok tehlikeli tatlım.
0: Anne... Haberlerde öyle söylediler diye hayatımızı değiştiremeyiz.
4: Tıpkı baban gibisin. Şartlar ne olursa olsun hep ayakta kalıyorsun.

0: Çatalo Genel Merkezi, Bangkok, Tayland.
1: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim. Çatalo Yatırım Şirketi'nin saygıdeğer yöneticileri olarak hepiniz önemli insanlarsınız. Bu yüzden vaktinizi almayacağım. Şimdi hadi kaldıralım. Yıllar boyunca örgütümüz hepimize önemli yararlar sağladı. Hepimiz bu işten çok kazançlı çıktık. Ne yazık ki sizlerin bu karlı süreci yakında sona erecek. Çatalo'yu devralıp bütün ilgimi Bangkok'a yönlendireceğim. Ve biliyorum ki şu anda hepinizin düşüncesi aynı. Hepiniz buralarda söz sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Artık böyle olmayacak. Bunu hemen kabullenirseniz çok iyi olur.
2: Bu herif kafayı yemiş. Bence onu hemen öldürmeliyiz.
1: İzin verirsen önce sözümü bitireyim. Bana olan sadakatinizi gösterin ve boş yere canınız yanmasın. Şerefinize.
3: Ağzından çıkan kelimelere dikkat et.
1: Söylediklerim canınızı sıkmasın.
2: Yeter. Konuşma burada bitmiştir.
1: Baylar, geldiğiniz için teşekkür ederim.
2: Bunun hesabını bize verecek.
3: Hem de çok kötü verecek.
2: Lanet herif.
1: Güzel.
4: Biraz önce geldi.
0: Bangkok Limanı.

0: Bunu görmelisiniz.
1: Biri beyanatta bulunmak istemiş.

0: Yeraltı cinayetlerinden mi?
1: Bayanla görüşün.
0: Bu işe bayılıyorum.
2: Interpol'den misin?
0: Evet. Adım Neş.
2: Mayas Sani, Bangkok polisi.
0: Noel erken mi gelmiş?
2: Sabah 6'da bir ihbar aldık. Sanki birileri bunları bulmamızı istemiş. Yeraltı patronlarının kelleleri. İmzalı ve damgalı.
0: Evet, son akşam yemeği. Adam kendi kellelerini servis etmiş.
2: Adam mı? Bilmediğin bir şeyler mi var, Neş?
0: Başına büyük bir bela alıyorsun.
3: Günaydın. Ya da iyi akşamlar. Piyano konseri vermiş. Aldığım haberlere göre oldukça da beğenilmiş. Manzara seçimin beni biraz şaşırttı. Seni hep büyük şehir adamı olarak düşünürdüm.
4: Hapis hapistir Bayson. Dışarıda olmak önemli değil.
3: Mahkuma dünyayı göster ama o sadece parmaklıkları görsün. Bu kadar karamsar olma. Ah, evim evim, güzel evim. Şahane değil mi?
4: Toplantın nasıl geçti?
3: Çok güzeldi. Sorduğun için teşekkür ederim. Kayıtlara göre Shadaloo'nun hayatta kalan tek yöneticisiyim. Şimdi Bangkok Yönetim Kurulu'na geçiyoruz. Onların bağlantıları gerekli.
4: Onları öldürmek seni bir yere getirmeyecek Bayson.
3: Kurulla ilgilenmiyorum. Aileleriyle ilgileniyorum.
4: Lanet olsun!
3: Kızın birkaç fotoğrafını daha verin. Bu sefer daha çok eğleneceğiz.
5: Sırf kızını görmek için bunları yapması gerçekten inanılmaz.
3: Sokaklarda öğrendiğim tek şey var. İnsanlar aç kaldığında yapmayacakları şey yoktur. Herkesin bir fiyatı var.

0: Annem öldüğünde hayatta izlediğim yol bomboş kalmıştı. Bana yol gösterecek yeni bir şey bulamıyordum. Bu gizemli parşömende bir mesaj mı gizliydi? Kim yollamıştı? Bunu bulmalıydım.
1: Bak, sığınacak bir yer arıyorsan yanlış yere geldin.
0: Üzgünüm, rahatsız etmek istememiştim.
1: Bana bir şey mi getirdin?
0: Bunu nasıl bildiniz?
1: Eski Çince. Bu bir mektup değil, bir ışık. Sadece seni aydınlatıyor. Bangkok'a git. Ve Gen'i bul. Eksik olan parça onda.
0: Anlamıyorum.
1: Hayatta her yanımız güzelliklerle ve korkunç şeylerle çevrilidir. Biri diğerine üstün gelmemelidir. İkisini de kucaklamak için bir savaşçının gücüne, bir yırtıcı hayvanın sinsiliğine ve bir bilgenin aklına sahip olmalısın. Gen sana yardım edebilir.
0: Peki Gen kim?
1: Korkulan bir suçluydu. Şimdi zayıfların koruyucusu. Örümcek Ağa tarikatının lideri.
0: Yeni nasıl bulabilirim?
1: Onu bulduğunda seçimini o yapacaktır. Belki de düşündüğünden daha yakındır sana.

0: Gitmen gereken yer Bangkok. Yeraltı cinayetleri merkez büro Bangkok.
1: Partimize davetli misin?
2: Buna alışmalısın. Artık iş arkadaşıyız.
1: Size ihtiyacım yok.
2: Ömrümün son 3 yılını Shadaloo denen örgütü takip etmekle geçirdim ben.
1: Shadaloo bir efsane.
2: Öyle olsa Brezilya'da olmazdım, inan. Limanda karaya vuran o cesetler Bangkok'un önde gelen yeraltı ailelerine aitti. Doğru değil mi?
1: Evet.
2: Aha, doğru ve bugün bir tanesi hariç. Hepsi öldü. Adı da Bison. 4 kıtanın tam 11 şehrinde adamın izini sürdük ama ona asla yaklaşamadık. Bu adam asla iz bırakmaz. Ona karşı koyan herkes ya ölmüştür ya da ona katılmıştır. Şu an ayakta kalan son kişi.

0: Beni dans ederken hiç görmedin.
1: Geni bulmak için tüm hayatımı geride bırakmam söylenmişti. Evimi, benim için önemli olan tüm hatıralarımı bile. Teşekkür ederim.
2: Seni özleyeceğiz.
1: Döneceğim.

Parşömendeki yazılara göre bildiğim her şeyi unutmalıydım. Kendimi sokak hayatına bırakmalıydım. Bangkok'taki insanlarla bir olmalıydım.

Bütün bu olanlar benim için çok yeniydi. Bu sokaklarda hayat çok zordu. Her gece mücadele, her yemekte armağan gibiydi.

boyunca beni arayıp durdun. Zaman geçtikçe tüm benliğimden daha da uzaklaştığımı hissediyordum. Hiç bulamayacağım bir hayaletin peşinde kaybolmuş gibiydim. Fakat bulduğum şeye hazırlıksız yakalanmıştım. Nereye baksam cezasız kalan suçlar işleniyordu. Bir şeyler yapmak istiyordum. Ne olursa. Ama nereden başlayacağımı bilmiyordum.

0: Muhteşem değil mi? Kısa süre sonra deniz kenarındaki her yer Shadaloon'un olacak.
1: Evler, evler, evler. Bu Murmansk'tan geldi. Sevineceğini sanıyorum. Beyaz Gül'den. Ne kadar oldu? 15 yıl.
0: Tam 17 yıl, 4 ay, 6 gün. Paketi Bangkok'a getirin. İncitmeyin. Hata yapma lüksümüz yok.
1: Kötü haberlerim de var. Kız öğrenci gitmiş. Bangkok'ta olduğunu düşünüyoruz.